Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yine yoğun bir hafta sonu geride kaldı. Farklı branşlarda birçok spor müsabakası vardı. Onlardan tabii ki bahsedeceğiz. Gazi koşusuyla başlayalım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşuda 100. yarış dün yapıldı ve bu yarış sonunda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan yarışı kazanmayı başardı. Önemli bir ödülün de sahibi oldu. Atın sahibi. Bundan bahsedeceğiz. Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları dün itibariyle başladı. Saat 22'de ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika ile oynadı. Ve Kanada maçı 90+2'de Öztakyo'nun uzaktan çektiği şutla bulduğu golle kazanmayı başardı. Zorlandı Kanada rakibi Güney Afrika'yı açmakta ama maç uzatmaya gitmeden de galibiyeti almayı başardılar. Adlarını da son 16 turuna yazdırdılar. Şimdi sıradaki rakibini bekleyecek Kanada. O da Hollanda veya Fas'tan birisi olacak. Hafta sonu tabii grup aşamasındaki karşılaşmalar bitti. Bütün eşleşmeler, final yolu belli oldu. Görece tabii kolay yol düşenler var. Zor yola düşenler var. Eşleşmeler, onları da birazdan program içerisinde konuşacağız. Bugün de saat 20'de Brezilya-Japonya, 23.30'da da

galibiyetini elde etti. Diğer maçtaki mağlubiyette Polonya'ya karşı 3-2'lik skorla gelmişti. Çok iyi bir Milletler Ligi etabı geçiriyor. Filenin Efeleri şu ana kadar 8 maç yaptılar. 8 maçın 5'ini kazanan bir milli takım görüyoruz erkeklerde. Ki kadınlarda ki başarıya gittikçe yaklaşıyor. Erkek milli takımımızda onları da bu başarıdan dolayı tebrik edelim. Ve kulüp takım gündemlerine geçtiğimizde Beşiktaş'ta dün futbol direktörü Önder Özen'in antrenman öncesi yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Transfer çalışmaları Beşiktaş'ta devam ediyor. Birçok farklı bölge şu anda öncelikli gözüküyor. Bunlarla alakalı kendisinden son durumu öğrenmiş olduk. Finale yaklaştığımız 3 isim var diyor Önder Özen. 3 oyuncudan ikisiyle anlaştıklarını, birinin kulübüyle anlaşıp oyuncuyla anlaşmanın kaldığını dile getiriyor. Bu oyunculardan ikisinin Dünya Kupası'nda olduğunu, o yüzden kısa vadede kampa katılmalarının mümkün olmadığını dile getiriyor. Bir kulüpte de bir devir teslim değişikliği olduğu için transfer sürecinin uzadığından bahsetmiş ki bu ismin de Clermont forması giyen İlhan Fakılı olduğu dile getirilmiş sonrasında sosyal medyaya baktığımda. Peki haberlerde neler var Beşiktaş'ta? Dušan Vlahović şu anda santrfor adayı olarak ön plana çıkan isim Beşiktaş'ta. Hafta sonu bununla ilgili haberler yapıldı. Kalede de bir numaralı aday Alexander Nübel, Bayern Münih'in file bekçisi. Kiralık tabii gitmişti son yıllarda. Ama bonservisi Bayern'de olan isim şu anda Beşiktaş'ın gündeminde. Hatta menajeri Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim ifadesi yine hafta sonu öne çıktı. Ondan bahsedeceğiz. Trossard gündemdeki bir diğer isim Beşiktaş'ta ve sol bekte de Ouattara, Monaco'nun oyuncusu, bu transferde de Beşiktaş'ın gaza bastığı belirtiliyor. 4-5 koldan bir transfer operasyonu yürüyor Beşiktaş cephesinde. Fenerbahçe'de ise Mason Greenwood şu an en heyecan veren isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu oyuncunun transferi için Marsilya teklifini iletti ama Marsilya cephesi kabul etmedi gelen haberlere göre. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor, onu söyleyebilirim. Santrfor'da Vedat Muriç'ten sonra bir oyuncu daha bekleniyor. Girassi'ydi bu isim ama alternatifleri de hazır denmiş. Sörloth ve Watkins şu anda Fenerbahçe'de santrfor transferi için ismi geçen oyuncular. Onu dile getirebilirim haberler arasında. Evet, daha da fazlası var aslında Dünya Kupası ile ilgili de. Şimdi girişi biraz kısa tutayım, araya gidelim. Aradan sonra da haberleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Next'te aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak, E5 üzeri Topkapı'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.14 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Diliyorum. İyi haftalar. Bugün Gazi koşusuyla bir başlangıç yapalım mı?
1: Tabii.
0: Dün Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100. kez koşuldu Gazi koşusu. Çok büyük bir ilgi vardı Gazi koşusuna ki biz de burada, ben de radyoda o ilgiyi bu dönem içerisinde takip ettim. Herkes bir şekilde orada olmak istiyordu. Dün de okuduğum kadarıyla 60 bin üzerinde kişi Veli Efendi hipodromunda bu yarışı takip etmek için hazır bulunmuş. Tabii çok sayıda ünlü isim oradaydı. Çok sayıda görüntü sosyal medyada düştü, görmüşsünüzdür. Büyük bir ilgi çekti Gazi koşusu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan günün sonunda kazanmayı başardı. Ve Halis Karataş da toplamda bu Gazi koşularındaki 7. zaferine ulaşmayı başardı. O da en son 2014 yılında kazanmış Gazi koşusunu. 12 senenin ardından kariyerinde toplamda 7. kez Gazi koşusunda şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Atın sahibi Emrah Nalçakan. O da çok önemli bir ödülün, ikramiyenin sahibi oldu. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlenmiş. İkinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5, beşinciye de 2,5 milyon liralık bir ikramiye ödeneceği taahhüt edilmiş. Ek olarak bu ikramiyelere 100. yıl Gazi koşusu özel ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte birincinin kazanacağı para 126 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ve at sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara bir de yetiştiricilik primi de dahil olup 141 milyona kadar bu ödül çıkabiliyormuş. Böyle bir ekonominin de döndüğü bir koşu. Gazi koşusu her yıl düzenleniyor. Az önce bahsettiğim gibi 100.sü dün yapıldı. O yüzden çok özel bir koşuydu. Çok da büyük bir ilgi vardı Türkiye genelinde. Ve o heyecanda tabii çok kısa sürdü, kısa bir yarış. 2,5 dakikalık süren bir yarış sonunda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptı. Bay Nalçakan kazanmayı başardı. Ben de hani canlı takip edemedim maalesef ama sonrasında yarışı tekrar izledim. Son bölümde çok iyi bir atakla Halis Karataş farkla birlikte orada 2 boy 3 boy rahat bir galibiyet almayı başarmış ve neden efsane olduğunu da herhalde bir kez daha kendisi kanıtlamış.
1: Evet, Türk atçılığının derbisi çok çok büyük önem veriliyor her sene. Zaten bunu hani radyo sporu dinleyen herkes atçılıkla alakası olmasa da, at yarışlarıyla alakası olmasa da biliyor. Bu sene 100. yılı olması dolayısıyla tabii çok daha büyük bir önem arz edildi. Her sene senin dediğin gibi çok çok büyük bir ilgi var. Ödül çok büyük ama çok da prestijli bir yarış. Ama tabii Gazi Mustafa Kemal adına koşulması, gün boyunca ondan önce ona verilen önemle beraber biraz bir duygusal tarafı da var. Tüm gün boyunca koşulan yarışların isimleri bile bence çok güzel. Dün de güzel bir yarış oldu. Halis Karataş tabii çok çok önemli bir jokey. Çok büyük bir jokey. Kaç yarış kazanmış ben inanamadım kariyerindeki yarış sayısına. Yani anormal bir şeyi var. Birinciliği var sayı olarak Halis Karataş'ın. Şimdi birazdan bakar söylerim. Ezbere söylemeyeyim rakamı. Dolayısıyla dün de yine hani Gazi'nin adına yakışır bir yarış oldu. Çok büyük bir kalabalık vardı. Çok büyük bir ilgi vardı. Çok güzel bir gündü Türk atçılığı için.
0: Bitirdin mi? Ben devam edecek zannettim. Dinleyicimiz, at yarışıyla hiç alakam yok ama dün Veli Efendi'de o tarihi ana tanıklık ettik. İyi ki gitmişiz. Muazzam bir ortam vardı demiş Çetin Dilek. Mesajı aynen gönderen dinleyicimiz. Mustafa Demirkay, o da 67 bin ve üzeri seyirci sayısı vardı demiş. Evet, ben de 60 bin üzeri görmüştüm. Çok sayıda kişi gitmek istedi, gidemedi bir de bu yarışa. Bunun belki 10 katı kadar gitmek isteyip gidemeyen vardır. Dünkü Gazi koşusu için öyle bir yoğunluk vardı bu yarış adına.
1: 7236 birincilik.
0: 7236.
1: Şaka gibi ya. İnanılmaz bir rakam.
0: Yaşı kaçtı?
1: Yaşını söyleyeyim sana.
0: O da gerçi dün bahsetti kaç yıldır bu işin içinde olduğundan da. 30
1: 72 ile 54 yaşında.
0: 54, 30'un üzerinde yaşında o zaman. Yıldır yapıyor bu işi. Mehmet Ünlü o da bana tekrar geçmiş olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Gazi koşusuna katılacak atlar ve jokeyler nasıl seçiliyor? Elemelerden mi geçiyorlar yoksa genel bir salamaya mı göre belirleniyor? Demiş ama bu işi uzmanına sormakta fayda var. Bugün 11.30'da UFU'nun programı var herhalde. Hı hı. Orada gazi koşusu veya genel atçılıkla ilgili merak edilenleri dinleyebilirsiniz. Onu söyleyelim. Gazi koşusunu en çok hangi jokey kazandı acaba demiş İzmir'den bir dinleyicimiz. Yine uzmanlık alanımızın dışında bir konu. 11.30'daki programa mesajlarınızı gönderirseniz UFU'a o cevaplayacaktır. Dün o da yarışta hazır bulunan isimlerden bir tanesiydi. Var mı Ali abi ekleyeceğim bir şey? Dünya Kupası'na iş yapacağım. Şimdi o zaman Dünya Kupası'yla devam edelim. Dünya Kupası'nda hafta sonu grup aşaması karşılaşmaları sona erdi ve son iki tur maçları da dün akşam itibariyle başladı. Sıcağı sıcağına ilk maç oynandı. Güney Afrika turnuvanın sürpriz takımlarından birisi. Çıkması beklenmeyen bir takımken son maçta Güney Kore'yi 1-0 mağlup ettiler ve adlarını son 32 turuna yazdırdılar. Dün de Kanada önünde ellerinden geleni yaptı Güney Afrika takımı. Maçı uzun süre 0-0'da tuttu. Kalesini gole kapattı. Ama 90+2'de Öztakyo'nun golüne engel olamadı Güney Afrika savunması ki ceza sahası dışından bir şutla Öztakyo golü buldu ve Kanada'yı da tarihi bir zafere götürmüş oldu. Onlar da bundan önceki Dünya Kupalarında puanları dahi yokken bu Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldılar, ilk galibiyetlerini aldılar. İlk kez turdan çıkıp ilk kez de bir eleme turu maçı dün itibariyle Kanada kazanmış oldu. Ve bunları yaparken de takımın en önemli ismi Alphonso Davies sakattı. Dün o da ilk kez bu karşılaşmayla birlikte süre almaya başladı. 75'te Buchanan'ın yerine oyuna dahil oldu Alphonso Davies. Ama maç uzatmaya gitmeden Kanada 90 dakika içinde karşılaşmayı çözmeyi başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi rakibini bekleyecek Kanada. Rakibi de Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Diğer taraf tabii biraz daha favori çıkacak karşılaşmaya. Hollanda veya Fas kim gelirse gelsin Kanada önünde favori olacak. Bakalım Kanada sürprizi geliştirmeye devam edebilecek mi? Onu da merak ediyoruz. Jesse Marsh'la birlikte çok ateşli de bir takım yaratılmış gözüküyor Kanada açısından.
1: Yani Jesse Marsh zaten takip ettiğimiz, bildiğimiz bir teknik adam. Biliyorsun Premier Lig'e kadar gitmeyi başarmıştı Leeds'le beraber. Orada pek istedikleri olmamıştı. Ama oyun anlayışı, oyunculardan ne istediği belli olan bir teknik adam. Tabii onu yapabilmek için fizik gücünün üst seviyede olması gerekiyor. Kanada'da o var. Kanada fizik gücüyle alakalı olarak sıkıntı yaşayan bir ülke değil. Organizasyon olarak bence belli bir seviyenin üstüne çıktılar. Ama tabii yetenek havuzu olduğu zaman hani dünkü karşılaşmayı izleyenler biraz sabırlarının zorlandığını görmüştür. Yani ortada mücadele eden iyi niyetli iki tane takım var ama yetenek olarak, kaliteli hareket olarak çok az böyle sayılı işler gördüğümüz bir karşılaşma oldu. Özellikle Güney Afrika işin hücum tarafında yani neredeyse hiçbir şey öğretemedi 90 dakika boyunca. Kanada'nın ilk yarının sonunda çok net bir fırsatı vardı. Üst üste iki pozisyonda. Sonra ikinci yarıda bir iki fırsat daha yakaladılar. Ve maçın sonunda biraz da tabii Güney Afrika savunmasının hatasıyla. Çünkü orada yapılan ortayı hani savunma oyuncularının en uzaklaştırmaması gereken yere uzaklaştırdı Güney Afrikalı oyuncu. Orada Sitol da bu kez biraz daha savunmanın önünde oynadı. O da geriye yaslanmıştı. Geriye yaslanınca Kanadalı oyuncu uzak kaldı. O şutu da attırdılar. Yani orada bir ufak bir zincirleme reaksiyon oldu, bir hata oldu Güney Afrika savunmasında ve tabii en yenmeyecek dakikada golü yiyince de Kanada turu geçmiş oldu. Yani Güney Afrika için özellikle grup aşamasında ben izledikten sonra hiç beklemiyordum. Yani o gruptan çıkmalarını. Hiç umudum yoktu Güney Afrika'dan. Ama bir şekilde işte Çekya karşısında penaltıdan golle puanı aldılar. Sonra yine beklenmedik bir şekilde bence Güney Kore'yi mağlup ederek gruptan çıktılar. Onlar tabii dün üzüldü son saniyede öyle gol yiyince, son dakikada öyle gol yiyince doğal olarak yıkıldılar. Çünkü hani maç uzatmaya da gitse çok fazla insanlar şaşırmayacaktı maçın genelinde. Ama genel olarak bence turnuvayı da hani başarılı olarak düşünebilirler kendilerini. O gruptan çıkıp bir son 32 tur oynadılar tarihlerinde ilk defa. Kanada için de açıkçası hani grup lideri olsalar onlar açısından belki işler biraz daha kolay olabilirdi. Dün stadyum değiştirdiler işte. Vancouver'dan Kanada'ya, Vancouver'dan Kaliforniya'ya gittiler. O bizim oynadığımız stadyumda oynadılar. Golü atan oyuncunun adı neydi?
0: Eustáquio.
1: Eustáquio da hani stadyumda maçın saatini göremiyoruz demiş. Maçtan sonra yaptığı açıklamada FIFA'nın sitesinden okudum. Yani kaçın dakikada olduğunu bilmiyor oyuncu. Görememiş. Ama diyor golü attığım zaman diyor sona yakın olduğumuzu biliyordum diyor. Öyle bir zorluk yaşamış o da karşılaşmada. Normalde onlar son 32 ve son 16'yı içeride oynayabilirlerdi grup lideri olsalar. Fakat Kanada'ya da sorsan tabii şu an onlar da acayip mutludur ortaya konulan performanstan. Dün 11'e bakınca benim Saliba merkezde hoşuma gitti. Beğendim onun oynadığı oyunu Kanada'da. Buchanan yine iyi oynadı. Yani Jonathan David Juventus'ta çok kötü bir sezon geçirmişti. Burada bir hat-trick yaptı. Ama o da yani pek iyi durumda değil açıkçası. Birkaç pozisyonu çok kötü değerlendirdi. Gene merkezde oynayan, daha doğrusu orta sahada oynayan Miller'ı beğendim. Genel olarak şeyi beğendim ben. Kanada'nın merkezde oynayan oyuncularını. Baya baya mücadele ettiler. Çok top kaptılar. Sürekli atak düşündüler. Fena değildi Kanada ama yetenek olarak dediğim gibi yani iki takımda da baktığında maçın genelinde yetenek havuzu çok dardı. Hani hakemlerden bir tanesi ne bileyim böyle Yasin Kol falan olsa TFF birincilik maçı izliyormuş gibiydin karşılaşma boyunca yani.
0: Genel İlk yarıda taraftarların bayağı tepkisi vardı. Oyunun temposunun çok düşük olması konusunda mesela top Güney Afrika'ya geçiyor kaleciye, stoperlere. Kanadalı hücumcular baskı yapmıyorlar. İkinci bölgeyle üçüncü bölge arası bekliyorlar. Çok şeyler, tepkiler yükseldi mesela, yine çok büyük baskı yok. Jesse Marsch belli ki hani topu verin Güney Afrika kendi arasında paslaşsın. Siz geride sağlam durun demiş ki zaten pozisyonu da vermedi. XG'si de çok düşük gördüğüm kadarıyla. 6 şut var. 0-14 Güney Afrika'nın üretebildiği XG karşılaşmanın toplamında. Bir de bir istatistik gördüm. Pasların %50'si kaleciyle iki stoper arasında yapılmış Güney Afrika'da top pasları.
1: Evet, çünkü o presi yapmadı Kanada. Aslında maç esnasında izleyen çoğu futbol sever düşünmüştür. Çünkü Meksika mesela Güney Afrika'ya önde pres yaparak gol atmıştı. Kart gördürmüştü. Bayağı bir zor duruma düşürmüştü. Kanada'nın da o fizik gücü var. Hani önde basarak Güney Afrika'yı hataya zorlayabilirdi ki oyuncular gerçekten hata yapmaya müsait oyuncular. Denemediler onu. Ve de orada çok sakin kaldılar. Yani hiç böyle ıslık oldu. Ondan sonra kaleci bekledi, bekledi, bekledi. Pası öyle verdi. Saniyeler geçti. Hiç orada deyim yerindeyse gaza gelip Güney Afrika'nın üzerine gitmediler o pozisyonlarda. Bu da bir de belli ki maç öncesi konuşulan bir anlayış. Ama tersi olsaydı Kanada maçı daha önce çözebilir miydi? Vallahi daha önce çözebilirdi diye düşünüyorum. Belki o geçişlerden korktular. Hani Güney Afrika o geçişleri yapabilir eğer biz preste başarı kazanamazsak ya da topu kapamazsak diye düşünmüş olabilirler. Ama genel olarak hani Güney Afrika'da zaten öyle tekrar söylüyorum. Hani seni korkutacak ne bir kanat ne bir santrofor var.
0: Maçın ilk yarısında bir tartışmalı pozisyon da vardı. Bir penaltı bekledi Kanada ceza sahası içinde. Güney Afrikalı oyuncu bacağını Kanadalı oyuncunun önüne doğru koydu. Sonra Kanadalı oyuncu topa vurmak isterken rakibine vurdu. Hakem devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. The Athletic'in hakem yorumcusunun yorumuna göre galiba o penaltı olması gerekiyormuş.
1: Valla orada ben de penaltı diye düşündüm. Çünkü orada oyuncu tabiri caizse çakallık yapıp kendi ayağını rakibin bacakları arasına koymadı. Öyle bir şey yapmadı. O normal şut atmaya çalışırken arkadan gelen oyuncunun aldığı pozisyon itibariyle ayağı oraya kaldı. Yani aslında hücum oyuncusu normal kendi pozisyon akışında devam ettiriyordu. Ve diğer oyuncunun aldığı pozisyonla beraber oraya gitti ayağı. Yani aslında avantajını kaybetti hücum oyuncusu. O yüzden ben penaltı diye düşündüm. Sonra babamla konuştuk. Böyle penaltı mı olur ya dedi. Doğru işler yaptılar dedi. İyi o zaman dedim, sen öyle diyorsan öyledir. Vardı öyle düşündü. Hakem de zaten yakındı pozisyona. Orada bir şey çalmadı. VAR'a bıraktı. VAR'da kısa bir incelemenin ardından penaltı vermedi. Ama bana göre de ben de penaltı olarak düşündüm yani ilk baktığımda.
0: Evet. Maçın tartışmalı tek anı herhalde buydu. Pozisyon olarak. Kanada bir üst tura çıktı. Maçtan sonra da Jesse Marsh oyuncularına siz Kanada'nın kahramanlarısınız artık demiş. İşte Kanada'da futbol daha çok sevilecekse bu sizler sayesinde olacak demiş. Yani az önce bahsettim, Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanları, galibiyeti, eleme turu galibiyeti geldi Kanada'nın. Tabii ki böyle galibiyetler, başarılardan sonra da ilgi tabii ki daha fazla artıyor o spora. Kanada'da da öyle bir etki yaratılabilir. Maçlar tabii o kendi evinde az önce Ali abin dediği gibi olsa belki daha da fazla o havaya girebilirdi Kanada ülke olarak. Amerika'da maçlarını şimdi yapıyor. Şimdi yine Amerika'da son 6 tur maçını yapacak. Orada da az önce bahsettim, Hollanda veya Fas'tan biri gelecek. Bu takımlara karşı da herhalde Güney Afrika nasıl oynadıysa daha bile beterini oynayacaktır diye düşünüyorum. Hani Güney Afrika öyle oynayan Hollanda'ya orta sahanın gerisinde savunma yapar hatta belki de.
1: Yani onu bilmiyorum. Tabii şey, 3. bölgede o presi yapmakla 2. bölgede rakibi karşılamak farklı ama Kanada bir tık daha geriye, senin dediğin kadar geriye çekilirse hem kaleye çok uzaklaştığı için hem de bireysel anlamda onlar da hataya açık bir ekip olduğundan şansını azaltır. Yani aslında genel olarak bence 3. bölgede zaman zaman tabii yaparlar o presi ama 2. bölgede rakibi karşılayacak bir Kanada biraz daha dirençli olabilir. Yani Kanada biraz daha geriye çekilirse işi iyice zorlaşır. Ama diğer tarafta tabii Hollanda'da, Fas'ta yetenek olarak hani hangisi gelirse gelsin bu Kanada takımının çok önünde. Yani dün Alphonso Davies girdi. O da çok uzun bir süre sonra formasına kavuştu. Hani o girdikten sonra çok fazla etkili olduğu bir karşılaşma olmadı ama hani bazı oyuncular vardır ya, topa dokunması, koşması, pas atması farklı. Hemen o şeyini az da olsa gösterdi. İşte Jonathan David'den bekliyorsun mesela. Öyle bir fark ama Jonathan David'de pek o hava yok açıkçası. Fenerbahçe çok ilgilenmişti değil mi?
0: Evet.
1: Jonathan David'de. Vallahi iyi ki almamış Fenerbahçe Jonathan David. Yani hani John Duran iyi mi oldu? Hayır, iyi olmadı ama Jonathan David de pek iyi olmayacakmış. Görüntü o yönde.
0: 7.33 ara baktı.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru
6: Otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz Dünya Kupası'ndan yine devam edelim. Hafta sonu grup aşamasında karşılaşmalar sona erdi. Elenen takımlar oldu, devam eden takımlar oldu. Gündem tabii hareketli orada. Şöyle bir dinleyici mesajıyla bir pas atayım. Dinleyicimiz Nedim Küçük, ülkemizde demiş Marcelo Bielsa kalitesinde bir teknik adam görebilecek miyiz diye merak ediyorum. Tam bir öz eleştiri dersi vermiş. Hiç nasipten bahsetmemiş, herkesten çok Uruguaylıyım dememiş. Doğrudan kötü oynayıp geride Uruguay'dan hiçbir şey bırakamadığını söylemiş. Bize bu tarz dürüst ve ne yapıp ne yapmadığının farkında olan bir teknik adam denk gelir mi acaba diyor. Burada Bielsa tabii bu açıklamaları dolayısıyla övülüyor ki haklı bir övgü. Ama bu süreçteki davranışları da çok eleştirilen bir isim. Marcelo Bielsa hani bize gelmesini isteyeceğiniz bir teknik direktör profili değil. Şu an Marcelo Bielsa açıklamaları güzel. Montella'dan daha mantıklı. Ama oyuncu ilişkileri konusunda da tam zıt bir görüntüde Marcelo Bielsa. Yani oyuncularla bayağı bir problem yaşadığı paylaşıldı biliyorsunuz Bielsa'nın. Çok sıkıntı çıktı takım içerisinde. Oyun olarak da aslında İspanya maçında turnuvadaki en iyi oyunlarını oynadıkları söyleniyor. Fakat orada da Fernando Muslera'nın bireysel bir hatasıyla gol yiyince ve geri düşünce Uruguay oradan dönemedi ve gruba veda etmiş oldu. Onlar için de tabii ki çok büyük bir sürpriz oldu. Dünya Kupası'na devam edememek o grupta. Yeşilburun Adaları bir üst tura çıktı. 3 puanla çıkan sanıyorum iki takımdan biri oldu. Onlar grup ikincisi olarak çıktılar. 3 puanlı da üçüncülerden bir takım çıkabildi sadece. Senegal geri kalan 7 takım 4 puanı hanesine yazdıran takımlardan oldu. Bu da çok beklendik bir durum değildi. 3 puanın daha çok yetebileceği sanki konuşuluyordu ama sadece orada da Senegal o farkı yaratan takım oldu. Ne dersin?
1: Hangisiyle alakalı olarak?
0: Bielsa olur, diğer konu olur.
1: Bielsa ile alakalı olarak turnuva öncesi Uruguay analizi yapan işte birçok yazı okudum ben de. Ciddi anlamda bir problem olduğu zaten belliydi. Bunu biz de burada dile getirdik. Uzun süredir Bielsa'nın taktiksel yaklaşımına ve antrenman metotlarına tepki veren bir oyuncu grubu varmış Uruguay takımı içerisinde. Ve onun anlaşmazlığı devam ediyor. Süre gelen bir problem var. Genelde zaten böyle işte hani problemlerle Dünya Kupası'na geldiğinizde bir şeyler patlıyor. Yani bunu daha önceden de gördük. Burada da yani Uruguay takımı şimdi İspanya'ya kaybedebilirsin. Ama İspanya'ya kaybetmeden önce yani kusura bakma da Yeşilburun Adaları'yla Suudi Arabistan karşısında Uruguay'ın kazanamaması zaten sonunu getirdi. Yani sen eğer kupanın en büyük iki favorisinden bir tanesiyle final maçı oynarsan başına bu gelebilir. Dolayısıyla o İspanya maçında değil aslında. Suudi Arabistan ve Yeşilburun karşılaşmalarında kaçırdılar Dünya Kupası'na devam etme şanslarını. Ama ben çok garipsemedim. Yani okuduklarım hemen hemen hiçbir şey Uruguay takımıyla alakalı olarak böyle olumlu bir şey yoktu. Olumlu bir şey söylenmiyordu. Bir problem olduğu, işte süre geldiği, öyle olduğu, böyle olduğu, Bielsa'nın klasik inatçılığı, o şu bu. Herkes böyle yazmış onları. Belki de birbirlerinden görerek yazıldı bilmiyorum ama ben ne okusam Uruguay ile ilgili çok negatif değildi. Ama tabii hani bu çok pozitif değildi. Fakat ne olursa olsun hani grupta ben direkt olarak İspanya'nın arkasından Uruguay'ı yazmıştım. Çünkü hani Suudi Arabistan ve Yeşilburun karşısında da bir şekilde hani 4 puan alırlar. Yeter. Ondan sonraki aşamada belki giderler diye düşünüyordum. Ondan erken veda ettiler turnuvaya. Herhalde Bielsa ayrılacak. Orada yeniden bir yapılanma olur. Torreira belki milli takıma döner. Bu yeniden yapılanmayla beraber. Çünkü bakıyorsun hani Kolombiya, Ekvador daha hatta daha değil çok daha iyi gözüküyorlar. Hatta işte Arjantin bir tarafa koy. Hadi Arjantin'in 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığı belliydi. Brezilya takımı mesela bu Dünya Kupası'nda yine beklentilerin üzerinde şu ana kadar performans sergiliyor. Ne oldu? oradan gelen Paraguay var. Paraguay da bir şekilde yoluna devam etti. Fena işler yapmadı grubunda. Sonuçta grupta hani Türkiye'yi ilk ikide yazıyordu herkes. Bir takım elenecekti. Evet, biraz daha Avustralya yakın gözüküyordu ama Paraguay da yoluna devam etmeye başardı. Kim geldi başka Güney Amerika'dan?
0: Yani, aklımda başka
1: Ekvator,
0: yok.
1: Ekvator, Kolombiya iyi dedik. Arjantin, Brezilya 4, Uruguay 5, Paraguay 6. İşte 6 takım geldi zaten direkt. Yani 6 takım içerisinde en problemli gözüken, en fazla beklentilerin altında kalan ekip net şekilde Güney Amerika elemelerinde gelen takım Uruguay oldu.
0: Muslera'nın hataları olmasa gerçi yine devam edebilirlerdi bu kadar krize rağmen. 3 direkt gole sebebiyet veren hata oldu grup aşamasında Fernando Muslera'nın.
1: Ya öyle ama sonuçta seçti ve kaleye koydu. Şimdi bu karşılaşmada devre arasında hani çıkmak istiyorum mu demiş, artık çıkarttı mı? Hangisi bilmiyorum. Normalde şey diye okudum ben, Muslera kendi çıkmak istedi diye yazıldı. Ama pek öyle olmaz o işler genelde. Teknik direktör işte oyundan almıştır. Evet, devam edebilirdi ama Bielsa seçti Muslera'yı. Muslera ile oynadı. Onun da hataları dediğin gibi pahalıya patladı.
0: Bu sene Kinski, Tottenham'ın kalecisi, Atletico Madrid maçının ilk yarısında hatalar yapıp Tudor oyundan almış. Bayağı da olay olmuştu. Kariyeri mi bitti vesaire. Ama o Kinski mesela oradan çok güçlü şekilde de geri dönmeyi başardı ligin sona doğru.
1: Ya yani Muslera da...
0: Muslera tabii artık yaş olarak belli bir noktaya geldi.
1: Muslera yaş olarak öyle. Fakat Muslera da zaten kariyerinde çok hata yapan bir kaleci. Ama o da bu kariyeri kolay inşa etmedi. Yani o da hatalardan sonra geri döndü. Ama büyük ihtimalle formsuz bir dönemine denk geldi Dünya Kupası. Ve iki maç üst üste hatalarla tabii Uruguay'ın işini zorlaştırdı. Yani bu işler zaten durduk yere olmuyor. Yani kalecin hata yapıyor. İşte ondan sonra bu sürtüşmelerle beraber oyuncuların performansı düşüyor. Mesela Valverde'yi turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak değerlendiriyorlar. Ama o da mesela Bielsa ile sürtüşmesi olan oyunculardan biri.
0: 57'de onu da çıkarıyor İspanya,
1: evet,
0: maçında.
1: Yani o da var.
0: Evet, Uruguay elendi. Yeşilburnu Adaları o gruptan çıkan takım oldu. Üçüncülerde de en düşük puan Uruguay'dan geldi bu arada. Biz de 3 puan alan tek dördüncüyüz Dünya Kupası'nda. Enteresan bir istatistik. Ama zaten 3 puan aldık. O en iyi üçüncülerde averaj olarak da yeterli olmayacaktı. Orada Senegal sadece az önce bahsettiğim gibi en iyi üçüncülerde 3 puanla kendini bir üst tura atabildi. Sondan gideyim L grubundan, İngiltere'nin olduğu grup. İngiltere'de Panama önünde son maçta galibiyet golüne ulaşmakta bir hayli zorlandı. İlk yarısı 0-0 bitti karşılaşmanın. Ama ikinci yarıda Bellingham bir duran topla işi çözdü. Sonrasında Kane'i de asistini yaptı. Ve İngiltere maçı kazanarak grubu lider olarak bitirdi. Eğer maç berabere bitse Hırvatistan Gana önünde kazandığı için grubu lider tamamlayacaktı. İngiltere'ye de büyük bir soğuk duş olacaktı ama İngiltere kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmeyi başardı. Ama ilk maçtan sonra da son iki maç bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İngiltere açısından kalesine de pozisyonlar verdi. Özete baktığımda İngiltere-Panama mücadelesinde. Panama'da Dünya Kupası'nda gol atamayan tek takım olarak kaldı ve onlar da turnuvaya zaten veda ettiler.
1: Öyle çok bir pozisyonu yoktu Panama takımının.
0: Var ya, uzaktan şutları tehlikeli 3-4 tane. Yani özette. Hani
1: böyle Pickford'un kurtarış yaptığını hatırlamıyorum.
0: Yok, alta gitti çoğu ama yine de bence İngiltere'nin yani vermeyeceği pozisyonlar.
1: Maçın genelinde top neredeyse tamamen İngiltere'deydi. Beklendiği gibi. Ama şöyle oldu. İngiltere maçın belli bölümlerinde çok adamla yüklenmeye çalıştı. Çok adamla yüklenmeye çalışırken Panama en az herhalde 3-4 kere böyle merkezde direkt kaleciyle karşı karşıya kalabilecek toplar attı kendi oyuncularına. Ama orada 2 kere Anderson, işte bir kere oyuncunun kendi şeyi, hatası. Yani o böyle kritik anlarda araya çok iyi bir kere şey girdi, Kuansah girdi ters kademeye. Yani o işleri iyi yaptı İngiliz oyuncular. Risk aldılar ama risk alırken arkada bıraktığı boşluklarda da oyuncular uyanıktı. Kademelere iyi girdiler, iyi uyandılar. Yani Panama öyle tehlikeli olabilir gibi gözüküyordu. Onun dışında yani Pickford'ı dediğim gibi kurtarışa zorlayacak bir pozisyon üretemedi. Bu karşılaşmada tabii değişiklikler vardı. Declan Rice yoktu İngiltere'de. İşte sağ bekte Rhys James yoktu sakatlığı sebebiyle. O iki oyuncu yoktu. Onun dışında İngiltere'de şu an sanki kanatlarda sıkıntı var gibi gözüküyor. Yani bu kez Saka ve Rashford'ı tercih etti. Rashford iyi bir maç oynamadı. Seçimler, tercihler pek iyi değildi. Saka keza öyle. Öyle olunca tabii Kane'i beslemekte zorlanıyorlar. Kane geriye geliyor, topu alıyor, topu veriyor ama kaleden çok uzaklaşıyor. Rodgers bence bu karşılaşmada yine biraz Saka ve Rashford'a uyudu. Yani İngiltere topu ayağında tuttu, paslaştı ama spiker arkadaşımız da birkaç kere söyledi. Gerçekten ağırlardı. Biraz bizi andırdılar. Yani rakibin savunma dengesini bozmakta, rakibi hazırlıksız yakalamakta tabii o yavaşlıkla bir avantaj sağlayamadı İngiltere. Öyle olunca da iş biraz duran toplara kalmıştı. Duran toplarla da beraber rakibi çözmeyi başardılar. Genelde yani Anderson'un ve Bellingham'ın ön plana çıktığı bir karşılaşmada. Onlar bayağı iyilerdi merkezde. Ama onun dışında hani İngiltere şu an tempo olarak biraz sıkıntılı gözüküyor. Yani mesela İspanya biraz daha üzerine koydu diğer karşılaşmalarda. İngiltere daha yüksekten başlayıp daha böyle temposu yavaşlayan ekiplerden biri oldu. Mesela Fransa daha iyiye doğru gidiyor, onu görebiliyorsun. Tempo olarak yani topun hareketi olarak, oyuncuların hareketliliği olarak İngiltere biraz daha şu an diğer şampiyonluk adaylarına göre geride gözüküyor.
0: Gruptaki diğer maçta da Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup etti. Gana ilk iki maç sonunda kalesinde gol görmemişti. Ama bu maçta 31'de Sučić'in golüyle ilk gollerini gördüler. 73'te Lukasen'le beraberliği bulsalar da 83'te Modric'in asistinde Vlasic galibiyet golünü attı. Modric de yaptığı asiste Dünya Kupaları tarihinde asist yapan en yaşlı oyuncu olmayı başardı. Yaşla ilgili kırılabilecek rekorların birçoğu bu Dünya Kupası'nda kırılıyor. Modric de o kervana eklendi. Hırvatistan 6 puan yaptı. Gana 4 puanla yine gruptan çıkmayı başardı. Bu grup 4 takımın 3'ü bir üst tura çıkmayı başardılar. Sıralamaya baktığımızda herhangi bir sürpriz yok. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
1: Panama gol atamadan tamamladı turnuvayı.
0: K grubu Kolombiya, Portekiz. Grup liderlik mücadelesi bu karşılaşma. Portekiz'in aslında daha baskılı oynayabileceği bir mücadele olarak düşünülüyordu. Ama düşünülenle sahada karşını bulan arasında dağlar kadar fark ortaya çıktı. Portekiz maçta okuduğum kadarıyla bayağı pasif kalmış. İstatistiklere de bakınca çok net anlaşılıyor. Rakip ceza sahasında topla buluşma 34-13. Kolombiya lehine Portekiz'in sadece 13'te kalması, galibiyetin gerektiği bir maçta liderlik için tabii ki iyi bir kadroyla da çıkardı Portekiz. Hani mesela Norveç'in yaptığını yapmadı Fransa önünde. Hani biz yenilsek de olur, ikinci olsak da olur diye bir hava yoktu Portekiz'de. O yüzden garip. Yoksa öyle bir hava olsa bu oyun anlaşılabilirdi. Ama Ronaldo yine oynadı. 90 dakika sahada kaldı. Bruno Fernandes'dir, Vitinha'dır. İşte bir önceki maçtaki Felix Neto kanatları. Savunma bayağı 11 ile çıktı. Portekiz galibiyet için çıktı ama Kolombiya daha ilk dakikadan itibaren maçta etkinliğini gösterdi. Ama onların da sondaki Davinson Sanchez'le bulduğu gol offside olarak zaten kalkmıştı bayrak. Çok da ufak bir farkla ayak ucuyla Davinson'un offside olduğunu gördük. Onların da talihsizliği oldu. Çok da net pozisyonlardan yararlanamadılar maç içerisinde. 24 şut var Kolombiya tarafından çekilen.
1: Evet ama yani iki takım arasında bu kadar fark olmasını herhalde kimse beklemiyordu. Öyle bir karşılaşma oldu. Normalde baktığında hani Kolombiya evet iki maçı belli bir seviyede oynadı. İşte özellikle hücum hattı, işte Arias'ı, James Rodriguez'i, ondan sonra Luis Diaz'ı, işte bu maç Cordoba oynadı. Ama genel olarak nasıl olur? En kötü dengede olur hani Portekiz için. Öyle düşünürsün. Sonuçta Portekiz'de bir önceki karşılaşmada en azından Ronaldo'yu kazanmış gibi gözüküyordu. Ronaldo moral bulmuş. İşte takım farklı galip gelmiş. Üzerindeki o stresi atmış ilk beraberlikten sonra, ilk maçtaki beraberlikten sonra. Yani öyle bir şey bekliyorsun Portekiz'den en kötü. Hani maç dengede gider diye bekliyorsun ama yani Kolombiya'nın oynadığı oyunla Portekiz'in oynadığı oyun arasında ciddi bir fark vardı mücadelede. Yani Portekiz'de zaten eleştirilmeyen yoktu. Vitinha'yı bile eleştirdiler. Belki okumuşsundur, dikkat etmişsindir.
0: Hücuma doğru paslar vermiyor. Genelde yana pas veriyor diye eleştirilmiş. Ronaldo koşu atıyor, vermiyor işte bilmem.
1: Evet, evet. Vitinha bile hani hayranlıkla izlediğimiz, tüm sezon boyunca hayranlıkla izlediğimiz Vitinha bile ciddi şekilde eleştirildi. İşte Bruno Fernandes'le Ronaldo'nun arkadaş olduğunu emin misiniz tweetleri. Ronaldo'nun yine takım fotoğrafı sırasında parmakların ucunda durarak kendini büyük gösterme çabaları. Gördün mü onu?
0: Gördüm.
1: Ya bunu bir insan neden yapar ya Mert? Bana bir açıklar mısın? Neden yapar bunu bir insan? Yani mesela fotoğraf çekiliyoruz. Sen benden ne bileyim 10-15 santim uzun bir adamsın. Ben böyle parmaklarımın ucuna kalkıyorum yani. Normal bir şey mi ya? Biri bana anlatsın bunu. Ha?
0: Değil.
1: Niye böyle yapıyor bu adam?
0: Sorun abi adama.
1: Çok garip sadece. Değil mi yani? Ya, sen Ronaldo'sun ya. Hani ne olacak yani adamdan 3 santim 5 santim kısa gözüksen fotoğrafta ne olacak yani? Hani inanılmaz şeyler yapıyor bence çok. Hani yakıştıramıyorum yani bu seviyede sporculara, böyle insanlara bu kadar basit şeyleri. Fotoğrafı görmüştür herhalde herkes diye tahmin ediyorum hafta sonunda. Ondan önce zaten işte Messi'yi soruyorlar, kafasını çeviriyor, başka bir soru falan, böyle garip garip hareketler. İyi oluyor yani Ronaldo'ya, öyle söyleyeyim size. Bu aldığı sonuçlarla beraber hak ediyor bunları. Bu maçta gene zaten döküldü. Hiçbir şey yapmadı. Ama Portekiz takımı da artık Ronaldo kaynaklı mı, Roberto Martinez kaynaklı mı, takım kimyasıyla mı alakalı bilemiyorum. Fakat hani şu kadroya göre en büyük hayal kırıklarından bir tanesi. Yani en azından İngiltere hani bir şekilde gol atıyor. Öyle ya da böyle. Bir şekilde pozisyon üretiyor. Ama Portekiz takımında pek bir nabız belirtisi yok açıkçası. Zaten ikinci olarak yollarını da çok zorlaştırdılar. Kendi yollarını da. Bilemiyorum yani bu saatten sonra toparlarlar mı? Böyle mi devam eder? Ama ben bir umut göremiyorum. Kolombiya takımı da tam tersi. Baya baya iyi bir takım. Yani onların yolu kimle kesişiyor?
0: Arjantin.
1: Arjantin'de değil mi? Yani Arjantin İçinde çok zor maç olacak Kolombiya maçı. Belli yani, eğer hani bir şey olmazsa iki takım eşleşene kadar, çeyrek final mi?
0: Hı hı.
1: Eşleşme. Çeyrek finalde eşleştiklerinde Arjantin açısından bayağı zor maç olacak. Belli yani, şu andan belli.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.57 hatta 58 oldu saatlerimiz. Portekiz'in olduğu K grubundan bahsediyorduk liderlik maçında. Kolombiya ile Portekiz berabere kaldı. Kolombiya grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. Arjantin tarafından onlar devam edecekler. Grupta Demokratik Kongo'da Özbekistan önünde son karşılaşmada kazandı. 3-1'lik skorla kazanmayı başardı Kongo ki maçın ilk yarısında Shomurodov'la Özbekistan öne geçmeyi başardı. Ama ikinci yarıda Kongo'nun geri dönüşü geldi. 68'de Vissa penaltı, 78 Mayele 2-1 ve 90+1'de bir kez daha Vissa sahneye çıktı. Kongo'da 3 maç sonunda 4 puanı hanesine yazdırdı ve adını üst tura yazdırdı. Eğer 3 puan da kalsaydı, ilk maçtaki Portekiz beraberliği olmasaydı Kongo'da çok büyük ihtimalle elenecek takımlardan birisi olacaktı. En iyi üçüncüler arasına giremeyecekti. Onlar açısından da o bir puan gerçekten çok kıymetli oldu. Şöyle de bir istatistik dikkatimi çekti. Hazır Kongo'dan bahsediyorken bulabilirsem ondan bahsedeyim. Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 Afrika ülkesinden 9'u adlarını bir üst tura yazdırmayı başarmışlar. 10 takımın 9'u Afrika ki genelde hani buradan gelen takımların sıkıntı yaşayabilecekleri düşünülüyordu ama hiç öyle olmadı. Tunus hariç hepsi adlarını bir üst tura yazdırdılar. Tunus felaket bir şey geçirdi. Ama onun haricinde dediğim gibi çok başarılı bir turnuva oluyor Afrika ülkeleri açısından. Peki şimdi K grubundan bahsettik. J grubuna geçelim. Böyle sondan başa doğru gidiyorum. Arjantin olduğu grup. Arjantin zaten 2-2 maç sonunda grup liderliğini garantilemişti. Son maçta Ürdün karşısında biraz rotasyonlu bir kadroyla Scaloni takımı sahaya sürdü. Lionel Messi 2-2 maçta 5 gol atmıştı. Bu maça yedek kulübesinde başladı. Oyuna ikinci yarıda 60'ta dahil oldu. Ki dahil olduğunda skor 2-1'e gelmişti. Ve son bölümde de Lionel Messi frikikten bir gol attı ve turnuvadaki gol sayısını da 3 maç sonunda 6'ya yükseltti. Yine hani frikik çok iyi bir frikik mi tartışılır. Yerden bir frikik. Kalecinin daha çok hatasının olduğu bir frikik ki ilk yarıda da Lo Celso bir frikik golü atmış. Kaleci orada da kurdurduğu barajın arkasına doğru hareketlenince Lo Celso diğer tarafa topu gönderip rahat bir gol kaydetmişti. Orada da Messi yine topu barajın yanından geçirdi. Kaleci topa hamle yapamadı bile ve Arjantin maçta 3-1 öne geçti. Lionel Messi bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupaları tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı. Bu 7 maçta da toplam 11 golü var. Efsane ismin ve şöyle de paylaşılmış. 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde 11 gol atmayı başaran sadece 9 futbolcu var. Messi bunu son 7 maçta başarıyor ve yaşı da işte 39 artık. Bundan önceki Dünya Kupası'nda 35. 35 ve 39 yaşlarında bu istatistikleri yakalıyor Arjantinli oyuncu. Attığı frikik golü de kariyerindeki 72. frikik golü olmuş. Bunu bir programda burada Genco abiyle Ali abiye sormuştum. Frikik'te tarihte en çok gol atan oyuncular kimlerdir? Listede sizce kimler vardır diye. Doğru cevap gelmemişti. Herkesin tabii beklentisi işte Juninho, Pernambucano ama Messi bu golle onu yakaladı. Listede ilk 3 sırada Brezilyalılar var. Zirvede 78 gollü Marcelinho Carioca var. Messi'nin o ismi yakalamasına 6 frikik golü kaldı. İkinci sırada 74 gollü Jair Rosa Pinto var. Üçte de yine 73 golde Messi'den bir gol önde olan bir başka Brezilyalı Roberto Dinamite bulunuyor. Juninho Messi ile şu anda eşit. Marcos Assunção 68 golle 6. Sinisa Mihailović de 67 golle listede 7. basamakta yer alıyor Messi. Bakalım buradaki rekoru kırabilecek mi? Kolay değil tabii ki 6 frikik golü daha bulması ama yaşı da çünkü belli bir noktaya geldi. Ama o da rekorlar için tabii oynamıyor. Oynuyor, rekorlar geliyor. Genelde Messi için söylenen şey bu. Mesela Scaloni'de karşılaşma sonrasında
Dedi ki Messi bugün 90 dakikanın tamamında oynayabilirdi. Efsanesini daha da büyütebilirdi ama o takım arkadaşlarının süre almasını tercih etti.

0: karşılaşma oynayacaklar. Ronaldo'nun da acaba fiziksel seviyesi nasıl diye bir endişe var. Roberto Martinez gerçi o konuda Ronaldo'nun kendine iyi baktığından, herhangi bir sıkıntısı olmadığından bahsediyor ama çok da iyi yapıyor mu derseniz pek öyle gözükmüyor. Bu turnuvada Bruno Fernandes de hiç oyundan çıkmamış Portekiz'de. Onu söyleyeyim ama Messi mesela bu maçı yedek kulübesinde başladı. Mbappe'nin oyundan çıktığı maç oldu. Haaland son maça başlamadı, oynamadı. Dembele oyundan çıktı. Kane bile
1: çıktı.
0: Oyundan çıkan isimlerden birisi bu. Dünya çapındaki oyunculardan bahsediyorum. Ronaldo ise oyundan çıkmayı tercih etmedi. Hocası da çıkarmadı. Scaloni'nin de açıklamasını aslında sanki işler biraz daha Messi'ye bağlıymış gibi hissediyorsunuz. Yani Messi istemediği için oynamıyor. İstese Messi büyük ihtimal Scaloni de onu oynatacaktı. Çünkü arkadaşlarının süre almasını tercih etti diyor. Yani Scaloni'ye kalsa herhalde süre verecekti. Messi ya da Messi oynamak istese oynayacak. Hani bu Ronaldo'da da Messi'de de böyle. Ama Messi dinlenmeyi tercih etti. Son 30 dakikada da golünü atıp yine tarihe geçmeyi başardı. Gruptaki diğer maç tabii daha da enteresan bir karşılaşma oldu. Avusturya-Cezayir mücadelesi. Bu maçta skor sürekli değişti. 3-3 bitti. Ben 0-0 bitebilir diye düşünüyordum. Beraberliğin her iki takıma yaradığını düşünerek biraz Avustralya-Paraguay maçı edasında bir maç bekliyordum. Ama hiç alakası bile olmadı karşılaşmanın. Avusturya öne geçti. Karşılaşmada iki kez 90+3'te Mahrez'in golüyle Cezayir öne geçti. Fakat Cezayir gol atınca grupta ikinci oluyordu ve ikinci olduğu senaryoda da İspanya ile eşleşiyordu. Cezayirli oyuncular da biraz bozuldular. Sonda da kalelerinde gol görünce istedikleri oldu. Grubu üçüncü sırada bitirdiler. Bu gol Avusturya'ya da yaradı. Onlar da gol atamasalar grupta eleneceklerdi. O golle birlikte Avusturya'da ikinci olarak adını bir üst tura yazdırdı. İspanya ile eşleşti. Cezayir de bir sonraki turda İspanya'dan tabii çok daha zayıf bir takım olan İsviçre ile eşleşti. Onlar için de adını son altı turuna yazdırma ihtimali tabii İspanya'ya göre çok daha fazla gözüküyor. Bu maçta Mahrez'in işte golü de çok çok konuşuldu.
2: Cezayir golü atmasa İran çıkıyordu değil mi?
0: Evet, İran çıkacaktı.
2: İran'a da yazık oldu diye çok konuşuldu tabii. Öyle de oldu gerçekten İran'a. Hani İran 3 maçta 3 beraberlikle turnuvadan elendi. Bir de o son saniye golü olmasa turnuvaya devam edecekti. Çok zor şartlar altında mücadele ettiler. İşte Taremi zaten daha sonra söyledi Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini. O gol biraz hani diğer takımlar açısından senin dediğin gibi işlerine geldi. Sonuçta beraberlik bekleniyordu. Ama tabii 3-3'lük beraberlik kimse beklemiyordu. Büyük ihtimalle takımlar da beklemiyordu. Ama olan İran oldu o golle birlikte.
0: Evet, Arjantin bir sonraki turda Yeşilburun Adaları'yla karşı karşıya gelecek. Yeşilburun Adaları da bu turnuvada henüz mağlubiyet almayan takımlardan biri. 3 beraberlikle onlar da bir üst tura çıktılar grup ikincisi olarak. Scaloni de dün bir açıklaması önüme düştü. Öyle çok hafife alınacak bir takım değil diyor. Yeşilburun Adaları şu ana kadar kaybetmedi. Ciddiye almalıyız. Turnuvanın da sürprize açık sonuçlar içerdiğini söylemiş. Arjantin aynı ciddi oyunu Yeşilburun Adaları karşısında da oynamaya çalışacak. Peki geçelim bir
2: ama
0: diğer.
2: Ama tabii Yeşilburun Adaları olmasa yani mesela Uruguay olabilirdi Arjantin için. Evet, Yeşilburun Adaları mağlup olmadı ama hani bu turda eşleşebileceğin en iyi rakiplerden bir tanesi. Golü erken bulmak genelde burada hani takımın direncini çok fazla yükseltmemek için Arjantin'in en önemli kozu olur. Ama Arjantin de çok yüksek tempoyla oynamadığı için hani bilemiyorum nasıl bir karşılaşma olur. Fakat hani tekrar söylüyorum, nereden baksan Arjantin doğal olarak böyle bir rakibi ister. Yani orada Uruguay'ın istediklerini yapamaması, o tarafın hatta Portekiz'in de yine grupta istediklerini yapamaması ya da daha doğrusu birinci olamaması o tarafın bütün şeyini Arjantin lehine değiştirdi.
0: Evet, o da bir şans oldu Arjantin için kağıt üzerinde tabii ki. İyi grubu Fransa-Norveç final maçını oynadılar. Ama enteresan şekilde Norveç'te teknik direktör Haaland'ı, Sørloth'u bu karşılaşmada yedek soyundurma.

0: yapmayı tercih etti. Ödegaard'ı. Fransa ise bayağı çıkabileceği en iyi kadrolardan biriyle sahaya çıktı. Galibiyet için çıktı. Liderlik için çıktı ve Usman Dembele şov. İzledik karşılaşmanın ilk yarısında. 32 dakikada Dembele hat-trick yaptı. Herkes Mbappe'den işte Messi ile olan rekabetinde goller beklerken Mbappe asistleri yapan oyuncu oldu. İki asist var ama tabii asist demekten ziyade Dembele'nin bireysel yetenekleri var pozisyonlarda. O da neden altın top ödülünü kazandığını gösteren bir performans ortaya koydu. Çünkü turnuvada biraz da geri kalmıştı. Mbappe'nin golleri, Olise'nin asistleri Dembele orada üçüncü isim gibi gözüküyordu. Ama o da bu turnuvayla, bu maçla birlikte ben de buradayım dedi. Bu da rakipler için de tabii çok iyi bir sinyal değil. Dembele'nin de devreye girmiş olması. Yani her maç bire girse Fransa için finale kadar rahat rahat getirirler yani.
1: İşte zaten bunu söylüyorlardı. O BBC'nin analizinde vardı. Alan Shearer söylüyordu. Hani işin hücum attı. Bir de yedek olan oyuncular. Yedek olan oyuncular oyuna girdikten sonra işte 60. 70. dakikadan sonra o kadar diriyken fark yaratabilir diyorlardı. Ama Fransa'nın hücum hattına baktığında da yani beraber zaten devreye girseler hiçbir takımın şansı kalmaz. Ama düşün, her karşılaşmada bir tanesi devreye girdiğinde şu ana kadar yetti Fransa'ya. Norveç'te enteresan yani galiba 9 oyunculuk bir rotasyon vardı Norveç'te. Hani Fransa karşısında biz bu maçı düşünmüyoruz. Biz ikincilikten memnunuz, mutluyuz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Karşılaşma oynadılar. Yani Fransa 4 gol attı ama ikinci yarıda Fransa zaten inanılmaz şekilde frene bastı. Yani ikinci yarıda çok uzun süre maçın temposu ciddi şekilde düştü. Bu da normal. Diğer karşılaşmalarda da görmüştük ama hani öyle bir karşılaşmaydı ki Fransa'nın, örnek veriyorum, canı 7 gol atmak istese Norveç'e 7 gol de atabilirdi. 9 gol atalım deseler 9 gol de atabilirlerdi. Öyle bir mücadele oynandı. Yani ikinci yarıdaki böyle yaklaşık herhalde 30 dakikalık falan düşük tempoya rağmen böyle bir skor yine çıktı ortaya.
0: O gün yatan tek bahsin bu karşılaşmadan oldu. Maç sonucu 2 ve 4.5 gol 6 önermiştim. İlk yarıdan 4 gol olunca aslında yatacağını düşünüyordum ama ikinci yarıyla umutlandım. 90 artı da orada gol gelince benim olan maç oldu o gün.
1: Ben Duane'in uzun süre kafa golünü hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
0: Duane genelde bilmiyorum, ayağıyla atıyor zaten.
1: Ya ben kafa golünü hatırlamıyorum mesela. Duane böyle kafa vuruşlarında zaten etkili bir oyuncu değil. Ama bir kafa golünü de hatırlamıyorum. Golü de kafayla attı yani. Enteresan bir gol attı. Güzel de kafa vurdu. Akıllıca bir kafa vurdu. Uzak köşeye bıraktı çok güzel kafayla. O da enteresandı Duane'in kafayla gol atması. Ama Fransa takımında daha mesela hani Cherki'nin ağırlık koymadığı maç var. Barcola'nın ağırlık koymadığı maç var. Hani Barcola oyuna sonradan girip bir şeyler yapıyor ama hani
0: gol atmadı mı Barcola bir maçta?
1: Ama çok böyle etkili oldu. Hani böyle işte onun maçı, maçın adamı diyeceğin bir karşılaşma oynamadı bu iki oyuncu. Öyle bir artıları var. Onun dışında da zaten hani diğer isimler çok çok üst düzey olduğu için Mbappe ile Dembele çok rahat bir şekilde Fransa geldi buraya.
0: Fransa bir sonraki tur İsveç'te oynayacak. Norveç ikinci olarak fil dişi sahiliyle eşleşti. Bu grupta Senegal 3 puan ve artı 2 averajla, onlar da Irak maçındaki 5-0'lık galibiyetle birlikte en iyi 8 üçüncüden 8. olup adlarını son 32 turuna yazdırdılar. Onlar da Belçika ile karşı karşıya gelecekler. Belçika da zar zor grup lideri olmayı başardı. Grupta ilk iki maçı berabere bitirdikten sonra Mısır-İran maçı da berabere bitince Mısır'ı averajla geçip Belçika da grup lideri oldu G grubunda. 8.13 yapmışız saatlerimizi. Bir reklam vaktimiz daha gelmiş. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
2: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
4: Türkanlar.
3: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Bilyoner.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Radyo Spor.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-17 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajlarına baktım. Deniz'den Kasım, bizim federasyon, bizim teknik direktör neden istifa etmiyor demiş. Bize bir haber fotoğrafı göndermiş. Güney Kore'de erken veda sonrası devlet soruşturması diye. Hafta sonunun tabii ilgi çeken haberlerinden biri bu oldu. Güney Kore Dünya Kupası'na beklediğinden erken bir şekilde veda etti. A grubunda Meksika ile aslında grup liderliği mücadelesi vermesi bekleniyordu. Meksika'yı kaybetti olabilir ama Güney Afrika'yı da kaybedince ve 3 puanla eksi 1 averajda kalınca Güney Kore grup aşamasına veda etti. Ve dün Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo istifa ettiğini açıkladı. İstifadan önce Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un yine yaptığı açıklamalar bayağı ilgi çekti. Hani mealen okuyayım açıklamaları devlet başkanının yaptığı. Milli takımın ateşli bir taraftarı ve eski bir profesyonel futbol kulübünün onursal başkanı olarak Dünya Kupası sonuçlarından son derece işte şok oldum diyor. Liderlik pozisyonları yeteneksiz kişilere verildiğinde bu durum kaçınılmazdır. Tüm vatandaşlardan en içten özürlerimi sunmak istiyorum. Hükümet benzer bir başarısızlığın önüne geçmek için spor yönetimini yeniden yapılandıracaktır diyor. Burada bakanlığa bir çağrıda bulunuyor ve takım hakkında ve hoca seçimi hakkında bir kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ediyor. Ve bu açıklamanın ardından da Güney Kore'nin teknik direktörü istifasını sunuyor federasyona. Bir diğer istifa da İskoçya'dan geldi, evet. Biliyorsunuz Steve Clark. Onlar da 3 maç sonunda ki aslında grupta Brezilya ve Fas'ın ardından 3. olmaları zaten doğal sonuçtu. Ama 3. olup belki üst turu kovalayacaktı İskoçya. Olmayınca o da görevinden istifa eden isimlerden biri oluyor. Haliyle bu istifaları görünce insanlar da hani biz Güney Kore ve İskoçya'dan daha başarısız olduk. Grubu sonuncu bitirdik. Bizim hocamız neden istifa etmiyor diyorlar. Burada federasyon başkanları istifa etmedi şu ana kadar bu arada. Sadece hocalar etti. O yüzden mesela Montella neden istifa etmedi hala diye düşünen çok sayıda insan var. Bir de üzerine tabii Montella'nın açıklamaları olunca haliyle öyle bir beklenti var. Yani şu an yalan yok.
1: Steve Clark'la alakalı olarak da Dünya Kupası'na gelmeden önce sözleşme uzatmışlardı zannedersem. Yani o da hani sonuçta İskoçya'yı Dünya Kupası'na getirdi. Başarılı olarak değerlendiriliyordu. Ama istediklerini yapamayınca ayrıldı. Ama bu teknik adamlarla Montella arasında şöyle bir fark var. Bu teknik adamlar ya başarısız olduğu düşünülüyor ya da başarısız olduklarını düşünüyorlar. Montella onu düşünmüyor. Öyle bir fark var. Hı hı. Olay bundan ibaret yani.
0: Evet, Montella öyle zaten aksini düşünse daha farklı açıklamalarda bulunurdu ama o tonda açıklamalar gelmedi İtalyan çalıştırıcıdan.
1: Hani Montella ben ne yapayım diyor yani, olmadı diyor, her şeyi denedik diyor. Yani neredeyse ben bir gol atayıma getirdi Montella söyledikleriyle. Yani oyunda bir problem görmüyor. Bugüne kadar yaptıklarında bir problem görmüyor. Oyuncu değişikliklerinde demek ki bir problem görmüyor. Yani Montella'nın açıklamalarıyla bu teknik adamların açıklamaları ve bu teknik adamlar hakkında düşünülenler farklı. Bizde federasyon da Montella'nın herhalde pek başarısız olduğunu düşünmüyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla. O yüzden de farklı bir şey var, yaklaşım var.
0: Evet, bu arada Montella'nın başarısız olmadığını düşünebilir bence futbol severler veya federasyon. Göreve devam etmek de bir tercihtir. Sonuçta Montella ile bir uyum yakalandı milli takımla oyuncu grubu arasında. Öyle gözüküyor dışarıdan en azından. Hani iki maçta iyi sonuç alamadı diye görevden alabilirsiniz dediğim gibi. Ama devam etmek de bir yöntem. Ama devam etmemek de bir seçenek tabii ki. Yani burada federasyon Montella'nın görevine son verirse ben hani nasıl böyle bir karar verdi, çok yanlış karar demem. Bir bakış açısıdır. Kendi içinde bir haklılık payı vardı. Sonuçta görüyoruz işte diğer İskoçya'da da. Yani bu iki maçta mağlup oldu diye istifa etmese etmezdi. Hoca ya da görevden alınmazsa alınmazdı aynısı. Güney Kore'ninki biraz daha tabii farklı, Güney Afrika'ya kaybettiği için. Ama olmazsa olmazdı, öyle bir birliktelik vardıysa eğer öncesinde. Sonuçta Montella'yla 2023'ten beri mi devam eden bir süreç var. A Ligi'ne çıktık, işte Avrupa Şampiyonası, çeyrek finali gördük, Dünya Kupası bileti aldık. Bizim için tarihi başarılar geldi Montella'yla. O yüzden devam etme tarafı da bence değerlendirmeye açık diye düşünüyorum. Ama işte orada Montella'nın da hata yaptığı nokta bu açıklamaların tonları. Orada işte biraz da Arda Güler vari açıklamalarda bulunabilse Vincenzo Montella bu kadar fazla tepki çekmeyecekti Türk futbol kamuoyundan, ama o da bundan pek kıl aldırmadı şu ana kadarki davranışlarıyla. Hal böyle olunca insanlar da irite oldular İtalyan çalıştırıcının açıklamalarına. Bakalım neler gösterecek bize Eylül ayındaki Uluslar Ligi maçları, onu hep birlikte göreceğiz.
1: Peki şu an sizce bir belirsizlik var mı? Yoksa konu kapandı mı? Ne diyorsunuz?
0: Bence bir belirsizlik yok.
1: Belirsizlik yok.
0: Benim nazarımda yok şu an.
1: Yani bundan sonraki süreçte Montella'nın görevden alınmasını beklemiyorsunuz.
0: Yok, beklemiyorum ben. Sen bekliyor musun?
1: Olabilir diyorum ben.
0: Neden? Peki açıklarsan biraz daha detaylı.
1: İşte konuşulan konular yüzünden. Yani Montella kamuoyunu ikna edebilmiş değil. Federasyona baskı gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ha, siyasi baskı mı işte? Açıklar mısın derken kastım o. Çünkü yani federasyon başkanından...
1: Siyasi baskı olur. Normal kamuoyu baskısı da devam eder. Federasyon bir karar alabilir. Hani bence hala bir belirsizlik var Montella konusuyla alakalı olarak. Bakalım.
0: Hani burada benim kaçırdığım bir şey var, o yüzden merak ettim. Yo, İbrahim Hacı Osmanoğlu şey, hani bir şey dedi mi, ekstra bir sinyal mi yani, verdi?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı kuralıyla alakalı da kesin konuştu. Şu an hala değişebilir diye bakılıyor yani. Yani Türkiye'de birinin bir şeyi söylemesi kesinliği anlamına gelmiyor. Hele futbolda, hele sporda. Yani bir gün bir şey söyleyip ertesi gün tam tersini yapabiliyorlar. Tam tersi açıklamalar yapılabiliyor. Yabancı kuralın tekrar tartışılabileceğini düşünür müydün son açıklamalardan sonra?
0: Normalde düşünmezsin.
1: Evet, normalde düşünmezsin ama düşünüyorsun. Dolayısıyla yani Montella devam edecek dese İbrahim Hacı Osmanoğlu ne kadar geçiyor sana? Bana geçmiyor.
0: Haklısın, bir şey demiyorum, doğru. O yüzden dediğin gibi olabilir, her şey açık olabilir tabii ki. 8.24 saatlerimiz. Montella ile Türkiye'de kazandığı parayı nerede kazanacak? Neden istifa etsin federasyon başkanı? Onu gönderirse alacağı tazminata bakar demiş bir dinleyicimiz Yüksel Gönültaş. Doğru. İstifa eden teknik direktörler ne kadar maaş alıyor? Montella ne kadar maaş alıyor? Bence aradaki fark bu demiş Alper Anlı Atamer. O da yine işin para tarafına bir vurgu yapmış.
1: Tamam, o taraf var. Dinleyiciler haklı. Fakat gerçekten Montella başarısı olduğunu düşünmüyor. Yani Türk milli takımında. Hani istifa etmem için bir sebep yok diye düşünüyor. Açıklamalarından bence çok net bir şekilde belli. Hani artık böyle dayanamayacağı noktaya gelir. Ondan sonra der ki benim sözleşmem var. Madem öyle onlar beni göndersin. Ben de öyle bir durumda değil Montella. Yani Montella normal bakıyor Dünya Kupası'na. Biz diyor iyi oynadık. Bu kadar pozisyona girdik. Şu kadar şut attık. Bu kadar işte şöyle yaptık, şunu yaptık. Bir takım istatistikler söyledi kendi kendine. Yani onun bakış açısı o. Bir de Amerika'yı da yendi şimdi. Gördünüz mü işte takım, bak fena değil, kötü değil. Zaten senin söylediğin işte bunları yaptık da her zaman direkt olarak söylediği şeyler. O yüzden Montella hani böyle köşeye sıkışmış. Tamam ben artık bu saatten sonra bu takımın başında kalamam. Ama şu kadar milyon euro tazminatım var, bu kadar maaşım var. Dolayısıyla ben bunları almadan gitmem noktasında olan bir teknik adam değil. Bakış açısı o değil Montella'nın. Onu bence karıştırmayalım.
0: Enver Sinan Bardak, Uruguay'da federasyon haberlere göre takımın dönüş uçağını iptal etmiş. Herkes kendi imkanlarıyla dönmüş diyor. Görmedim böyle bir haber açıkçası ama bakarım gün içerisinde. Sen gördün mü, denk geldin mi hiç?
1: Yok.
0: Ali abi, Montella başarısı olduğunu biliyor ama Türk oldum dedi ya, onun için normaldir bu davranış, tam bizi yansıtıyor. Tebrikler Montella demiş. Batuhan Ergüven, taraftarın istemeyip devam edebilen teknik direktör varsa Montella devam etsin ama yok diyorsanız şimdiden bıraksın, gerek yok demiş. Yani burada Sergen Yalçın gibi bir çıkış yapsa Montella devam etmemesi gerekiyor. Hani beni istemeyen taraftar varsa giderim demişti. Gitti. Montella'nın öyle bir tavrı yok şu anda.
1: Eğer Montella ayrılmazsa ya da Montella gönderilmezse Montella için tabii Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalar net şekilde belirleyici olacak. Şimdi orada ilk kez A Ligi'nde oynayacağız. Rakiplerimiz de güçlü. Eğer o zannedersem ilk aşamada 4 maç mı oynanacak bu kez? Öyle olması lazım. Milli aralar uzatıldı ya. Hı hı. Eylül, Ekim o ikisi beraber birleşiyor. Bir hafta değil 2 hafta oluyor. Orada zannedersem 4 maçımız olacak. O 4 karşılaşmada Montella istediği sonuçları alırsa o zaman bu tartışma kapanır. Çünkü rakipler çok güçlü. Orada tekrar bir kendine kredi sağlayacaktır. Ama Uluslar Ligi'ne kötü başlarsak, örnek veriyorum işte 2 mağlubiyet, 3 mağlubiyet, o zaman Montella takımda durmaz diye düşünüyorum. Yani Uluslar Ligi eğer kalırsa onun için belirleyici olacak. O da çok net. Çünkü Uluslar Ligi dalgasını diyeyim atlatabilirse zaten Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takım gider. Yani ondan sonra işler rayına girer milli takım açısından. Çünkü zaten belli seviyedeki rakiplere karşı evet belki bu Dünya Kupası'nda istediklerimizi yapamadık ama Montella döneminde de ilk kez oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de olmayacaktır. Çok çok yüksek ihtimalle. Dolayısıyla hani federasyon da eğer Montella'yı gönderme fikri varsa büyük ihtimalle onlar da biraz daha sabredip hani bir iki ay daha beklesek bir şey olmaz. Bir görelim Uluslar Ligi'nde ne yapacak bu takım. Ona göre kararını verebilirler.
0: Bünyamin Bey, o da bizim federasyonun bakış açısını MHK Başkanı'nın hala koltukta olmasından anlayabiliyoruz diye bir mesaj göndermiş. Montella konusu kapandı bence de. Kaldı diyor dinleyicimiz Muzaffer Bey. Yabancı kuralı da milliler başarısız olduğu için başkan bir geri adım atacaktır demiş. Öyle bir mesaj göndermiş. Bursa'dan Kemal, Montella İtalya'dan teklif gelir mi? Belki o zaman gider demiş. Evet, o bir ihtimal. Hep konuştuğumuz da bir ihtimal ama orada Conte şu anda en güçlü aday olarak söyleniyordu. En son resmileşmedi diye düşünüyorum. Resmileşirse öyle bir ihtimal de kalmaz.
1: Şimdi mesela iki maç içeride başlıyormuşuz. A Ligi'ne. 25 Eylül'de içeride Fransa ile oynuyoruz. Sonra 3 gün sonra 28 Eylül'de içeride İtalya ile oynuyoruz. Sonra üst üste 2 deplasman var Ekim'de. 2 Ekim Belçika deplasmanı. 5 Ekim İtalya deplasmanı. Net orada karar verilir. Sonra zaten çünkü bir aylık bir süre var. Şeydeki maçlara. Kasım'daki maçlara. O Kasım'daki iki maçta da Uluslar Ligi'ni bitireceğiz. Bence bu tablo belirler. Hı hı.
0: Diğer mesajlara geçeyim Montella ile ilgili. Başarılı değil bu kadroyla, başkası da olsa en az bu başarılar gelirdi demiş. Bakıyorum. Adam paracı olsa Adademir'deki tazminattan vazgeçmezdi diye bir mesaj gelmiş.
1: Oradan vazgeçerdi çünkü Adademir'den sonra nereye gitti? Milli takıma değil mi?
0: Evet.
1: Yani milli takıma gittiği için Adana Demir'de orada uzatmazdı yani. Önünde o kadar büyük bir fırsat varken Adana Demir'i düşünmezdi artık oradan.
0: Orada süreç nasıl olmuştu ama tam geçişi hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum ama hani tazminat durumu varsa zaten orayı bırakırdı yani milli takımdan teklif geldiği noktada.
0: Montella başarısız. Milletler Ligi'ndeki C grubundan A grubuna çıkardı. Hem Avrupa hem Dünya Kupası'na arka arkaya çıkardı. Çeyrek final oynattı. Daha iyisi gelirse bu turnuvalardan kupa almalıyız o zaman demiş dinleyicimiz. Biraz düşük bir cümle olmuş ama.
1: Yani başarılı diyor Montella. Montella'dan daha iyisini yapabileceği kupa almak diyor ama tabii çok öyle değil. Hı-hı. Hani Montella açısından Mert'in söylediği gibi belki Montella maç sonunda ve maç önünde yaptığı açıklamalarda biraz daha durumu sağlıklı analiz edebilseydi o zaman bu kadar tepki bence de olmazdı. Yani burada defalarca konuştuk, söyledik. Türk insanı duygusal. Özellikle böyle yenilgilerden ve mağlubiyetlerden sonra biraz daha tepkiler yüksek olabiliyor. Hani Montella olmadı, yapamadık deseydi eyvallah diyecek daha çok insan vardı bence de.
0: Mustafa Dürüst biraz neyi es geçiyoruz biliyor musunuz demiş. Milli takımda oyuncular Montella'yı seviyor mu sevmiyor mu? Bence en önemli etken bu. Oyuncu grubu hocalarını seviyor ve istiyorlarsa bence devam eder demiş. Genel olarak sevildiği belli ama belli başlı oyuncular konusunda herhalde bir sıkıntı var. Başta Orkun Kökçü, onun kullanımıyla alakalı. Belki Ozan Kabak, o da Meri'nin önünde belki oynamayı düşünüyordu. Berke Özer'le bir sıkıntı yaşadı. Zaten Berke de milli takımdan uzaklaştırıldı sonrasındaki gelişmelerde ama genel olarak ben de sevildiğini düşünüyorum. Ama belli başlı dediğim gibi böyle istisnalarda hani sevmiyor demiyorum bu oyuncularla ilgili de kararları tartışılıyordur açıkçası. O yüzden bilmiyorum, zor bir durum. Çok net bir yorum yapamadım. Anket yapılsa demiş Zafer Özdemir, %98 gitsin sonucu çıkar. Ben başarılı bulmuyorum, Avrupa Şampiyonası da dahil demiş. Ulayı yazan bir dinleyicimiz olmuş biz Montella konuşurken. Güzel. Belçika maçı sonrası kovulur yorumu gelmiş. Son mesajda reklama gideceğim artık. Böyle bir kadro daha iyi mi yönetilmeliydi acaba daha üst düzey bir teknik adamla? Çünkü takımı bıraksan anca Avustralya-Panama maçı kadar oynar bence demiş İzmir'den Oktay Bey'in mesajı da.
1: Ya mesela bu şeyi de takip etmişsinizdir. Yani kamp yeriyle ilgili yapılan eleştirileri, konuşulanları. İşte Mehmet Demirkol oyuncuların odalarıyla alakalı ne kadar sıkıntıda olduklarını anlattı. Bir de bunlar dedi direkt bilgi dedi. Mesela o kamp yerinin seçilmesi, değiştirilmemesi, diğer ülkelerin değiştirilmesi, bizim çok fazla seyahat yapmamız. Mesela bunlar da tabii turnuvadaki sonuçları tamamen etkilemese de dolaylı olarak etkileyecek faktörler.
0: Sen şeyden bahsettin mi, sıcaklık farkından? Yani ABD'nin kamp yaptığı yerin sıcaklık ortalaması örnek veriyorum 19, Avustralya'nın işte 18, birinin 22, bizim 33.
1: Evet. Evet, evet.
0: Hani bu kadar fark oldu, onu kıyaslamışlar günler evet. İçindeki ortalamaları.
1: Aynen de. Yani bu da TFF açısından hani organizasyonun yeteri kadar iyi yapılmadığının göstergeleri. Hatta işte o kamp yerini gidip kabul eden kişinin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir akrabası olduğu söyleniyor. TFF içerisinde görevli olan ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir akrabası olduğu söyleniyor. Yani bir iş bilmezlik ya da diğer takımlar seviyesinde organizasyon yapamamanın da bir etkisi olabilir. Mesela Rüştü Reçber ya demiş biraz milli takımın aileleri erken gelmedi mi? Ona dem vurmuş. Hani böyle genel olarak baktığında İşin federasyon tarafının da bu Dünya Kupası organizasyonunu pek kotaramadığını söylemek yanlış olmaz. Yani anladığımız kadarıyla çok daha iyisi yapılabilirmiş milli takım imkanları açısından. Hani tekrar söylüyorum, işte orada 1,5 milyon doları verdin vermedin durumu milli takım için geçerli değil. Hani milli takım ya da Türkiye Futbol Federasyonu parası olmayan ya da o parayı veremeyecek bir kurum değil. Fazlası var. Gözleri kapalı verirler. Zaten hani orada insanları oraya götürerek yaptıkları masrafları, oraya federasyon tarafından götürülen kişilerin yaptıkları masrafları düşünürsen zaten o devede kulak kalır. Öyle düşünüyorum ben. Ama işin o tarafı da belli ki iyi kotarılmadı. Şimdi o taraf pek iyi kotarılmadı. İşte belli ki oyuncular fizik olarak bu turnuvada istedikleri seviyeye çıkamadılar. Onu net şekilde gördük. Üstüne Montella'nın da kararlarıyla beraber, yani hani bize de baktığında bizim de bu turnuvada 3 aşağı 5 yukarı hak ettiğimizi aldığını görüyorsun. Yani bu şartlarda belki daha iyisi olamazdı. Çünkü oyuncular pek hazır değil, federasyon pek hazır değil, teknik direktör de bir katkı vermedi. Nasıl olacak? Biraz iş şansa kalacaktı. Öyle de oldu. Yani şans faktörü de bizim yanımızda değildi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Öyle olunca da elendik gibi gözüküyor. Ama işte senle bir iki haftadan beri konuşuyoruz. Milli takım maçlarını oynamaya başladığından beri. Yani bunları federasyon içerisinde sağlıklı olarak değerlendirecek. Biz burada hata yapmışız. Bunun sorumlusu kim? Mert. Mert, teşekkür ederiz diyecek bir yapımız var mı? Ya da Montella'yı tam anlamıyla değerlendirebilecek. Yani Montella'nın bu süreçte milli takıma kattıkları ya da katamadıkları ya da bundan sonra katacaklarını gerçekten değerlendirebilecek bir yapıya sahip miyiz dersen bence hayır. O yüzden işte bizim başarılarımız biraz tesadüflere bağlı oluyor, bağlı kalıyor. Üstüne koyarak pek gidemiyoruz. Hep bir yerde başımıza böyle bir işte tam olarak liyakat olmadığı için bir şeyler geliyor. Ben bu Dünya Kupası'nı öyle hatırlayacağım. Yani genel olarak Dünya Kupası'nda hani neyi iyi yaptık sorusunun pek bir şeyi yok, karşılığı yok. Belli ki işte kamp dönemini iyi yapamamışız. Takım pek iyi hazırlanamamış, oyuncular pek iyi hazırlanamamış, hoca pek iyi değil katkı olarak. Böyle olunca da ne yazık ki işte beklenti de çok farklıydı. Yani biz şey gibi gitmedik. Örnek veriyorum, Kape Verde gibi, Yeşil Burun Adaları gibi gitmedik Dünya Kupası'na. Şimdi dün herkes izledi. Siz de izlediniz, biz de izledik yani. Şimdi Güney Afrika ile Kanada maçı TFF birincilik ayarında maçtı. Şimdi o maçı izliyorsun, bir de bizim takımı düşünüyorsun. İnsan ah diyor yani, kusura bakmayın ama hani biz en azından 4. 5. maçı rahat rahat oynayacak bir takımdık. O zaman da tepkiler de böyle oluyor yani. Orada bence hiçbir gariplik yok.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
5: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Radyo Spor.
8: Benim bankam iş bankası.
9: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
7: Radyo Spor.
10: Reklam.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
11: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da yoğunluk %70 bandında ve şehirde pek çok noktadan kaza haberi aldık. Avrupa yakası E5'te Avcılar'da Edirne'ye doğru kaza var. Aynı zamanda Florya'da da Topkapı'ya doğru kaza oldu. Biraz ileride Yeni Bosna'da Şirinevlere doğru bir araç arızalandı. Hemen onu geçince Merter'de Topkapı'ya doğru yaralanmalı bir başka kaza oldu. Edirne Kapı'da Mecidiyeköy yönünde trafik kazası Haliç girişini yoğunlaştırmaya devam ederken Büyükdere Caddesi Levent'te Beşiktaş'a doğru bir trafik kazası yine Maslak'tan Levent'e trafiği oldukça kötü etkiledi. Kayaşehir'de Rıfat Ilgaz Caddesi çıkışında da Arnavutköy'e doğru bir kazada bir araç refüje çıktı. Müdahalesi geç olacak. Uzun bir kuyruk var. Sahilde Bakırköy Sirkeci istikametli bir kaza Ataköy'den gelen akışı sıkıştırmaya devam ediyor. Anadolu yakasında genelde Tembe E5'te Kartal'dan köprülere doğru trafik yoğunken bir de Güzelyalı'da Ankara yönünde trafik kazası söz konusu. Şehrin Kuzey Marmara Otoyolu boş. Genelde kıyılar ana yollara göre daha akıcı vaziyette. Ankara'ya döndük, yine kaza anlatacağım. Özellikle çevre yolunda Bağlım Forum ayrımı arasındaki parkta trafik kazası var. Aynı zamanda Susuz yönünde forum öncesinde bir kaza daha söz konusu. Merkezde İstanbul yolunda yön jandarma bir kaza noktası söz konusu. Merkeze doğru yine İstanbul yolunda Göksu girişinde bir kaza var. Ayaş yolunda da merkez önünde Optimum'un orada bir kaza oldu. Detayları yine Ankara ekibinden aktardıkça paylaşım yapacağız ama şehrin merkezinden öte otobanı daha yoğun durumda. İzmir'e döndük. Trafik yoğunluğunu çevre yolunda Bornova'ya doğru Mustafa Kemal Mahallesi ayrımı öncesi bir kaza oluşturuyor. Sonrasında da tüneller trafiği var. Ege Üniversitesi Viyadüğü üzeri Kemalpaşa önünde bir araç kaldı. Bir başka araç da Yeşildere Caddesi Bornova'ya doğru su kemerleri sonrasında kaldı. Aynı zamanda havalimanı yolunda Akçay Caddesi'nde Esbaş alt geçidi öncesi sol şeritte de bir trafik kazası söz konusu. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.45 saatlerimiz Dünya Kupası'nı ve son olarak da milli takımı Montella'yı biraz konuştuk. Konuyla ilgili hala mesajlar geliyor Montella milli takım İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı olarak ama onlara bir ara verelim. Dünya Kupası ile ilgili bugün iddia bölümünde tekrar konuşacağız günün karşılaşmalarını. Biraz kulüp takım gündemlerine ben dönmek istiyorum bu bölümle. Birlikte Beşiktaş dün itibariyle 2026-27 sezonu hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir tesislerinde antrenmanla başladı. İlk 20 dakikası da basına açık yapıldı antrenmanın. Toplamda da 1,5 saat süren bir antrenman yapılmış Beşiktaş'ın paylaştığına göre. Italiano biliyorsunuz Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kondisyon ve taktik çalışması olmuş dün. Raşistan'ın doğum günü kutlandı, dile getiriliyor antrenman bilgisinde. Tabii dünün daha önemli tarafı haber olarak Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen'in antrenmanı takip eden basın mensuplarına yaptığı açıklamalar oldu. Önder Özen dedi ki finale yaklaştığımız 3 isim var. Biz transfer dönemini 3'e böldük. İlk bölüm zorunlu ihtiyaçlar. Bu bölümde finale yaklaştığımız oyuncular var diyor. 3 oyuncunun ikisiyle anlaştık, birinin kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla anlaşmayı bekliyoruz diyor. Ama diyor Dünya Kupası işleri zorlaştırıyor. Birçok kulübün profesyonelleri, yöneticileri şu anda Amerika'da, çeşitli eyaletlerde olduğu için işler çok hızlı ilerlemiyor diyor. Kulüpler alma veya satma konusunda adım atmıyor. Oyuncularla çok önce anlaştık ama birinin kulübünde devir var diyor. Devir işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Yeni yönetim kendi hesaplarını kontrol ediyor, bize dönüş yapacaklar. Onu çabuk finallendirebiliriz diyor. Burada kastettiği isim Clermont forması giyen İran Fakıllı olduğu söylenmiş muhabirlerden gördüğüm kadarıyla. İran Fakıllı ismi de herhalde birçok kişi için bu transfer döneminde duydukları bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. 2006 doğumlu bir kanat oyuncusu, Fransa doğumlu. Türk bir oyuncu. Gestifüt menajerlik şirketinin oyuncusuymuş. Jorge Mendes'in şirketinin oyuncusu. Geçen sezonda 33 maçta 1800 dakika süre almış bu oyuncu. 4 gol 5 asistlik bir performansı var. Lig 2'de yapıyor bunu. Fransa'nın bir alt liginde oynayan bir oyuncu. O yerli havuzunu güçlendirmek için Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerin başında geliyor bu İlhan Fakıllı ismi ki Beşiktaş'ın biliyorsun sol kanatta oyuncu sayısı bayağı bir eksik. Hatta şu an solda oyuncusu yok desek herhalde yeridir sözleşmeli olarak. Önder üzerinde bahsettiği o acil ihtiyaçlardan biri olduğu için bu oyuncunun transferinde Beşiktaş işi çabuk halletmek istiyor anladığım kadarıyla. Var mı oyuncuyla ilgili bir bilgin, yorumun ya da açıklamayla ilgili? Devam ediyorum o zaman Önder Özen'in açıklamalarından. Diğer kulüpte diyor CEO bir başka kulübe transfer oldu. Yeni CEO atanmasını bekleyeceğiz. Sonra da işi hızlandırmaya çalışacağız diyor. Bunu bulamadım bu arada bu oyuncunun kim olduğunu. Ama onu da yorumlara baktım çok mantık gelmedi. Nübel için bu açıklama yapılmış denmiş Bayern Münih. Ama orada bir CEO değişikliği falan görmedim. Bilemiyorum ama Nübel şu anda Beşiktaş'ın kaleci transfer için düşündüğü oyuncu. Zorunlu ihtiyaçlardan sonra ikinci bölümde takımı güçlendireceğiz. Daha güçlü ve alternatif bir kadro için transferler yapacağız. Son olarak da fırsat transferi denen ama bizim maliyet fayda örtüşmesi dediğimiz transferleri yapmaya çalışacağız. O anlamda da bir iki hamlemiz olabilir. Aramızdan ayrılan oyuncular da var. Bazıları için teklifler geliyor. Değerlendirmeye alıyoruz. Alacağımız 3 isimden ikisinin kampa yetişme olasılığı yok. Çünkü Dünya Kupası'ndalar. Sözleşmeleri biz kamptayken imzalanır. Diğer oyuncu da biz kampa gitmeden de gelebilir demiş. İlan için söylüyor bunu. Ama diğer iki oyuncunun şu anda Dünya Kupası'nda olduğundan bahsetmiş Önder Özen. Açıklamasının son bölümünde de kulübün en büyük gücü taraftarı diyor. Beşiktaş hayatına, büyüklüğüne, güzelliğine devam ediyorsa birinci sebebi taraftarımızdır. Son birkaç yıldır güçlü insanlar ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler ama büyük bir birlik görüntüsü ortaya çıkmadı. Bu sezon yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek vücut olması gerekiyor. Yönetim kurulunun, kulüpten maaş alanların aynı noktada durması gerekiyor. Aynı yere bakması gerekiyor. Kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak? Bekleyip göreceğiz diyor Önder Özen. Ali abi.
1: Yani Önder Özen zaten konuştuğu zaman genelde doğruları söyleyen, mantıklı konuşan bir insan. Hani Önder Özen'in söyledikleri üzerinden işte şu niye böyle, bu niye böyle falan çok fazla kimse demez. Öyle bir şey düşünmez. Fakat mesela Beşiktaş taraftarı şuna dikkat etti mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçları programına. Ona dikkat ettiniz mi? Şimdi Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını biz vereceğiz. Maçları biz yayınlayacağız. Ben de Beşiktaş baktım. Hani kimlerle oynuyor, ne yapıyor diye. Yani Beşiktaş çok zayıf rakipler seçmiş kendine. Mitchell'in maçı öncesinde. Ona pek anlam veremedim. Mesela niye o kadar düşük dozda rakiplerle oynuyor Beşiktaş? Anlamış değilim. Bu benim ilk eleştirim olsun. Mesela. Slovakya'da bir kamp yapıyor Beşiktaş. Şimdi o kampta mesela ilk iki maç Macaristan Ligi'nde alt ligde yer alan iki tane takım. Yani bir tanesi ilk oynayacağı takım Beşiktaş'ın 3. ligden 2. lige yeni çıkmış. Öteki 2. lig takımı. Hani Transfermarkt'ta falan zor buluyorsun takımları. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir tane turnuvaya katılıyor Beşiktaş. 35 çarpı 2 iki tane maç yapıyor takımlarla. Sonra son hazırlık karşılaşması Beşiktaş'ın o gün iki tane hazırlık maçı var. Biri 12'de, biri akşam 7.30 ya da 8.30'da. 8.30'daki ya da işte 7.30'daki maç Spartak Tırnava'yla. Yani Beşiktaş, Mitchell'in maçı eşleşmesi öncesinde en güçlü oynadığı takım Spartak Tırnava. Bende bir soru işareti yarattı. Yani Beşiktaş çok hazır bir takım olması lazım ki çok böyle taşların yerine oturmuş bir takım olması lazım ki böyle bir program yapsın kendine. Ben onu anlamadım. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin oynadığı takımlara bakın. Orada belli bir seviye görüyorsun Fenerbahçe'nin oynadığı takımlarda. Fenerbahçe'de full şeyde yapıyor. Linz'de yapıyor şeylerini. Hazırlık maçlarını. Üçünde orada yapıyor. Ama onların belli bir seviyesi var. Yani Beşiktaş neden böyle mesela Macaristan ikincilik takımıyla oynayarak mesela Beşiktaş ne katacak kendine? Üçüncülükten ikinci lige yeni çıkan takımla ne katacak kendine bilmiyorum. Yani bildiğin yarı amatör takımlar bunlar. O bana bir garip geldi hazırlık dönemiyle alakalı olarak.
0: Mitchell'in ben de hazırlık maçlarına bakayım dedim. Onlar erken başlamışlar hazırlık maçlarına. 20 Haziran'da Lidström maçı. Hı-hı. Sonra Malmö ile oynamışlar 2-2. Silkeborg ile oynayacaklar. Cardiff'le ve Odense ile oynayacaklar. Onlar genelde kendi coğrafyasından kalburüstü takımlarla oynamayı tercih etmiş.
1: Yani mesela daha şöyle, İsveç ve Norveç takımlarıyla oynamak mantıklı. Çünkü ligleri başlamıştı. Liglerine ara verildi Dünya Kupası sebebiyle. Dünya Kupası'ndan sonra ligleri devam edecek. Evet, bazı oyuncular milli takımında ama her oyuncuları da milli takımda değil. Zaten Norveç ve İsveç'te iyi olan oyuncu yurt dışında oynuyor. Yani orada lejyoner oluyorlar. Dolayısıyla o takımların elindeki milli oyuncu sayısı çok fazla değil. Ve takım belli bir seviyeye gelmiş. Şimdi tabii ki Beşiktaş ilk maçlarını hazırlık döneminde üst perden takımlarla oynamayacak, kabul. Ama şimdi bu kadar da olmaz diye düşünüyorum ben. Yani takımları bulamadım ben, öyle söyleyeyim size, tekrar söylüyorum yani. Baktım takımlara, kim bu takımlar yani? Ne yapmışlar, ne etmişler diye zor buluyorsun. İlk oynanan takımın oyuncularının değeri yok mesela. Hiçbirinin değeri yok. Öyle bir takım. Yani ne kazacak Beşiktaş'a onu merak ettim ben. Hani antrenman havasında geçeceği belli. Ama diğer taraftan hani Beşiktaş Avrupa Ligi elemesinde daha ilk maçında, hani belki sezonun ilk resmi maçı olacak ama hani geçen seneki Lozan'la falan kıyaslamayın yani oynayacağı takımı Beşiktaş'ın. Yani bu takım geçen sene Avrupa Ligi'nin grup aşamasını, lig aşamasını 3. sırada bitirdi. 8 maçın 6'sını kazandı. Aston Villa ile Lyon'a geçildi sadece. Beşiktaş yüksek perdeden başlayacak Avrupa maçlarına. Kolay bir rakiple başlamayacak. Yani Beşiktaş belki bu takımı eledikten sonra daha kolay bir takımla oynayacak eğer eleyebilirse. Hani öyle bir rakiple oynuyor Beşiktaş. Hazırlık maçlarına bakıyorsun. Bir tek Spartak Tırnava. Ya Spartak Tırnava da değil yani, o da sayılmaz aslında da. Hadi onların arasında en normal karşılayabileceğin rakip. Ama normal de hani Beşiktaş böyle uzun süredir teknik direktör istikrarı olan, kadro istikrarı olan bir takım olsa, bir ekip olsa, bir kulüp olsa, o zaman dersin ki tamam, hani anlıyorum. Bu şekilde de yok. Teknik direktör yeni, bir sürü yeni oyuncu gelecek, gidecek. O yüzden pek anlayamadım açıkçası.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
4: kartıma değil. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: kazanır.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Geç.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay.
11: Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.
10: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında.
11: Herkes duysun.
12: Radyo Spor.
10: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un

0: Haberler başlıyor.
1: Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası'nda son 32 tur karşılaşmaları dün akşam başladı. Ev sahiplerinden Kanada, ABD'de oynadığı maçta Güney Afrika'yı Öztakyo'nun golüyle 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kanada'nın sonraki turdaki rakibi Hollanda-Fas maçının galibi olacak. Dünya Kupası'na grup aşamasına veda eden Güney Kore'de teknik direktör Hong Myung-bo görevinden istifa etti. 8 Temmuz 2024'te göreve başlayan 57 yaşındaki çalıştırıcı 26 maçta 15 galibiyet elde etmişti. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde: saat 20 Brezilya-Japonya, 23.30 Almanya-Paraguay, sabaha karşı 4 Hollanda-Fas.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
3: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden yeniden iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. Şehrin trafiği %70 hala ve birinci köprüden kötü haber geldi. Avrupa'ya geçtikten sonra Zincirlikuyu'da Levent'e doğru bir kaza var ve köprü giriş trafiği üstüne çıkınca Zincirlikuyu'ya kadar da kaza trafiği eşlik ediyor. İkinci köprüye doğru da Anadolu'da kötü bir haber var. Tam Elmalı'da kaza oldu. Zaten yoğun olan trafik Ataşehir'den köprü 2'ye iyice yoğunlaştı. Burada Avrasya Tüneli iyi bir alternatif olur. Üçüncü köprü ve feribotlar da yine çift yönlü kullanılabilecek seçenekler arasında. Anadolu yakası Ankara istikametli Tem Kurtköy sapağı sonrasında kaza var. Bu Gebze'ye doğru gidenleri sıkıştırıyor. E5'te de yine Gebze yönünde. Pendik Tuzla arası geçiş süresi yarım saati korumaya devam ediyor. Avrupa yakasında olay noktalarından bazıları özellikle Avcılar kazasıydı. Edirne istikametli. Aynı zamanda Florya Topkapı yönündeki kaza müdahaleye uğrasa da yoğun hala bölge. Ancak Merter'de Haliç yönünde yaralanmalı kaza etkisiyle trafik Avcılar'dan Merter'e devam ediyor diyebiliriz. Tem'de de Gazi Osman Paşa'dan Seyran Tepe'ye trafik yoğunluğu içinde olduğumuzu hala belirtelim. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğuna neden olan yine kazalar şehir merkezinde göze çarpıyor. Yeni bir haber İstanbul yolundan geldi. Sincan istikametli Varlık çıkışında bir trafik kazası var. Bir yeni detay da Ayaş yolunda

0: 9.04 saatlerimiz. Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in açıklamalarından ben az önce bahsettim. Ali abi de azlık maçı tercihleriyle ilgili tespitini ve eleştirisini dile getirdi. Dinleyicimiz İstanbul'dan Erkan Bey de Önder Özen'in açıklamalarıyla alakalı yorumunu ikinci bölüme saklamış. İlk bölümde de diyor ki bu kadar kazanın diyor en büyük iki sebebi araç kullanırken telefon kullananlar ve trafik akarken şeritten giden trafik durduğunda sürekli sağa sola yapan motorlar demiş. Başka insanların hayatlarını çok kolay tehlikeye atıyorlar diyor. Zaman zaman bahsediyoruz biz de trafikte yaşadıklarımızdan. Ama motor konusu gerçekten motor kullananların çoğu kendilerini gerçek hayatta değil sanki oyundaymışçasına hissediyorlar herhalde. Öyle bir kullanış tarzları var. Yani bu kadar kendi canları tabii daha orada tehlike altında motor olduğu için ama hiç canlarının kıymeti yokmuş gibi sürdüklerini ben düşünüyorum genel olarak ve çoğunluk böyle olduğunu görüyorum. Haliyle işlerimizi kendi işlerini de zorlaştırıyorlar. Çok kolay tehlike atıyorlar dinleyicimizin dediği gibi. Ama bu konuda da herhangi bir gelişim gördüğüm pek söylenemez. Yani bu konuda eminim birçok araba sürücüsü şikayetçidir motorların bu kullanış tarzından.
1: Hava sıcak. Hava sıcak olunca tabii hani motorcuların kendini koruması gereken kıyafetleri giymediklerini görüyoruz. Mesela o da beni aşırı tedirgin ediyor. Yani şortla, tişörtle kullanıyorlar. Hiçbir koruma yok. Ne üst tarafta ne bacak tarafında. Yani şortla yani bir düştüğün zaman asfalta onun acısını ben düşünemiyorum. Yani sürtünmeden gelecek şeylerin, yaraların. Ama hiç görmüyorum. Dikkat ettin mi?
0: Yok ben etmemiştim yani, ama doğrudur.
1: Yani. Yalandan bir tane kask var. O kasklarda biliyorsun hani zaten çok farklı seviyede şeyler var. Kasklar var. Ucuz bir kaskın çok bir anlamı yok aslında. Ama bir de işin o tarafı da var. Hani sen dedi ya kendi canlarını düşünmüyorlar. Gerçekten düşünmüyorlar. Ne kullanırken ne de hani o şey olarak tedbir olarak çok garip bir durum. Yani 1 milyona yakın motor varmış şu an İstanbul'da.
0: Evet o Levent'teki mesela buradan bir trafiğe gireyim. O Levent'te inanılmaz bir motor birikiyor nasıl oluyorsa. Sağlı sollu 15, 20, 30 böyle sağımdan solundan. Bir de orası dar. Zor yani motorlarla hayat İstanbul trafiğinde. Diğer konu telefonlarla oynayanlar araç kullanırken. Evet arada ben de mecburiyetten bazen yapıyorum ama çok minimumda tutmaya çalışıyorum. En azından hani keyfi olanları belki yapmamak lazım. Çünkü tahmin ediyorum ki keyfi olarak da yapılıyor. Sosyal medyadır.
1: Sıkıntıdan.
0: WhatsApp'tır, tabii, sıkıntıdandır.
1: Sıkıntıdan. Trafik sıkıntısından yapıyor insanlar.
0: Evet. Yani orada da aslında sıkıntıdan insanlar podcast dinliyor, radyo dinliyor. Onlar da herhalde kesmiyor. Üzerine bir de telefonla oynamayı tercih yani, ediyorlar.
1: Şu an ki. Sosyal medyanın sıkıntı konusunda bence rakibi yok. Yani canı biraz sıkılan sosyal medyaya dalıyor. Hani başka bir şeyle uğraşma gibi bir durum yok.
0: Ben mesela işte geçen hastaydım, gelemedim. Kötüydüm de gerçekten. Yapacak bir şeyim de yok. Hani halim yok, enerjim yok. Düşünecek bir şeyim yok. İzleyecek bir şeyim yok. Sosyal medyaya girdim ve onu böyle kaydırdım sürekli.
1: Öyle.
0: Çünkü yok yani o an için yapacak herhangi bir aktivite benim için mantıklı bir şey yoktu. Ne kitap okumak ne başka bir şey. Kafam kaldırmayacaktı. Hani boş boş Twitter'a gezdim yani.
1: Arada söylüyorsun ya işte çocuklar çok fazla ebeveynleri rahatsız etmesin diye açıyorlar tableti diye. Hı hı. Aslında çocuklardan çok bir farkımız yok. Çocuklar birinin kararıyla onu açıyor. Biz kendi kararımızla açıyoruz. Kendimizi oyalıyoruz. Hiçbir hı hı. farkı yok aslında yani. Çocuğun önüne koyuyorsun çizgi filmi. O 2 saat izliyor. Sen de eline bilerek isteyerek telefon alıyorsun. 2 saatini orada kaybediyorsun. Ama yani sonuçta hani dinleyicinin söylediği trafikte kullanım. Yani trafikte inanılmaz tehlikeli. Hele İstanbul'da. Yani İstanbul'da az önce işte sen de söyledin. Böyle duruyorsun. Durduğun anda etrafından, sağından, solundan 10 tane motor geçiyor.

0: mutlaka bir hareket var yani. Her zaman aşırı derecede dikkatli olman lazım.
1: Evet, tetikte olman
0: birazcık
1: lazım.
0: Daldığın anda gidiyorsun. Sosyal medyada dalmak için zaten ideal. Aman dikkat herkese. Kazası belası bir gün dileyelim.
1: Evet. Dinleyicimizin mesajının ikinci kısmında da Önder Özen açıklamalarını ben çok eğlenceli ve komik buldum bir Beşiktaşlı olarak. Siz de eğlendiniz mi?
0: Demiş. Nesini eğlenceli ve komik bulmuş?
1: Bir başka mesajda da hani çok altı dolu değil diye gelmişti yorum olarak. Çok geçmemiş herhalde. Ben bunu bir ciddi mesaj olarak
0: ya Önder Özen'in şey tarzı böyle ama. Yani Önder Özen böyle konuşan biri. Uzun ilk geldiğinde de Beşiktaş'ta böyle konuşuyordu. Kafasında belli bir planlama var. O planlamayı uygulamaya çalışan, onu da anlatmaya çalışan. Anlatırken de belki kendini gerektiğinden bir tık fazla açıklamaya çalışan bir insan. Mesela bak ne diyor? Transfer dönemini 3'e böldük diyor. Hı hı. Hep kafasında bir plan var. İşte ilk bölümde zorunlu ihtiyaçlar diyor. İkinci bölümde kadro derinliği diyor. Üçüncü bölümde fırsat transferleri diyor. İlk geldiğinde de takımı 3'e bölmüştü. Hatırlarsanız. Hı hı. İşte A milli takım seviyesinde oyuncular, uluslararası oyuncular, yerel ligde oyuncular, genç oyuncular diye bölmüştü. O zaman da çok böyle insanlar. Şimdi alışmadıkları bir şey duyunca bazı insanlara garip geliyor. Ama Önder Özen böyle. Hep kafasında bir plan var. Futbolla ilgili düşünüyor, takımla ilgili düşünüyor. Ve kendini açıklamaya çalışıyor. Açıklarken de belki bir tık fazla açıklıyor. Hani mesela transferle alakalı olarak işte şunu diyebilir. Yeterli görebilirdi. Yani 3 tane oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. İşte gelişmeleri zaten sizler de duyacaksınız. Ama diyor ki mesela işte CEO değişti. Onu bekliyoruz. Yani böyle bir ekstra bilgi verme durumunda da oluyor. Kendini anlatmak istiyor. Belki o insanlara garip geliyor ama bence normal.
1: Peki transfer hani bitmeden bir yöneticinin bunları söylemesi de şey değil mi? Genelde yöneticiler bitmeden medyaya hiçbir şey yansımamasını tercih eder ya. Hı hı. Mesela burada Önder Özen artık İlhan Fakıl'ı ismi olduğu anlaşılıyor mesela. Bunu kendi ağzından duyuyoruz bitmeden. Ya da diğer ismin Nübel olduğu artık anlaşılıyor. Dünya Kupası'nda, Almanya kadrosunda falan. Hı hı. Söylemese daha iyi değil mi? Mesela bunu da şeffaflık olsun diye mi paylaşıyor süreçleri?
0: Bunu şeffaflık olsun diye de paylaşabilir. Tabi buna kendi cevap vermesi gerekir. Ama tahminen bunlar zaten her türlü çıktığı için de söylüyor olabilir. Belki de öyle. Onun da önüne geçmek istiyor olabilir yani. Hı hı. Yani ben söyleyeyim, doğru kaynaktan gelsin, herkes bilgilensin tarzında da olabilir. Çünkü bu isimler zaten Nübel ismi çıktı. Almanya'da da çıktı. Diğer oyuncu İlhan'ı bilmiyorduk. Ben duymadım daha önceden. Bildiğim bir oyuncu değil. Ama hani bir süre sonra çıkıyor böyle isimler. Belki de onun önüne geçmek istiyor. Belki daha sağlıklı bir iletişimin peşinde. Ama Önder Özen'in tarzı bu. Ve bence iyi bir tarz. Bazen dediğim gibi fazla açıklamak durumunda hissediyor kendini. Ama onun dışında ben beğeniyorum.
1: Çok fazla oyuncu yazılıyor şu anda Beşiktaş'a. Bahsettik birkaçından. İşte az önce İlhan Fakıl dedik. Nübel kaleci acil ihtiyaçlardan. Biri değil mi şu anda Beşiktaş'ın? Ersin de çünkü devam etme niyeti olmadı söyleniyor. Vazquez zaten kiralıktı. Gidecek. Kaleciyi net şekilde alması lazım ama tabii Nübel'in de Dünya Kupası'nda olması kampa yetişmeyeceği anlamına gelecek. Mitchell'in maçlarında da olması ya da formda olması diyeyim belki. Kolay değil. O da Beşiktaş'ın alternatif kalecisinin de iyi olması gerekliliğini beraberinde getirecektir. Eğer Ersin de giderse beklendiği gibi yurt dışından da teklifi olduğu söyleniyor. Şu anda Emre Bilgin, hı hı, Beşiktaş'ın birinci kalecisi gibi gözüküyor. Bu da bir dezavantaj Beşiktaş açısından.
0: Yani bir maçları. Dinleyici yazmış az önce. Zaten Mitchell'in maçları pek hedef maç gibi gözükmüyor abi diye. Özetle. Hı. Hani Beşiktaş pek onu hedeflemiyor gibi gözüküyor bu sene. Belki kurada böyle beklentilerin üzerinde güçlü bir rakiple eşleşmenin şeyi olmuş olabilir Beşiktaş'ta hakikaten. Hani zaten bizim çok bir şansımız yok düşüncesi olabilir ama tabii bunu biliyorsun ben çok açıkçası kabul edemiyorum. Ya burada şimdi 23 Temmuz'daki bir eşleşmede tüm transferlerin bitmiş olmasını beklemek çok büyük saçmalık olur bu dönemde. Yani öyle bir dünya yok. Fakat hani Beşiktaş eldeki oyuncu grubuyla iyi bir kadro çıkartabilir mi? Gene çıkartıyor. Belki kadro derinliği pek olmuyor ama bazı eksiklere rağmen Beşiktaş çıkartabilir. Şimdi Güney Kore elendi. Santrafor'u biraz tatil yapıp geldiği zaman gene zaten takımdan çok uzak olmayacaktır. Fizik kondisyon olarak Beşiktaş'ın santraforu. İşte elinde Çerni var mı? Var.
1: Orkun Erken dönüyor.
0: Orkun Erken dönecek senin dediğin gibi. İşte Endidi zaten gitmedi. Beşiktaş'ta merkezde. Bir sol kanat problemi var. Şimdi Beşiktaş'ta Elbilal Ture pek de düşünülmüyor anladığım kadarıyla. Değil mi?
1: Yani bir ara düşünülüyordu da son dönemde haber görmedim hiç.
0: Sağ beki elendi. Sağ bekiyle santraforunun Dünya Kupası'ndan elenme süresi farklı değil. Grup aşamasında elendiler. Birkaç gün sonra elense şey yapsa da o da elendi. Şeyi devam ediyor. As stoperi devam ediyor Beşiktaş'ın. Sol beki kadroda. Normalde hani Beşiktaş evet birkaç eksikle Mitchell'in karşısına çıkıyor. Ama kadro derinliği olarak bir sıkıntı yaşıyor. Fakat hani Beşiktaş mesela Önder Özen'in dediği gibi ilk bölümde acil ihtiyaçlar diyor. Acil ihtiyaçlar dediği zaman da o zaman Beşiktaş'ta şeyi düşünüyorsun. Direkt olarak kaleyi düşünüyorsun. Sol ve sol ön düşünüyorsun. Onu yetiştirebilirler mi bilmiyorum. Hani ama umarım dinleyicinin dediği gibi değildir. Dinleyicinin dediği gibi değildir. Yani umarım gözden çıkarılmış bir tur değildir Beşiktaş adına.
1: Önder Özen sence gözden çıkarır mı Mitchell'in eşleşmesini?
0: Ya kimsenin çıkarmaması lazım. Kimsenin çıkarmaması lazım. Yani umarım değildir öyle yani.
1: Nübel'in menajeri Stefan Becks, o da hafta sonu Sky Almanya'ya bir açıklama yapıyor. Onun geleceği için en doğru kararı vereceğiz diyor. Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim demiş oyuncunun menajeri. Tabii burasına ya buraya gelirken beklentisi yüksek oluyor oyuncuların ve menajerlerin. Beşiktaş'ta iyi bir ücret herhalde verecek Nübel ve menajeri için. Diğer bahsi geçen oyuncular Beşiktaş'ta, bir tanesi Dušan Vlahović. Sercan Dikme yazdı. Mesela Beşiktaş 3 yıllık bir resmi teklif yaptı demiş Dušan Vlahović'e. Başkan bizzat ilgileniyormuş bu transferle. İtalyano da oyuncuyla birçok defa görüşmüş. Ama Vlahović şu anda süre istemiş karar vermek için. Bu süre Temmuz ayının sonunu bulabilir denmiş. Yani o Mitchell'in maçlarına yetişecek gibi durmuyor habere göre. Vlahović'in önceliği Avrupa'dan uzun vadeli ve hedefi olan bir kulüp. Fakat Beşiktaş dışında şu ana kadar da bu seviyede resmi bir teklif de almamış. Görüşmeler sürüyor denmiş. Beşiktaşlıları heyecanlandıracak bir isim bence Dušan Vlahović. Kariyer itibariyle. Direkt ama çok da öyle. Pahalı bir opsiyon. Bakalım nereye götürecek işi yani Beşiktaş yönetimi.
0: Beşiktaş'ın kaleyi ve santrafor pozisyonunu Süper Lig için bir kere zaten sağlam alması lazım. Yani orası kesin. Kaleden bir deyim yerindeyse hani gol yememesi gerekiyor. Santrafordan gol yememesi gerekiyor. Gidilen isimler doğru isimler mi? İyi isimler. Yani hani buraya uyumlarını bilemem ama kalite olarak beklentileri karşılayabilecek isimler. Vlahović'in de tabii transferi kolay olmaz. Hem hani popüler bir oyuncu olması artı işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden uzak olması, işte Avrupa'da belki şimdi Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasında bile bence ciddi bir fark var oyuncuların kulüplere bakışında. O bile etkiler yani. Sen Avrupa Ligi'nde başlayacaksın ama Vlahović ile işler belki son aşamaya geldiğinde Konferans Ligi'nde olmuş olabilirsin. O ara başka bir takım çıkarsa senin şartlarına yakın bir şart sunabilirse ki senin hani büyük ihtimalle sunacağın şartlar daha iyi olacaktır. Ama ona yakın bir şey sunabilirse o zaman oyuncu tercihini farklı yapabilir. O yüzden belki o transfer uzar. Santrafor transfer uzar Beşiktaş'ta. Normal karşılıyorum onu. Ama zaten elinde santrafor var. Beşiktaş'ın iyi de bir santrafor var. Buraya uyum sağlayan, başarılı olan bir santrafor da var. Ama kale daha erken bitebilir. Bir de sol kanatta ne yapacak Beşiktaş bilmiyorum.
1: Sol kanatta da konuşulan isim Leandro Trossard şu anda. Arsenal'ın ve Belçika milli takımının yıldızı. Belçika milli takımında şu anda aslında değişilmez oyuncularından biri. Trossard ligi de son dönemde iyi bitirmişti. İlk 11'in orada da vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti. Martinelli'nin önünde Arteta onu kullanıyordu. Bu transferde Vlahović gibi taraftarı çok heyecanlandıracak bir transfer olur ama kolay operasyonlar değil bunlar. Öyle kısa vadede Temmuz ayında bitirebileceğiniz operasyonlar gibi gözükmüyor. Trossard da sonuçta o da Dünya Kupası'nda bir taraftan oynuyor. Ve onun da eğer ayrılmak isterse çok sayıda talibi de çıkacaktır. Hem Premier Lig içinden hem Avrupa'nın 5 büyük liginden Beşiktaş'ta şartlarını zorlayacak. Beşiktaş'ın tabii avantajı diğer rakiplerine göre çok daha fazla yıllık ücret verebiliyor olması.
0: Enteresan. Sen Trossard'la ilgili ne söylemiştin? Talibi çıkar diye. Dünya Kupası istatistiğini verdin mi? Trossard'ın.
1: Yok, vermedim istatistik.
0: Asist yapamamış şu ana kadar Dünya Kupası'nda ama en fazla şut pası veren, pozisyon yaratan oyuncuymuş.
1: Görmemiştim.
0: Asist yok ama yani.
1: O da Belçika milli takımının ayıbı.
0: Biraz öyle.
1: Son isim artık 9-20 reklama gideceğim. Ouattara, Monaco'nun 2004 doğumlu sol beki. Bu artı kontenjan için düşünülen oyunculardan birisi. Beşiktaş orada da Rıdvan Yılmaz'la rekabete girecek bir bek transferi arayışında. Diyelim 9-20 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
9: Borusan Next.
10: Bankam Tombank kartım hadi.
11: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
12: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
13: HDI Sigorta.
14: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden .com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
15: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
16: Jilet, erkek için en iyisi.
17: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
18: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
19: Radyo Spor.
20: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
21: Radyo Spor. Reklam.
22: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 60.316 dolardan işlem görmekte. Bugün aslında 58.900'e kadar gerileyerek fiyatta giriş yapmıştı Bitcoin ama oradan bir tepki aldı. Tekrar kendini 60.000 doların üzerine çıkardı ama çok güvenli gözükmüyor. TL olarak da 2.805.526'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam edecek. 3 maç var. Saat 20'de başlayacak Brezilya-Japonya mücadelesi. Çok çok iyi bir eşleşme. 23.30'da Almanya-Paraguay karşılaşması var. Ve sabaha karşı 4'te de Hollanda ile Fas kozlarını paylaşacaklar. Ve son 16 turu bileti için mücadele edecekler. Oranlara baktığımda Brezilya-Japonya'da Brezilya 1.54'lük oranıyla maçın favorisi. Vinicius Junior turnuvaya çok iyi başladı. Ve 3 maçta da maçın oyuncusu ödülünü kazanmayı başardı. En son Messi ve Ronaldo'da galiba böyle bir istatistik olmuş. 2010-2014 Dünya Kupalarında Vinicius da bu Dünya Kupası'nda 3-3'te başlıyor maçın oyuncusu ödülünde. Japonya galibiyeti 4.91, beraberlik 3.42. Az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.89. 23.30'daki maçta Almanya haliyle favori 1.22. Oranı Paraguay'ın oranı 8.37. Hollanda Fas'ta günün en dengeli eşleşmesi 2.05. Hollanda galibiyeti 3.22. Fas'ın galibiyet oranı. Bu 3 maçın ikisinde çok gol beklenmiyor ama Almanya-Paraguay en çok gol beklenen karşılaşma. 2.5 gol üstünün oranı orada 1.60.
1: Kimler kazanır hadi söyle.
0: Ben Japonyacıyım. Japonya diyorum Brezilya karşısında.
1: Japonya Brezilya yener mi?
0: Evet, yener diyorum. Almanya ve diğerinde de çok emin olmamakla beraber yine de Hollanda'dan yana tercihimi kullanacağım.
1: Neden Japonya?
0: Japonya bir zaafım var, bilmiyorum, çok duygusal mantıklı turnuvadaki hani maçlarında müthiş analiz edip üzerine yaptığım bir yorum değil. Son maçta da mesela ben galibiyet bekliyordum Japonya'dan, galibiyet gelmedi İsveç önünde. Ama tek maç, tek 90 dakika. Japonya'nın potansiyeli var, bunu hep gösterdiler. Bu maçta öyle bir maç olabilir diye düşünüyorum ya da umut ediyorum.
1: Vallahi tabii büyük sürpriz olur. Japonya'dan beklenen zaten hani Dünya Kupası'nda bir sürpriz yapmalarıydı. Ama ikinci turda Brezilya'yı elemek çok büyük olay olur onlar açısından. Bakalım, bugün 20'de hakikaten güzel bir maç izleyecek futbol severler. Ama bence Brezilya turu geçer. Brezilya turu geçer diye düşünüyorum. Almanya-Paraguay'da hani günün en net karşılaşması Almanya açısından. Mesela diğer karşılaşmalarda göre bu karşılaşmada daha fazla gol beklemişler ama hani Paraguay zaten nasıl oynayacağı bence 3 aşağı 5 yukarı belli Almanya karşısında. Almanya çözmeye çalışacak. Paraguay kontra arayacak. O yüzden belki çok fazla gol çıkmaz bu mücadelede.
0: Ne yazacağını anladım ben şimdi.
1: Ne yazacağım?
0: Maç sonucu 1 ve 4.5 gol altı veya 3.5
1: gol altı. Yazılabilir. Yazılabilir. Alternatiflere de bakacağım gene. Şu an alternatifler daha çok Brezilya, Japonya'da açılmış. O özel seçenekler. Onlara bakılabilir. Hollanda Fas'ta da mesela bence bu maç daha gollere yakın bir karşılaşma. Yani iki tarafın da skor üretip maçı üste taşıması 90 dakika içerisinde daha olası. 2.5 gol üstü de 1.99. Yüksek bir oran var iddiada. Belki 2.5 gol üstü denenebilir. Ama keşke sabah 4'te olmasaydı mesela Hollanda Fas, yani güzel böyle keyifli izlenebilecek bir mücadele. Ama hani Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay da bu gece için bizi tatmin eder.
0: Yarın da saat 8'de Fildiş.

0: Sahilde Norveç mücadelesi var. O da Haaland'ın tabii sahne alacağı bir karşılaşma. Güzel bir saat ama orada da Fransa-İsveç maçı gece 12'de.
1: Evet.
0: Mesela Fransa'yı, Mbappe'yi, Dembele'yi, Olise'yi kaçıracağız.
1: Gece belki 12'de ben ilk kez izlerim orada.
0: İzler misin? Benim hiç ihtimal vermiyorum kendime. Bir de Arjantin maçı en sonlarda tabii olacak artık cumartesi günü. O maçta gece 1'de Yeşilburnu adalarıyla oynayacak. Yine geceye denk gelen, sabaha karşıya denk gelen çok maç var. Onları da işte ya kaçıracağız ya biraz işte uykusuzluğu göz alıp takip edeceğiz. Evet, oranlar bunlar karşılaşmada. Diyelim 9.30 yapmışız saatleri. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım net, Sigortamnet.
6: Radyo Spor.
7: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Bankam Tombank kartıma bin.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Reklam. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: Mutlu günler dileriz değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Betül Akyemez ben. Hemen öncelikle şöyle bir İstanbul'daki kent geneli görüntüye bakalım. Yoğunluk oranı %70'li seviyelerden %50'lere doğru geriledi. Artık okullar kapandı ama trafikteki durum İstanbul'da çok fazla değişmiş değil. Elmalı'da köprü yolu üzerinde TEM'de bir kaza vardı. Araçların kenara çekilmesi biraz trafiği hareketlendirdi ama yine de köprünün Ümraniye kavşağından gelen yoğun bir trafiği var. Aynı şekilde E5'in de Uzunçayır sonrası trafiği çok yoğun. Maalesef yakın katılımlar da hala rahatlamadı. Köprü 1 için en iyi seçenek Mahir'iz. İkinci köprü için en iyi seçenek Göksu. Avrupa Asya geçişinde yoğunluk yok. E5'te iki ayrı kaza trafiği köprüye doğru Avrupa yakasına çok etkiledi. Bunlardan biri Florya'daydı, kaldırıldı ama hala Beylikdüzü Küçükçekmece hattı yoğun. Diğer kazada Merter'de oldu. Onun da Çoban Çeşme Merter hattında E5 yoğunluğunu artırdığını görüyoruz. Burada yoğunluk hala devam ediyor. Basın Ekspres ikizlerli güneşli yönlü bir kaza var ama çok yoğun değil burası. Şişli tarafında bir araç arızası, otobüs arızası bu bölgenin trafiğini kilitledi. Yer Abide-i Hürriyet Caddesi, Mecidiyeköy sonrası Çağlayan'a doğru otobüs burada yolda kalmış durumda. Yani her iki yön burada duruyor. Bir de TEM'de Kurtköy'de kaza var, o Ankara yönünde Kurtköy trafiğini yoğunlaştırıyor. Gelelim Ankara'ya. Ankara'da kent geneli trafik yoğunluk oranı %60'lı seviyelerde. Kaza uyarılarımız yine mevcut. İstanbul yolunda merkeze doğru bölge trafiği geçince bir kaza oldu. Yine İstanbul yolunda Sincan'a doğru da Varlık çıkışında bir kaza var. Trafiğe etkisi yüksek bir kaza ise Samsun yolunda merkeze doğru oldu. 1011'de bu kaza bayağı da sıkıştırdı burayı. Sabancı bulvarında da merkeze doğru yine 82 radarlarını geçince bir trafik kazası mevcut. Anadolu bulvarında çevre yoluna doğru gidenler de Ali Semerkant geçişinde bir arızalı araç görecekler. Trafiğe etkisi fazla diyebiliriz. İzmir'den bir arızalı araç haberimiz var. Sadece yakın zamanda gelen Ankara Caddesi'nde Kemalpaşa'ya giderken 4. Sanayi Viyadüğü'nün üzerinde. Onun dışında rutin kent yoğunlukları İzmir'de etkisini korumakta. Daha detaylı bilgi edinmek arzusundaysanız Radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir'i takip edebilir yahut uygulamamız üzerinden Türkiye geneli yollarında detayını görebilirsiniz. İyi günler dileriz.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.37 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Beşiktaş'la ilgili haberleri şunla tamamlayayım. Gökhan Sazdağ, o da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi olarak lanse ediliyor. Oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum'a transfer olabileceği, hatta yurt dışı kampına da götürülmeyeceği söyleniyor. Tabii Gökhan Sazdağ'ın gidişi demek Taylan Bulut'un da bir anlamda takımda kalması anlamına geliyor. Oyuncuyla yola devam edilecekmiş ki Tayland'la da ilgili geçen hafta galiba haberler çıkmıştı bir Bundesliga'ya tekrar dönme durumu, ama son haberlere göre Tayland takımda kalacak. Gökhan Sazdağ sağ bekte takımdan ayrılacak. Mourinho ile orada Tayland sağ bekteki ikili olarak düşünülüyor. Sol tarafta da Uat Tara ile Rıdvan şu anda planlaması Beşiktaş'ın bu şekilde gözüküyor. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçiş yapayım. Fenerbahçe'de gündem hem Mason Greenwood transferi hem de yapılacak o santrfor transferi. Greenwood konusunda Hakan Safi diğer başkanı da aslında oyuncuyla görüşmüş ve belli bir anlaşma zemini bulmuştu hem Marsilya'yla hem oyuncuyla, ama Aziz Yıldırım yönetiminin tabii teklif ettiği fiyat, bonservis ve oyuncuya verdiği yıllık ücret Hakan Safi'nin şu anda çok da altında gözüküyor. Haberlere göre 30 milyon euro civarı Fenerbahçe bir teklif sundu Marsilya'ya Greenwood transferi için, ama Marsilya bu teklife sıcak bakmadı. Fakat pazarlıkların taraflar arasında devam edeceği söyleniyor. Taraftarı da heyecanlandırabilecek isimlerden birisi Mason Greenwood. Geçen sezonu Marsilya'da o da çok iyi geçirdi ama

0: Kulübünün ekonomik sıkıntılarıyla birlikte oyuncunun satışı gündemde. O yüzden takımdan ayrılması konuşuluyor. İngiliz oyuncunun bakalım Fenerbahçe o transferde işi nereye kadar götürecek onu göreceğiz. Diğer tarafta tabii Santrfor transferi konusunda da bir beklenti var. Girassi ismi özellikle çok konuşulmuştu Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde. Fakat onunla ilgili şu an pek iyi haberler yok ama alternatifler olarak da Sörloth ve Watkins, Sercan Hamzoğlu mesela paylaşmış Fenerbahçe. Orada da çıtayı çok yükseğe çekmiş gözüküyor ki Watkins ne kadar makul bir opsiyon çok anlamadım. Ama Sörloth daha gelebilecek bir oyuncu gibi. Watkins'i nasıl ikna edecek Fenerbahçe bu tabloda Aston Villa'dan? Benim kaçırdığım bir şey var mı Ali abi? Sen İngiliz futbolunu daha yakından takip ediyorsun ama Watkins nasıl geliyor sana kulağa?
1: Zor. Yani Greenwood daha olası bir transfer Fenerbahçe için. Mevkiler farklı, farkındayım ama daha zor bir operasyon yani Ollie Watkins. Aston Villa'dan ayrılmak istese Premier Lig'de gideceği çok takım olur Ollie Watkins'in. Kış transfer döneminde zaten Arsenal'ın gündemine gelmişti. İngiliz milli takımında. Yani İngiliz milli takımında olan bir oyuncuyu çok kolay değil koparmak. Adadan, Premier Lig'den ancak işte daha büyük liglere gidebilir takım. Şey oyuncu. Daha büyük ligler derken yani 5 büyük ligdeki büyük takımlara gidebilir. O şekilde gözüküyor maliyet olarak da. Bence kolay değil bu
0: Ya da
1: iş.
0: Suudi Arabistan'a belki daha da fazla yıllık ücret kazanabileceği bir takıma gidebilir o
1: Yani tabii
0: yaşta.
1: o oyuncunun motivasyonuyla alakalı. O da her zaman için bir opsiyon. İşte Tony de biliyorsun. Milli takım kadrosunda. O da bastı gitti. O da çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncuydu. O da gitti. Eğer öyle bir düşüncesi yoksa hani zor onu Premier Lig'den çıkarmak, almak kolay bir iş değil.
0: Evet, haberler bunlar Fenerbahçe ile ilgili benim önümdeki notlarda. Galatasaray'da bugün Nevzat Dindar yerli konusundaki transfer girişimlerinden bahsetmiş ama burada da çok farklı bir haber yok açıkçası. Galatasaray'da şu anda öncelikli düşünen isimlerden birisi Can Uzun, Frankfurt'la pazarlıkların devam ettiği söylenmiş. Diğer bir oyuncu Deniz Gül, Galatasaray'ın yaz dönemindeki en önemli hedeflerden biri olduğu yazılmış habere göre. Deniz Gül'ün genç ve yerli oluşunun büyük avantaj yaratacağı vurgulanmış. Diğer bir opsiyon da Galatasaray için Alanyaspor'un 22 yaşındaki sol stoperi Ümit Aktağ. Galatasaray bu oyuncu için de Alanyaspor'a bir teklif yapacak denmiş. Okan Buruk'la yönetimin yerli ve milli genç oyuncuların kadroya dahil edilmesini çok önemsediği paylaşılmış haberde. Oyuncuların da güncel bonservis değerleri yazılmış Galatasaray'da da. Tabii bir taraftan kural değişikliği için görüşmeler yapılıyor Türkiye Futbol Federasyonu'yla. Orada da Ali abinin bahsettiği gibi bir geri adım olacak gibi gözüküyor İbrahim Hacı Osmanoğlu cephesinden. Çünkü kulüplerin çoğu, neredeyse hepsi bu kuralın tekrar 12 artı 2 hatta daha da farklı bir varyasyona dönmesi gerektiğinden bahsetmişler. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu çağrılara kulak vereceği söyleniyor. Tabii bu eğer değişirse çok geç olmadan transfer planlaması da takımların ona göre değişecektir. Belki Galatasaray bu kadar fazla yerli oyuncuya gitmeyecek kural değişirse ama değişmezse de bu oyuncular da bayağı bir kıymete binecektir. Özellikle Ümit bence dört büyüklerden dördünün de gidebileceği bir alternatif oyuncu şu aşamada. Yani sadece Galatasaray değil bence Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesine girmesi gereken bir isim gibi gözüküyor orada baktığında.
1: Galatasaray'ın rahat olduğu taraf işte yani 11 bazında işinin çok şey olması, karışık olmaması. Galatasaray'ın rahat olduğu taraf bu. Alternatif oyunculara bakıyor Galatasaray. Ondan sonra işte yabancı kuralı değişir mi değişmez mi onu bilmiyoruz. Yabancı kuralı değişirse biraz daha eli rahatlayacak Galatasaray'ın. Ama ilk 11 bazında Galatasaray nereye transfer yapacak? Düşündüğünde.
0: 10 numara işte.
1: Başka?
0: Başka belki de 6 numaraya işte olacak.
1: Evet, yani başka bir şey söylemezsin. Ben de ikinci olarak onu söylerdim. Merkez oyuncusu söylersin. Bir de 10 numara pozisyonu gözüküyor Galatasaray'da. Hani onun dışında Galatasaray peki bu pozisyonlarda alternatif olmayan bir takım mı? Yok. Öyle bir şey de yok Galatasaray'ın. Onun bence bir tabii zamanla da beraber bir avantajı var Galatasaray açısından. Bunun yanında işte alternatif olarak Ümit'e bakıyor doğal olarak. Stoper rotasyonunu genişletmek için. İşte Osimhen sonrası santraforu belli değil Galatasaray'ın. Icardi konusu gene uzadı. Bu sezonda yani devam ediyor hala. O çözüldükten sonra oraya bakacak. Yani Galatasaray en rahat olan takım transfer konusunda.
0: Evet, o zaman geçiyorum Galatasaray'da hızlıca Trabzonspor'a. Trabzonspor'da hızlı bir giriş yaptıktan sonra transferlerde resmi olarak bir duraklama dönemine girdi. Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attırdı Trabzonspor. Tekrar hatırlatayım, Muçi, Savioğlu, Cabral, Malinovski ve Meta Mimaroğlu. Şu ana kadar Trabzonspor'un kadroya kattığı isimler. Zubkov'da Çam'la birlikte ayrılan diğer isim oldu. Yabancı kontenjandan Vişça'nın yine sözleşmesi bitti. Başakşehir'e imza attı. Trabzonspor'da şimdi Onana'ya tabii öncelikle imza attırmaya çalışıyor. Onda da geçen hafta yapılan haberler olumluydu. Kulübüyle ve Onana ile anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı, bu hafta içerisinde de transferin duyurulabileceği söyleniyor. O da Trabzonspor için önemli bir takviye olacak. Çok ikinci senesinde kalması kolay gözükmüyordu Kamerunlu filebekçisinin ama şartlar, United'ın durumu, Onana'nın burayı, Trabzon'u ve kulübü sevmesi Trabzonspor'un lehine oldu. Bir yılda Onana Trabzonspor'da kalacak. Kiralık bir sözleşme olacak orada. Bonservisini almayacak Trabzonspor. Bu hafta onun açıklanması bekleniyor. Diğer tarafta Felipe Augusto, onun da artık Zenit'e transferi birkaç güne resmi olarak duyurulacak. Orada da bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir bonservis gelirinden bahsediliyor. Resmi rakamlar tabii Trabzonspor tarafından açıklanır ama şu anda konuşulan rakamlar aşağı yukarı bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Oyuncunun artık yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor'da beklenen bir diğer transferde tabii sağ kanat transferi. Sol kanada Savioğlu takviyesi yapıldı. Sağ kanatta Zubkov takımdan ayrıldı. Oraya direkt oynayacak, ilk 11'de oynayacak bir oyuncu arayışı var Bordo Mavili ekibin. Sigankov oradaki adaylardan biriydi biliyorsunuz, başkan da paylaştı ama o transferle ilgili henüz olgunlaşmış bir durum yok. Ama bu hafta içinde de Trabzon'un o bölgeye bir takviye yapması ve hafta sonuna kadar o transferi açıklayıp kampa yetiştirmesi hedefleniyormuş yapılan haberlere baktığımda. Yerli konusunda da Samet'in transferi herhalde açıklanacak yakın zamanda Trabzonspor'da. Thierry Karadeniz'in transferinin açıklanması bekleniyor. O da anlaşmanın tamam olduğu isimlerden birisiydi. Ve yerli olarak Mithat Pala gibi böyle birkaç oyuncu daha var Trabzonspor'un gündeminde. Onlarla ilgili Trabzonspor'da girişimlerini sürdürüyor. Genel olarak olumlu hava devam ediyor Trabzonspor'da. Satış konusunda da şu an sadece Augusto ön planda. Ulay ile ilgili herhangi bir gelişme benim önüme düşmedi açıkçası satış konusunda. Ama oyuncu oynamaya devam ederse ki ikinci maçta yedek, üçüncü maçta yedek başladı, Trabzonspor'un işine gelir.
1: Tabii tabii, giderse, kupada devam ederse çok işine gelir.
0: Onun takım arkadaşı Ulay'ın, Diomande, onun da Paris Saint-Germain'e transfer olmaya çok yakın olduğu L'Equipe tarafından paylaşıldı. Leipzig'ten ayrılırsa eğer ilk tercih Paris Saint-Germain olacakmış Yann Diomande'nin. Tabii o da enteresan bir tercih olur. Paris Saint-Germain'de şu anda Kvara, Dembele, Due ve Barcola gibi isimler varken Diomande'nin oraya gitmesi iddialı. Eğer oradan bir oyuncu ayrılmayacaksa.
1: Kim ayrılır? Barcola kesin ayrılır.
0: Yani Diomande gelirse herhalde Barcola gider.
1: Kesin ayrılır yani.
0: Evet. Forma şansı çok azalacağı için. İyi de olur Barcola için. Ben çok beğeniyorum. Daha fazla süre bulabileceği bir takıma gidebilir. Artık hangi takım bilmiyorum şu an konuşulan ama Liverpool mu mesela? Diomande için Liverpool konuşuyordu çünkü.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Paris Saint-Germain daha yakın olduğu söylendi. Eğer Diomande Paris Saint-Germain olsa Barcola Liverpool olur tahminim.
1: Yani Diomande'nin de Paris Saint Germain'e gitmesi böyle ağzımı benim açık bıraktırıyor açıkçası. Hani zaten çok oturmuş bir takım. Teknik direktörünü anlamış bir takım var. Diomande gibi acayip yetenekli bir adamın da hani bu yaşta oraya gidip o düzen, o makinenin içine girmesi nasıl bir sonuç çıkartır hayal etmek bile çok güzel. Bilmiyorum yani, acayip bir fark yaratır Paris Saint Germain bir de Diomande gibi bir adamı alırsa. İlk tercihim demiş. Ben de okudum. Hı hı. Enteresan yani.
0: İddialı. Kendine güveniyor oyuncu demek gibi de. O takıma gidiyorsa oynayacağına da güveniyor. Zaten Paris Saint Germain de bu sezon çok rotasyon da yaptı. Oynama konusunda yedek oyuncuların çok sıkıntısı olmadığı büyük oranda. Ona da güveniyor herhalde. Öyle bir tercih yapacak gibi gözüküyor. Bir diğer haber transferde Avrupa çapında Lewandowski, onun yeni takımı merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin bir ara gündemine geldi. Polonyalı oyuncu. Beşiktaş'ın acaba gelir mi diye düşündüm ama Beşiktaş'ta pek adı anılmadı. Oyuncu kariyerine MLS'te devam etmeyi tercih etti yapılan haberlere göre. Chicago Fire'la anlaştı ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği söylendi. Dün Fabrizio Romano'nun haberiydi Lewandowski haberi. Daha önce de taraflar sezon içerisinde görüşmüş. Pek ilerleme sağlanamamış ama Chicago Fire bir hamle daha yapıyor. Ve orada Lewandowski ikna edip transferde artık sona geliyor. Oyuncu da MLS kervanına katılacak oyunculardan birisi olacak.
1: Vallahi MLS'te herhalde çok gol atar Lewandowski. Bence doğru bir tercih. Biraz bu sene Barcelona'daki performansını izlediğin zaman artık bazı şeylerin oyuncudan geçtiğini görüyordun açıkçası. Ama MLS'te o defolar bir iki sene daha gizlenebilir. O yüzden bence kendi adına doğru bir tercih yapmış. Bu arada bir tane hesap var önümde Mert. Dünya Kupası eşleşmeleriyle alakalı olarak yüzdesel bir tahmin vermişler. Tabii neye göre verdiler bilmiyorum. Acaba bir kişinin kendi görüşleri midir yoksa bir analitik değerlendirmeye mi dayanıyor? %60 Brezilya, %40 Japonya denmiş. %65 Almanya, %35 Paraguay, %65 Hollanda, %35 Fas. Öyle değerlendirilmiş.
0: Fas'a düşük vermişler mesela.
1: Evet, Paraguay'da yüksek vermişler yani, değil mi biraz?
0: Aynı şekilde.
1: %80 Amerika, %20 Bosna vermişler. %70 İngiltere, %30 Kongo verilmiş. %95 Arjantin, %5 Yeşilburun verilmiş. Böyle bir şey var. İsviçre, Cezayir'de %80 Cezayir verilmiş.
0: Cezayir.
1: Evet.
0: İsviçre.
1: İsviçre. Ben çok zannetmiyorum öyle olabileceğini.
0: Bu bir adamın kendi şeyi herhalde.
1: Olabilir.
0: Yani iddiada şu an İsviçre 1.84, Cezayir 3.57.
1: Evet.
0: İsviçre daha önde. Böyle bir dünya yok.
1: Cezayirli birinin herhalde bu kadar yaptığına yani, göre bunu.
0: Şeyde de bu arada en düşük oran haliyle Arjantin'de. 1.06. Daha düşük bir oran.
1: Yoktur.
0: Görmüyorum. İspanya, Avusturya'da İspanya 1.19. ABD, Bosna Hersek'te ABD 1.22. İngiltere'de Kongo maçında 1.15. Fransa, İsveç'te Fransa 1.14. Almanya, Paraguay'da da 1.22'lik bir oran var. En düşük Arjantin'de.
1: Evet, bu kişisel tercihler belli ki.
0: Evet. Bununla ilgili Opta'nın bir hesabı galiba yaptı o.
1: Yüzdesel
0: şeyleri vermişti de ben çok ilgimi çekmiyor. O yüzden not almadım da önüme düşmüştü. Peki 9.53 saatlerimiz, programın artık sonuna geldik. Son bir haber önüme düştü Fotomaç'tan. Trabzon'la ilgili az önce konuştuk ya, yerli rotasyonu diye. Fotomaç da demiş ki Emre Kılınç, Adil Demirva ve Yusuf Sarı başta olmak üzere Trabzonspor listesinde birçok yerli isim bulunuyor denmiş. Adil'le ilgili de son dönemde çok haber yapıldı. Başakşehir ve Trabzonspor'un tekliflerini reddettiğini Konyaspor cephesi paylaştı. Salim'e galiba yaptılar geçen hafta açıklamayı. Ama Adil'in adını daha sık duyacağız gibi gözüküyor transfer döneminde. Evet, o zaman bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Türkiye'nin sultanları sahaya çıktı.

0: anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Bize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
7: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
8: Sizler dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
9: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor! Sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
10: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda efendim 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gene şu an itibariyle telefon hattımızı açtık. Gündemle ilgili aklınıza ne takılıyorsa, neyi söylemek istiyorsanız, milyonlara neler demek istiyorsanız 0212-363-0434. 0-212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487 WhatsApp hattımız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100. yarışını Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan kazandı. Halis'i de tebrik ederim. Güzel de para, ben sana şimdi detayına gireceğim. At mı alsak Yücek, ne yapsak? Baktım rakamlara, ciddi anlamda ciddi paralar var. Günaydın. Alo, günaydın.
11: Günaydın Aygün Bey.
10: Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
11: İbrahim ben.
10: İbrahim abi iyi misin? Hoş geldin. İyi misin?
11: Sağ ol. Siz nasılsınız?
10: İyi abi. Sesini duyduk daha iyi olduk İbrahim abi.
11: Şimdi 89'da Fenerbahçe Afyon'a gelmişti. Veselin Oğuz vardı. 103 golle gol kralı oldu.
10: Doğru. Gol evet.
11: Ben Afyon'daydım. Kasabadan tek ben gittim o sene. 1999'da Kocaeli'ye geldim. Mustafa Denizli, Ersun Yanal vardı. Şampiyon oldu. O zaman da gitmiştim. Dün de Topuk Yaylası'na gittim.
10: Hadi bakalım. Şeytanın bacağını kıracağız diye 3-3 yapacağım diyorsun.
11: Şampiyon olacak. Oraya not edin. Hani sezon sonu görüşürüz.
10: Nasıldı Topuk Yaylası? Kalabalık nasıldı? İzdiham var mıydı?
11: 6 senedir böyle bir izdiham olmamış ya. 6 senedir inan ki iğne alsın yere düşmeyecek. Yani Aziz Başkan'a, Hacı İsmail Kartal'a aşırı bir sevgi var. Tabii hakemler de adalet dolusa TFF, MYK,

0: Sosyal medyada da gördüm, videoları falan gördüm. Çok yoğun bir izlenim vardı. Evet, Türk at yarışının en önemli koçusu olarak bilinen yarışı Bay Nalçakan isimli Safkan sahibine 50 milyon lira kazandırmış. Koçu da ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon. Niye? Ha, beşinciye de 2,5 milyon lira ikramiye ödenecekmiş. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl Gazi Koşusu'na özel bir ödül alıyormuş. Onu da sana söyleyeyim. Kayıt tutarları falan filan derken 126 milyon 870 bin liralık bir ikramiye. Gözler nasıl açıldı? Atçıdan başlasak. Atışı da güzel. Abi paraya bak ya. Helal olsun ama şeyi de tebrik edelim. Hakikaten Halis Karataş'ı da tebrik edelim. O da hakikaten. Onu da tabii ben atlarla çok alakalı değilim ama ismini hep duyuyorum. Çok da önemli başarılı imza atıyor. İyi de bir Galatasaraylıymış. Az önce bir videosunu izledim şeyde Twitter'da. Fatih Terim'den forma veriyor. Kendi giymiş olduğu şeyin de üstündekini de yarıştaki giymiş olduğu şeyde Fatih Hoca'ya verirken böyle bir görüntü var demin. Asıl konu Türkiye Futbol Federasyonu. Riva. Riva ismi değişmiş. Hacı Osmanoğlu Riva tesisleri diye geçiyor. Onun detayını birazdan gireceğim. Abi çok enteresan ya. Gazeteci Atalay, Altu Atalay ve Nihat Erence bir video yapmışlar. Videoyu ben dün sosyal medyada koydum. TFF Genel Sekreteri, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, TFF Başkanı'nın yeğeni, PFDK üyesi, Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni, milli takım sorumlusu, Hacı Osmanoğlu'nun kayınbiraderi, TFF'de yeni bir yeğeni daha işe başlamış. Ayrıca bir psikolog varmış, o da dışarıdan destek veriyormuş. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni. Böyle bir şey olabilir mi ya? Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Ben Hacı Osmanoğlu'nun akrabası değilim abi.
0: Değilsin. O yüzden de Riva'da iş bulmak kolay değil. Ben soyadımı değiştireceğim yayından sonra.
1: Abi Tayyip, ben İstanbul'dan Fenerbahçe'yim. Dün de topu geldi. Ben de topu geldi.
0: Öyle mi Tayyip? Nasıldı?
1: Sabah ailece gittik, erkenden çıktık. Kahvaltımızı yaptık oralarda.
0: Şahane.
1: Oralarda. Ondan sonra işte antrenmanı izledik. Çok yoğun bir kalabalık vardı gerçekten. Yıllar sonra ben en son şeyde gitmiştim. 2011 yılından sonra bir otobüslerle gitmiştik oraya. Taraftarlı olarak. Yine o derece bir kalabalık vardı abi. İnşallah bu enerji futbolculara da yansır. Yöneticilerimize de yansır. Güzel bir sezon olur diyelim. Transferler daha gerçi sadece bir transfer yapabildik ama çok zor abi. Yani Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemde transfer yapmak gerçekten
0: kolay değil.
1: Çok zor. Bir de Fenerbahçe'nin şu anda 40-41 tane sözleşmeli futbolcusu var herhalde.
0: 41
1: onları
0: tane.
1: İzlemek 41, zor.
0: 41.
1: Allah yardımcılar olsun yöneticilerimizin. Dediğim gibi Fenerbahçe dün güzel bir... Ya, Fenerbahçe için kim emek harcıyorsa bunun ismi önemi yok abi biz Fenerbahçe taraftarı olarak. Başarılı olmamız yeterli. İsmin önemi yok söylemiş olduğum gibi. Güzel bir ortamdı. Bir de hiç takım yok herhalde böyle bir tesis değil mi abi?
0: Yani bildiğim kadarıyla yok.
1: Ama yalnız sadece çok sis oluyor bazen abi. Geçen sefer gittiğimizde en son bayağı bir yoğun sis oluyor orada.
0: Orası o evet, çok maalesef. Sadece. Çok etkili. O sıkıntının en büyük problemlerden bir tanesi o işte. Mourinho dönemde götürmüştü. Hep şeyde çalışmak zorunda kaldılar. Kapalı salonda çalışmak zorunda kaldılar. Sisten dolayı.
1: Şimdi abi Sayın Yüksel Yıldırım. Benim muhatabım Sayın Aziz Yıldırım demiş ama yani her ortamda daha sezon başlamadan işte Fenerbahçe ile yine kendini, adını duyurmaya devam ediyor. Güzel bir PR yapıyor abi Fenerbahçe üzerinden Sayın Yüksel Yıldırım, bilmiyorum ama. Tam mevzuyu da bilmiyoruz. Böyle televizyonda söylenene göre ama hoş değil abi. Yani
0: hoş olmayan görüntüler olmuş o. Her iki taraf açısından da söylerim. Yani söylenmemesi gereken şeyleri söylemiş. İki taraf da öyle diyelim. Bence hoş olmamış, onu belirtelim. Ama biraz daha sakin olmak lazım.
1: İki taraf da abi ama yöneticiler değişiyor, başkanlar değişiyor. Yüksel Yıldırım aynı şekilde devam ediyor abi yani.
0: Ama orası dönemdir. Şirket biraz tabii ki yani. Şirketin kulübün sahibi.
1: Ya Samsun'u hiçbir zaman tabii ki Samsun Spor'a mal etmiyoruz biz sayın başkanı ama.
0: Tabii ki Samsun taraftarı camiası farklı tabii.
1: Başkan artık bir şapkasını önüne koyup düşünmeli yani Fenerbahçe'yle bu kadar polemik yaşamasını. Milli takımımız geri döndü herhalde abi.
0: Döndü.
1: Siz izlemişsiniz ama ben maçı izlemedim. Özetini izledim. Son karşılaşmadan sonra herhalde bir hayıflanma olmuştur o diğer karşılaşmalar için. kadro kurma açısından. Aynen. Monte bir de elenen takımlardan bir 4-5-6 tane herhalde hocaları

0: yollarını ayırmışlar.
1: Yani bildiğim kadar hatta Güney Kore mi bir tanesi de hocanın basın toplantısının suratını şey yapmış. Buzlayarak vermiş. Yani, İzlediniz mi onu? Güney Kore olabilir ya arkadaşlar, yanlış hatırlıyorum. Ne olursunuz bana bir verin. Yani WhatsApp'tan yazın. Bir tanesini izledim ya. Buzlamış böyle, tamam hocanın. Öyle vermiş yayına.
0: Ukrayna'da tarifeli uçakla göndermiş.
1: Ukraynalılar da VIP'den tarifeliye dönmüşler. Dubai'sinden otobüsle döndürmemiş.
0: Aynen abi. Ama bizim Sayın Montero ve başkanımız devam ediyorlar.
1: Çok başarılarım öyle deme. Abi 24 yıl sonra gözünü seveyim çıktık oraya. 62 şut attık. Yapma bunu.
0: Abi bunu yalan mı söylüyorlar? En son bir basın toplantısı hangi futbolcuyu da hatırlamıyorum ama herhalde Kenan Yıldız mıydı bilmiyorum ama işte şu kadar şut attık böyle. Yani futbolcular da kendilerine...
1: Güney Kore'ymiş abi, evet, Güney Kore'ymiş. Doğru demişim. Güney Kore. Teşekkürler sevgili kardeşim. Bak ilk dinleyicimiz hemen yazdı. Salih Çakal kardeşimize teşekkür ediyorum.
0: Herhalde bizim futbolcularımıza inanmaya başladı. 63 tane şut atmışız. Biz bayağı bir başarılıymışız. Yani.
1: Abi 63 tane şut attın. Son maçta 7 tane attın. 3'ü gol oldu. 63 şut atıyorsun ama çerçeveyi bulamadığın sürede istersen 163 tane şut at.
0: Biz buradan tebrik, son sözüm
1: Arda'ya helal olsun konuşmasından
0: gerçekten
1: dolayı.
0: Gerçekten konuşmaları, Efsane. Şerif muhabiriyle olan diyaloğu, ne söylüyorsa haklı dedi. Bütün diğer futbolculara örnek olmalı bence o genç yaşına rağmen. Teşekkür ederim abi.
1: Sağ ol Tayyip, görüşürüz, kendine iyi bak. Ne yapalım, kısa bir araya gidelim, biraz milli takım konuşalım, Montella'ya konuşalım. Montella'da bir belirsizlik var. Tabii İbrahim Hacı Osmanoğlu konusu var, yabancı durumu var. Kulüpler 12 artı açık. 12 tane yabancının üzerine işte artı 5, 6 gibi seçenekler varmış. 12 artı 2 ile 12 artı 5 arası değişen seçenekler varmış. Ama tabii 10 artı 4 uygulamak istiyormuş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak uygulayabilecek mi? Şimdi onun da eli güçlenmedi. Onun şu anda eli zayıfladı. Onu da söyleyelim. Tabi orada bir de bir hareket vardı. Amerika maçı öncesi mi ne? Otele girerken taraftarlara böyle el işareti hoş olmadı. Onu da söyleyelim sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. İnşallah beni de şikayet etmez. Adalet Bakanı bunu söyledi diye. Yine kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Fatih. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, başlayalım hızlı mesajlara. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Yeni Fenerbahçe'min transfer haberleri havada uçuşuyor demiş. Uzun bir yazı sevgili Sinancığım. Ama şunu sana söyleyeyim. Şu an medya içerisinde yazılan birçok isimler var. Çok da inandırıcı değil. Fenerbahçe'nin inancı büyük transferler yapmak değil, asıl mesele doğru planlama demişsin. Katılıyorum sonuna kadar sevgili kardeşim. Bu yıl transfer şampiyon olmak istemiyoruz. Mayıs ayında gülmek istiyoruz diye de bitirmişsin. Çok teşekkürler Sinan. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi Fenerbahçe transferler demiş. Valla süreç devam ediyor. Şu anda 41 futbolcu var. Bırakın transferi, eldeki futbolcuyu çıkarman gerekiyor. Sevgili Ali, daha onları çıkaramadın. Son bir gelişme verelim isterseniz. Beşiktaş Fenerbahçe'den Livakovic ve Amrabat'ı istemiş. Sayın iki başkanın görüşme yaptığını söyleyelim. Livakovic kısmı okey de Amrabat'la ilgili herhalde son kararı Sayın İbrahim Acı, İsmail Kartal, İbrahim Acı Osman diyecektim ya. O kadar çok takılmış ki benliğime. Evde resimleri falan filan. Arabama biniyorum karşımda. Yanda radyonun kenarına bile koydum. o kararı İsmail Kartal hocamız verecek. Dinleyici var galiba değil mi? Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
3: Murat Koca Adam İstanbul. Aygün abi.
2: Murat, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim abi. Yolmaya çalışıyoruz.
2: Dinliyoruz seni.
3: Bugün gündem futbol değil benim için. Bugün kaderin anıran maç istedim abi.
2: Evet ya, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun,
3: evet,
2: tekrar.
3: Evet. Cuma günü çalışırken aldık haberini abi. Tabii geliştiğimiz çocukluğumuz...
2: Selvi Boylum al yazmalımdı değil mi? Değil mi? Selvi Boylum,
3: evet,
2: al
3: evet,
2: yazmalımdı.
3: Evet, yani. Evet abi. Evet, ben de konuyu aslında böyle açacaktım. Şimdi biliyorsunuz abi, Türk sinemasında birçok böyle karakteri kaybettik. İşte Tarık Akan genelde Tarık böyle Akan baby face.
2: Cüneyt Arkın.
3: Evet. Evet, Tarık Akan'ı genelde böyle sınıfın yakışıklısı, zengin çocuğu rollerinde gördük, böyle baby face rolünde.
2: Evet, evet.
3: Cüneyt Arkın'ımızı abi genelde böyle Malkoçoğlu, işte Kara Murat. Evet, evet, böyle tanıdık. Ama Kadir Baba abi girdiği her rolün hakkını, farklı rolün hakkını verdi. Yani abi aklıma gelen Komiser Shakespeare, işte Kara Gözlüğün filmindeki Bekar Şopen, ne bileyim Tatar Ramazan, işte Umut Sokağı'ndaki Kadırgalı Ali Silvan abi, bu kadar mı farklı rollerin hakkı verilir? Gerçekten çok büyük sanatçıydı.
2: Çok büyük sanatçıydı,
3: yani doğru. Çok üzüldüm.
2: Mekanı cennet olsun bir kez.
3: Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabır versin. Diyecek başka söz yok abi.
2: Çok teşekkürler Murat. İyi ki hatırlattın bize. Çok teşekkürler. Evet. Kendine çok iyi bak.
3: Kolay gelsin abi. İyi çalışmalar.
2: Sağ olasın. Selim abinin de, Selim Soydan'ın da en iyi arkadaşlarından bir tanesiydi. Onu da söyleyeyim. Tekrar mekanı cennet olsun. Hakikaten çok da önemli değerleri kaybediyoruz. Günaydın yayından Aygün abi, ben Muhammed Kemal. Tek kelimeyle Barış ve Mahmut Bey'in yani arkadaşlar, hoş olmayan şeyler. Yani şimdi yöneticiler bunu yaparsa yarın öbürsü gün statlarda neler olmaz? Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi camialar, iki camia şu anda çok gergin vaziyetteydi. İyice gerilmeye başladı, onu da söyleyelim. Aygün Reis, Deniz'den Ali Doğan, selamlar. Galatasaray'la ilgili gelişmeler var mı? Bugün Galatasaray'la ilgili şöyle bir haber okudum sevgili Ali kardeşim. Yabancı kuralına göre Galatasaray'ın biraz daha transfer politikası şekillenecek diye. Kuralın eğer de kural devam ederse bazı isimlerle yollar ayırma durumları varmış. Yabancı kuralından sonra biraz daha Galatasaray rahatlayacak, çıkacak kararla göre hareket edecek diye şey var. Ama medyamıza bakarsan şu anda Fenerbahçe yaklaşık transfer dönemi açıldığı günden itibaren baktığımız zaman herhalde bir 20'nin üzerinde santrafor, 15'in üzerinde stoper aldı. Beşiktaş aynı şekilde, Galatasaray aynı şekilde. Ama söyleyeyim, net olarak şunu söyleyeyim. Bence kulüpler biraz da yabancı kuralın şekillenmesinden sonra biraz daha hamleler yapacak, ama medyamız her gün birkaç tane getirdi götürdü. Günaydın.
4: Günaydın. Günaydın Aygün abicim.
2: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
4: Erdoğan ben. Boğaz'ın incisi Kuzguncuk'tan.
2: Vay Erdoğan ya. Sevgiler. Kuzguncuklu Erdoğan ya. Nasılsın, iyi misin Erdoğan? Hoş geldin.
4: İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Vallahi cennet.

0: Oturuyorsun Erdoğan.
1: Artık oturmuyorum.
0: Ayrıldın mı? Bıraktın mı Kuzguncu?
1: Evet, çok uzun yıllar oldu ama bütün elim ayağım orada yine tabii ki.
0: Bütün hayatın orada geçiyor tabii, doğru söylüyorsun.
1: Tabii bütün çocukluğum geçti orada. Yıllarımız geçti aşağı yukarı 35 yıl.
0: Senin söylediğin pastanede gittim ben, biliyor musun? Sen söylemiştin zaman? Değil mi bana?
1: Evet evet.
0: Bayağı oldu.
1: Kıymalı bebek.
0: Efsane yapıyor adam hakikaten ya.
1: Abi bir de onun tam çaprazında sahilde köşede bir yer var. İsmini vermek istemiyorum. Ha. Köşede, sahilde böyle. Mavi tabelalı.
0: İsmet mi?
1: İsmet
0: bak
1: Baba.
0: Nasıl, İsmet Baba'ya gittim biliyorum.
1: Bir gün oraya gideceğiz abi.
0: İsmet Baba'yı bilmez miyim ya?
1: Heh. Börek yiyemedik ama oraya gideceğiz.
0: Çay içeriz orada, çay içeriz. İsmet Baba'da çay içeriz.
1: Heh. İnşallah. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Herkese iyi haftalar. Şimdi bir atasözü var. Takke düştü, kel göründü diye. Bununla başlamak istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım, sayın diyorum kendisine. Tabii ki bunu hak ediyor mu, hak etmiyor mu?
0: Bir camianın başkanı sonuçta mekan makamlara saygı gerekir her zaman.
1: Evet, ondan sonra. Kendisinin muhatabı Fenerbahçe Spor Kulübü değildir. Yıllardır başkanlarımız değişse bile kendisinin fıtratı değişmiyor. Sürekli Fenerbahçe'ye bir saldırı var. Kesinlikle diğer takımları küçümsemek adına demiyorum ama kendi sikletindeki takımlarla ilgilenirse daha iyi olur. Fenerbahçe 35 milyonluk camia, herkesin de bir sabrı var. Kendisi geçen sene yine Fenerbahçe stadına geldiğinde sanırım yanındaki kızıyla beraber,
0: evet, doğru,
1: Fenerbahçe taraftarına sinkaflı küfürler etti. Fenerbahçe başkanının büyüklüğü, işte oturduğu koltuğun sorumluluğuna göre Sayın Saadettin Saran orada kendisine kalkan oldu. Kendisini korudu. Eğer birazcık bundan ders alabiliyorsa bir insan, bundan sonraki hareketlerine ve söylemlerine dikkat etmelidir diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Çünkü herkes bizler gibi aklı başında Fenerbahçe taraftarı olmayabilir. Bizler aklımız başımızda, ne zaman, nerede, nasıl davranacağımızı biliyoruz ama binlerce, milyonlarca Fenerbahçe sevdalısı var. Bunların içerisinde deli dolu olanlar da var.
0: Yani o yüzden kulüplerin yöneticileri, evet, biraz daha aklı selim davranması gerektiğini söylememiz lazım.
1: Ben taraftarını bir ayrı tutuyorum, camiayı ayrı tutuyorum. Biz Samsun'a deplasmana gittiğimizde Samsun halkı tarafından geçen seneydi sanırım. Ortamın gergin olmasına rağmen Samsun esnafı, Samsun halkı, üzerimizde sarı lacivert formalar olmasına rağmen gayet güzel karşıladılar, geldiler, sohbet ettiler. Yani lütfen iki camiayı, zaten birbirlerine denk camia değil. Hı hı. Birilerinin tetikçiliğini yapmayı bıraksın bence. Sanırım farklı bir camianın tetikçiliğini, sözcülüğünü yapıyor. Bence bunları bir an önce bırakıp futbolda bir sakinliğe ihtiyacımız var. Hı hı. Yeni sezonda böyle sakin geçsin. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Özellikle Fenerbahçe'mize. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.
0: Peki, teşekkürler. Kendine çok iyi
1: bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Günaydın Aygün'e. Adana'dan Yılmaz ben. Samsun Spor Başkanı neden sürekli Fenerbahçe'yi gündeme getiriyor demiş. Sayın Özbek, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal adına düzenlenen en büyük yarışın kupasını neden ülkenin bir numarası vermiyor acaba? Neden 3-4. kişiler veriyor? Adnan Çal demiş. Onu bilmiyorum. 3-4 ne demek ya? Bir numarası vermiyor. Ha, şey anlamında söylüyorsun. Cumhurbaşkanı anlamında söylüyorsun. Ha, okey, tamam, şimdi anladım. Ha, tamam. Günaydın. Ben de televizyonlar anlamında anladım. TCK veriyor galiba değil mi şeyi? TCK TV verdi değil mi şeyi? Yarışı TCK verdi değil mi? Tabii TCK verdi yarışı. Günaydın Aygün. At yarışı, at sahibi ve jokey milyonlar alıyor. Ata ise hediye olarak havuç veriyor. Havuç veriyor. Şahane ya. Bak kim yazmış bunu? 27'li sorunu. Nihat Çetinay yazmış. Bak bir daha okuyacağım. At yarışında at sahibi ve jokey milyonlar alıyor. İyi para kazanmışlar hakikaten. 126 milyon, öbürü 50 falan almış. Ata ise hediye... At koşar, sahibi kazanır değil mi? At koşar, bat kazanır derler. Günaydın, alo.
2: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Yılmaz.
0: Buyurun Yılmaz Bey, hoş geldiniz.
2: Beşiktaş Genel Kurulu üyesiyim.
0: Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim, nasılsınız? Önder Hocam açıklamalar yapıyordu dün. 3 transferin ikisini bitirdik. Yakında gelecekler diye. Buyurun.
2: Evet, evet. Mantıklı açıklamalar. Bence olması gereken. Çünkü kampa yetişmesi lazım.
0: Bir tanesini mutlaka yetiştireceğiz demiş. Buyurun. Hı-hı.
2: Çünkü Beşiktaş'ın, örnek veriyorum, bir Galatasaray gibi oturmuş 11'i yok. Beşiktaş önce 11'e 3-4 tane bir oyuncu monte etmek zorunda. Bunların da kampa yetişmesi lazım. Özellikle. İnşallah yetiştirecekler. Bir de Sergen Hoca ile ilgili bir şey söylemek
0: tabii ki,
2: istiyorum.
0: Tabii ki.
2: Ben yaşım 43. Örnek verelim işte. 10-11 yaşlardan beri Sergen Hoca'nın çok büyük izleyicisiyim diyeyim. 6 aylık oğlum var. İsmini Sergen koydum. Öyle söyleyeyim yani. Ama Sergen Hoca bence şurada artık bir karar vermeli. Ya yorumcu ya hocalık. Örnek veriyorum, şimdi hocalığı bıraktı, yorumculuğa geçti.
0: Yorumculuğu belki hocalığı.
2: Bazı konuşmaları yapıyor ya. Antipati oluşmaya başlıyor insanlarda.
0: Emman Bey'e de biraz salladı geçenlerde ya.
2: Sergen Hoca herkese sallamayı seviyor.
0: Vallahi doğru söylüyorsun.
2: Sergen Hoca herkese sallamayı seviyor. Candaş Tolga'ya bağlandı, konuk olmuştu. Nuri Hoca. Hı hı. Nuri Hoca orada bir kinayeli bir şey söyledi. Haaland konusunda bende var diye, izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzledim onu.
2: İzlediniz mi? Sergen'e sormuşlardı. Sergen bende yok demişti de, Nuri Hoca bende var demişti. Daha önce bir aralarında atışma da vardı. Ya şöyle söyleyeyim. Beşiktaş taraftayım tabii bu arada. Beşiktaş'ın bir sabır göstermesi lazım. Taraftarın da sabır göstermesi lazım. Neden? Sergen Hoca geldi. İşte bir 2-3 yıllık bir süreç, takım oluşturacağız dedi. Yeni yapılanma, ama bir yılın sonunda tamam, Sergen Hoca da burada bence erken pes etti. Etmemesi lazımdı. Yeni hocamız geldi. Ya taraftarın şunu yapması lazım. Bizim bir yerde düşünüp, örnek veriyorum, o feda sezonu gibi 1-2 sene için bir kadro yapılanması lazım. Olabilir. Bu sezon başında da kötü sonuçlar alınabilir. Kötü sonuç alındı. Gönderelim hocayı. Gönderelim başkanı. Yenisi gelsin. Sil baştan. Çok basit bir rakamlarla bir şey vereceğim.
0: Toparlayalım da, hızlı toparlayalım. Tabii, çok dinleyicimiz var.
2: Tabii. Bundan birkaç sene önce Galatasaray'la harcama limitimiz, örnek veriyorum, Galatasaray 6 ise Beşiktaş 4'tü. Şimdi Galatasaray 9 ise Beşiktaş 4.
0: Evet.
2: Fark açılmaya başlıyor.
0: Çok açıldı hem de.
2: Çok açıldı. O yüzden tekrar söylüyorum. Sabır.
0: Peki. Çok teşekkürler.
2: Aygün Bey. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Görüşmek siz de iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: İyi günler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Evet. Selam Aziz Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım, 20 Haziran'da transfer bitecek demedi mi demiş dinleyicimiz Selo Bey dedi. Ama dediğim gibi herhalde büyük ihtimalle kulüpler şeyi bekliyor. Biraz da yabancı kuralının netleşmesini bekliyor. Ona göre bir plan program yapacaklar. Mustafa Atmaca İstanbul. Mehmet Büyükekşi'yi kınadık, eleştirdik. Ondan daha kötüsü gelmez dedik. Büyük konuşmamak gerekiyor. Arattı. Vallahi doğru söylüyorsun. O Mehmet Büyükekşi de çok şey değildi yani. Neyse, onunla ilgili de konuşuruz bir ara. İyi yayınlar Aygün abi. Ukrayna değil, Uruguay uçakları iptal edilen ülke, Mustafa Demirkaya demiş. Teşekkürler. Doğru söylüyor. Ama şey çok güzeldi ya. Güney Kore'nin hocanın basın toplantısının suratını vermedi. Buzlamışlar oraya. Surat yok adamda. Acayip bir şey ya. Günaydın Aygün abi demiş dinleyicimiz. Yayındaki konuk arkadaş sizi yanılttı. Tarifeli uçakla ülkesine dönen ülke Uruguay. Selamları yeniden Metin Hakverdi Ankara. Teşekkürler sevgili Metin kardeşim. İzmir'den İbrahim ben. İbrahim Bey yeğenleriyle Rıva'yı doldurmuş, racon kesiyor demiş. Sonu 07 ile biten dinleyicimiz. Galatasaraylı galiba. Sarı kırmızı altına şey koymuş. Hayırlı sabahlar, hoş geldin abi. TV Başkanı herkesi şikayet ediyor. TV Başkanı kim şikayet edecek? Buradan spor bakanımıza sesleniyorum. Neyi bekliyor sayın bakanımız demiş. Hemen Mustafa Çelik'e de teşekkürlerimizi iletelim. Son dinleyicimizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
3: Şanslı kişi olarak Emre, ben Konya'dan.
0: Emre Bey hoş geldiniz. Biz de şanslıyız. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Sağ olun Aygün Bey. Yani sizinleyken çok böyle mutlu olmak istiyordum ama daha yayına katılırken malum takım denildi.
0: Ama siz dedim işte denmemesi gerektiğini söyledim İbrahim.
3: Yok siz dediniz. siz engellemeye çalışsınız. Ben bunu Fenerbahçe'deki genel taraftarların söylemlerini için...
0: O neden biliyor musun? Bak bir şey sana söyleyeyim. Neden biliyor musun? Maalesef yöneticiler işte suyun ötekisi, malum takım, doğru mu? Bu cümleleri yöneticiler kullanmasa, doğru mu? Doğru mu?
3: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey
0: daha anlayacağım. Taraftarlar da kullanmayacak maalesef.
3: Kongrede Galatasaray hakkında şerefsiz dediği bir tane avukat bir üyeydi zannedersem, yanlış hatırlamıyorum.

0: Dinlediniz mi siz de bilmiyorum ama.
1: Oradaydım ben de. O kadar çok konuşmacı vardı ki, bir de 354 kişi ya konuşmacı. 354 kişiydi, sonra indirildi. Bunlar hep yanlış şeyler. Doğru söylüyorsun, haklısın.
0: Yani bir az önce Samsun Spor Başkanı'nı eleştiriyorlar. Ya Samsun Spor bu sene Galatasaray şampiyonluk yolunda 4-0 yendi.
1: 4-1 yendi.
0: Yani Galatasaray'ın arka bahçesi gibi konuşuyor diyor. Hani aslında kutuplaştırmayı yapan kendileri. Sonra bir suçlu aranıyor. Yani ben burada Fenerbahçe camiasını bir kısmı olarak söylüyorum tabii ki. Sürekli Galatasaray düşmanlığıyla bir yere varılamaz. Yani kendi hatalarımızı görmeliyiz. Hakemlerin arkasına, Galatasaray düşmanlığının arkasına saklanılarak başarı gelemez. Avrupa'da da görüyoruz bunu işte. Teşekkür ediyorum yayın aldığınız
1: için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha, bunu mu söyleyecektiniz? Tamam. Peki tamam. Çok teşekkürler. Ben farklı bir konu daha var zannettim. O zaman ne yapalım? Bir iki mesaj okuyalım. Çok fazla mesaj var. Günaydın Aygün abi. Yine başladın reklamlara demiş. Abdullah Keleş. Hemen yakalıyorsun Abdullah ya. İyi yayınlar sevgili Özbek. Sporumuzda yönetici konumunda olanlarda kalite maalesef yerlerde. İlkokul mezun olanlar TFF başkanı olabiliyor ve bu kişiler kendi milletin insanına parmak sallama cüretini gösteriyor. Ama bizim insanımız o parmağı asla unutmaz. Gerektiği yerde o kişiyi hatırlatır. Yönetici vasfındaki insanların belli bir kalite olması şart demiş Nedim Küçük. Teşekkürler Nedim Bey de. Abi Levent Mercan'ın Fenerbahçe'de ne işi var demiş Tayfur Acay kardeşimiz. Bir de üstünü de eklemiş Mert Hakan, İrfan Can Kahve, Çağlar Söyüncü, Mert Müdür, Cengiz gibi adamları görmek istemiyorum, yeter artık demiş. Bir fotoğraf geldi, nereden geldi fotoğraf bakalım. Cumhurbaşkanı Güney Kore Cumhurbaşkanı 2026 Dünya Kupası'nda başarısına yol açtı iddia edilen taraflı oyuncular seçimiyle ilgili soruşturma başlatmış. Onunla ilgili bir haber geldi. Hemen bakalım. Cengiz Bey göndermiş. Hatta bir tane daha resim göndermiş. 20 bine yakın taraftar dün Fenerbahçe'nin topuk yaylasına geldiği yönde bir haber var. Onu da göndermiş sevgili dinleyicimiz. Amrabat İsmail Hoca nesini düşür? Yazık Sedat demiş. Yani bir an önce gönderin demiş Amrabat'la ilgili. Bence de gönderilmesine fayda var diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimiz de şu anda 10.33'ü gösteriyor. FIFA eski hakem Etmeli, eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer'le de sohbetimiz şu an itibariyle başlıyor. Hocam günaydın. Nasılsınız
3: günaydın hocam?
2: Dünya Kupası'nı, Dünya Kupası'nı çok yakından takip ediyorsunuz. Oradan başlayalım. Hocam kuralları insanların bilemedi. Geçen İran maçı mıydı hocam?
3: Evet.
2: Hatta siz yazdınız ama hala ısrarla
3: siyasiler bile yazdı, doğru söylüyorsun.
2: Kim yazdı hocam?
3: Siyasiler bile altına yorum yazdı. Yani ya şundan kaynaklanıyor. Şimdi biz hep kalecinin kalede olduğunu alışırız değil mi? Yani normalde
2: evet.
3: Kaleci kalesinde olur.
2: Evet.
3: Yani insanlar şunu karıştırıyorlar. Ofsayt kuralının ruhunu metin olarak algılamadığınızda şöyle bakıyorlar. Ya kaleci kalede olur. Önünde bir defans oyuncusu olur. İşte rakip takım kalesine ne kadar yakın olduğuna bakıyor.
2: Evet.
3: Kaleci

0: de olmadığı zaman işin rengi değişiyor tabii ki. İnsanlar bunu kaçırıyorlar. Bizim oyun kuralları kitabında offside'ın tanımında kaleci bir oyuncu olduğu için tanım gereği, hı hı, oradaki mantık şudur. Rakip kaleye sondan ikinci defans oyuncusundan daha yakın olma durumudur offside'ın tanımı.
1: Evet.
0: Çünkü sondan ikinci defans oyuncusu bizde hep nedir alışık olduğumuzda? Kaleci kalesindeyse birinci defans oyuncusu o, önündeki adam sondan ikinci defans oyuncusu.
1: Evet.
0: Ama İran maçında öyle olmadı. İran maçında kaleci sondan üçüncü defans oyuncusu konumuna geldi kaleden çıktığı için. Bir tane defans oyuncusu var. Herkes diyor ki bak buradan çekmesi gerekiyordu çizgiyi, yanlış yerden çekti. Ama o oyuncu birinci defans oyuncusu, kaleci gibi duruyor. Yani kalesine en yakın, kale çizgisine en yakın olan o. Ondan dolayı da VAR ikinci defans oyuncusunun olduğu hizadan çizgiyi çekti ve pozisyon offside olarak çıktı. Ben İran'ın devam etmesini isterdim ama işte şanssızlık yani bir şekilde olmadı. Ama şunu söyleyeyim, bu Dünya Kupası'nda en büyük eziyeti kim gördü diyorsanız bence İran yok.
1: Evet ya.
0: Yani onu açıkça söyleyeyim. Ben çünkü hazırlık kamplarına da Antalya'da birebir şahit olmuş biri olarak söyleyeyim. Buradan Türkiye'de yaptılar hazırlık kamplarını. Çünkü ülkelerinde savaş nedeniyle kimse uğurlamadı. Antalya'dan kendileri gittiler. Maçlarının çoğunluğunu Amerika'da oynadılar ama hiçbir şekilde Amerika'da konaklayamadılar. Meksika'da konakladılar ve kuralları şuydu, 24 saat içinde gidip maçı oynayıp döneceklerdi. Yani bu normalde olmaması gereken bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir ülkeye gideceksiniz. Bir gece
1: ya burada yanlış anlama hocam ama ya burada da yani Infantino'nun da devreye girmesi gerekirdi. Yani
0: hocam,
1: böyle şey olabilir.
0: Infantino devreye giremez. Bak niye giremez? Bu olay çok eskilere dayanıyor. 2014 yılında Pep Blatter'in başına gelenleri Infantino çok güzel okudu. Çünkü niye? Infantino o Pep Blatter, Michel Platini olayları olduğunda UEFA'nın genel sekreteriydi. Ve o zamanki operasyonu yapan kurum FBI'ydi. Onu bildiği için, başına neler gelebilme ihtimalini bildiği için Amerika ne derse onu yapıyor.
1: Peki hocam İran, yani ben mesela bizim ülkemizde böyle bir şey yapılsa ben ne sana söyleyeyim, bizim Cumhurbaşkanımız takımı çekerdi ülkeden. Bak Amerika'dan çekerdi. Yani İran mesela niye kendini çekmedi?
0: Ya onu tabii ki şu var. Şimdi siz,
1: bak bize yapılsa bizim Cumhurbaşkanımız geri kardeşim
0: çekerdi.
1: Çekerdi. Ne çekerdi? Çünkü bizim halkımıza böyle bir eziyet yapılmasını, futbolcularımıza böyle bir şey yapılmasını asla müsaade etmez Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden
0: aynen,
1: söylüyorum.
0: Aynen söyleyeyim. Kesinlikle katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buna asla izin vermez.
1: Vermezdi.
0: Ama şu var. Bunun bir yaptırımı var tabii ki. Ha, biz o yaptırımı göze alırdık.
1: Bak onu biz alırdık ama yaptırım ne? Ama şimdi bir dakika bir şey. Bunun mesela itiraz merci neresi hocam? Şimdi hocam, yaptırım burada var diyorsun ya hocam. Bak bir konu açtık şimdi. Bak güzel bir konu açtık. Oradan yürüyelim. Evet. Şimdi dedin sen yaptırım var. Yani bir daha katılmam anlamında demeye çalışıyorsun. Veya 2-3 yıl, 3 yıl ceza alma anlamında değil mi hocam?
0: Tabii,
1: onu söylemeye çalışıyorum.
0: Tabii. Aynen.
1: Peki
0: tabii.
1: Ama demeyecek. Ya kardeşim yaptırım uyguluyorsun ama bana. Bana eziyet uyguluyor. Ben bu ülkeye giremiyorum. Meksika'da kalıyorum. Maçtan 24 saat önce uçağa biniyorum. Otele girmiyorum. Stada gidiyorum. Maç yapıyorum. Dönüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benim sporcum ülkeye girerken bunları yaşıyor diyeme hakları yok mu? Bunlarla ilgili itiraz
0: tamam,
1: edeceği bir yer yok mu hocam?
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Hemen bir şey söyleyeyim. FIFA başkanı. FIFA bu arada dünyada görebileceğin en siyasi yerdir. Onu söyleyeyim. İçinde çalışmış biri olarak söylüyorum bunu. FIFA başkanı şunu demişti, hatırla. Rusya Ukrayna ile savaşa başladığı günün ertesi günü Rusya'yı milli takımlar düzeyindeki tüm turnuvalardan FIFA, UEFA men etti.
1: Doğru.
0: Ancak İsrail ile Filistin ortamı gerildiğinde ve orada bir soykırım yaptığında İsrail hiçbir şekilde şu lafı söyledi. FIFA siyasi konuların çözüm merkezi değildir. Şimdi bu kadar pişmiş bir açıklama yaptıysa kendisi artık ne diyeyim? Çünkü olay Rusya'ya gelince sen siyasi olaraktan hemen takımı, milli takımı turnuvalardan men ediyorsun. Ama olay İsrail olunca baskılar yüzünden sen İsrail'e en ufak bir ceza veremeyeceğin için şunu yapıyorsun. Diyorsun ki FIFA siyasi konuların çözüm merkezi değildir. Futbol dünyayı birleştirir gibi bir slogan ortaya atıyorsun.
1: Evet.
0: Bu kadar siyasi bir yer. Yani soru da şu. O zaman Rusya'da niye aynı şeyi yapmadın? Rusya'da niye demedin? Futbol farklı bir şey kardeşim. Beni bağlamaz. O sizin siyasi sorununuz demedin. Şimdi sorun güçlerin, güç dengesinin kimin yanında olduğu. Infantino, Michel Platini, Sepp Blatter olayı olduğunda ki o zamanki olayı biliyorsun. O bir yolsuzluk olayıydı.
1: Evet, FIFA ve
0: UEFA'da. Sen düşünebiliyor musun? Şimdi UEFA'da FIFA'da bir yolsuzluk olduğunda UEFA'nın ve FIFA'nın genel sekreterleri konumundaki olan kişilerin haberi olmaz mı?
1: Mümkün değil olmaması.
0: Mümkün değil. UEFA'nın o zaman genel sekreteriydi Infantino. Infantino genel sekreteriydi. Şimdi bir şeyleri kabul edip ya da belki de o işte yolsuzluğun ortaya çıkması sırasında bir yerlere gelebilmek için davranan insanlar, siyasi davranan insanlar da bunlarla karşılaşıyor. Yani hani futboldan uzaklaştık, biraz işin futbolun siyaset tarafına girdik ama ne yazık ki böyle. Güçlü olan, sen istediğin kadar haklıyım, haksızsın da evet ama böyle. Ya bizim milli takım şimdi biz işte diyor uyuyamadık, şunu yapamadık, bunu yapamadık. Ya burada baktığında İran'la kıyaslıyorum. Ya İran o zaman intihar etsin ya. Biz bakın şunu söylüyorum.
1: Vallahi ben sana şunu söyleyeyim mi? Bizim bir tek kamp yeri sıkıntımız Arizona'ydı. Onu da sana soracağım hocam. Yani buradan insan gönderilmez mi? Bakın kamp yerine arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Bak, yani 1-2 milyon dolar karşılığında çok daha farklı yerlerde organizasyon yapabilirdi milli takımımız. Bu kadar para ödediği zaman. O kadar infinizörü gönderinceye kadar. Hı, buyur hocam. Buyur.
0: Ortalama gündüz ve gece sıcaklığının ortalaması 31.7 derece.
1: Evet.
0: En sıcak kalan ülke bizim ülkemiz.
1: Evet.
0: Yani bakın en sıcak noktada kalan ülke bizim ülkemiz.
1: Şimdi evet hocam, doğru.
0: Portekiz'e baktığında 27 derece ortalamalı yerde kalıyor. İngiltere 24.7 dereceli orta yerde kalıyor. İspanya, ki İspanya biliyorsunuz yeri beğenmediği için kendisi parasını ödeyip yer değiştirdi. 24.4 derecede kalıyor. Şimdi sorun şu, idari anlamda Türkiye Futbol Federasyonu başkanına bak nasıl yönetildiğini anlıyorsunuz zaten sistem olarak Futbol Federasyonu. Ya akrabalar doldurulursa bir yere.
1: Gelelim o konuya.
0: Ha, tamam mı? Şimdi genel sekreter akraba, disiplin kurulundaki akraba.
1: Onu yani şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim hocam. Hayır, hocam şöyle söyleyelim. Yayıncılık anlamında söyleyelim. Gazeteci Altu Atalay ve Nihat Erence bir video yapıyorlar. Altu Atalay ve Nihat Erence'nin iddiası diye söyleyelim hocam. Çünkü gerçekten.
0: Tabii ki. Biz iddialara göre konuşalım.
1: Biz iddialara göre konuşalım.
0: Ortada bir iddia var.
1: Aynen. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Başkan'ın yeğeni. Yani İbrahim Hacı Osman'ın yeğeni. PFDK üyesi yeğeni. Milli takım sorumlusu kayınbiraderi. TFF'de yeni başlayan bir yeğen varmış. Onu tam yerini öğrenememişler. Nereye sokuldun? Bir de dışarıdan hizmet veren bir psikolog varmış. O da onun yeğeniymiş.
0: Bir de hanımefendinin ben bir paylaşımına denk gelmiştim Instagram'da. Görmüştüm. Orada federasyonda galiba sözleşmeli olarak yani tam zamanlı çalışmıyor. Hizmet alımı şeklinde gözüküyordu anladığım kadarıyla.
1: Amerika'ya biz psikolog götürdük mü acaba?
0: Götürmedik, hayır.
1: Çünkü Montella psikolog benim diye bir açıklama yaptı, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Ya Montella bizim her şeyimiz ya. Bize Türklük öğretiyor. Daha ne diyelim yani.
1: Abi
0: önce bir istiklal marşını söylemeyi öğrensin, ondan sonra bunları konuşuyoruz.
1: Aa hocam vallahi bak o konuda rahmetli dağıma helal olsun. Bak helal olsun. Yani süre anlamına baktığında Montella da yeni gelmedi buraya. Yani Adana muhabbetleri de var yani. Yeni değil yani Montella'nın.
0: En az 3 yıldır
1: Türkiye'de. 3 yıldır Türkiye'de milli takım hikayesi var. Yani. Milli takım hocası sen milli marşı bileceksin hocam. Doğru söylüyorsun yani, hocam.
0: Hocam iki kıtayı ezberlemiyorsa eminim yani.
1: O zaman sana biz milli takımı nasıl emanet edeceğiz? Doğru söylüyorsun hocam.
0: Yani hayır bak hocam şunu yapabilirsin. Sen bize Türklük dersi vermezsin. Tamam mı? Öyle işte bize milliyetçilik dersi vermezsin. Deriz ki ya yabancı antrenörle çalışırsanız adam sizin milli marşınızı öğrenmeyebilir. Ama kalkıp bize milliyetçilik dersi verir, Türklük dersi vermeye kalkan birinin o zaman ben de şunu söylerim. Arkadaş orada İstiklal Marşımız okunurken sessiz sedasız duramazsın bana onu diyemezsin işte. O zaman göreceğim ben senin milliyetçiliğini, Türklüğünü vesairesini. Ha onu da söyleyeyim. Onu vatandaş yapmaya çalışanlar bunun hesabını ver.
1: Doğru söylüyorsun. Orada haklısın.
0: Yani bu kadar net.
1: Orada
0: şimdi hocam bak tekrar söylüyorum. Bir kere bu Dünya Kupası bizim Futbol Federasyonu'nun idari anlamda bir fiyasko. Çünkü şöyle bir şey yaşadık biz. Bakın biz Arizona'da kamp yaptık. Miami'de hazırlık maçı oynadık ki Miami hani Amerika'ya gidenler bilir ki aşırı nemli rutubetli bizim Alanya gibidir. Böyle sıcaktır, nemli rutubetli bir yerdir. Arizona ise kurak bir isim. Konya gibi düşünün ama çok daha sıcağını düşünün.
1: Evet.
0: Sonra da bir gittik Artvin gibi bir yerde yani Vancouver'da normal kupa maçımızı oynadık. Dünya Kupası maçımızı oynadık. Şimdi o 50 derece gün içindeki sıcaklık ortalaması olan Arizona'dan daha nemli bir yerde bir hazırlık maçına gittik. Görece daha düşük sıcaklık çöl iklimine göre. Sonra da daha serin bir yerde normal.

0: Normal maçımızı yap. Ya sizler milli takımı idare edenler bu maç planlarını biliyorsunuz. Şuna kimse sığınmasın. Ya FIFA bize burayı gösterdi. Ya FIFA sizi tabii ki bir yer gösterecek. Ama İspanya gibi yapın kalmayın. Ödeyin kendiniz. İspanya gitmiş incelemiş. Şartları beğenmemiş. Demiş ki benim kaliteme uymuyor burası. Daha iyisi var mı demişler. Onlar da göstermişler. Tesislerimiz var. Bu imkanlarımız var. Şu kadar paraya mal olacak. Parasını ödemişler geçmişler. Şimdi 1.5 milyon dolar diye bir laf geçiniyor ortada. Yani biz eğer kamp tesisini değiştirseydik federasyona...
1: Ya hocam şöyleymiş. Yere göre değişiyor tabii. En fazla 2 ile 3 milyon dolar civarıymış. Yani
0: tamam
1: çok...
0: hocam 3 milyon dolar ödeyemeyecek mi?
1: Yani Las Vegas'a gideyim dersen mesela atıyorum tabii şimdi Ne bileyim Kaliforniya'ya gideyim New York'ta yapayım dersen atıyorum 3 milyonsa farklı bir yerde. Dediğin gibi yani 1-1.5 milyon dolar civarında bir rakam bu hocam.
0: Tamam hocam 3 ile 1.5 milyon dolar arası varsayalım.
1: Aynen.
0: Ya bizim sponsorlarımız bak Futbol Federasyonu'nun bütçesini falan geçti. Bizim sponsorlarımız bunu yapar. Ya şu anda çünkü niye biliyor musun? Bugün bizim milli takımımız 32. raunda kalsaydı ki büyük bir ihtimalle galiba Avustralya Mısır'la oynuyor. Biz oradan geliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Biz Bosna'yla oynayacaktık galiba hocam. Amerika birinci olduğu için Bosna'ya.
0: Birinci
1: olsaydık Bosna'yla oynayacaktık hocam.
0: Ha, ikinci olsaydın da Mısır'la oynuyordun.
1: Aynen yani. İkinci olsan Mısır doğru.
0: Ha, yani sonuç itibariyle biz 16 raunda kadar geçebilecek bir önümüz açık. Belki 16 raunda
1: 8'e bile geçebilirdik. Görebilirdik.
0: Şimdi biz sponsorlar anlamında şunu söyleyeyim hocam. O para 1.5 milyon euro, 3 milyon euro senin tur atladığın zaman FIFA'dan alacağın para, ayrıca sponsorların görünürlükten kaynaklandığı gelirler vesaire bunları düşündüğünde çok ciddi rakamlar. O senin 1.5 milyon euro belki şu anda biz böyle konuştuğumuzda büyük rakam gibi TL'ye çevirdiğinde ama o pastanın içinde çok küçük rakam kalıyor. Yani futbol pastasının...
1: Hocam aslında ben şimdi Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Diyorum ki kaç kişi götürdünüz? Bu kaç kişinin ne influencer, minfluencer diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. Bazı gazeteciler de diyor ki ben şu uçak paramı ödedim diyor. Ama otel ve şey paralarını hala gösteren bir belge ortaya koymuyorlar. Onu da söyleyelim yani. Bir tek uçak fişleriyle olmaz bu iş. Kaç kişi götürdünüz? Ya ne rakam harcandı? Bak hocam hayır başka bir şey söyleyeceğim sana. Ne rakam harcandı bu süre içerisinde? Belki de bu rakamın çok da üstünde bir para harcandı hocam. Altta son model arabalar kiralanıyor falan filan anladın mı demek istedim hocam? Oteller...
0: Ya hocam bir kere şunu sana söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapıldı. Yönetim kurulu geri döndü biliyorsun.
1: Gidiş dönüş uçak para biletleri. Doğru söylüyorsun. Ya bu belli değil mi arkadaşlar? Genel kurulu bir sonraki de 15 gün sonra ertele ya. Yani, bir ay sonra ertele. Atıyorum mesela.
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Veya yani, daha erken yap. Daha erken yap.
0: Şunu söyleyeyim. Niye daha erken o araya sıkıştırdılar biliyor musun? O araya şu anda mesela genel kurulu yapsalar ortalık birbirine girer. Seçimliğe gitme ihtimali var.
1: Vardı. Öyle konuşuluyor şu anda.
0: Yani onun için o genel kurulu o araya sıkıştırıldı belki de. Hani bir kötü sonuç olabilir ihtimaline düşünerek de. Bir kere bak hocam bir şey söyleyeyim. Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü dahil olmak üzere, Montella dahil olmak üzere. Bütün herkes kendi oyuncularını bizim yalanladılar. Biz uyuyamadık diyor kaptan ya sıcaklardan dolayı. Uyuyamadık diyor. Biz 3 gün sonra kendimize geldik diyor. Maçları oynadım maçtan sonra kendime gelebildim. İlk maçı kaybetmişsin ikinci maça az kalmış. Bizim takım daha yeni oturmuş. Ya bir kere planlamamız komple yanlış. Ya burada hocam çok net söyleyeyim. Diğer ülkelerin ya bu insanların jetlag mı olur bilmem ne mi olur şuna buna bakan analizcileri var ya. Hava sıcaklığından ne kadar etkileneceklerine dair belirleyen biz de yanımıza psikolog götürmemişiz. Ki spor psikologları şu anda vazgeçilmezler. Bunu da kabul ederim. Yani
1: Arjantin biraz daha ileri gitmiş. Her şeyi götürmeyen yanında bir de 500 kilonun üzerinde et götürmüş. Her haftanın belli günleri mangal partileri falan yapıyor Arjantin. Bizimkiler de eşlerini götürmüş. Eşler New York sokaklarında alışveriş yapıyor.
0: Ya başarı olur yaparsın hocam.
1: Bak, olmaz hocam olmaz. Eşin ne işi var orada ya? Hangi dünya takımında futbolcu eşlerini götürmüş? Japonlar mı götürmüş? Güney Kore mi götürmüş? Kim götürmüş abi? İran mı götürmüş? Kim götürmüş?
0: Ya, eşler İran orada. Zaten, İran zavallı
1: hocam. Hayır şey yani. Aklıma bir an İran geldiği için söylüyorum. Kanada mı götürmüş? Ne bileyim kim götürmüş? Eşler ellerinde dünya kadar marka şeylerle çanta almaya gidiyorlar. Zaten bizim milli futbolcular da maşallah bütün reklamlardalar. artı 500'er bin dolar prim. Abi, olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil diye.

0: Hocam.
1: Ya hocam bak şunu söyleyeyim. Böyle YouTube'lar falan katılmalar, çekilmeler, şunlar bunlar.
0: Evet.
1: Bunlar normal değil. Yani kimse kusura bakmasın. Milli takım kampı dediğiniz zaman ya kamp çok önemli maça çıkacaksınız. İki tane maça kaybettiniz ya döndünüz evinize. Bu kadar basit. Siz oraya full konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor. Kafanızın hiçbir şekilde dışarıyla vesaire kopmanız
0: şey işte Orkun'un, sevgili Orkun Kökçü'nün babası. Adam eleştiri yapmış otelde. Adamı otelden atmışlar. Eleştiremezsin. Otelden çıkışını vermişler. İşte aileleri götürürsen olur bu tip şeyler.
1: Ya, hocam,
0: milli
1: bak,
0: takım,
1: sorun burada.
0: Milli takım otelinde Orkun Kökçü'nün babası Montella'ya İbrahim Hacı Osman'ı eleştirmiş. Duymuşlar. Adamı dışarı göndermişler. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bununla ilgili cevabını da çok bekliyorum. Merak ediyorum hocam. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Serdar Akçay'la da sohbetimiz devam ediyor. Ne diyorsun hocam?
6: Hocam şimdi şöyle bakın. Bir gerçek var. Siz dediğin senin %100 doğru. Aileler milli takımla beraber aynı noktada olduklarında bu iddialar ortaya çıkıyor. Yani ben şunu anlıyorum. Demek ki bizim milli takım futbolcuları ki demeçlerinden de çok net görüyor. Yani Türkiye'deki kendilerine yapılan bütün eleştirileri en ince detayına kadar takip etmiş. Şimdi siz bir şeyi maça konsantre olmak yerine beni neyle eleştiriyorlar diye bütün gücünüzü, bütün zamanınızı oraya harcıyorsanız ve kendi öz eleştirinizi yapmak yerine karşı tarafı suçluyorsanız ki buna Futbol Federasyonu Başkanı da dahildir. Sorun burada baş. Biz bu milli takım sürecini, Dünya Kupası'ndaki milli takım kamp sürecini yönetemedik.
5: Evet, yönetemedik.
6: Eskiden idari menajer vardı milli takımda biliyorsunuz. Bu işleri onlar yapardı, onlar çözerdi ki bu 2002'de bunu hepimiz gördük.
5: Kamp yerlerine giderlerdi, bakarlardı.
6: Bakmışlar da bir şey olmamış. Yani normal şartlarda oraya gidip bakan ekibin teknik ekip olması, analiz ekibinin sıcaklığı vesaireye iyi bakması gerekir. Yani bunların maçın oynanacağı zaman Haziran, Temmuz bunları iyi analiz etmeleri gerekirdi. Edememişler. Bir şeyler eksik olmuş. Yani şimdi diyorlar ki biz Amerika'yı yendik. Ya Amerika asıl kadrosundan 8 kişiyle bir kere eksik çıktı. Adamlar için zaten hava hoş. Nasıl olsa grubu atlamışlar. Tabii lider olarak bitirmişler. Ve onlar şeyi düşünüyorlar. Şu anda oynayacakları Bosna Hersek maçını konsantre oluyorlardı. Çünkü FIFA bu Dünya Kupası'nda bir kendi sponsoru var biliyorsun. Onunla beraber bir yapay zeka platformu çıkartmıştı. Ve bu yapay zeka takım eşleşmelerini anında belirlemiş. Ben bunu öğrendim. Yani takım eşleşmelerini şöyle belirliyor. Mesela daha en iyi üçüncünün belirli olmadığı dönemde net olarak FIFA kendi sistemine Bosna her şeyi işlemişti. Ben de sordum. Neden daha belli değil? Hayır dediler. Yapay zeka tüm kombinasyonları tarıyor. 475 farklı kombinasyondan bahsediyorlar. Tarıyor. Bu maçlar hangi skorla biterse bitsin Bosna Hersek buraya oturuyor diyorlar. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz bu kadar teknolojinin geliştiği bir noktada biz daha bunları Amerika'da bunu bildiği için Bosna Hersek'le eşleştiğini kendi takımını bizim maçta dinlendirdi. Çünkü Amerika'nın bir hedefi var. Kendi ev sahibi olduğu dönemde şu anda 16 round'a kadar Kanada ve Meksika'da maçlar oynanacak. 16 round bittikten sonra bütün maçlar Amerika'da. Haklı olarak çeyrek final, yarı final, final gibi bir yerlere gittiğinde seyirci desteğini alıyor Amerika'ya. En büyük avantaj. Ve bir hedefi var. Kendi ülkesinde şampiyon olmak. Nasıl Fransa'da şampiyon oldu? Aynı mantık. Yani kendi ülkesinde bir yerlere gelmişti. Şampiyon olamasa bile atıyorum diyelim ki bir çeyrek final oynamak, belki bir yarı final oynamak. Çünkü Amerika ciddi anlamda bizim onların bildiğimiz o işte futbol, onlar da futbol, bunu soccer diyorlar biliyorsun bunu.
5: Evet, evet.
6: Bu anlamdaki şeyi çok ileriye götürmek istiyorlar. Bunu fark ettiler. İyi para dönüyor bu işte. Ciddi anlamda iyi para dönüyor.
5: Çok
6: ve
5: büyük,
6: kendi
5: büyük
6: kıtası yani 75 bin kişilik bir stadyum var. Düşünebiliyor musun?
5: Hocam bir tane,
6: kişilik stadyumlar var.
5: Bir tane gemi gördüm ya. Gördün mü?
6: Yok, görmedim.
5: Hocam inanılmaz bir gemi var ama tabii orada maç şey yok da onun içine de mesela şey yapmışlar, saha yapmışlar. Orada da mesela maç oynayabiliyorsun falan filan yani. İnanılmazdı ya.
6: Şimdi bir şey var.
5: Stat yapmış. Gemi de resmen böyle büyük bir stat yapmış.
6: Hocam 2034 Dünya Kupası'nın bir tanesi bir gökdelenin çatısında oynanacak biliyorsun değil mi?
5: İşte belki de benim gördüğüm de o, belki de o şeyin şeyini gördüm, görüntüsünü
6: yani
5: gördüm.
6: Suudi Arabistan'ın FIFA'ya verdiği proposal'da yani ön bilgilendirmede stadyumların bir tanesi bir gökdelenin çatısının üstünde yapılacak. dünyada belki ilk defa olacak.
5: Bu dediğim hikaye de belki o dönemle alakalı. Yani görüntüyü gördüm çünkü böyle bir hazırlık olacağı yönünde falan filan bir gemi. Kocaman büyük bir gemi hocam. İnanılmaz büyük bir gemi. Üzerine bir stat. İşte bilmem atıyorum 20 bin 25 bin kişilik bir kapasiteli böyle bir görüntü vardı hocam.
6: Hocam tekrar söylüyorum. Bizim bir gerçeğimiz var. Bir eleştiri diyor. Bak mesela İskoçya'nın antrenörü, elenen ülkelerin antrenörleri istifa etti. Farkında mısın?
5: Evet. Hepsi gitti. Bizde Güney yok. Kore'nin hocasını gördün mü hocam? Güney Kore'nin hocasını basın toplantısı yani yaparken
6: yüzünü yapmışlar, evet,
5: yüzünü buzlamışlar yani. Hocam.
6: Aynen yani. Şimdi bizimkiler eleştiri, hani bizim çocuklar bunu hak etmiyor filan. Tamam da ya dünyanın her yerinde var işte bu. Yani her yerinde oluyor bu.
5: Doğru.
6: Ya bizde sadece bizde ya biz şunu mu istiyoruz ya, siz gidin kardeşim ne yaparsanız yapın biz sizi kabul edelim. Her şeyinizde tamam kabul edelim de ya siz de bir şekilde bize bir done verin. Türk milli takımının biz ne, zaten sorun şurada. Herkes Türk milli takımının neler yapabileceğinin farkında. O neler yapabileceğinin farkında olduğu için insanlar isyan ediyor. En büyük isyanın sebebi bu. Yani bu isyanı biz kalitesiz bir takım değiliz. Biz şu anda Uluslar Ligi'ndeyiz. Ben şundan korkuyorum. Uluslar Ligi'ndeki bizim rakipler falan çok kolay bir rakipler değil. Onu da söyleyelim yani. Şu Kasım ayında başlayacak Uluslar Ligi. O zaman ne yapacağız? Ya Belçika var, Fransa var, İtalya var, Türkiye var bir grup.
5: Doğru.
6: Ya tamam hadi İtalya Dünya Kupası'na gidemedi ama şimdi Fransa ile Belçika'nın nasıl top oynadığını hepimiz gördük. Ya İtalya'da kötü futbol oynamıyor. Onlar Bosna Hersek'le oynadıkları için playoff'ta gelmediler. Belki biz çıksaydık adamlar bizi yenip gidecekler dünya.
5: Doğru.
6: Ya buradaki hani bizim Türk insanının şunun farkında. Türk insanı futbolu sever ve farkındadır. Farkındalığı vardır. Diyor ki ya bu milli takım iyi oynuyordu. Ne oldu da bir anda siz bu tarz bir kadrolama sistemine döndünüz. Ve bir anda biz yenilgiler gördük ve elendik. İki maçta gittik. Ve elendiğimiz takımlar da böyle dünya üzerinde çok büyük futbol takımları değil. Ya yani takım olarak baktığınızda biz iki maçta da şu anda işte son çıkan Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkan kadro belki ilk maça çıksaydı olay farklı olurdu. Bazı ısrarlar, inatlar bizi bu hale getirdi ve bütün vatandaşların, spor severleri, futbol severleri isyanı bu. Bizim takımımızın kalitesi var. Bu kaliteye rağmen niye bu sonuç var? Bu sonuçta da birileri hesap vermek zorunda diyorlar. Ama kimse umurunda değil. Ha ben şunu söyleyeyim. Ne Montella istifa eder, ne Hacı Osmanoğlu istifa eder. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapısı değişmediği müddetçe, bu sistem devam ettiği müddetçe, Türk futbolu bu şekilde yönetilmeye mecbur kalacak.
5: Doğru.
6: Bu sistem devam ediyor.
5: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
6: Hocam son olarak herkese iyi bir hafta diliyorum. Saat 14'te de hepsi herkesi bekliyor.
5: Evet, MK Haber TV'de saat 14'te sevgili Serdar Akçor hocamızla Dört Büyükler programında olacağız. Dijitürk'ten de izleyebilirsiniz bizi. Dijitürk 72. kanaldan da izleyebilirsiniz. YouTube'dan da aynı zamanda MK Haber TV'nin YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Uydu'da da varız. D-Smart'ta da varız diyelim. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
6: Görüşmek dileğiyle hocam.
5: Sağ olun. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Son 32 turunun açılış maçında Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla son 16 turuna yükselen ilk ülke Kanada oldu. Güney Afrika ise turnuvaya veda etti. Kanada bir üst turda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Süleyman Hat'ı bağladın mı? Ben mesaj okuyacaktım tahminim ama şu an hattımızda gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim sevgili Aygün'e, yayınlar.
1: Günaydın, günaydın sevgili Arat. Valla yayın öncesi açılışta şeyi anlattık sevgili Süleyman. Dedik ki ya şu Gazi koşusu falan filan, tebrik edelim tekrar Halis Karataş kardeşimizi. Fakat rakamlara falan bakıyorum. Safkan sahibine 50 milyon kazandırmış. Sonra tabii farklı kayıt ücretleri falan filan 126 milyon 870 bin liralık bir kazanç elde etmiş sahibi. Helal olsun, helal hoş olsun.
2: Evet, Avrupa'nın ikramiyesiydi. Yani Avrupa'da bu sene Gazi koşusundan daha yüksek bir ikramiye yer almadı. En büyük ikramiye Türkiye'den çıktı.
1: Ciddi bir rakam ama Süleyman.
2: Evet. Ne yarışlar koşuluyor İngiltere'de.
1: Sen takip edebildin mi? Gittin mi yoksa bu sene?
2: Tabii ki oradaydım.
1: İzlenimlerini alalım istersen. Oradan başlayalım, sonra yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim sevgili Süleyman. Peki.
2: Bu yani Türk yarışçılığının festivali biliyorsun Gazi koşusu. O yüzden de çok önemli, çok değerli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ve onuruna tam 100 yıldır koşuluyor Gazi koşusu. Hiçbir böyle bir organizasyon yok. Hiç ara vermeden bu kadar uzun süre koşulabilen veya yapılabilen bir organizasyon hiç yok başka. O yüzden de Gazi koşusunun önemi, anlamı çok büyük. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anadolu'da ve Çanakkale'de, Anafartalar'da, her yerde atların sırtında kuruldu. Yani o yıllarda tabii ki ağırlıklı olarak at kullanılıyordu. Bir yerden bir yere mermiler atla sırtında gidiyordu. Bir yerden bir yere ulaklar veya özel mesajlar, stratejik hamlelerin mesajları hepsi at sırtında gidiyordu. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin atlara duyduğu minnet unutulmaz tabii ki. O yüzden de Türk yarış atçılığı Atatürk'ün o kadar zor yıllar yaşarken, Cumhuriyet ayakların üzerinde yeni yeni durmaya çalışırken, nüfus çoğunlukla eğitimsiz ve açlıkla savaşır haldeyken böyle bir at yarışçılığını öne çıkartması, Gazi koşusunu ortaya koyması bence çok önemli. Çok büyük bir mesaj tabii ki. Toplumun çünkü başka şeylere de ihtiyacı olduğunu gösteren, biz güçlü olacağız ve dünyanın birçok unsurunda yer alacağız şeklindeki görüşün de bir haykırışıdır aynı zamanda. O yüzden çok önemli ve çok değerli. Türk halkı da buna sahip çıkıyor. Her sene giderek büyüyen bir organizasyon. Yani her sene artıyor. Mesela bu sene 70 bine yaklaştı koşuya gelen.
1: Katılım anlamında diyorsun değil mi? Katılım. Yani tabii, izleme anlamı, izlemeye gelenler anlamında.
2: Tabii. Bizzat Veli Efendi İpodrom'a dün gelen kişilerin yapılan ölçümlerde ortaya çıkan rakam 68 bine dayandığı görüşünde. Ama önümüzdeki yıllarda daha da artacaktır. Çünkü her sene artıyor.

0: Aktaş'a çok yakıştı. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli jokeylerinden biri. Hatta en önemli sporcularından biri diyebiliriz. Çünkü istikrar abidesi. Uzun yıllardır aynı istikrarla, aynı başarıyla koşuyor. Çok jokey var ama yani bu işi eğlence gibi yapar halde. Ama Halis Karataş öyle değil. Gerçekten profesyonelce yaşıyor. Yaşamına dikkat ediyor ve o yüzden sürekliliği ve başarısı çok uzun. Onu takdir etmemek mümkün değil gerçekten. Herkes saygı duyuyor zaten. O yüzden de 100. yıl gazisi de ona yakıştı. Çok güzel oldu. Yani bir büyük kupa, bir büyük jokeye gitmiş oldu. Bütün gazi koşulları çok değerli ama 100.sü takdir edersiniz ki çok daha önemli ve değerli. Her zaman hatırlanacak, akılda kalacak. Zaten Türk yarışçılığını Bolt Pilot'la Halis Karataş Türkiye'ye tanıttı. Daha da coşturdu daha doğrusu. Biliyorsunuz filmi çekildi Bolt Pilot'ın şampiyon diye. Orada Halis Karataş'ın kendisi de oynadı. Zaten Bolt Pilot'la internasyonel koşularda birçok yabancı atı geçmeyi başardı. Göğsümüzü kabartmıştı. Dolayısıyla dediğim gibi çok yakıştı Halis Karataş'a. Tebrik ediyorum kendisini. Hiçbir zaman unutulmayacak. Ben de 10 yaşımdan beri gazi koşullarına gidiyorum. Tabii birkaç tanesini kaçırdım. Bir tanesini voleybol maçı için Ankara'daydık. Orada kaçırmışım. Biz de Avusturya kampına gitmiştik Fenerbahçe ile. Hatta beraberdik orada sevgili Aygül senle. Birini de orada kaçırmıştım. Onun haricinde hiç hatırlamıyorum kaçırdığımızı. Yani 10 yaşımdan beri bütün gazi koşullarını seyrettiğim, ilk seyrettiğim gazi koşusu Vidar'ın kazandığı gazi koşusuydu. O benim için çok ayrı bir şey. Yani bir sağlık problemim yok eğer. Bundan sonra da Allah nasip ederse bütün gazi koşullarına ömrümün sonuna kadar gitmeye gayret edeceğim. Çok severek izliyorum. Çok gururla izliyorum. Türk atçılığının geldiği nokta beni gururlandırıyor. Tabii yeterli mi? Değil tabii ki. Avrupa seviyesine ulaşmamız gerekiyor yarış atçılığında. Çok önemli eksiklerimizin olduğunu da görmemiz lazım ama onların hepsi yavaş yavaş ortadan kaldırılacak gibi duruyor, umut veriyor daha doğrusu bizlere. Dün çok keyifliydi, piknik alanlarından tribünlere kadar her yer çok doluydu. Yani 7. kez kazandı Halis Karataş gazi koşusunu. Biliyorsunuz onun gazi koşusunu en fazla kazanma rekoru Mümin Çılgın'ın elinde 9. Ben onu da seyretmek nasip oldu. Çok büyük bir jokeydi kendisi de. Şu an emekli tabii ki. Onun ardından Ahmet Çelik geliyor. 8 gazi koşusu galibiyeti var. Halis Karataş'ın da dün kazandığı kupayla birlikte 7. gazi koşusu zaferine ulaştı. Yani belki Halis Karataş şimdi belki önümüzdeki yıllarda 1-2 sene içinde bir jübile yapmayı düşünüyordu olabilir. Çünkü kulağımıza öyle şeyler de geliyordu. Ama şimdi bence en fazla gaziyi kazanan jokey unvanı için bence at sırtında kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Mevin Çılgın'ın ömrü uzun olsun. Onun elde ettiği başarıyı elde edip en az 9 gazi koşusuna ulaşmak için hem Ahmet Çelik hem de Halis Karataş'ın çaba sarf edeceğine inanıyorum ben.
1: Evet. Çok kısa istersen araya gidelim bir yandan da çünkü İsmail Kartal'ın açıklamaları yavaş yavaş düşmeye başladı. 10+4 kuralıyla ilgili açıklamalara İrfan Can Kahveci ve Osterwald kalacak diyor. Topuk yerlerse bazı açıklamalar yapmış. Onlarla ilgili Aziz Yıldırım'ın sağ dışı ile ilgilenecek, hakemler düzgün maç yönetsin tarzında da açıklamaları var. Bunları hepsini sevgili Süleyman'la ara konuşmayı düşünüyorum. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra sevgili Süleyman'la hatta sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, spor yazarı sevgili Süleyman Atlı sohbetimiz devam ediyor. İsmail Hoca, sevgili Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Topuk Yaylası'na basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada önemli açıklamalar yaptı. Gece gündüz çalışıyoruz dedi İsmail Kartal. Saadettin Saran'la iki defa görüştüğünü açıkladı. Onu da belirtelim. Transferlerle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Çalışmalar devam ediyor dedi. 30 kişilik bir kadromuz var dedi. Tabii Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncularımıza teklifler gelir dedi. Gitme durumları olabilir ama kadroda bir revizyona gideceğinin sinyalini vermiş sevgili Süleyman Arat. İrfan Can Kahveci Osterwald de bu sezon bizimle olacak demiş. İlk turu geçmenin derdindeyim şu anda demiş. Yabancı Koral'a ilgili de konuşmuş Sayın İsmail Kartal. 10+4 yabancı Koral'ın sağlıklı bulmadığını ifade etmiş. Ve adaletli bir sezonun geçmesini istediklerini belirtmiş. Aziz Yıldırım başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışına hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsin. Futbol oynanmasına daha fazla izin versinler demiş. Aykut Kocaman da tercih edilseydi cümlesi sorulmuş. Aykut Hoca benim için çok sevdiğim bir arkadaşım. O göreve gelse onun kadar mutlu olurdum demiş. Ne diyorsun sevgili Süleyman?
6: Bilmiyorum yani bu son söylediği konusunda. Yani tabii ki herkes kendisi çalıştırmak ister Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı. Eminim çok fazla sevinmez Sayın Aykut Hoca gelseydi. Gerçekçi gözle bakarsak ben öyle düşünüyorum. Hı hı. Ama şu söylediklerinin içinde hemen hemen hepsine katılıyorum ben ama taraftarın da transfer beklediği gerçeği değiştirmiyor bu.
7: Doğru.
6: Fenerbahçe taraftarları transfer bekliyor. Yani Osterwald'e kalacak diyor, bizimle olacak diyor ama Osterwald'i nerede oynatacağın önemli ve değerli. Çünkü Osterwald'i sol stoperde oynatırsan geçen sene yaptığı hatalarla Fenerbahçe'nin yediği goller ortada. O yüzden de Fenerbahçe taraftarı bir sol stoper alınmasını istiyor ve sol beke de Osterwald'in konulmasını istiyor. Yani doğal en doğrusu da bu zaten. O yüzden de yani tabii Osterwald'in sol stoperde de avantajları var. Yani çok hızlı olması, ayağına çabuk olması, bunlar çok çok önemli ama gel gelelim pozisyon hatası yapıyor, adamını kaçırıyor, o yüzden topu oyuna sokarken...
5: Ama orijin bir stoper değil biliyorsun o.
6: Tabii o yüzden zaten bu hataları yapıyor. Yani sol bekten bir stoper devşirmek bazen mümkün oluyor ama hataları da riskleri de göze alman lazım. Fenerbahçe risk alacak bir sezonda ve senede değil, o yüzden bu seneyi mutlaka şampiyon olarak tamamlamak istiyorsa eğer orijinal oyuncuları orijinal yerlerine oynatması gerekir. Dolayısıyla da zaten Sayın Aziz Yıldırım bunu daha önce ifade etmişti. Biz öyle devşirme oyuncu istemiyoruz demişti. Herkes kendi oynadığı ve maharetli olduğu mevkide çıkacak, oynayacak demişti. O yüzden ben Osterwald'i İsmail Hoca eğer bu sene kadroda tutacak, değerlendirecekse sol bek olarak değerlendirmesini nacizane haddim olmayarak tavsiye ederim. Ama tabii takdir kendisinin de, çünkü fatura çıkacaksa tabii ki ona çıkacak yani, eğer bir başarısızlık olursa. Ama bazı oyuncuların ipleri gergin. İşte Osterwald onlardan biri. Ederson onlardan biri. Dolayısıyla da Fred mesela miadı doldu mu, yoksa Brezilya'dan Mineiro kulübünün istediğini biliyoruz ona. Eğer gitmez de kalırsa taraftarla arası iyicene kopabilir eğer kötü oynarsa. Ama İsmail Hoca Fred'i parlatabilir. İrfan Can Kahveci'yi parlatabilir. Daha önceki yıllarda bunlar oldu ama bir önceki yıl çok iyi oynayıp da daha sonra alınmasını isteyip de takıma monte ettiği Mia Zayt vardı mesela. Olmadı mesela. Çünkü yani bir önceki sene iyi oynadı diye tekrar iyi oynaması beklenemez bir oyuncudan. Form grafiği yaşla doğru orantılı. O yüzden de her oyuncuyu çok çalışması ve performansı yüksekse oynatması gerekir. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sene kimseye tolerans tanıyacak senesi değil bu sene. Fenerbahçe mutlak surette şampiyon olmak zorunda. O yüzden de bir sol stopere, eğer Osterwald'e sol bekle oynamayacak, satılacaksa o zaman bir sol beke, bir golcüye mutlak

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Voleybol

0: surette sağ kanat oyuncusuna mutlak surette ihtiyacı olduğunun altını çizeyim ben, ama bunları da transfer etmek hiç de kolay değil sevgili Aygün. Çünkü neden diyeceksin, senin kadron dolu zaten, şişkin.
1: 41 çok futbolcu var şu anda Süleyman.
0: Çok hatalı transferler, yapılan hatalı transferlerle boğuşuyorsun yani şu an. Biz hatırlarsan senin programında defalarca söyledim bunu. Gelecek başkan Sayın Hakan Safi de olsa, Sayın Aziz Yıldırım da olsa çok büyük büyük problemlerle uğraşacak dedim. Daha sezon açılana kadar bir sürü oyuncunun yol ayrımında, onlarla konuşulacak, yol ayrımına gidilecek. Bak şu ana kadar hiçbiriyle bir yol ayrımı henüz yaşanmadı.
1: Doğru.
0: Telefonlara çıkmıyorlar, gelmiyorlar. Çünkü onların tek amacı...
1: Carlos'la ilgili tutanak tutulmuş. Onu da söyleyelim. Onu da söylemiş İsmail Hoca.
0: Aygün, yani ne yaparsan yap, UEFA her zaman futbol kontratlı futbolcunun kontratının karşılığının almasından yana oy kullanıyor. Bunu biliyoruz yani.
1: Evet.
0: Yapmışsan kardeşim, bu kadar büyük uzun kontratlar, bu kadar pahalı kontratlar. Eğer pahalı kontrat yapıyorsan bunu hak edecek oyuncuya yapacaksın. Yani böyle senin kendi uzun yıllar formanı giyebileceğine inandığın böyle geçmişi mazisi başarılarla dolu, yani aidiyet duyguları yüksek oyunculara yapacaksın. Yani sen getirdiğin oyuncuların hemen hemen hepsiyle boğuşuyorsun. Bak şu an Amrabat'ı, Diego Carlos'u, Mimović de ben kariyerimi yanlış planladım çok üzgünüm diyor. Bakar mısın? Yani o da Fenerbahçe'de oynamayı hayal ederek geldi tabii ki. Ama olmayınca bu sefer de oyuncu da yıkıldı. O şimdi bunun gibi birçok transfer bu şekilde oluyor. Mesela Cengiz Ünder de aynı sıkıntıda. Yani niye alındı, bu kadar uzun kontrat yapıldı? Zaten sorunlu gelmişti yani, formsuzdu. Milli takımdan düşmüştü.
1: Evet, doğru.
0: Yani bunu Emre Mor neden alındı yani kurtarıcı gözüyle mesela? Hala senin kadronda gözüken oyuncular bunlar. Yani bunlar hatalı transferlerin zararı. Bak kaç sene sonra kimlere çıkıyor? Yani kim aldı, kaç sene sonra kimlere çıkıyor? O yüzden az oyuncu alıp iyi oyuncu almak lazım. Ben bu sene Vedat Muriç transferinin de 3 yıllık olmasını eleştirenlerdenim. Yani 2 yıllık yapacaksın. Çünkü yaşıyla itibariyle baktığın zaman bir risk oluşacak son sene senin üzerinde, yine aynı böyle problemli oyuncu haline gelebilir. İnşallah öyle bir şey olmaz tabii, ama yani 32-35 bu yaşlarda, 34 bu yaşlardaki oyuncularla uzun kontrat yapmak çok akıllıca değil. O yüzden de sorun oluyor. Onları gönderirken de paralarını verip gönderiyorsun. Yerlerine oyuncu alıyorsun, bir de onlara para veriyorsun. Oyuncu giderken kiraya gönderiyorsun bazen. Kirayı bizim Anadolu kulüpleri ödeyemiyor. Hatta Avrupa'nın işte Real Madrid, Barcelona, PSV, Manchester City gibi böyle üst düzey takımların haricindeki birçok takımda ödeyemiyor. Yani mesela İtalya'da, Serie A'da, La Liga'da Malaga ödeyebilir mesela herhangi bir Fenerbahçeli futbolcunun parasını. Örnek olarak veriyorum.
1: Maaşlar tabii ödenemez yani, onu sana söyleyeyim. Ya bizdeki rakamlar çok yüksek. Vergileri de bir de kulüpler ödediği için daha da yüksek oluyor biliyorsun rakamlar.
0: O yüzden onu diyorum, bakın adlarını ezbere bildiğimiz ve önemli kulüp olarak gördüğümüz kulüpler bile bu paraları ödeyemiyor. Biz batağa doğru gidiyoruz yani, bütün aynı durum Beşiktaş'ta da var. Yani dolayısıyla da hatalı transfer Bağdat'tan dönüyor bakın. Yani bu atasözü var ya, yanlış hesap Bağdat'tan döner diye. Yani hatalı transfer yapmamaya gayret etmek lazım. Almış olmak için almamak lazım. Transferlerde taraftar sosyal medyadan onu da al bunu da al diyor. Bunlara aldırış etmemek lazım. Sosyal medyayı çok fazla dikkate almamak lazım. Menajerlerle ilişkilerde dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü menajerler sosyal medyada bazı isimleri kullanıyor. Onlar bu geliyor bu gidiyor diye yazdıkça bu sefer taraftarı da galyana getiriyor. Yani bunlar tehlikeli hamleler tabii ki ve kulüpleri çok zora sokuyor. İşte örneğini görüyoruz yani, önümüzde 40 tane oyuncuyla boğuşuyorsun şimdi topuk yaylasında. İsmail Hoca'ya da yazık, Aziz Yıldırım'a da yazık, yeni gelen yönetimin hayallerine de yazık. Bak alamıyor yani, kadroda yer yok, oyuncu göndermek zorunda. Bu sıkıntı geçen sene devre arasında da yaşandı. Sayın Saadettin Saran oyuncu gönderemediği için golcüyü alamadı biliyorsun. Kimse bu açıdan konuşmuyor. Fred'i gönderecek. Olmadı, gitmem dedim. Sıkıntı yaşandı. Kadroyu Kante'de kullanınca bir anda doldu yabancı kontenjanı. Yani kadrondaki şişkinlik senin en büyük derdin. Ama bunu senin programında belki ben 10. kez belki de 20. kez söylüyorum ama tabii geçmişte yapılan hatalar bir önüne çıkıyor. Tabii herkes bu transferleri yaparken iyi niyetle yapıyor. Ama çok daha dikkatli ve titiz olmak gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Yani tüm geçmiş yöneticilere aynı şekilde, yani Sayın Aziz Yıldırım da zamanında hatalı transferleri olmadı mı? Olur tabii ki, ama bu kadar...
1: Herkesin hatalı transferleri oldu.
0: Tabii. kadar çok olması yani gerçekten sıkıntı yaratıyor.

0: atıyor.
1: Evet tabii, tamam, taraftar da transfer bekliyor ama Süleyman, öte yandan baktığın zaman da hala gelen mesajlara baktığın zaman herkesin sorusu transferler ne zaman gelecek tarzı abi, haberler var.
0: Ben söyledim zaten sana, taraftar transfer bekliyor. Çünkü eksik noktalar var. Sen bu kadar kadronda 40 tane oyuncum var ama hala kadronda baktığın zaman ciddi sorunlar var hala. Yani bir golcün yok mesela. İki tane golcün yoktu ya bu sene. Yani santroforsuz ikinci yarıyı bitirdin, tamam. Şimdi iki tane golcü almak zorundasın. Biri oynayacak, biri yedek. Birini aldın. Bir tane az golcü alman lazım.
1: Doğru.
0: Yani ilk daha maçlarında çift santrofor oynayacaksın. Vedat Muriç de yeni alınacak santrofor oynayacak. Hayal ve hedef bu. Deplasman maçlarında veya büyük Avrupa maçlarında tek forvetle oynayacaksın. Alınacak o meşhur ve iyi golcü. Artık kim olacak belli değil. Henüz hala Greenwood diye konuşuluyor ama net bir şey yok açıkçası. O yüzden de Fenerbahçe'nin elzem olan transfer noktaları var. Stoper, sağ kanat, golcü ve sol bek şeklinde.
1: Süleyman, son olarak da bu Kulüpler Birliği'ndeki tartışmayı sormak istiyorum. Neler söylersin onunla ilgili? Düşüncen ne?
0: Vallahi aslında yakışmıyor. Ben bir video çektim Beşiktaş-Fenerbahçe maçında. Sayın Aziz Yıldırım Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı eliyle öne alıyor. Buyurun önden diyor, misafirsiniz.
1: Evet, evet.
0: O olur mu, siz büyüğünüzsünüz diyor. O hayır, sen önden yürü diyor. Ve onlar birlikte tribüne yürüyorlar. Bütün tribün ayağa kalkıyor bir anda. Herkes iki başkana birden saygı gösteriyor. Hepsiyle tokalaşarak geliyor iki başkan. Ve yerine oturuyor iki başkan. Ardından bütün tribün oturuyor. Askeri hiyerarşik gösterisi gibi. 600 bin izlendi şu ana kadar benim o kısa videom. YouTube kanalımda var. Yani şunu demek istiyorum. İnsanlar bunları istiyor, bunları özlüyor. Yani böyle kavgalar, gürültüler, küfürler, ben seni döverim, gelirim, iki çakarım, bunlara taraftarlar nezdinde çok kötü şeylere sebebiyet veriyor. Küfürlere, tribünde küfürlere sebebiyet veriyor. Kavga, dövüşlere sebebiyet veriyor. O takımın maçı geldiği zaman oyunculara sertliğe sebebi. Yani bunlarla Türk futbolda bir yere gelmez. Hiçbir kulüp de bir yere gelmez. Germek hiçbir kimseye bir yarar sağlamıyor. Bu nedenle Sayın Samsun Spor'un başkanı da geçtiğimiz senelerde kullandığı kelimelerle çok fazla tahrik ettiğini gördük. Onun da bunda, ben hep söyledim, Samsun Spor armasında Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıyan bir kulüp. Herkesin sevdiği bir kulüp. Birçok kişinin ikinci takımı. Renkleri kırmızı beyaz, bayrağımız, şanlı bayrağımızın renkleri. Armasında Mustafa Kemal Atatürk var. Dolayısıyla çok daha dikkatli, çok daha sevilen bir takım olması gerekiyor. Samsun Spor hep öyleydi ama bu başkan sportif anlamda iyi şeyler yaparken bu konuda da biraz tepkileri çekti. Sevilmeyen kulüp haline doğru sürüklüyor Samsun Spor'u. Öyle olmasa, herkes Samsun Spor'u sevse benim de çok hoşuma gider. Eminim bizi dinleyen birçok insanın da çok hoşuna gidecektir. Gererek bir yere varamıyoruz. İşte Kulüpler Birliği'nde bu tartışmalar, bu kavgalar bizi bir yere götürmez. Ligimizi, futbolumuzu bir yere götürmez. Hep gerilimden çekiyoruz ne çekiyorsak. O yüzden ben hiç hoş karşılamadım. Umarım son bu tatsızlık olur. Bundan sonra orada kararlar alınır. Orada alınan kararlar damgasını vurur gündeme. O bana bunu dedi, sen de kimsin? Bunlarla gündem oluşmaz temennisindeyim.
1: Biraz da tabii kulüplerin transfer politikasının da federasyonun vereceği yabancı kurala göre şekilleneceğini söyleyelim.
0: Tabii çok önemli. Ben federasyonun geri adım atacağını düşünüyorum. Eğer atmazsa büyük sıkıntılar yaşayacak kulüpler. İşte görüyoruz, bu kadar oyuncu fazlalığın var elinde. Para verip göndereceksin. Ama böyle bir kural çıkarsa yabancı oyunculara karşı kulüplerin de elinde bir koz olmuş olacak. Hani kalacaksın, paranı alacaksın ama oynayamayacaksın. Ülkene de gidemeyeceksin. Hani burada kalmak zorunda. Yani bir zorlayıcı unsur da olur bazıları için. Oyuncu kadrosu konusunda, transfer konusunda biraz daha az düşünür belki takımlar. Ben elimde bulunan oyunculardan yararlanmayı düşünebilirim diyebilir. Yani 5 tane alacakken 4 tane alır mesela. İyi bir rakam gelmezse gözden çıkartmayı düşünmez oyuncusunu. Her anlamda baktığın zaman olumlu yansır. Ama bir yandan da baktığın zaman çok fazla yabancının olması, bizim milli takım düzeyinde, işte milli takımımız Dünya Kupası'nda yaşadıklarına bakıyoruz. Değil mi? Hepimizi
1: evet,
0: çok üzdü, hepimiz üzüldük, yıprandık ama dönüp baktığın zaman ligimizde yani stoper mevkinde hemen hemen hiç Türk yok diyebiliriz bir iki takımımızın haricinde. Golcü noktasında hemen hemen hiç Türk yok diyebiliriz. Kanat oyuncuları olarak baktığın zaman hiç Türk yok diyebiliriz. Son yıllarda kaç tane Türk gol kralı çıkarttık acaba, merak ediyorum yani. Golcü olarak baktığın zaman Türkiye'de golcülerin tamamı çıkan, yani son yıllarda gol kralları hep Türkiye'den Türk oyuncular çıkardı. Şimdi artık yabancı oyuncular Türkiye'de gol kralı. Bu bile bir önemli mesaj bence baktığın zaman. Yani bir şeyler yani iyi gidiyor. Bazı oyuncularımız Türkiye'de takımlarda yer bulamadığı için Avrupa'da oynamaya başlıyor. Bu hoşumuza gidiyor. Ama bir yandan da milli takıma golcü bulamıyorsun işte. Yani en son Umut'tu galiba, değil mi?
1: Evet, Umut'tu.
0: Ama yani Umut...
1: Devşirmeye de istemiyorlar tabii. Devşirme de istemiyorlar. Ondan dolayı bir sıkıntı var. Onu da söyleyelim.
0: Zaman o da tartışılıyor. Evet. O da yerlere vuruluyor. Yani elinde golcün olmayınca Montella'ya şey yapman çok büyük haksızlık olmuş oluyor. Çünkü kimi koyacak yani? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da hep yabancılar oynuyor gol noktasında. Baktığın zaman 15 yılda tek yerli golcü çıkarabilmiş Türk futbolu. Yani o da ayrı bir trajik gösterge. Umut Bozok'tan hala olsa olsa onu alırdık. Bir Deniz var işte. Deniz de her zaman istikrarlı oynamıyor. Takım gol santrafora yönelik oynamıyor. Yani bir yandan yabancı sayısının artması yararlı.
1: Bir yandan da zararlı.
0: Milli takım
1: açısından da zararlı.
0: Bunun bir politik açı olarak baktığın zaman bir sisteme oturtulması, bir süre konulması ve asla istememesi lazım. Yani kural şimdi madem kadrolar şişti, 3 sene dersin veya 4 sene dersin bu şekilde gidecek. Ama onun ardından herkes ayağında...
1: Abi dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok yabancı kural değişmez ki. Adamlar bir kural koymuş, 50 yıldır aynı kuralla devam ediyorlar. Sen de bir kural koyacaksın, her gelen federasyon değiştirmeyecek. Bu kadar net Süleyman.
0: 15 yıl hiç değiştirmeyeceğim diyeceksin.
1: Yani aynen peki.
0: 10 yabancı olacak kadroda, işte ne bileyim 8 tanesi sahada olacak diyeceksin. Ama bunu 4 yıl sonra uygulamaya koyacağız. Ona göre herkes ayağının yorganına göre uzatsın. Bir daha esnemeyeceğiz ve geri adım atmayacağız denilse. Ve uygulamaya geçirsin. Devletin yetkilisi de söyleyebilir. Spor Bakanı da söyleyebilir. Çünkü federasyon başkanları değişiyor. Onların verdiği sözler.
1: Doğru. Doğru.
0: Bence Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir dokunuş şart diyebilirim.
1: Sevgili Süleyman, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Yayınımızın sonuna geldik. Söyleyeceğim bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Artık yavaş yavaş Dünya Kupası heyecanı sona doğru, son viraja doğru dönülüyor. Daha da heyecan artacak Dünya Kupası'nda. Onun ardından da Şampiyonlar Ligi öğle nöbeleri başlayacak. Heyecan yavaş yavaş kendi ligimize kayacak. Her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum her takım için. Sağlıklı, güzel, keyifli bir sezonun arifesindeyiz. Herkese bu anlamda sağlık ve mutluluk diliyorum.
1: Çok teşekkürler tekrar yayınımıza verdiğin destekten dolayı.
0: Eksik olma.
1: Sağ olun, görüşmek üzere. Evet, hattımızda sevgili gazeteci yazar, sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Radyo Spor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem, yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç, tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor İtalya karşısında, 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı dışarı, sarı uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Bankam Tombank kartıma bin.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye, hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
13: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
14: Ne istersen Neon 11.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
16: Efendim, son düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Bugün tarih 29 Haziran, günlerden ise pazartesi. Dün itibariyle Gazi Koşusu vardı ve Gazi Koşusu'nun muhteşem 100. yılı geride kaldı ve 100. Gazi Koşusu'nu Sayın Emrah Nalçakan'ın Bay Nalçakan isimli safkanı Halis Karataş'a kazandı. Şampiyon jokeyi Halis Karataş'ta kazanarak 7. Gazi galibiyetini elde etmiş oldu. Sevgili dinleyenler, ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Elazığ yarışlarını yorumlayacağız ama sadece bugün Bursa yarışlarını değerlendireceğiz. Kiminle? Sevgili Metin Abacı ile. Az sonra Metin Abacı da hattımızda olacak. Geldiğinde kendisiyle tekrardan yorumlarda bulunacağını söyleyebiliriz. Bursa'da 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor. Günün ilk koşusu şartlı 19 mücadeleyle start alacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Sonrasında Elazığ'a gideceğiz. Elazığ'da ise saatler 19'u gösterdiğinde ilk ayağı start alacak. Birinci Altırganyan ise 17.45'te start alacak. Evet, Metin Abacı hattımızda. Günaydın sevgili Metin Abacı. Metin Abacı, beni duyabiliyor musun?
17: Evet, merhaba. Günaydın.
16: Günaydın. Metin Abacı, dün itibariyle biliyorsun 100. Gazi Koşusu vardı ve 100. Gazi Koşusu'nu aslında çok da sürpriz olmadı. Beklenilen oldu diyebilir miyiz? Bay Nalçakan koşuyu Halis Karataş'a kazandı.
17: Benim için biraz sürpriz oldu. Şöyle ki, çok önde gidebilen tempo atıydı. Bir sürü kaçak ve tempo atı vardı. Bozar diye düşünüyordum. Ama bir usta, bir imparator vardı atın üzerinde. Öyle bir ideale gitti ki düzlüğe, nefesi getirdi atı ve bir anda orada sprintini, hele hele önde iki atın arasında kalıp çok ince bir iğnelen ipliği geçirircesine aradan çıkışı bir ustalık, tam bir maharet. Eğer başka bir jokör olsaydı bence Bay Nalçakan belki bugün konuşmuyor olacaktık. Tamamen Karataş'ın ustalığı ve tecrübesiyle gelmiş bir birincilik. Başka safkanlar vardı, daha şanslı gördüğüm benim. Onlar hayal kırıklığı yarattı ama çok zevkli, çok çekişmeli, harika bir yarış izledik. 100. yıl olmasına yakışır bir yarış oldu. Şimdiden bütün ilgililerini tebrik ediyorum. Özellikle başta sevgili Karataş'ı tebrik ediyorum. Güzel bir birincilikle taçlandırdı 100. yıl. Bence gelmiş geçmiş en iyi jokeylerin ilk 5'in içinde belki sayabileceğim bir jokey, baş jokey olduğu için de ona yakıştı bu kupa.
16: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Halis Karataş, sihirbaz jokey. Baktığın zaman yani ne dersek boş, çünkü Türkiye'nin en iyi jokeyi. Hatta dünya çapında ve Avrupa'da da genelde sen de dediğin gibi yani ilk 3'e girebilecek kapasitede bir jokeyimiz. Neticede 100. Gazi Koşusu da ona yakıştı diyebiliriz. Güzel de bir Gazi Koşusu oldu. Canlı bir şekilde izledik. 100. Gazi Koşusu'nu o atmosferin içerisinde izlemek gerçekten de müthiş bir duyguydu. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an oldu açıkçası. Evet, bugüne gelelim sevgili Metin Abacı. Bursa yarışlarını değerlendireceğiz. Bursa'da 9 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Günün ilk koşusu da şartlı 19 mücadeleyle 2 yaşlı İngilizler kum pistine çıkacaklar. İstersen başlayalım yavaştan. Neler söylersin günün ilk koşusunda?
17: Evet, ben burada iki Çin yarışı gören Altuna Storm Chaser'la başlayacağım ki Çin dereceleri de Ankara'da gayet iyi. 100 ortalaması 6'nın altında, 5.94'lerde falan, 5.92'lerde güzel bir başlangıç yaptı. Kum pistte geldi. Bursa'da idman yaptı ve 1.03'lük galabına baktığımızda buradaki henüz meydana çıkmış atların yarışta yaptığı derece 1.03 galopta yapabiliyor. Orijinal olarak da bu piste yatkın zaten. Ben takı değişikliği de yapan bu safkayı ilk sıradan önereceğim. Daha sonra Baba Giray, 2 numaralı Baba Giray. Dün sevgili Erdinç'le de görüştüm. Özgür Abbas'tan sonra avukat meslektaşımın kardeşi. Özgür Erdinç'te avukat. Dayımız hazır abi, güveniyoruz dedi. İlk yarışını çok ölçü alma, biz iyi durumda gireceğiz yarışa dedi. İddialı konuştu, yani şansı oldukça yüksek. 4 numaralı Mesyon ilk kez koşacak olmakla birlikte yine hazırlıklarını beğendiğim çok çok iyi bir orijini olan bir safkan. Bu safkanın da yine bir çarpı atmakta yarar var diye düşünüyorum. 1 numaralı Puyol biraz dereceleri bende vasat olduğu için ikincilik üçüncülük yapmış olmasına rağmen daha biraz arka planda kaldı. Ama bugün AGF'nin ilk sıralarında yer alacaktı bu safkan. Ben sondüzlük.com şablonumu 6-2-4-1 olarak belirttim. Sabah Bursa ile yaptığım bir görüşme var. Orada bana direkt kafadan 7 numaralı Trust My Power'ı önerdiler. İlk kez koşacak bu safkanda. Orijinine baktığımızda orijin çok iyi. Kuma yatkın bir orijin. Ve Aytek Dülger tarafından hazırlanmış. İşler de fena değil aslında. Ben çok böyle hani iyi, çok iyi bir iş değil dedim ama gözle, çıplak gözle gören arkadaşlarım bana bunu ilk sıradan önerdi. Bence bir çarpıda bu safkanı atalım derim.
16: Evet, günlük koşusunda sevgili dinleyenler 6 numaralı Storm Chaser, 2 numaralı Baba Giray, 4 numaralı Mesyon ve 1 numaralı Puyol. Bu 4 ismi ayrımsız önemli sevgili Metin Abacı ama son dakika duyumu var. Kim o? 7 numaralı Trust My Power. Eğer 7 numaralı Trust My Power'ı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması 6-2-4-1 öncelikle, sonrasında 7 yazılabilir. Geldik günün ikinci koşusuna. Saatler 14.30'u gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pistte start alacaklar. 10 isim var sevgili Metin Abacı. 6 numaralı Vermitor %29'luk oynanma oranıyla favori. Neler söyler?
17: Evet, aranın ardından 4 ay aranın ardından bir yarış gördü Antalya'da. Sentetik'te güzel bir dördüncük yaptı. 1.12 koştu ama geldi daha sonra Bursa'da şartlı yarışta 1.48-18 ile Yiğitcan Gökçe ile kazandı Vermitor ki 48 net neredeyse. Bence çok çok başarılı bir yarış yaptı. Ardından Muhammed Mir Bilgin daha usta bir jokey deklar oldu. 36.5-23 sprintle girecekti bu yarışa. Önceki koşu yarışlarda 37-38'lerde sprintler yapıyordu. 36 ile gireceği bu yarışta Muhammed Mir Bilgin değişen jokey ile Vermitor benim bugün çok şanslı gördüm. Alternatif banko olarak önereceğim bir isim olacaktır. Rakipleri var, kimlerdir? 4 numaralı Extensive başta olmak üzere. 2 numaralı Yalnız Karar. Özellikle son 2 yarışını ben çok çok beğendim. 1.17'lik İzmir'deki birinciliğinin ardından Bursa'da 1.22'lik 1400'de ikinciliği de çok başarılı. Üstüne üstlük 5 kilo da bir kilo indirimi aldı. Çok ciddi rakibi olacaktır Vermitron'a da. Son olarak 9 numaralı Vadron diyeceğim ki onurla start alan bu safkanda hem kısa vade yarıştaki ağır sahadaki üçüncülüğü hem sonraki 1.10.71'lik dördüncülüğü oldukça iyi, tatminkar. Eğer ki 6'yı tek yazmayacaksak 4, 2 ve 9'u da eklememiz gerekir. Yine sabah görüşmelerinde 8 numaralı rekordemin de oldukça iyi duruma geldiği, kuponlarda yer alması gerektiği bilgisini almıştım. Dileyen onu da ekleyebilir.
16: Evet, günün ikinci koşusunda 6 numaralı Vermitor küçük ve orta ölçekli kuponlarda alternatif bank olarak değerlendirilebilecek bir isim olduğunu söyledi sevgili Metin Abacı ama 4 numaralı Extensive, 2 numaralı Yalnız Karel, 9 numaralı Vadron öncelikli isimler rakip olarak ama son dakika duyumu 8 numaralı Requardeme yazarak da bu koşuyu geçebiliriz dedi. Sıralaması günün ikinci koşusunda Bursa'da 6 alternatif banko, rakip 4, 2, 9 ve 8. Evet, geldik 3. koşuya. Handikap 16 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pistte start alacaklar. 7'li plase ve 7'li ganyanında başlangıç ayağını oluşturuyor bu koşu. Neler aktarır?
17: Sevgili Ufuk, burada Baba Battal'la başlayacağım. 1200 Çinli şartlı yarışta 1.10'luk üçüncülüğün ardından bir handikap yarışta 1700 Çin'de 1.42 ile 5. olmuştu Ali Yıldız'la ki 42 bana göre çok çok iyi bir derece. Bu grup için yani genelde baktığında kısa vade yarışlarda yapılabilen bir derece. Bugün üzerinde Muhammed Mir Bilgin var. Çok formda bir jokeyimiz. Çok şanslı görüyorum. Tabii ki tek değil. Çünkü iki tane ciddi rakip var. Çok formda iki rakip var. Birisi 1 numaralı Blackfire. 2'de 2 yaptı son 2 yarışında. Yiğitcan'la da 1'de 1 yapmıştı. Yine 2 numaralı Tayfun'da Özcan Yıldırım'la, o da 2 kez bindi. Birini kazandı Tayfun'la da. Bu safkanda çok şanslı. Biraz kilo avantajı olduğu için her ne kadar ben Baba Battal'ı ön plan almış olsam da Black Friday olsun, sonraki yarışı kısa vade yarışı olan özellikle Tayfun olsun ciddi rakipler olacaktır. 3-1-2 diyorum bu aya.
16: Evet, 3 isim önerdi sevgili Metin Abacı. Kim o isimler? 3 numaralı Baba Battal sevgili dinleyenler. İstikrarlı bir isim ama kazanma orucunu bugün bozacak mı hep beraber izleyip göreceğiz. Muhammed Mir Bilgin'le start alacak. 1 numaralı Black Fire son 2 yarışını kazandı. 3. galibiyet için piste çıkacak. Son olarak da 2 numaralı Tayfun dedi. Bu 3 ismi ayrımsız önerdi günün 3. koşusunda. Metin Abacı'nın sıralaması 3-1-2 şeklinde sevgili dinleyenler. Geldik günün 4. koşusuna. Saatler 15.30'u gösterdiğinde handikap 15 mücadeleyle 3 yarışı İngilizler 2. altılı Ganya'nın başlangıcını oluşturacaklar. Bu koşuda 2 ekürüler var. Kim onlar? 3 numaralı Royal Touch'la 6 numaralı Lupin. Neler söylersin 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında?
17: Evet, ekürülerden Lupin son yarışını Muhammed Mir Bilgin ile kazandı. Şu ana kadar 4 koşudan ben 3'ünde Muhammed Mir Bilgin'in bindiği atları tesadüfe öyle denk geldi. Favori ailesinde öneriyorum. Şanslı atlara biniyor. Hem ekürü avantajı var hem son yarışında daha hayatının ikinci yarışından sonra koştuğu yarışta meydandan çıktığında iyi bir derece yapmıştı. Bugün biraz kilo avantajı da var. Artı performans geliştirmesi de söz konusu. 4. yarışına çıkacak. Daha nefesli. Kurt ekürüsünde iyi yerlerde bakılan bir safkan. İlk sıradan Lupin yazılmalı. Zor bir yarış. İlk iki yarışını kazanan hatta üçüncülüğü de çok başarılı olan 2 numaralı Fail the Beat var. Ciddi bir rakip. Yanı sıra 4 numaralı Good Girl ve 8 numaralı Vaella yakın derecelere sahip. Yarışın gidişatına göre her an Lupin'i geçebilecek güçte safkanlar. 6-2-4-8 bir kere yazılmalı bu zorlu yarışta. Handikap 15, dişilere mahsus ve ikinci altının ilk ayağı. Bu kıstaslara baktığımızda da sürpriz olma ihtimalini yüksek gösteriyor. 5 numaralı Yönet mi ve 10 numaralı Halep Mektubu da bence geniş oyunlarda bu sürpriz ihtimalinin yüksek olduğu bu koşuda kuponlara eklenebilir. 6-2-4-8 öncelikli 5 ve 10 geniş oyunlarda olmalı.
16: Evet, ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında Metin Abacı der ki 6 numaralı Lupin, 2 numaralı Field Bet, 4 numaralı Good Girl ve 8 numaralı Vaella. Bu isimler öncelikli ama daha geniş kurgular 5 numaralı You and Me ve 10 numaralı Halep Mektubu'nda yazarak rahat bir yarış izleyebilirler. Sıralaması günün 4. koşusunda 2. altılı Ganya'nın aynı zamanda başlangıç ayağını oluşturan koşuda 6-2-4-8 öncelikli, sonrasında 5 ve 10 şeklinde. Geldik günün 5. koşusuna. Şartlı 19 mücadele, bu sefer dişlere ait bir mücadele. 2 yaş İngilizler kum pistte start alacaklar. Mesafe ise gene 1300 metre bu sefer. Neler söylersin sevgili Metin Abacı?
17: Yarış hayatına Bursa'da başladı bir üçüncülükle. Aslında Kocaeli'nde hazırlanıyor. Ve daha sonra Kocaeli'nde bir ikincilik yaptı. Musekali, Sinan Özen bizzat kendi hazırlıyor. Yeniden Bursa yolunu tuttu. Bu yarışta daha önce kapalı gözlük ve kulaklık takısıyla koşan, iki yarışta böyle koşan Safkan startla birlikte bu takıları çıkaracak. İdman'da 50 rahat işini de ben çok beğendim. İlk sıradan bu safkana yer vermeli 1 numaralı Musa Kali. Daha sonra 3 numaralı Boş diyeceğim ki ilk yarışı ölçü değil sentetikte. Sonra bir ikincilik yaptı. Bu safkanda yine Muhammed Mir Bilgin var. Şanslı atlardan biri de bugün bindiği bu safkan. İlk kez start alacak 6 numaralı Selin Su. Bu safkan kum pistte harikalar yaratan Selisa'nın anneden kardeşi. İdman durumu hazırlıkları gayet iyi. İlk startında kazanıp Maiden'dan ilk startında çıkabilir. Bir de 2 numaralı White Wrist benim dikkatimi çeken. Son çim yarışında ölçü almadım. Öncesi 2 tane kumda tabelası var. 3. 2. Nizamettin Demir biliyor. Ailesinin kendi atı Suraç Demir'in atı. Burada hedef yapılarak gelinmiş olduğu belli zaten. 4 safkan ayırt etmeden bence 1-3-6-2 yazarak baya rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum.
16: Evet, günün 5. koşusunda Metin Abacı 1 numaralı Muse Kali, 3 numaralı Ziboş, 6 numaralı Selisu ve 2 numaralı White Wrist dedi. 4 isim ayrımsız önerdi. Günün 5. koşusunda sıralaması 1, 3, 6 ve 2 şeklinde. Evet, 6. koşuya geldik. Süleyman Çelebi koşusu grup 3 mücadele 4 yukarı Araplar 2200 metre çim pisti.
17: Evet, burada da bankomuz var. Şöyle bir baktığımızda yaklaşık 2 yılda yakın, 1,5 yıldır diyeyim. Sadece ve sadece grup yarışta koşan bir safkan var. Hele hele en son 1 yıldır sırf grup 1, grup 2, hatta işlerinde grup 3 bile yok yani. Benim baktığım 15'e yakın yarış grup 1 ve grup 2. Bugün grup 3 koşacak kimdir bu? 6 numaralı Kahramanoğlu. Yani Türkiye'deki en iyi Arap atlarıyla sürekli mücadele eden, ki buna rağmen grup 1 yarışlarda ikincilik, dördüncülük, hatta bir ara geçen sene ard arda 4 yarış kazanmıştı. Bir grup 1, 3 tane grup 2 kazanmıştı. Türkiye'deki baş atlardan biri Arap atları içinde. Şimdi buraya geldi. Bence çok uygun bir grup buldu kendine. Özcan Yıldırım'la da zaten daha önce 3 kere start aldı, ikisini kazandı. Form durumu gayet de çok çok iyi. Bu safkan mesafe uzadıkça çok daha iyi koşuyor. Kısalarda yetiştirmekte bazen zorlanıyor. Ama bugün her şeyle yine 2200 metrelik bu yarışta ben rahat bir birincilik bekliyorum. Kahramanoğlu günün bankosu.
16: Evet, 6. koşu Süleyman Çelebi koşusunda grup 3 mücadelede 6 numaralı Kahramanoğlu bankom dedi. Net önerdi Kahramanoğlu'nu, ki Özcan Yıldırım'la start alacak. %64'lük de oynanma oranına sahip 6 numaralı Kahramanoğlu banko. Evet, geldik 7. koşuya. Şartlı 4 mücadele 1300 metre kum pistte start alacak 8 isim var. Bu koşuda da %34'lük oynanma oranına sahip Rozican 7 numaralı isim koşunun favorisi. Neler söylersin?
17: Evet, benim de dünden gönderdiğim yorumlarımda, sondüzlük.com'da yayınlanan yorumlarımda yine aynı şekilde iki yarıştır Bursa kumunda 1.22 koşan, özellikle son şartlı 5 yarışta iyi grupta atılımını kazandığı, ki o gün çok yüksek AGF'ye sahipti bu safkan, yakınlara ikinci oldu. Orada da zaten gerçek gücünü biraz daha gösterdi Rozican. Benim de favorim, ancak 1 numaralı Önaltay ve 2 numaralı Salgur da en az bu safkan kadar şanslı. Onun yaptığı dereceyi yapabilecek isimler. 7-1-2 bence kuponlarda olmalı diye düşünüyorum. Burada sürpriz yapabilecek iki isim benim dikkatimi çekiyor. Birisi 5 numaralı Darak Bey, diğeri 6 numaralı Özersoy. İlk yarışını Çim'de 1.19'da kazandı. Orijin kuma da çok yatkın. İlk yarışımda hayatının ilk startında 1.19 yapmış bir safkan, potansiyel İyi bir safkan olduğunu gösteriyor. Bence yeri olan 6 numaralı safkan da yer verebilir. 7-1-2 çizgi 5 ve 6 şeklinde şablonumuzu oluşturabiliriz.
16: Evet, günün 7. koşusunda 3 isim öncelikli. Kim onlar? 7 numaralı Rozican, 1 numaralı Önaltay ve 2 numaralı Salgur. Bu 3 isim ayrımsız yazılması gerekiyor dedi sevgili Metin Abacı, ama yeri olanlar 5 numaralı Dadak Bey ve 6 numaralı Özersoy'u da yazarak rahat bir yarış izleyebilirler. 7. koşuda sıralama 7-1-2 öncelikli, sonrasında 5 ve 6. Geldik günün 8. koşusuna. Handikap 16 mücadele yamak 2 statüde aprantiler bu koşuya katılacaklar. 3 yukarı İngilizler 1500 metre çim.
17: Yamak 2 yarışta bir jokey kadar usta binişiyle dikkat çeken, bu yılın en iyi aprantilerinden biri olan Yiğitcan Gökçe ile başlayacağım. Bindiği safkanda koşunun tek 3 yaşlısı. 3 yaşlı olması itibariyle de kilo avantajı aldı. Yoksa 63 kilo koşacaktı. Kendi yaşlarla koşmuş olsa bu handikap puanları 63 en az olması gerekirdi. Ama 57,5 kilo gibi çok avantajlı bir siklet olacak. Yarışlarına da baktığımızda sentetikte İstanbul'da başladı. İkincilikler, ardından birincilik, dereceler olarak da çok çok iyiydi. Üstüne koya koya geldi. Ondan sonra geldi Bursa'da bir kısa vade yarış kazandı. Ağır sahada uzun mesafede kısa vade 8 yarıştaki üçüncülüğü de bence çok çok iyiydi. Bugün uygun grupta ben kazanmasını bekliyorum bu safkanın. Şayet ben Kahramanoğlu tek yazıyorum, tek bankolu kupon yapacağım diyorsak burada iki safkana yer vereceğim. Onlar da 9 numaralı Sheldon ve 10 numaralı Big Honey olacaktır. Onlarda da yine formda aprantiler var. 1 numarayı tek yazmayan 9 ve 10'u da değerlendirmeye alabilir.
16: Evet, gün 8. koşusunda 1 numaralı Touch of Thunder. Eğer banko yazılabilecekse değerlendirilebilir bu isim. Ama sevgili Metin Abacan'ın bankosu vardı. Kahramanoğlu onu söyledi. Eğer onu tek bırakarak burada yanına at yazmak isteyenler 9 numaralı Sheldon ve 10 numaralı Big Honey değerlendirebilirler dedi. Bir alternatif bankosu ama rakip 9 ve 10. Günün 8. koşusunda ve geldi kapanış ayağına sevgili Metin Abacı. 16 handikap mücadele 4 karar aflar.
17: Evet, zaman zaman benim böyle yorumlarda takipçilerim bilir. Ben bir sene, bir buçuk senedir 20 tane, 30 tane tabelası olup da hala meydandan çıkmayan atlar olur. Ben derim ki işte zamanı geldi. Bugün bu safkan meydandan çıkacak dediğim, iddialı konuştuğum. Belki 3-4 tane böyle safkan o gün kazanıp meydandan çıkmıştır. Bugün de aynı şeyi 18 numaralı Mahçiçek için söyleyeceğim. Bu safkan son 4 yarışın 3'ünde kumda koştu. Aslında Odin Antay'ı Anner kanattı. Pazarlık'ta Gobek Bey'den geliyor. O da çime çok yatkın bir orijin. Bugün mesafe, kilo, her şey lehine, pist lehine. Üzerinde de Onur Atmaca var. Ben bu safkanın bugün kazanıp meydandan çıkacağını düşünüyorum. Ancak 20 numaralı Nurdun Kız. Son yarışına baktığımızda 1.17'lik 5.'lik dikkat çekici aradan gelip bu yarışı yapmıştı. Bugün Alican İnci var bu safkanda. O yarışı Onur Atmaca ile yapmıştı. Onur Atmaca'nın bindiği bu safkan yine Onur Atmaca'nın bineceği, bugün bineceği safkanla ciddi bir mücadele yapacak. 18 ve 20 bir tek gibi düşünebiliriz burada. İkisi de çok şanslı bende. Rakipler kimler? 3 numaralı Çiçek Doğumu, 5 numaralı Siyah Kuş, koşunun 4 yaşlıları, oldukça formda 2 isim. 7 numaralı Bendeme ve yine bugün sabah duyduğum 9 numaralı Allergül'ü. 3-5-7-9'da geniş oyunlara eklenebilir 18 ve 20'nin rakipleri olarak.
16: Evet sevgili dinleyenler, günün kapanış ayağında iki isim ön planda dedi. Kim onlar? 18 numaralı Mahçiçek ve 20 numaralı Mürdün Kız. Bu iki isim öncelikli, yani değerlendirmesi gereken isimler dedi sevgili Metin Abacı. Ama 3 numaralı Çiçek Tohumu, 5 numaralı Siyah Koş ve 7 numaralı Bendeme. Bu üç ismi de ayrıyeten değerlendirebilirsek günün son koşusunu 5 isimle geçebiliriz dedi. Sıralaması 18-20 öncelikli, sonrasında 3-5-7. Mesela abici, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini aldım.
17: Ben teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyorum.
16: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı yorumunu dinledik. Siz de Bursa yorumlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu bizlere, ki sizler de kendi tuttuğunuz atları yazabilirsiniz bu değerlendirmenin üstüne. Gelen mesajlar var. Gelen mesajlarda sevgili Ankara'dan her zaman bizi takip eden Ahmet Yıldırım Bey'e selamlarımızı iletiyorum. Yine Didem Hanım'a çok teşekkür ederim. Kadın dinleyicilerimizin bizleri yalnız bırakmaması, atçılığa ve at yarışlarına ilgi göstermesi gerçekten de önem arz ediyor. Yine dün Gazi Koşusu vardı, gelemedik ama önümüz Gazi Koşusu'nda demiş Cevher Bey. Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Son Düzgün'ün sunmuş olduğu Foto Finish'in bugünlük de sonuna geldik. Yarın sevgili Bukçakır hattımızda olacak ve mikrofonu o devralacak. Pazar gününe kadar, pazartesinden sonra da gene ben mikrofonu devralarak sizlerin karşısında olacağım. Sizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
6: Radyo Spor. Reklam.
18: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
19: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
20: Donuyoruz Yüksel abi.
19: Bu havada.
20: İnternette donuyoruz.
19: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
21: Gider hızında hep evim, havada karada çekerim.
22: Yüksel abiye, üst geçide bak abi.
23: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
21: Gider hızında hep evim, havada karada çekerim.
24: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
19: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın bugün 2 saat süreceğini paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da söyleyelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Transfer gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Hemen bunu da paylaşalım. Az önce önemli bir sevgili dinleyenler, önemli bir açıklamada bulundu İsmail Kartal. Basın mensuplarının açıklamalar yaptı. İsmail Hoca'nın açıklamalarının detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Ben de programımız içerisinde İsmail Hoca'nın açıklamalarından öne çıkan bölümleri paylaşacağım. Bunu da söyleyeyim sevgili dinleyenler. İsmail Hoca çok önemli açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim diyor. İsmail Kartal ayrıca eski başkan Sayın Saadettin Saran'la da iki kez görüştüm diyor. Açıklamalarında öne çıkan satır başları bu şekilde paylaşalım sevgili dinleyenler. Evet, yaşanan transfer gelişmeleri var. Sizlerden gelen sorular var. Bunların hepsini yanıtlayacağım. Gelen sorular var demiştim. Hemen sorular da gelmeye başladı. Hüseyin Mecit yazmış. Ben Hüseyin Mecit. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı sabahlar. Hayırlı haftalar. Hoş gelmişsin Salim abi. Batıkan kardeşime selam olsun demiş ama bugün yayın masasında Batıkan yok. Batıkan bugün izinli. Yerine Yücel abi var. Yücel abiye de selamlarını iletiyorum. Çok güzel mesajın için teşekkür ederim Hüseyin Mecit. Sana ve tüm arkadaşlarımıza, bizi dinleyenlere iyi çalışmalar diliyorum. Serdar Bey Van'dan selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Bizden de Van'a selamlar olsun. Van Spor'la ilgili transfer gelişmeleriyle ilgili gelen sorular vardı. Bunları da yanıtlayacağım. Van Spor'da bilindiği üzere şu andaki gündemdeki konu Cedric'in satışı. Bilindiği üzere Cedric kiralık gelmişti. Cedric'in satın alma şartını karşılayacak, satın alma opsiyonunu kullanacak Van Spor ve herhangi bir kulübe transferinde bonservis ücreti kazanacak. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Yaşanan transfer gelişmeleri var demiştim ama Cuma gününe dönelim. Cuma günü çok önemli gelişmeler yaşandı. İlk kez Ajans Spor'dan duyurmuştum, haberini paylaşmıştım. Cuma günü yayınımızda da ifade etmiştim Kulüpler Birliği toplantısının olacağını. Kulüpler Birliği toplantısındaki ana gündem maddeleri nelerdi? Yabancı kuralı ve finansal fair play, mali disiplin. Ve toplantı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti Cuma günü. Toplantıda neler yaşandı? İlk kez Ajans Spor'da bunun haberini duyurduk ve hala konuşulan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçeli yöneticiler Mahmut Uslu ve Barış Göktürk ile Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında tartışma yaşandı ve toplantıya 30 dakika ara verildi. Tartışmada fiziki bir müdahale yok, ancak sözlü bir tartışmaydı bu ve ciddi derecede tarafların birbirine hakareti söz konusuydu. Bu tartışmalar yaşandı. Biz haberini yaptık. Haberi yaptıktan sonra yalanlamalar oldu. Bu da gayet normal. Çünkü haber hala konuşuluyor. Cuma günü yaşanmış bir olay olmasına rağmen bugün günlerden pazartesi, yaklaşık 3 gün geçti. Hala X'te ve Instagram'da bu haber önüme düşüyor.

0: tartışmanın içeriğine ulaştığımda taraflar birbirine ciddi derecede kırıcı sözler de söylemiş. Bunu da söyleyelim. İsmail Kartal'ın açıklamalarından yine önemli bir satır başı. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle olacak diyor. Jaden'la ilgili bilindiği üzere transfer iddiaları vardı. Devre arasında Roma'nın gündemine gelmişti. Oyuncunun ayrılmak istediğine dair bilgiler vardı. Fakat net bir şekilde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle olacak diyor. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Yaşanan transfer gelişmelerini aktaracağız. Önemli gelişmeler var. Bugün özel haberlerimiz de var. Hepsini paylaşacağız. Ancak şu anda hattımızda konuğumuz deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural. Yılmaz Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Selamlar Salim'cim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Almanya'dan döndünüz.
1: Geldik buradayız. Türkiye'nin de çoluk çocuk. Onların da okulları kapandı, futbol bitti. Biraz tatil yapıp döneceğiz.
0: Şimdi hocam sizin için Çeşme dönemi başlar. Yanlışım varsa düzeltin. Başladı mı yoksa?
1: Yok. Daha bunda işlerimiz var. Ayın içinden azıcık o tarafa doğru hareketleniriz.
0: Evet. Çeşme denince hocam, direkt akıllara Yılmaz Vural, Bodrum denince de Halikarnas balıkçısı ve rahmetli Zeki Müren gelir.
1: Çeşme denince Mustafa Denizli gelir ya.
0: Evet. Mustafa Hoca'ya da selam olsun bizleri dinliyorsa.
1: Tabii Mustafa abimize bu selamlar buradan. Gündem nasıl? Yoğun mu?
0: Hocam gündem yoğun. İsmail Hoca'nın açıklamaları var. İsmail Hoca önemli açıklamalarda bulundu. Az önce de paylaştım. Siz de duymuşsunuzdur. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwalde bizimle birlikte olacak diyor. İsterseniz hocam öncelikle milli takımımızla başlayalım. Gruplara veda ettik, elendik. Bekliyor muydunuz böyle bir sonuç?
1: Yani şöyle şimdi. Hepimiz sahaya bakıyoruz. Yani oyuncunun performansı, hocanın performansı, milli takımın başarısının veya şu andaki başarısının temel nedeni diye görüyoruz. Aslında bu değil. Ya. Biraz uzun vadeli
0: nedir
1: bakarsak.
0: Hocam?
1: Bakarsak uzun vadeli. Türkiye futbolda ne yapıyor ki yani? Ne vermiş ya Türkiye futbolda? Futbol Türkiye'den ne almış? Olmuyor ya. Nasıl olmuyor? Ben kısa bir tarif yapayım şey isterken. Bizim altyapı diye konuşuyoruz. Şimdi tabii ben Yılmaz'ı da Almanya'ya götürünce oradaki altyapıyla kıyaslamak durumunda kalıyorsunuz. Doğru yapanla eksik yapan arasındaki farkı görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla bakıyorsunuz biz şu anda 10+4. Yani yabancı, hatta bu da kesmedi kulüpleri, tekrar müracaat ediyorlar. Serbest kalsın diye geldiler. Yani hepsini yabancı neredeyse oynar. 14 tane yabancı alıyorsunuz kadroya. 7 tane kalıyor geliyor. Bunların bir tanesi oynayacak, bir tanesi oynayacak. Diğeri de... Pardon, kulaklığım çıktı kulağımda. Diğeri de... 18 tane oyuncudan, yani oynayan oyuncudan milli takım seçmek durumunda kalacak. Doğru mu?
0: Evet.
1: Bunun tek 7 tane Türk oyuncu girecek o kadroya. Dolayısıyla bir tanesi oynayacak. Şimdi 18 tane oyuncudan siz milli takım seçeceksiniz. Eğer Almanya olmasa Türkiye şu anda milli takım kadrosu çıkaramaz ya. Evet. Yani biz gençliğe ne veriyoruz yani Allah aşkına? 7-17 yaşında bir gençlik var elimizde. 21 milyon diyor Milliyetin Bakanları. Yani okula giden bunlar. Okula giden bunlar yani. Evet. Gitmeyenleri de koyarsan Avrupa'nın en dinamik ülkesi Türkiye. Yani burada bu kadar genç çocuk var. Ve biz bu genç çocuklardan istifade edemiyoruz oluyor. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Bunları yetecek alan yok. Eğitecek alan yok. Ondan sonra bunları eğitecek eğitici yok. Bunların ekonomisi yok. Eskisi malzemelerini aşağı veriyorlar. Bunlara kim örnek olacak? Büyük takımlarımız. Biz hep onlara örnek alıyoruz.
0: Evet.
1: Yani muhabbete gelince hepsi büyük de. Ama kardeşim yani Fenerbahçe'nin Deraz'ı Fikirtepe. İki tane saha var. Galatasaray Fulya'da olan bir üçgen bir sahada çalışıyordu. Beşiktaş'ın Florya'da bir tane beden terbiyesi, onu da devrettiler. Sancaktepe'de Allah'tan orada bir sahayı Beşiktaş kiraladı.

0: bir tane saha var. E şimdi bu dünyanın en büyükleri. 100 küsür sene İstanbul bomboştu. Yani buradan bir 300-400 dönüm şimdi isteseniz bulup veriyorlar size. O zaman vermezler miydi? Siz de oraya 15-20 tane saha yapardınız. Ben Paris Saint-Germain'in başkanıyla da bir samimiyetimiz var. Geçen bir yerde şöyle şey yaptık. Bir sporta onlar da geldiler. 26 tane saha yapmışlar. Yani bunun 3 tane saha takım, bir tane kadın takımına, diğerleri de altyapıya. Yani sen şimdi gençliği yetiştirmeyle ilgili hiçbir teşebbüsün yok. Bu çocuklar sersefil tesadüfen ortaya çıkıyorlar futbol eğitimi almadan. Şimdi bakıyorsun çok içim acıtan bir konudur yani. 750 tane UEFA lisanslı, benim sorduğumda 686'ydı, arada bir kurs daha oldu galiba. İşte 700'e yakın UEFA lisanslı teknik direktör yetiştirmişiz. Ve aramızdan bir tane Montelli denilen beyefendinin ayarında değil. Ve biz uluslararası boyutta bir Türk antrenörüyle yarışamıyoruz haldeyiz. Ne diyeceksiniz buna? Kendi malını üretemez. Ne antrenör yetiştiriyor ne oyuncu. Nasıl olacak bu?
1: Evet. Yani ifade ettiğiniz gibi hocam, o zaman
0: bir hata var. O zaman yani siz sahaya bakıyorsunuz. Şimdi tabii canımızı sıkılan konu ya, Avrupa'nın çok önemli takımlarında oynayan ve hakikaten çok üst seviye oyuncularımız var. Bizim derdimiz mi ya, bunlarla da olmuyor mu? Neye yapamadık? Ya yapamazsın tabii. Yani bu eğitimdir. Ya sen şimdi Ronaldo'nun takımları şampiyon olamıyor Arabistan'da. Bireysel olmuyor ki bu iş. Ya bir takım gibi olmanız lazım. Bunu takım gibi yapacak bir hoca eğitimi lazım. Bu açıdan bakacak bir yönetici kadrosu lazım. Yani bizim ortadaki görüyorsunuz yöneticilerimizin hali. Birbirine giriyor herkes. Yenince bir skor kültürü var. Spor kültürü diye bir şey yok. Kazanıyorsanız dünya ne diyorsunuz? Kaybediyorsanız Allah oluyorsunuz. Yani böyle saçmalık olur mu ya? Şimdi ondan sonra milli takım niye başarısız? Ya milli takım bu şartlarda buraya gelmesi, katılması bile bir olaydır ya. Ve Allah aşkına yani futbolu yöneten arkadaşlar kendileri şu soruyu sormuyorlar mı? Dünya Kupaları 1930'da başlamış. Türkiye 1950'de Amerika'da mı ne, yanlış söylemiyorsam, evet, turnuvaya katılacak. Ekonomisi olmuş, gidememiş. Bir kere 54 senesinde İspanya ile beraber kalmışlar. Kurayla, bir 10 yaşında İspanyol çocuğun çektiği kurayla katılmışız. İki defa da playoff'la katıldık. 2002 üçüncü olduk, şimdi işte durumumuz ortada. Yani Türkiye sanki bu turnuvalara her gün katılıyor. Bakın biz bu turnuvalara hep katılmamız için Avrupa'nın 5 büyük ligi var. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya. Arkadan geliyor Polonya, Portekiz, Portekiz, Hollanda, Belçika. Bunlar geliyor. Sen bunlar her şimdi bir gruplarda sana denk geliyor. Ve hiçbir zaman sen birincilikle bu işi yapamıyorsun.
1: Evet.
0: Ne demek yani, playoff'tan gitmek durumunda kalıyor. Bir kere Türkiye bunu halletmeli. Bu gruplarda birinci olabilmeli. Ve oradan direkt katılabilmeli. Böyle playoff'larla canı çıkana kadar uğraşmamalı. Yani Türkiye Avrupa'nın en dinamik ülkesi. Ekonomisinden parası da var. Her şeyi yapabilir. Bir kanunsal değişiklikler gerekiyor. Ve bakın 50 yıldan beri ben bu işin içindeyim ya. Daha fazla oldu hatta. Ben Türk futbolu kimin yönettiğini bilmiyorum ya. Bilmiyorum yani. Böyle saçmalık mı olur? Ha kim yönetecekse siyaset arkasından söyleyeyim, kulüpler veya federasyon. Saygımız var yani. Bir kişi yapsın bu işi ve yetkili olsun ve kurallarını koyabilsin. Bakın Türkiye'nin sistemi kaos sistemi. Yani biz futbolu bir kaosla yönetiyoruz. Kurallarla yönetmiyoruz yani. Güce göre kuralı da yönlendiriyoruz ve bunun ismine de yapı diyoruz yani. Güç kimden yanaysa o yapıyı oluşturuyor gibi konuşuyor herkes. Doğru mu? Yani evet. Şimdi böyle bir sistemde siz oyuncu yetiştiremezken aldığınız taşıma suyuyla değirmen dövülme alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyoruz. Ya kulüpleri bir kere doğru yönetemiyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun biz evlatlarıyız değil mi kulüpler olarak? O evet, babamız. Sistem öyle. Peki sen hangi evladın, Allah aşkına, Diyarbakır kapandı Diyarbakır oldu. Mersin kapandı yeni Mersin oldu. Malatya kapandı yeni Malatya oldu. Ordu kapandı. Aydın kapandı. Ya sen bunlar kapanana kadar niye müsaade ediyorsun ya? Yönetemiyor musun sen? Şimdi bak yine finansal feyfilerde kimler ne kadar harcayacak diye bir şey çıkardılar. Doğrudur. Kulübün bütçesine ve borcuna göre. Ve şimdi bakalım kimse uyacak mı ona?

0: Ve şimdi gene bir en son toplantıda işte olayları yakından takip etmişimdir. Neler oluyor neler. Toplantıda tekrar evet. yabancı konusu gündeme getiriliyor ve onlar sözler bile kulüpleri kesmiyor. Neredeyse evet. hepsi 21 tanesi yabancı olsun işçilerden neredeyse.
1: Evet.
0: Ne olacak bu ya? Şimdi bu Türk genci size sormayacak mı dünyanın en lokum mesleğini Türklere değil de yabancılara sunuyorsunuz. Bak ben Almanya'dayım. Abi önce kendi çocuklarını gündeme getiriyorlar. Onlar da çok iyiseniz size şans veriyorlar. Yani eşitseniz bir gömlek yüksekse kendi çocuklarını doğrudur. Ben hak veriyorum adamlara. Yetiştir yetiştir Türkiye elinden alsın seni. Adamlar yani Türk oyuncu almak istemiyorlar çünkü gidiyorlar bunlar ellerinden diye. Anlatabiliyor muyum? Evet. Burası yani Almanya artık altyapısı olmuş gibi neredeyse Türkiye'nin. İkincilikler, üçüncülükler, ballıkları, efendim tefebeli gibi bir sürü Almanya'dan gelen potansiyel olmasa Türkiye oyuncu yetiştirme bir Arda Güler'den, Arda Turan'dan işte geçmişte 3-5 tane daha isim oldu. Onlardan ya bunlar da tesadüfen al gitti, hepsi gitti. İlk 6 ayda sakatlanıyor, 6 ay top oynayamıyor çocuklar. Oradaki antrenman temposu yüksek geliyor bunlara mesela. Evet. Çünkü Türkiye'de ben takım çalıştırıyorum diye bir yerden ayrılıyorsun. Oyuncunun lüksü bozuluyor. Şeyi bozuluyor diye konforu.
1: Evet.
0: Yani burada antrenörlük bak buradan ilan edeyim sana. Türkiye'de antrenörlük diye bir şey yok. Antrenörler bir kukla. Ve hiçbir tanesi yetki kullanamıyor.
1: Evet.
0: Ve çünkü yetersizlik mi? Yetersizlikleri de var. Kimin sayesinde? Futbol Federasyonu'nun eğitim tarzı sayesinde. Ya doğru yetiştirin kardeşim. Bizi uluslararası boyutta bir ülkemizi temsil edecek kapasitesi olan antrenör yetiştirelim. Hepsi zeki çocuklar. Hepsini öğretin. En kralını öğrenirler. Evet. Adamlara çok zaman kaybettiriyoruz. Deneyin yanına öğrenmeye çalışıyor herkes.
1: Evet.
0: Ya Allah aşkına bunu artık yoldan geçen biliyor. Ve başındaki kimler yönetiyorsa Türk futbolunu. Bu konuda bir değişim olsun diye çaba sarf etmiyorlar. Aynı şey devam ediyor. Aynı şey devam ediyor. Neden? Onu da anlamış değilim.
1: Hocam ben çok kısa bir aramız var. İsterseniz hatta bekleyin hocam ardından birkaç sorum daha olacak.
0: İyi kardeşim.
1: Sağ olun hocam.
0: Hadi bay.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Yılmaz Vural. Hocam tekrardan merhabalar, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Yani deminden beri bir şeyler anlatmaya çalışayım. Evet. Katılıyor musun?
0: Hocam kesinlikle katılıyorum. Çünkü şundan dolayı ben de aynı fikri paylaşıyorum. Bizim ülkemizdeki temel problem, sizle daha önce de konuşmuştuk bunu, yabancı kuralı vesaire değil. Bizim ülkemizdeki temel problem, bizim altyapıya gidecek oyuncularımız var. Nüfusumuz belli, futbola yeteneğimiz belli, futbolu seviyoruz, teknik direktör sayımız belli. Fakat bizdeki temel problem yetiştirilme ile ilgili.
1: Mesela, yani aslında şöyle diyebilir misin? Türkiye'de futbolu yönetme problemi var. Kurallaştıramıyorlar.
0: Doğru. Katılıyorum.
1: Ben mesela kulüpler birinden bileceğim var. Her şeyi istiyorsunuz. Her şeyi istiyorsanız ya siz de müracaat edin devletimize. Deyin ki sistemi değiştirelim. Bu mal bizimse bırakın biz yönetelim. Alın kardeşim, siz istediğinize vermeyen mi var?
0: Daha önce söylediniz. Türkiye Futbol Federasyonu tamamıyla özerk bir kuruluş olmalı dediniz. İsmi özerk ama...
1: Bakın Avrupa'da 55 tane UEFA ülkesi var. 54 tanesinde sivil toplum örgütü.
0: Evet.
1: 54 tane ülkede delegasyondaki seçimlerdeki kulüplerin gücü %50, bizde %90.
0: Evet.
1: Yani kulüpler seçikleri federasyonu işlerine gelmezse bir sene sonraki Ankara'daki Mali Genel Kurulu'da seçim maddesi koydurup Mehmet Büyükekşi öyle gitmedi mi?
0: Evet.
1: Süresi dolmadan
0: yani direkt evet. Gönderildi
1: şimdi,
0: diyebiliriz.
1: Sevgili başkanımıza da şimdi gene kulağımıza gelenler, bilmiyorum. Yani dedikodusu olmasa duyulmaz hiçbir şey. Yani adamı 4 seneye seçiyorsan bırak 4 sene çalışsın. Yani adam senin kulüpler olarak istediğin şeyleri çıkarmak, kararlar çıkarmak zorunda mı? Ülke futbolunu yönetiyor. Doğru neyse onun için onu kurallaştırmaya çalışmaya müsaade niye etmiyor?
0: Hocam size samimi olarak bir sorum olacak. Hep futbolun içinden gelenler yönetsin diyoruz. Sizin hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli bir kimliğiniz var. Ve ben bunu bizzat şahidim. Türkiye'de 7 coğrafi bölgede görev yaptınız. Ve insanların en çok sevdiği kişilerden birisiniz. İnsani boyutunuz noktasında. Ben sizinle Hacı Osman'da cuma namazı kıldım. İnsanlar cuma namazı kılarken direkt Yılmaz hocam, camiden dışarı çıktık, sıraya girdi insanlar. Halkın size ciddi bir teveccühü var. Bunu zaten net bir şekilde dinleyenlerimizden gelen mesajlar da gösteriyor. Bir fikriniz var mı hocam? İleride Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmak gibi. Düşünceniz var mı? Çünkü yani burada, siz bu işi hem pratikte hem de teoride eğitimini aldınız. Köln Akademisi'nde bulundunuz. Yurt dışına gidiyorsunuz. Devamlı maçları takip ediyorsunuz. Yani şu anda bir teknik direktörsünüz ama teknik direktörlükte de biliyorsunuz devamlı bir sirkülasyon oluyor. En son konuştuğumuzda ben kukla değilim Salim. Gitmem dediniz en son röportajımızda. Var mı federasyon başkanı olmak gibi bir düşünceniz?
1: Yani sizin bir şeyleri düşünmenizde bir şey olsa ben Real Madrid'in hocası da olmak istiyorum. Ama o düşünmeyle olmuyor. Yani bu bir bakın Türkiye'de isim değiştirerek bir şey yapamazsınız. Aldanıyoruz biz. Çünkü kuralları değiştirmezseniz olmaz. Yani oraya gelen kişiler sistemin bir parçası olmak zorundalar. Şimdi bunu söylerken sen bir sistem oluştur Yılmaz demek istiyorsun evet. Kendine göre. Bilginle görgünle. Buna müsaade etmezler. Anlatabiliyor mu? Eğer size bir sorumluluk veriliyorsa onun yetkisi de verilmesi lazım. Yani Türkiye'deki sıkıntı bu. Herkes her şeyi biliyor.
0: Ben şunu anlıyorum.
1: Yani sistem değişecek.
0: Yetki verilirse gelir Yılmaz Vural.
1: Nasıl sevgili rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanımız... Coşkun abiye teklif edildiğinde 89 senesinde Coşkun sensin başkan dedi. O da dedi ki efendim dedi bizi diğer spor beden terbiyesinden ayırın. Biz futbol olarak kendimizi yönetecek bir delegasyon yapalım. Ve oradan kim seçilirse o başkanımız olsun dedi. Turgut Özal dedi ki tamam Coşkun siyaset olarak biz geri çekiliyoruz. Siz bu işi çalışmaları yapın. İşte taban birlikleri diğerleri delegasyon oluşturuldu. Ve seçim yapıldı. Şener Erdik kadar. Ve bir müddet bu 2005 senesine kadar gitti böyle. Ve sonradan olay başka boyuta geldi. Çünkü belediye takımı yani. Bakın kaç tane belediye takımı var. Belediyenin olduğu yer siyasaldır. Doğru mu söylüyorum? Yani biz istiyoruz ki siyaset veya devletimiz sporun neresinde olsun? Tesisleşmesi, eğitimi, yani o kadar büyük arsaları, büyük kulüplerimize her gün 250 dönüm, 300 dönüm arsa veriliyor yani. Çok değerli arsalar veriliyor yani. Onlar da bunları satıyorlar, har vurup harman savuruyorlar. Devletimiz bu konuda cömert veriyor. Yani bu konuda devletimizin bu işin içinde ve pratiğin dışında kalması lazım. Olmaz yani. Dünya bunu böyle yapmıyor. Zaten diyor ki devletler siyaset bu işe karışırsa sizi diyor uluslararası boyutta yarıştırmam diyor. Biz yönetiriz dünya futbolunu diyor. Doğru mu? Lütfen. Doğru. Şimdi biz bu olan kenarından koşusundan devletimizi girmek zorunda bırakıyoruz. Niye? Gidiyoruz yukarı bizi yöneten arkadaşlarımıza. Diyoruz ki ya işte efendim vergimiz bizim almazsanız işte bankalar bizden çıkacağız bize yardımcı ol. Yani ya sen niye gidiyorsun? Hem devletimiz karışmasın istiyorsun siyaset hem de hiç onlara gidiyorsun. Yani bu bir ikilemdir yani. Yani burada ben 3 tane isim saydım. Siyaset, söyle ismini, artı kulüpler, artı federasyon.
0: Evet.
1: Ya Allah aşkına futbol federasyonun karşısına bir bina yapıldı. Milli takım kamp binası diye. Kulağıma gelen şeyler işte borcu bilmem nesinden dolayı onun spor bakanlığına devroldu. Spor bakanlığı da orayı güreş merkezi bilmem ne merkezi yani diğer spor branşlarında kamp merkezi yaptı. Ya yer mi bitmişti oraya göz diktiniz ya? Bırakın orası futbola yapılmış çok güzel bir tesisin bir parçası şeklinde geri alındı yani. Ya ben anlamıyorum neden niçin yapıldığını bu işlerin. O yüzden biz aklı selim düşüneceğiz. Bizim çünkü başımızda bu işi çok seven bir cumhurbaşkanımız var. Yani ne dediler de yapmıyor. Yani kulüpler ona bir projeyle giderse ki derse ki efendim bakın uğraşıyoruz hep birlikte ama bir türlü sonuçlara varamıyoruz ve üzülüyoruz. Çünkü futbol spor falan değil çok önemli bir sosyal olaydır. Evet. Toplum psikolojisini dengeliyorsunuz yani bundan daha önemli olay. Devletimiz niye buradaki vergi borçlarını biraz daha yumuşatıyor? Çünkü bu aktivite ortadan kalkar. Kulüplerin kasasında 1 lira para yok. Ama kurallaştırmaya kalktı devletimiz. Bir kanun koydu dedi ki herkes kendi döneminden sorumlu olsun. İsyan çıktı. Bir aracı bulamayız. Bulma kardeşim 10 takımlı yap. 10 takımlı lig yap. Bu iş böyle olmalı yani. Yani şimdi dernek statüsünden hala kulüpleri çıkaramadık gitti yani. Eller kalkıyor iniyor ibra edilmiyor. Gene devam ediliyor. Kimse yaptığın kel kalıyor. Giden gelene cenazeyi bırakıyor gidiyor gelenin anası ağlıyor ki bir kulübü ayağa kaldırayım diye böyle bir sistemi kim memnun da bu hala devam edilmesine müsaade ediliyor niye bunu oturup da kurallaştıramadık bir türlü kulüpler de haddini bilsin yurdunu yerini bilsin ekonomisini bilsin evet. Yani şu anda bakın Türkiye artık büyük kulüp küçük kulüp diye yorumu bırakmadı alın buyurun en son kulüpler bizde çıkan kavgayı gördünüz mahalle evet. Kavgasına döndü yani olay. Yok o Fenerbahçe'ye, yok Galatasaray'a arsa veriyorsunuz, bize vermiyorsunuz. Biz de kulübüz. O da vay sen kimsin falan filan oldu takip ettiyse. Evet. Yani bunlar hoş bir
0: hatta
1: şey
0: değil. Hatta haberini de ilk Ajans Spor'da ben yaptım hocam.
1: Yani şimdi bunları kim düzeltecek? Ben düzeltemem ki öyle bir gücüm evet. Yok. Düzeltecek insanlar belli. Niye düzeltmiyorlar? Bilmiyorum onu. Ya bilgilerim yok. Bilgi yoksa bakın iki üniversite bitirdim. Ben de profesyonel futboldan geliyorum. Bu ülkenin 7 coğrafi bölgesinde de çalıştım. Ve 800 küsür maçla Türkiye liglerinin 1923'ten beri en çok maç idare eden ikinci hocasıyım. Birincisi evet. Şenol Güneş. En çok resmi maç yöneten. Evet. Şimdi deneyimimiz var. Avrupa kültürü eğitimimizi burada üniversite bitirdik. Öğretim görevlisi olduk gittik. Almanya'da kabul etmediler lise mezunusun diye. Orada bir üniversite bitirdik peki yine. Gittik Alman futbol federasyonu. Bütün antrenör kurslarını orada yaptık. Ya kimse bize değer vermedi ya bu ülkede. Magazin konusu oluyorsunuz bunları konuşunca. Ya kardeşim bir tane 86 milyonda bir taneyim ya. Ayıp ya bu Türkiye'nin büyük ayıbı yani. Yani kendi eğitim sisteminde bu seviyede bir insan yetiştirecek durumda değilseniz ne olacak yani? Ya beni şimdi beden eğitimi yüksek spor okullarına çocuklar hocam bize destek ol atamıyorlar bizi. Bizden destek bekliyorlar. Ya o zaman 82 tane beden eğitimi yüksek spor okulu isimleri değiştiler Besyon'un oldu. Spor Bilimleri Fakültesi. Ne oldu? İsim değişti. Ne düzeltti? Bakın

0: Kaç tane nertepimiz var? 200 küsür tane galiba. Olanları beni bağışlasınlar. Artırma bilgisi kendi verileriyle yarışmıyor çünkü ya. Laboratuvara sokamadı bütün bunları. Almandan, evet. İngiliz'den aldığı bilgilerle yarışma açıldı. Hep arkada kalıyor. Ya saf olmayın. Bu ülkeler sana buldukları neticeyi verirler mi ya? Aynı platformda yarışıyoruz adamlarla. Verirler mi? Adam milyonlarca euro alacak, bir veri yakalayacak antrenman bilgisinde. Diyecek ki Türkiye al, sen de bu bilgiyle benimle dünya kupası öyle. Der mi ya? Demez. Saf mıyız biz ya? Anlatabiliyor muyum? Yani bakın Türkiye'nin her şey imkanı var. Açın kardeşim İstanbul'da, Kuzey Marmara ormanlarında 1 milyon dönüm verir. Bütün spor branşlarının tesisini yapın. Ortasına bir araştırma bir tanesini yapın. Buraya spor akademisi değil. Dünya çapında bir yer olur. Aldığınız antrenman bilgisiyle artık orada spor bilimden ne alıyorsa bilimini nasılden alacaksınız? Alamıyorsunuz. Herkes kafasına göre ondan bundan duyduğuna takım eğitmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlarım, aklı olun. Böyle gidersek çok üzülürüz. Bakın üzülüyor insanlar baya.
1: Evet.
0: Psikolojik dengemiz bozuluyor. Çünkü bu bir spor değil ya. Allah aşkına bu kadar uğraşıyoruz halkı birleştirelim diğer konuda. Etnik grupları. Spordan başka bir şey bütünleştiremiyor. Bakın bir Avrupa şampiyonu, bir dünya üçüncüsü olduğumuzda Taksim'de ya her türlü etnik grup var, her türlü inanış var ama herkes Türk vatandaşı, çocuklar kırmızı dedi, hep beraber beyaz diye bağırıyor insanlar. Yani bu kadar birleştiren bir sosyal olayı bu kadar hiçe saymak, bunu yönetecek insanları geliştirmeden bunların yönetimine sokmak. Olmaz abi. Ha bakın şurada da katıldığım bir nokta var. Futbol kendi içinden entelektüel insan yetiştiremiyor. Çünkü eğitim ve spor Türkiye'de birbirine asimile olmadı. Beraber gitmiyor. Tercih etmek zorunda bırakılıyorsunuz çocuklarınızı. Geliyor bana vatandaş diyor ki hocam ya 12 yaşında çok yetenekli, ne yapsak? Ya ben onun gelişimini nasıl tahmin edeyim? 17-18'e geldiğinde ne kadar olacak, ne yapacak? Yetenek dağılacak mı, daha gelişecek mi bilemem ki. Müneccim olmam lazım. Onun için çocuklarımızı biz Allah aşkına yapmayalım ya. Yapmayalım ya. Yani bunlar bakın aklın yolu bir. Bunları yaparsanız bu dünyayla yarışırsınız. Bu millet bunları yapıyor. Yani biz ya bir tane oyuncuya 100 milyon euroya mal etti Galatasaray takımı. Bunlar Türkiye'de bütün altyapıları yaparsınız bu parayla. Ne olacak yani? Nereye geldin Şampiyonlar Ligi'nde yani? Şampiyon mu oldun? Yapmayalım Allah aşkına, birkaç insanın mutlu olması için yapılacak bir aktivite değil bu. Yani ben daha bakın bu kadar yıldan beri yapıyorum işi. Daha sportif bir amaçla çalışan bir yönetim kurulu nasip olmadı. Kimseye nasip olmadı. Çünkü Türkiye maalesef görüyorsunuz. Yok iddialar, yok para aklamalar, yok duyuyoruz. Kulağım sizin de geliyor. Yok sportif anlamda iki tane maç kaybeden hocayı yolluyorlar ya. Bu sene Süper Lig'de 27 tane falan hoca değişti galiba ya. Bu çocuk oyuncağı mı ya? Ben eşimle yaşıyorum 40-50 seneden beri hala zaman zaman huylarını değiştirip fark ediyorum. Yani tanıyamıyorsunuz yani. Bu kadar kolay mı ya bu iş? Olur mu ya? Hemen bir antrenör iki maçta sana harika işler yapacak. Sanki sen her şeyi harika yapıyorsun gibi ve suçlu görünecek. Bizim sivil toplum örgütlerimiz, antrenörler derneği, profesyonel futbolcular derneği, taban birlikleri. Ya hikaye hepsi ya. Bir tane antrenör mağduriyetine, oyuncu mağduriyetine bir cevap yok. Kabullenmişler her şeyi. Öyle geçip gidiyor. Bakın böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Yani ben burada rica ediyorum. Gelin siz Cumhurbaşkanımıza sunun bir proje. Diyin ki efendim durum bu. Bakın galip geldiğimiz zaman ilk telefon eden daha soyunma odasında Sayın Cumhurbaşkanımız. Acayip mutlu oluyor hepimiz yani. O da kutluyor çocukları. Ama kaybettiğimizde de üzülüyoruz yani. Herkes geri çekiliyor.
2: Döner kalacak.
0: Yani olmaz ki. Bu oyun ya, bu neticede kaybedersiniz. Ama her şeyi doğru mu yapıp kaybediyoruz veya kazanıyoruz? Bunları görmüyoruz mu Allah aşkına ya? Allah aşkına büyük takımlarım.
1: Evet.
0: Her maçınızda küme düşmeye aday olsanız 52 bin kişi geliyor ya. Senin hocanı alıyor. Çok da pahalı. Formanı alıyor. Basıyor parayı. Veriyor sana bütün her şeyde. Yani onların hiçbirinin bir şeyde ihtiyacı yok ya. Taraftarları yetiyor onlara verdikleri maddi imkanlarla. Ama bakın hepsinin yok 4 milyar, yok 5 milyar, 6 milyar borçları var ve kimse durak yok. Gidiyor öyle almış başını. Yani bakın futbol, siyaset de bu konuda lütfen dikkatli olsun. Niye? Eksiğe gidiyoruz. Ve siz de siyaset tabii ki haklı olarak oy neredeyse oraya gider. Ama futboldan artık oy alamayabilirsiniz. Terse gidiyor olaylar çünkü. Anlatabiliyor musun? O yüzden onlar da bu konuda daha aklı selim olsunlar lütfen. Ne kadar

0: içinde olacağına karar versinler. Her şeyin içinde olmasınlar. Yani herkes kendi meslek branşında, kendi evinlerini süpürsün.
1: Hocam yani güzel bakın, bir mesaj
0: bu
1: var.
0: Bu söylediğimiz şeylerde bir tane mantıksız bir şey var mı Allah aşkına?
1: Yok
0: bir
1: hocam.
0: Bir tane doğru işte bakın ben size bir analiz yaptım. Milli takımın neden başarısız olduğunu anlattım. Yoksa ne bizim sözleşme Hakan Çalaroğlu çocuğun anasını anlattık ya. İyi oynarken iyi, iki tane kötü oynamak yok mu bunun da ya? Yani ne orada neredeyse Kenan Topuğrusu diyeceğiz. Neredeyse Arzu'ya bilmem. Çocuk perişan özürler diliyor. Ya ne özür diliyorsun ya? Oynadım şu müsabakayı kaybettin. Özür dileyecek bir namussuzluk mu yaptın? Evet, evet. Bir özür
1: hocam seste bir sıkıntı var. Tekrardan arayalım. Biz de reklama girelim. Seste çünkü problem oldu Yücel abi. Tekrardan arayalım hocamızı. Kısa bir ara ardından Yılmaz Hoca ile sohbetimiz devam edecek.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem. Yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç. Tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor. İtalya karşısında 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı, dışarı, sarı, uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
8: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
9: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur. Radyo
2: Spor. Reklam. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Yılmaz Vural. Yılmaz hocam, güzel bir mesaj var, okumak istiyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Hocaların hocası Yılmaz hocama selamlar. Benim kafamdaki milli takım planlaması, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Fatih Terim, milli takımlar ve futbolcu tarama yetkilisi Yılmaz Hoca, milli takım teknik direktörü Aykut Kocaman. Bunu bir Galatasaray taraftarı olarak değil, ülke futbolunun yukarılara çıkması için istiyorum. Tekrardan selamlar demiş Mustafa Bey. Ne dersiniz?
4: Ya olmaz, yapılmaz. Yani teşekkür ederim kardeşim, böyle bir şeylere layık olmuş ama olmaz. Sistemi değiştirdi. Yani bu da hukuksal bir durum. Kurallar bu. Yani futbol federasyonu delegasyon yapısını değiştireceksin. Türkiye'de artık futbolun organizasyonu değiştireceksin. Belediyelere, yerel yönetimlere bir yetki vereceksiniz. Ve tesisleşmeyi bunlara devredeceksiniz. Evet. Onlar da kiralayacaklar. Yani Avrupa ne yapıyorsa aklın yolu bir ya. Bizim yarışmak istediğimiz takımlar Avrupa'nın 5 büyük ülkesi olmalı. Çünkü Türkiye nüfus olarak da onlardan büyük. Ya Türkiye her şeysiyle büyük bir ülke. Biz ülkemizin farkında değiliz ya. Yani doğasıyla, coğrafyasıyla, tarihiyle, yönetilmesiyle, ekonomisiyle Türkiye bir zavallı bir ülke değil ya. Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Biz kendi ülkemizin kapasitesinin ne olduğunu farkında değiliz yani.
3: Evet.
4: Gençliğiyle, dinamizmiyle yeter ki organizasyonu yapılsın. Hukuksal değişimler hazırlansın. Altyapısı yapılsın. Türkiye bu işi bir senede, iki senede çözer ya.
3: Evet.
4: İstesin yeter ki yani. Müsaade edilsin buna. Neyse bu işin ideali, yapılması gerekeni. Hem eğitiminden, hem tesisleşmesinden, hem kulüp yapısından. Dersiniz ki böyle böyle bundan sonra budur. Böyle de böyle de. Hadi uymayan güne güne abi. Kim en kralı, kimse sen dışındasın kardeşim. Bitti. Yap ya. Sana mı biz uyacağız, sen bize uyacaksın. Yani biz yönetilenler, yönetenler yönetilenlere uymak zorunda kalıyor. Böyle saçmalık mı olur ya? Yönetmek başka bir şey. Biz hep idare ediyoruz yani. Yönetmiyoruz ya. İdare ediyoruz. Aman bu darılmasın, kırılmasın, bu güçlü ses çıkarmasın, bu bilmem ne. Ya böyle bir şey olmaz ki ya. Olmaz arkadaşlarım. Yani bakın, burada kimse benim hedefim değil. Herkes bizim arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz. Kimseyi bu toplumda milletin kucağına atacak halimiz yok. Hepimiz bu çarkın içindeyiz. Hepimizin hatası veya sebebi var. Ama istiyorsak bir şey değişsin, istiyorsak halkımızın yüzünü güldürelim, bu sosyal olayı çok önemli bir hale getirelim. Gençliğimizi evet. bu işin içinde kullan. Yazık, günah değil mi ya? Bu ülke için bunların babaları şehit oluyor. Bunların babaları vergi veriyor. Bu ülkeye üzülen, sevilen bunlar. Sen tutuyorsun bu ülkeye 10+4 yabancı getiriyor. Serbest bırak abi. Kim ne kadar ihtiyacı varsa alsın diyorsun. Hepsini onlardan alıyorlar. Yani Türkiye'de bir şey kurallaştırmadan bir şey olmuyor ya maalesef. Yardımcı olmuyor yönetilen size. Yani Allah kolaylık versin bu ülkeyi yönetenlere. Anlatabiliyor muyum yani?
3: Evet.
4: Yönetilme kültürü yok ülkenin yani. Hep isyan, hep kendi başkan, hep kendi bilmem ne. Olmaz ki. Ya çok özür diliyorum buradaki rahatsız ediyorsam insanları ama bunları konuşmak zorundayız. Yani bunları halkımız her şeyin farkında. Her şeyi görüyor, biliyor. Yani bu ülke maalesef bireysel egosu tavan yapmış, sosyal egosu olmayan insanlar ülkesi olduk ya. Hiç birbirimizin sorununa birbirimiz sahip çıkmıyoruz yani.
3: Evet.
4: Aman bana bir şey olmasın mantığıyla olmaz öyle yani. Bir yerde patlar yani. Olmaz yani.
3: Hocam bu işe talip olur musunuz? Talep gelse.
4: Ya şundan talip olmam. Şöyle bir talep gelecek. Ya kardeşim, organize edin, bize sunun. Oturur sabahlara kadar kafamızı yoruruz, dünyayı araştırırız ve olması gereken şekilde sunarız. Bakın sunarız. Bakın. Türk futbolu maalesef kendi içinden yönetici kalitesi yetiştirecek kapasitesi olmayan bir durumda. Niye?
3: Niye
4: çünkü
3: hocam?
4: Okulla, eğitimle spor beraber gitmiyor. Yani niye bir spor okulları açtık da bunların yetkilendirilmiş? Spor okulu var, sahası yok. Nasıl spor okulu ne bu yani? Burada pratik yapacak alan yok. Beden terbiyesinin bütün tesislerini ben olsam işlerine spor akademileri kurarım. Beden terbiyesinin tesislerini kullanma imkanı veririm. Veya onlara veririm. Yani ne yapıyor bizim beden terbiyesi yani? Anlatabiliyor muyum ya? Onlara veririm çünkü içinde tesis olmayan derdi spor akademisi yapmışım. Ne olur ya? Orada yüzme, koşu, atletizm, işte basketbol, voleybol her şey içinde olan bir yeri kurarsın. Bunu ki adam çıksın oradan pratik dersi girsin orada yapsın olur mesela. Yani bunun planlamasını yapmak lazım. Bakın bizden mesela isimlerden bahsediyor. İşte bu federasyon başkanı olacak, işte bu olacak. Ya federasyonu başkanı olmak için çok dünyayı tanımanız lazım. Entelektüel bir kişilik lazım. Yabancı dil bilmesi lazım. Temsil becerisi olması lazım. Futbol

0: kurallarını bilmem nesi, dünya ile iletişim.
1: Mesela hocam sizde yabancı dil var. Halkın büyük çoğunluğunun sevdiği insansınız.
0: Her türlü vasfına sahibiz ama bu ülke bizi maalesef bir yere getirme nezaketinde bulunmadı yani. Niye? Biz kendi içimizde kimseden bir şey beklemeden bilgiyle bir yere geldik. Yani bana kimse destek olmadı bu ülkede. Sevgili Ergün Gürsel'in içinde başlarken. Özkan Sümer'in yanınca yardımcı olarak beni sağ olsun güvendi bize. Ve ondan sonra da ben kendi kendime ne yapıyorsam o. Halkın bize teveccühü, halkın bize sempatisi. Yani gittiğimiz yerlerde halkın baskısıyla her zaman gidiyoruzdur. Yönetici bizi çok gönülden istemese de. Yani bunlara kulak asmak zorundalar. Çünkü hepsinin o toplumlar, o kitleden beklentileri var. Yani bakın bu durum bu. Geldik 73 yaşındayım ben. Yani her şeyin bir zamanı var artık yani. Maalesef Türkiye deneyim denilen olayı bir çabuk kenara atan bir ülke. Kolay değil yani 73 yaşına gelip de bir şeyleri yaşayıp da bir şey biriktirmek. Kolay değil bu ya, bir zamanla ilgili. Siz bu insanları elinizin tersiyle getiriyorsunuz. Arkadan gençliği getiriyorsunuz. Ulan gençle evleneceğim bir de genci getiriyorsun. Yani. Allah Allah ya. Gençli. Genç daha öğrenecek. O da sırasını beklesin. Ha, istisnalar yok mu? Ben de 32 yaşında teknik direktör oldum bu ülkede. Olduktan 2 sene üst üste Selen Rojas seçildim. Yani istisnalar oluyor her yerde olduğu gibi. Ama deneyimi bu kadar lüzumsuz gören bir ülke olmaz ya. Anamız ağlamış, kulağımızın arkası kalmış, yapmadığımız iş kalmamış ama işte falan filan oluyor. Bakın bunları söylemek zorundayız. Ben buradan dilimiz sürçtüyse affola deyip ve teşekkür ederim bağlanan için Salim. Ara sıra böyle şey yapıyoruz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli samimi açıklamalarınız için. Çok çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum hocam.
0: Teşekkür ederim.
1: Yılmaz kardeşimize de selamlar hocam. Başarılarının devamını diliyorum.
0: Canım benim. Yani burada da tabii kulüplerimiz başladı çalışmalara. Hepsine başarılar diliyorum. Evet. Kazasız belasız takatsız istedikleri amaçlara ulaşırlar inşallah.
1: Evet.
0: Öpüyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından Efecan Öztaş bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans

0: hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş. Efecan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim, bana çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana da.
2: Teşekkür ederim. Beşiktaş'ta hazırlık çalışmaları başladı, hazırlık kamp süreci başladı. Dün de Önder Özen'in yapmış olduğu açıklamalar vardı. Takımdan ayrılması muhtemel isimler var. Henüz 14-15 kişi toplandı. Ve kaleci noktasında da sorun devam ediyor. Bendeki bilgi, Ersin'le görüşmelerin yapıldığı, özellikle de Temmuz ayında Beşiktaş'ın oynayacağı bir maç var Konferans Ligi'nde. Bu maç öncesinde sözleşme uzatalım, bu maçta gel denilmiş. Fakat oyuncu kabul etmiyor teklifi. Kaleci olarak da Emre Bilgin. Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te kiralıktı. Emre dışında iki kaleci de altyapıdan geldi kampa. Son durum nedir? Transfer çalışmaları ne durumda? Birçok oyuncuya da izin verildi.
3: Evet, zaten 7 isimde kadro bitmemedi. Onu da söyleyeyim Salim Anas. João Mario, El Musrati, Jean Onana, Can Keleş, Tayyip Tarık Sanuç, Emrecan Uzunan. 7. sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler. Gökhan Sazdağ da aynı zamanda Çorum FK ile görüşüyor. Bu isimler siyah beyazlı kulüp yetkililerinin, özellikle Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun kamp süreci içerisinde de takımda görmek istemedikleri isimler. Bu oyunculara da kendilerine takım bulmaları söylenmiş. 10 Temmuz'a kadar da kendilerine izin verilmiş ve takım arayışlarına başlamış bu isimler. Beşiktaş aslında yeni sezon kampına da, yurt dışı kampına da 24-23 kişilik maksimum bir kadroyla gitmek istiyor. Vincenzo Italiano'nun emri doğrultusunda diyebiliriz.
2: Evet, bu arada küçük bir düzeltme yapalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maç, ikinci eleme turu maçı. Beşiktaş'ın rakibi 23 Temmuz'da İstad'a Midland olacak. Midland da önemli bir takım. Bunun da altını çizelim. Danimarka temsilcisi Beşiktaş'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın temsilcimizin konuğu olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Bu maça kadar hareketlenme olur mu? Çünkü Temmuz ayına giriyoruz. Yaklaşık 24 günlük bir süre var. Yaklaşık 3 hafta.
3: Yani özellikle senin de söylediğin gibi Ersin Destanoğlu'nun da Beşiktaş kararını bekliyor. 30 Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Bursa ile yaptığı bir görüşme var. İspanya'dan önemli iki tane teklif aldı. Deportivo ve Girona kendisine teklif yaptı. Championship'ten bir başka daha kulüp teklif yapan takımlar arasındaymış Bursa dışında. Ki Beşiktaş yönetimi de Sayın Başkan Serdar Adalı da Ersin Destanoğlu ile devam etmek istiyor. Ama Ersin'in şu andan itibaren kafasındaki düşünce %51 devam etmemek, %49 devam etmek yönünde. Yani devam etmemeye bir adım daha fazla sıcak Ersin Destanoğlu, onu söyleyelim. Beşiktaş'ta da şu an kaleci adayları arasında da en net isim Emre Bilgin, senin de söylediğin gibi. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı öleleme maçına kadar kaleci transferini mutlak bir şekilde tamamlamak istiyor, bitirmek istiyor ki bu raporu doğrultusunda da 10 Haziran'da Alexander Nübel'in temsilcisi, menajeri İstanbul'a gelmişti. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaşlı yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi ki dün Önder Özen de bir açıklamada bulundu. 3 oyuncuyla anlaşma sağladık dedi. Evet. O oyunculardan bir tanesi de Alexander Nübel. Beşiktaş Alman kaleciyle anlaşmayı sağladı ama evet, Dünya Kupası'nda forma giymesi nedeniyle bu süreçte biraz uzuyor. Almanya'nın Beşiktaş elenmesini bekliyor diyebiliriz. Yani Almanya'nın elenmesinin gözünü kolluyor. Ve Bayern Münih kulübünde de şöyle bir durum söz konusu. Bayern Münih sportif direktörü görevi bıraktı ve orada bir görev değişikliği de yaşanacağı için Beşiktaş görüşmeleri o sportif direktörle gerçekleştiriyordu. Yeni gelecek sportif direktörle artık yeni görüşmeler yapacak ki bu da süreci uzatan bir başka konu daha olarak yer alıyor. Clermont forması giyen İlhan Fakırlı, o da Önder Hoca'nın bahsettiği isimlerden bir tanesi. Onunla da Clermont kulübünde şöyle bir durum söz konusu Salim Manav. Clermont kulübü el değiştiriyor.
2: Evet, el devri söz konusu.
3: Bu süreç uzuyor. Beşiktaş ila fıkıl ile her konuda anlaşma sağladı. Clermont kulübü el değiştirdikten sonra ben Beşiktaş'ın ilk transferlerinden birini de ila fıkıl olarak açıklayacağını düşünüyorum ve biliyorum. Onu söyleyebilirim.
2: Bir peki diğer İshak Vural'a ilgi var mı?
3: İshak Vural, Önder Özen'in yerli oyuncu konusunda listesinde olan isimlerden biri. Ama henüz bir teklif yapılmış değil. Siyah beyazlı kulüp somut bir adım atmadı. Ama Önder Özen'in de yerli oyuncu havuzunda listede tuttuğu isimlerden bir tanesi. Ki kendisi de zaten Ümit Milli Takımımızın önemli oyuncularından biri.
2: Yani İshak Vural'ın gerçekleşme ihtimali var mı transferinin?
3: Yani Beşiktaş henüz bir girişimde bulunmadı. Somut bir adım atmadı. Ama eğer bu yönde bir adım atılırsa gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek diye düşünüyorum ben Salim Hanım.
2: İshak Vural da Pisa forması giyiyor. Dinleyenlerimizle paylaşalım. Pisa da forma giyiyor. Önemli bir oyuncu. Kulübüyle birlikte sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Kulübünün bir yıl uzatma opsiyonu var. Fronesino'dan 4,5 milyon euroya transfer olmuştum.
3: Evet.
2: Ve serbest kalma bedelinin de çok yüksek olduğu piyasada ifade ediliyor.
3: Evet, orada yaklaşık 15-20 milyon eurolar kadar konuşulan bir rakam var İshak Vural evet. için. Ama zaten yerli kuralı olduğu için de yabancı kulüpler, özellikle Türk futbolcuları bulunduran takımların da tutumu daha da farklı oluyor. Özellikle Aral Şimşir konusunda siyah beyaz ekipten Midland kulübü yaklaşık 20 milyon euro bir rakam istemişti ama şu an dille de bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Fransız temsilcisinden istedikleri rakam da 15 milyon euro. Yani yaklaşık 5 milyon euro'luk bir fark var. O yerli kuralı sebebiyle aradaki fark bu. İşte burada da muhtemelen Beşiktaş adına kulübü böyle bir şey, böyle bir yol haritası izleyebilir Salim bana. Bir de ben sözlerimi şu şekilde devam edebilirim. İstersen üçüncü adayı konuşmamıştık. Üçüncü adayı Önder Özen'in bahsettiği, anlaştığımız dediği oyunculardan bir tanesi. Ottara, Tasum Ottara, Monaco forması giyiyor. Beşiktaş, Önder Özen listeyi almıştı. Vincenzo Italiano beğendiğini ifade etmişti ve ardından somut adımları atmıştı. Beşiktaş, Tasum Ottara ile her konuda anlaşma sağladı. Monaco kulübünün kararı bekleniyor. Beşiktaş kendisine ilk olarak kiralık bir teklifte bulundu. Monaco kulübü bu teklifi kabul etmedi ve revize edilmesini istedi. Siyah beyazlı kulübün yetkilileri de bu teklifi revize etti. Ardından şu teklif yapıldı Monaco'ya. Kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif. Monaco kulübü buna da çok sıcak yaklaşmadı. Kiralık artı zorun alma opsiyonunu bir teklif istiyoruz dediler. Beşiktaş teklifini yeniden revize ederek 3. defa kiralık artı zorun alma opsiyonu bir teklifte bulundu. Şimdi artık burada Monaco kulübünün vereceği karar bekleniyor. Ki bu zorunlu satın alma opsiyonunda yaklaşık 8-10 milyon euro civarı olduğunu da belirtelim Salim bana. Ama oyuncu Beşiktaş'ta anlaştığı için, çok gelmek istediği için Monaco kulübüne beni bırakın demiş. Onu da söyleyelim ki bunu ben Monaco'nun sportif direktörüyle de konuştum. Oyuncu tarafı Beşiktaş'a çok gelmek istiyor ve kulübe de baskı kuruyormuş. Vincenzo Italiano'nun da oynattığı o baskılı hücum futbolunda önemli bir yer alacağını söylüyorlar. Onu da belirteyim.
2: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Efecan Öztaş. Efecan, şimdi çok kısa bir aramız olacak. Birazdan Yücel abi seni arayacak, olur mu?
3: Tabii ki.
2: Teşekkür ederim.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Son 32 turunun açılış maçında Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla son 16 turuna yükselen ilk ülke Kanada oldu. Güney Afrika ise turnuvaya veda etti. Kanada bir üst turda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Mutlu haftalar değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden pazartesi, Bursa'da gündüz, gece ise Elazığ programlarını analiz edeceğiz. Dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganya'nın başlangıç saati 15.30. Çim pistte iyi koşmasını beklediğim 10 numaralı Halep Mektubu bu zor gibi görünen koşuyu kolaya çevirebilir. Son yarışını kazanan, kalitesine inandığım 6 numaralı Lupin olmazsa olmaz bir diğer ismim. Daha sonra daha geniş düşünenler için Nevzat Avcı tercihiyle 4 numaralı Good Girl, 9 numaralı Dark Glow, 7 numaralı Yağız Bike ve 13 numaralı Balaban Sümbülü. 10, 6, 4, 9, 7, 13 ancak 10 numaralı Dark Halep Mektubu ve 6 numaralı Lupin rakiplerinin bir adım önünde. İkinci ayakta Bankom 3 numaralı Ziboş. Geçen yarışında start çıkışında biraz şanssızlık yaşadı ama buna rağmen etkili ataklarıyla tatminkar bir ikincilik elde etti. Bugün için kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 2 numaralı, 3 numaralı Ziboş'un banko olarak öneriyorum. 3. ayakta bir diğer bankom ise 6 numaralı Kahramanoğlu. Moral bulacağı bir koşu yakaladığını düşünüyorum. Uzun süredir birinciliğe hasret bir isim. Kalitesine de inandığım, hep grup yarışlarda mücadele eden bu safkanın bu kez grup 3 birinciliğine ulaşacağını düşünüyorum ve sizlere günün ikinci bankosu olarak 3. ayakta 6 numaralı Kahramanoğlu diyorum. 4. ayakta 1 numaralı Önaltay ve 7 numaralı Rosican. Rosican'da bugün kulaklık ilavesi çıkartıldı. Daha etkili bir yarış gelebilir. 1 ve 7. 5. ayakta 1 numaralı Touch of Thunder. 10 numaralı Big Honey ki son yarışını çok fiyakalı kazandı. 7 numaralı Erduman aradan sonra yarışlar gördü. Bu kez çok hazır ve 5 numaralı Misaka için de aynı şeyi söyleyebilirim. Gördüğü yarışlardan sonra nefes kondisyon eksiğini giderdi. 1, 10, 7, 5, 5. ayak tercihlerimiz. Son ayakta benim favorim değerli Radyo Spor dinleyicileri 12 numaralı Samsat. Bakın bu safkan bu kiloya uzun süredir çok düşmedi. Hatta hiç düşmedi. Çim pistte de iyi koşacak. Özellikle hemcinslerine mahsus bu koşuyu Samsat kazanabilir. Daha sonra 6 numaralı Semen Dingücü. Start makinesinden sağlıklı çıkarsa cezadan çıkan bir safkan. Bu safkandan da iyi yarış bekliyorum. Daha sonra 18 numaralı Mah Çiçek, 20 numaralı Mürdüm Kız, 3 numaralı Çiçek Doğumu, 5 numaralı Siyah Kuş, 4 numaralı Güzel Nisa gibi. Hatta 9 numaralı Aller Gülü, 10 numaralı Ponçiktay, seçenekleri çoğaltılabilecek bir sürü isim var. 16 numaralı Cemre Ateşi'nde Erhan Aktuğ ısrarı devam ediyor. Bu dipnotlar ardından benim sıralamam 12, 6 özellikle bunları başa yazın derim. Daha sonra sizler bütçeler ölçüsünde tuttuğunuz isimleri buraya ilave edebilirsiniz. Bu şekilde Bursa analiz ve yorumlarını tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Efecan Öztaş. Efecan, tekrardan hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Salim, ben tekrardan iyi yayınlar diliyorum sana.
0: Vlahovic konusunda son durum nedir? Sen dün haber yaptın Bayern Münih'in listesinde olduğuna dair. Oyuncunun kabul etmediğini ifade ettin ama ben şöyle algıladım. Oyuncunun kabul etmeme durumu ikinci santrafor olmayı istememek değil mi? Doğru.
1: Evet, Dusan Vlahovic ikinci santrafor olmak istemiyor, hem de dolgun bir maaş istiyor aslında. Onu söyledim Salim Hanım.
0: Yani zaten yani burada da... teklife sıcak bakmamasının sebebi direkt, çünkü sosyal medyada gördüm. Ben senin haberciliğine inanır ve güvenirim. Direkt farklı algılayan insanlar oldu. Benim direkt okuduğumda düşüncem, gittiği zaman Vlahovic Bayern Münih'e Harry Kane'in yedeği olacak.
1: Evet.
0: Sadece maçlarda süre verirse teknik direktörü, son 10 dakika 15

0: Bayern Münih'in yaptığı bu teklifleri kabul etmedi. Yani orada Bayern Münih kulübünü tabii ki reddetmiyor. Orada sadece düşünce olarak, kafa yapısı olarak ikinci forvet olmayı kabul etmiyor. Bu yüzden teklifi de reddediyor. Beş büyüklükten teklif bekliyor. Vincenzo Pirellano kendisiyle iki kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Onun altını çizelim. Beraber çıkış yakaladıkları bir sezon vardı Fiorentina'da, ardından 80 milyon euroya Juventus'a transfer yapmıştık ki o imza töreninde, Juventus'a imza attığı imza töreninde de Vincenzo Italiano'nun adını vererek çok değerli bir isim diyor benim için ve çok büyük bir teknik direktör diyor. Bu ifadeleri kullanıyor ki bu da aralarındaki iletişimin ne kadar iyi ve kuvvetli olduğunu gösteriyor. Siyah beyazlı yönetim Vincenzo Italiano kartını da kullanarak Vlahovic'i ikna etmek istiyor. Tabii bu transfer oldukça zor bir transfer. Bugün yarın bitebilecek bir durumda yok. Şu anda oyuncu yaklaşık 3 gün önce İstanbul aktarmalı Bodrum uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Bodrum'da tatilini sürdürüyor. Ailesiyle beraber ve ki kendisi de özel fizyoterapistini getirmiş. Özel antrenmanlar, idmanlar gerçekleştiriyormuş. Çalışmalarında hem tatilini yaparken sürdürmüş oluyor bir yandan. Beşiktaş kulübü yetkilileri de bugün Vincenzo Italiano'nun kendisini aramasını bekliyorlar. Vincenzo Italiano ikinci görüşme için de Vlahovic'i tekrardan telefonla arayacak. Özellikle Türkiye'deyken de bu görüşmenin gerçekleşmesini bugün içerisinde bekliyoruz. Orada da Beşiktaş baskılamayı, streslemeyi bırakmayacak. Sayın Başkan Serdar Adalı da Vlahovic'i Beşiktaş'a transfer etmek çok istiyor. Beşiktaş'ta taraftarlara bir yıldız transfer hediye etmek çok istiyor. Ve kendisinin menajerine, Dušan Vlahović'in menajerine şu ifadeyi kullandı Sayın Başkan Serdar Adalı. Siz Beşiktaş'a gelmeyi kabul ederseniz biz sizin istediğiniz tüm mali şartları kabul ediyoruz diyor. Ve Beşiktaş'ta şu anda Dušan Vlahović'e teklif yapan takımlar konumunda en iyi teklif yapan konumunda bulunuyor. Onu da belirtelim yani Salim Hanım.
1: Evet. Peki Vlahović dışında santrafor noktasında kimler var?
0: Listede olan isimlerden biri, biz daha önce de bunu söylemiştik, Mateta ismi vardı. Tabii o da oldukça kabarık bir isim. Yani dolgun bir maaşı var, dolgun bir bonservisi var. Crystal Palace orada yaklaşık 25 milyon euro gibi bir rakım istiyor. Oyuncu tarafı 8 milyon euroluk bir maaş beklentisi var. O da çok zor bir transfer ama Beşiktaş'ın hedefinde santrafor bölgesinde Vlahović gibi, Mateta gibi isimler bulunuyor. Onu söyleyelim Salim Hanım. Orada onun önüne bir yıldız santrafor arıyor Beşiktaş. Profil bu ama Beşiktaş Vlahović'i sonuna kadar bekleyecek. Onu da söyleyelim. Yani Vlahović muhtemelen Temmuz ortası, Ağustos başına kadar bir karar vermeyecek. Beş büyüklükten teklif bekliyor. İkinci aday şu an Mateta. Başka bir aday yok. Ama Başkan Serdar Adalı'nın en büyük hedefi ve arzusu Vlahović'i takıma kazandırmak. O yüzden başka isimler de şu an net bir şekilde gidilmiş değil.
1: Yani burada net bir şekilde paylaşalım. İlk hedef Vlahović. Vlahović dışında Vlahović Vincenzo Italiano ile birlikte Fiorentina'da çalıştı. Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile birlikte çalışan oyunculardan birisi. Kendisini Fenerbahçe'den tanıyoruz. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat konusunda var mı bir gelişme? Çünkü oyuncu Fiorentina'da Vincenzo Italiano ile birlikte en iyi dönemini geçirmişti.
0: Evet. Orada da şöyle bir durum söz konusu. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a geldikten hemen sonra şöyle bir transfer listesi oluşturuyor ve ardına bastığında Sofyan Amrabat Fenerbahçe'den çıkış yapacak. Geçtiğimiz sezon Real Betis'te forma giymiş, fena da olmayan bir oyun ortaya koymuştu. Ki Fiorentina'da da senin söylediğin gibi çıkış yapan Vincenzo Italiano ile beraber çıkış yapan oyunculardan biriydi ve kendini Avrupa futbol piyasasına gösteren bir isimdi Sofyan Amrabat. Bu nedenden dolayı da Beşiktaş'ın da orta sahada zayıf kalmasından nedeniyle de hem Süper Lig'i tanıması hem de Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakma ihtimalinin oldukça yüksek olması sebebiyle Sofyan Amrabat bir gündeme geldi. Beşiktaşlı bir yönetici, Fenerbahçeli bir yönetici eğer biz talip olursak bu oyuncuyu ne kadara bırakırsınız, nasıl bir ilişki kurabiliriz diye bir soru soruyor. Böyle bir gündeme geliyor ama daha sonrasında tekrardan somut bir adım atılmış değil. Yani bu biraz Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'den çıkışının ne kadar olabileceğine dair bir fikir alışverişi olarak da sorulmuş olarak gündeme geldi. Ama daha sonrasında bir gelişme de olmadı. Biz de takip ediyoruz. Ama Vincenzo Italiano'nun tabii ki o da listesini aldığı isimlerden biri olarak yer alıyor Sofyan Amrabat.
1: Peki Necip'e

0: Duble maçı yapılacak mı? Böyle bir durum da söz konusuydu.
1: Evet, Necip Uysal'a Beşiktaş kulübü yetkilileri onunla anlamak istiyor Necip Uysal'ı ve Sayın Başkan Serdar Adalı da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Jübile yapmak istediklerini ifade etti Necip Uysal'a. Ardından Önder Ezen'in de tabii bu fikri ilk ortaya atan isim olduğunu belirtelim. Kendisini gururlandırmamız lazım, onurlandırmamız lazım dedi. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu fikre oldukça sıcak baktı. Ağustos ayının başlarında biz Necip Uysal'a bir jübile yapılmasını bekliyoruz. Bu jübileye de Ricardo Quaresma, Mario Gomez, Guti Hernandez gibi önemli isimlerin de gelmesini bekliyoruz. Onu da belirtelim. Yani Beşiktaş kaptanına Necip Uysal'a görkemli bir jübile yapacak ve kendisine veda edecek. Ki o da küslükleri bir kenara bırakarak bu jübile teklifini onur duyarım, şeref duyarım diyerek kabul ettiğini de belirtmiş. Dediğimiz gibi Ağustos ayının başında Beşiktaş efsane kaptanına veda edecek, bir jübile hazırlayacak. Kıpır Stadyumu'nda bu jübileyi gerçekleştirecek büyük ihtimalle.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için, bilgilerin için, aktardıkların için. Çok çok sağ ol Efecan. Görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Efecan Öztaş'tı. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş, kendisiyle birlikte önemli konular konuşacağız. Ercan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Sami Bey, iyi yayınlar.
0: Ercan Bey, gündemdeki en önemli konulardan birisi hafta sonu yaşanan konular, bunu da söyleyelim. Hafta sonu yapılan açıklama vardı Mert Hakan'ın durumuyla alakalı. Mert Hakan'ın dosyasının incelenmesinin devam ettiğine dair. Burada merak edilen olay şu: oyuncunun cezaevinde yaşamış olduğu süreç cezasından düşürülebilir mi? Çünkü o süre zarfında da futbol oynamadı.
1: Evet, şöyle. Tahkim kurulunun yapmış olduğu açıklamada dosyanın incelenmesinin devamına diye bir karar verildi. Bu da daha henüz esasa ilişkin bir karar vermediklerini gösteriyor. Dosyayı incelemeye devam edeceklerdir. Evet. Fakat bu tür durumlarda aslında bir sonraki toplantıda genelde bizim gördüğümüz kadarıyla karar çıkıyor. Muhtemelen önümüzdeki cuma esas hakkında kararı açıklayacaktır tahkim kurulu. Ancak az önce bahsettiğiniz hususta birkaç açıklama yapmak gereği duyuyorum. Şöyle ki, biliyorsunuz Mert Hakan Yandaş PFDK'ya tedbirli olarak diğer oyuncularla birlikte, yani 10 Kasım 2025 tarihinde

0: sevk edilmeyen bir oyuncuydu. Cezaevinden tahliye olduktan sonra sevk gerçekleştirildi ve tedbir konuldu. Bu hususta da artık yani dolayısıyla cezanın infazına çok geç başlanmış oldu. 12 aylık yanılmıyorsam bir ceza verilmişti. Bu cezanın infazı geç başladığı için de aslında bir nevi Mert Hakan Yandaş mağdur konumunda oluyor diğer oyunculara nazaran. Çünkü eğer kendisi kendi adından, kendi hesabıyla, kendi TC'siyle bir bahis yapsaydı, şu an 10 Kasım 2026 tarihi itibariyle onama halinde dahi cezası bitmiş olacaktı. Fakat bu noktada baktığınızda 2 sezona yakın bir sezon kaçırması ihtimali var. Bu da gerçekten ciddi bir zarara sebep olabilir. Bir futbolcu yönünden 2 yıl futbol oynamaması kariyerine gerçekten inanılmaz zararlar verebilir. Ancak bu hususta bence şöyle bir yola gidebilir tahkim kurulu. Normalde içeride yani cezaevinde geçirdiği süreyi düşme konusu buna dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarında bir hüküm mevcut değil. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu futbol disiplini talimatında takdiri indirim nedenleri diye bir madde vardır. Burada da hakkaniyet gereği bir indirim yapma hakkı var. Yani dolayısıyla takdir edecek olan kurul olduğu için, tahkim kurulu olduğu için tahkim kurulu bu mağduriyeti göz önüne alarak diğer oyuncuların tedbirli olarak sevki sonrası tutuklanmaları ve daha sonra tahliye olmalarından sonra birçoğu bu sezon artık hatta geçen sene de devam ederken geçen sezon oynama imkanına sahiplerdi. Bunu dikkate alarak Mert Hakan Yandaş'ın içeride geçirdiği süreyi verilen cezada değerlendirerek yarı oranına kadar indirim hakları mevcut, yani yetkileri mevcut daha doğrusu. Bunu da takdir edecek olan tahkim kurulunun kendisi, onu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz.
1: Peki bu oyuncu mesela ceza alsa yurt dışında oynayabiliyor mu Mert Hakan?
0: Şöyle, 12 ay ceza aldığı için 6 aydan uzun süreli cezalarda uluslararası, yani dünya çapında worldwide etki dediğimiz FIFA tarafından bir dünya çapında etki doğuran bir karar gönderiliyor. O karar da bütün ülke federasyonlarıyla paylaşılıyor. Dolayısıyla oynama imkanı söz konusu olmaz. Yani bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada etkili olmak üzere belirlenen bir şey. Sadece oynayabileceği yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, biliyorsunuz orası FIFA'nın tanımadığı bir futbol organizasyonu. O yüzden bir tek orada oynayabilir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ercan Sevdinbaş sohbetimiz devam ediyor. Peki Ercan Bey, Meta'nın da yurt dışına transferi söz konusu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz hukuki açıdan?
0: Şöyle, Metehan Baltacı 9 ay ceza almıştı. Evet. Dolayısıyla Metehan da 10 Kasım 2025 tarihi itibariyle tedbirli olarak sevk edilmişti Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na. Cezası da o tarihten itibaren başladı. Bu hususta Metehan'ın durumu farklı. Metehan da tabii ki dünya çapında etkili bu cezası, ancak 10 Ağustos itibariyle herhangi bir kulüpte oynayabilecek. Dolayısıyla sezonlarda orada bilmiyorum ne kadar erken başlıyor, ne zaman transfer gerçekleşir, ama gideceği ülkede 10 Ağustos itibariyle oynayabilecek durumda olacaktır.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdinbaş. Ercan Bey, çok teşekkür ederim değerli aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Rica ederim.
1: Mert Hakan'la ilgili ifade ettiniz. Tekrardan gözden geçirilecek. Zaten yapılan açıklamada o şekildeydi. Sizin öngörünüz içeride geçirdiği zamanı, cezaevinde geçirdiği zamanı göz önünde bulundurulacaklardır.
0: Yani ben takdire indirim sebepleri uygulanabileceğini düşündüğüm için ve gerçekten de hani bir futbolcunun futbol hayatının 2 yıl futboldan uzak tutularak

0: ne kadar zarara uğrayabileceğini öngörerek bu hususta daha hassasiyet davranılacağını düşündüğüm için içeride geçirilen süreyi de baz alarak tedbirli olarak sevk edilse zaten yarısını çekmiş olacakken cezasının sonradan tedbirli sevk yapıldığı için daha yani mağduriyeti iki katına çıkabilir. Bu da tabii ki yargıçlar yani tahkim kurulunda yer alan hukukçuların takdiri olacak. Evet. Bu konuda da yani bu benzetme yapılarak diğer oyuncularla kıyas edilerek bir adaletsizlik ortaya çıkarsa bunu da zaten adaleti sağlamak için takdiri indirim nedenleri başlıklı bir hüküm mevcut. Türkiye Futbol Federasyonu polisinin talimatında. Bunu ben gözetebilecekleri varsayımında bulunuyorum. Tabii ki bu benim fikrim. Tamamen karar, takdir onların olacak.
1: Çok teşekkür ederim Ercan Bey. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ercan Sevdim Başlı. Gelen mesajlar var. Bunları da okuyalım. İyi yayınlar. Yusuf Kenan ben. Halis Karataş. Nal Çakan, ekürüsü ve emeği geçen herkesi kutlarım demiş. Evet, dün 100. Gazi koşusu vardı. Kazanan Halis Karataş oldu. Radyo Spor'da da gün boyunca Gazi koşusunun heyecanını yaşadınız. Zaten benden önceki programda da sevgili Ufuk abi son düzlüğün programında da ifade etmiştir sizlere. Bu iğrenç olan Dünya Kupası değil, forvetler değil. Bu iğrenç Dünya Kupası forvet, yani anlamadım mesajını. Kusura bakma Kubilay Bey. Yani cümle düşüklüğü var. Teşekkür ederim mesajın için. Hayırlı yayınlar, Müslüm Çelik ben. Yılmaz Hocam federasyon başkanı olmayı düşünüyor mu? Bu soruyu sormuştuk. Yılmaz Vural Hocam'ın Niğde Belediyespor'u çalıştırmasını isterim. Lütfen ilet demiş dinleyenimiz. İleteceğim. Sedat Bey yazmış. Nedim Bey bizlere mesaj atan dinleyenlerimiz arasında. Teşekkür ediyorum. Özgün Gökoğlu yazmış. Teşekkür ederim. Halil Demir. Beşiktaş'la ilgili devamlı sorular vardı ama bu sorunu görmedim. Beşiktaş kısmında zaten Beşiktaş'ı konuştuk. İzmir'e selamlar Halil. Yılmaz Hoca'nın sesini duymak beni çok mutlu etti demiş Göztepe'li Hayrettin Bey. Teşekkür ediyorum kendisine. Bugün 29 Haziran 2026. Geçtiğimiz yıl bugün 29 Haziran 2025 tarihinde ekip arkadaşımız, meslek büyüğüm, bende de çok emekleri vardır. Sabri abiyi kaybetmiştik. Sabri Uğan abinin vefatının birinci yıl dönümü. Mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Çok güzel bir insandı. Geçtiğimiz yıl 62 yaşında hayatını kaybetmişti. Radyo Spor'da da çok güzel programlar yapmıştı. Sabri abiyi vefatının birinci yıl dönümünde saygı, sevgi ve minnetle anıyorum, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Derfin Yunustane de mesajını göndermiş. Teşekkür ederim kendisine. Bugün hem Radyo Spor'da hem de Ajans Spor'da arkadaşlarımız paylaştılar. Sabri abiyi anıyoruz. Çok çok iyi bir insandı, güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun diyelim. Bende de emekleri çok çok fazlaydı. Radyo Spor'da ilk yayına başladığımda Radyo Spor'u takip edenler hatırlayacaktır. Sabri abiden sonra yayınlar yapıyordum. 11.30-12 arasında. Bana da o dönemde çok destek olmuştu. Çok iyi bir insandı. Şu anda özellikle de genç arkadaşlara destek olacak meslek büyüklerini bulmak çok çok zor. Sabri abi paylaşmayı bilen, öğretmeyi seven bir insandı. Mekanı cennet olsun. Mesleki anlamda, insani anlamda bize birçok şeyi öğretti. Çünkü şundan dolayı zor. İnsanlar yapmış olduğu işlerde size bir şeyler öğretmekten sakınıyor. Sebebi ise ileride sizi rakibi olarak görüyor. Böyle bir insan değildi. Paylaşmayı seven bir insandı. Mekanı cennet olsun diyelim. Birçok dinleyenimizden de Sabri abiyle ilgili güzel mesajlar geldi. Rabbim ailesine, sevenlerine sabırlar versin. Kolay gelsin, iyi yayınlar Salim Bey. Severek programınızı dinliyorum. Sabri Ugan'a da Allah'tan rahmet diliyorum demiş dinleyenimiz Fikret Bey. Teşekkür ederim Fikret Bey. Salim Bey merhaba, kolay gelsin. Aykut Hoca'nın ahı var. İsmail Hoca başarılı olamaz. Sezon sonunda başarısız olunca Aykut Hoca'nın ahı tuttu diyeceğiz. Bu mesajı not olarak al. Musa Yiğit ben Kayseri'den demiş. Ya ben futbolda şunu gördüm. Futbolda böyle, yani nasıl diyeyim, ah olayı işte, yani ben bunları, yani bunlara katılmıyorum ya. Biz mesela acılarını da sevinçlerini de çok yoğun yaşayan bir milletiz. Dünya Kupası boyunca milli takımımıza dualar ettik. Yani manevi anlamda desteğimizi sağladık. Fakat işin özü şu. Siz çalışacaksınız, tevekkül edeceksiniz ve sonrasında kaderciyseniz bekleyeceksiniz. Ama en önemlisi çalışmak. Yani ben böyle düşünüyorum. Saygı duyuyorum mesajınız için. Benim bakış açımı biliyorsunuz Musa Bey. Türk futbolu kazansın. Bireylerle değil, toplumun selametiyle ilgileniyorum. Yani topluma katkı sağlayacak işlerle ilgileniyorum. Burada Ahmet olsun, Mehmet olsun. Bunlar gelip geçici. Takımlarda teknik direktörler de böyle. Gelip geçici. Başkanlar gelip geçici. Önemli olan kulüplerimizin var olması. Mesajınıza saygı duyuyorum. Kayseri'ye de selamlarımı iletiyorum. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından biz buradayız.

0: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
5: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
6: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler Taner Karaman. Taner abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Salim hoş geldin, hoş buldum, çok teşekkür ederim.

0: Taner abi, transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok takımda da önemli transfer girişimleri var. Bunları da yakından takip ediyorsun. İstersen gündeme meşgul eden en önemli konulardan birisi Galatasaray'da Icardi konusu. Senin izlenimin nelerdir? Neler söylersin bu konuyla ilgili?
1: Şöyle aslında Salim, muhtemelen Icardi ile alakalı süreçte biraz şu tablo var diyebilirim. Icardi biraz Osimhen'in durumunu görmek istiyor, birincisi bu. İkincisi, ülkesinde kalma yönünde de teklifler alıyor. Üçüncüsü, Galatasaray'ın yaptığı teklif Icardi'ye git diyememenin verdiği bir etkiyle yapılmış olan bir teklif. Çünkü rakam aslında Icardi'nin beklentisinin altında. Galatasaray'da Icardi'ye git diyemiyor, git demek istemiyor daha doğrusu. Diyemiyor demeyeyim, demek istemiyor. Ama rakam olarak da biz sana git diyemiyoruz ama işte rakam da bu. Sen git dersin, bir rakam teklifi. Bu yüzden Icardi'nin biraz kafası karışık. Bir tarafta ailevi durumlar. Arjantin'de olup çocuklarıyla zaman geçirip oradaki süreçleri iyi yönetmek istiyor ki Türkiye'de de biliyorsun her ara verildiğinde burada ekstra çalışma yapma fırsatı varken ülkesine gitmek zorunda kaldı. Bu bir tatil ziyareti değildi, tatil değildi. Tamamen bulunmak zorunda olduğu için yaptığı bir şeydi. Bir diğer taraftan da Galatasaray'daki durumlar da belirsiz. Şimdi Osimhen kadroda kalacak mı, kalmayacak mı? Nijerya milli takımın hocasının o ağzından adeta kaçırdığı o gaf gibi. Bir Icardi Osimhen gerçeği var. Osimhen'le ilgili teklifte bulunmayan ama ilgisi olan kulüpler var şu anda Osimhen'le. Ve bu kulüplerin durumu ne olacak? Osimhen'le alakalı süreçte Galatasaray Osimhen'den çıkmak zorunda kalırsa Icardi Galatasaray'da kesin olarak kalıyor. Ama Osimhen kalırsa kadroda, Galatasaray Icardi kalsa da kalmasa da bir santfor transferi yapacağı için bu sefer o bölgedeki o şişkinlikte Icardi 3. adam durumuna gelebilir. Bu da tabii oyuncunun çok da tercih ettiği bir durum değil.
0: Peki Bruno Fernandes iddiası gündemde. Ben de bunu haberleştirmiştim. Bruno Fernandes'i Galatasaray istiyor. Bununla alakalı neler de söylersin?
1: Bruno Fernandes'le alakalı bir kere Galatasaray ihtiyacı olan bir oyuncu profili olduğunu söyleyelim. Galatasaray hızlı bir orta saha ihtiyacını zaten her dönem hissetti Mertens'ten sonraki. Her maç hissetti diyebiliriz. Ve burada özellikle kayın performans olarak tatmin edici bir seviyede kalamamış olması biraz Galatasaray transfer noktasında bu düşünceye ittiğini ifade edebiliriz. Ve hamleler de bu yönde gelecek. Bruno Fernandes de açıkçası Galatasaray için nokta atış bir hamle olur. Fikirler de zaten bu yönde. Ha, iş biter mi Salim bilemiyorum ama Galatasaray istediği konusu sen de söyledin zaten. Bir ilgi alaka var ama niyetlenmiş bir durum yok. Ama gerçekleşirse de Galatasaray için bir ilaç durumu gerçekleşecektir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz sürüyor. Peki Taner abi, Bruno Fernandes önemli bir CV'ye sahip. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi de hayali diyelim bu sezonki transfer dönemi için Van Dijk. Evet. Van Dijk'la ilgili neler söylersin? Özellikle de Davinson Sanchez'e Como'nun ciddi bir ilgisi var. Resmi teklif yapıldı. Galatasaray 30 ve üzerinde bonservis miktarı talep ediyor. Bakış açında gitmesine sıcak bakar mısın Davinson'un?
1: Yani Davinson Sanchez gitmeli mi kısmında, yani gönderdiğiniz fiyata yeni bir adam alacaksanız gitmesin. Birincisi bu. Çünkü Davinson Sanchez Abdülkerim ikilisini geliştirmenize ihtiyaç var. Yani burada Van Dijk'la olabilir bu. Başka bir isim de olabilir ama burayı bir bozduğunuz durumda zaten Galatasaray iki tane transfer ihtiyacı olacak sevgili Salim. Bir de değil. Evet. Yani stoper hattı ile ilgili Galatasaray mevcutta zaten bir tane çok net bir stoper ihtiyacı varken bir de Sanchez'i gönderdiğiniz zaman orada ihtiyaç ikiye çıkıyor. Van Dijk'ın da Miami'de David Beckham'la biliyorsun Dünya Kupası öncesinde çıkan bir fotoğrafı vardı. Oyuncunun Amerika'ya gitme ihtimali de yok değil, var. Dünya Kupası performansıyla ilgili de gayet de görüyoruz ki fiziksel performans konusu zaten yaşını hiç göstermeyen bir oyuncu. Galatasaray da bu yüzden istiyor. Ama Sanchez'den çıkıp Van Dijk almak Galatasaray için ideal tablo değil. Van Dijk artı Abdülkerim artı Sanchez üçlüsüdür aslında Galatasaray ilacı olan şey. O yüzden de evet, Van Dijk doğru isimdir ama bu ismi alırken Galatasaray eldekilerden çıkmaması gerekiyor.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Taner Karaman. Taner abi, başarıya alışkın kadrolar, başarıya ulaşan kadrolarda küçük küçük değişimler oluyor. Galatasaray'da biz bunu gördük aslında transfer dönemlerinde. Sergio Oliveira vardı. Oliveira

0: Oliveira ayrıldı. Oliveira'nın ayrılığından sonra Gabriel Sara geldi. Stoper tandemi Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı'ydı. Davinson Sanchez geldi. Santrafor bölgesinde Icardi'den sonra Osimhen değişimi yaşandı. Icardi'ye yardımcı santraforlar geldi oynamış olduğu dönemde. Kaleci pozisyonunda bir değişim yaşandı. Bu noktada da stoper ve orta sahada arayışların devam ettiği belirtiliyor. 10 numara için adaylar var. Ben bunu ilk kez haberleştirmiştim. Kevin De Bruyne menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sıcak bakar mısın bu isme? Türkiye Ligi yani, için, Galatasaray için.
1: Şimdi Galatasaray için isimleri konuşurken sevgili Sayın, Galatasaray ne hedefliyor buna bakmak lazım. Galatasaray hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un o sezon Liverpool'da kafa kıpaya geldi. Seviyeyi mi hayal ediyor? Daha üstünü mü hayal ediyor? Yoksa gruptan çıkayım yeter banayı mı hayal ediyor? Her seviyenin ihtiyacı olan şey farklı ve buradaki o ihtiyaçları değerlendirirken de fiziksel durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Saydığın isimlerin hepsi çok iyi isimler ama bu saydığın isimlerin de son fiziksel durumlarını iyi irdelemesi gerekiyor Galatasaray'ın. İsimler bulunur. Önemli olan formda ismi getirebilmek. Mevzu zaten orada başlıyor sevgili Sayın.
0: Can Uzun konusu var bir de.
1: Geç kalınmış bir Can Uzun hamlesi. Yani Nürnberg'deyken de Galatasaray Okan Buruk'la birlikte Can Uzun'la görüşmüştü. Burada bazı temaslar kurulmuştu. Hamleler yapılması konusunda Galatasaray geçti sevgili Salim. Yani Nürnberg'deyken Galatasaray Can Uzun istiyordu. Ta o zaman. Görüşmeler bile yapılmıştı. O dönemler 500 bin euro alacağı oyuncu için şu an Galatasaray 20-30 milyon euroları konuşuyor. Ama Can için Frankfurt'un ben 20-30 milyon euro civarları rakamlara Can'ı bırakmak isteyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Eintracht Frankfurt'taki performansı sürdürürse zaten oyuncu çok kısa bir süre içerisinde Bayern Münih'in listesine girecektir ve belki de listesinde şu anda.
0: Yani direkt bu tarz transferler daha önce yapılmalı. Aynı fikirdeyim
1: evet.
0: Ben de.
1: Yani bir de oyuncuyu keşfetmemiş değilsiniz. Yani oyuncuyu keşfettiniz zaten. Oyuncu elinizin altındaydı, görüştünüz de. Niye o zaman almıyorsunuz Nürnberg'deyken? Şimdi Eintracht Frankfurt'a gelmiş, iz bırakmış, iyi işler yapıyor. Alacağım diyorsunuz. Çok zor sevgili Salih.
0: Hoca, yani burada hemen şunu da söyleyebilirim. Aynı görüşteyim. Galatasaray Kevin De Bruyne'i alırsa çok statik ancak enerjisi düşük bir orta saha. Daha önce Galatasaray bunu yaşamıştı. Kerem Doğru. Demirbay, İlkay enerjisi tutmadı bu oyuncuların. İlkay Gündoğan önemli bir oyuncu. Bu görüşüme katılır mısın?
1: Katılıyorum Salim. O yüzden de buna az önce bahsettiğim fiziksel durum burada önemli. Evet. Eğer siz bunu yaparsanız o zaman önemli olacak. Eğer Galatasaray evet. takımı bu transferleri yaparken buna dikkat etmezse önümüzdeki sezon onlara da çok sancılı geçer.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım Taner Karaman. Taner abi İsmail Hoca göreve geldi. Bugün açıklamalar yaptı. İrfan Can Kahveci ve Jayden Osterwalde bizimle devam edecek dedi. Önemli açıklamalarda bulundu. Aykut Hoca ile ilgili yapmış olduğu açıklama vardı. Aykut Hoca'nın geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamalar vardı. Fenerbahçe'de bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ve en önemlisi Cuma gününe döndüğümüzde ben haberini de ilk kez paylaşmıştım. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticiler Barış Köktürk ve Mahmut Uslu arasında bir tartışma yaşandı. Her iki cepheden de yapılan açıklamalar var. Dün Barış Bey'in açıklamaları vardı. Bugün de Samsun Spor Kulübü'nün resmi açıklaması vardı. Konuyla alakalı Yüksel Bey de açıklamalarda bulundu. Bu süreci her ikisini bağlantılarsam nasıl değerlendirirsin?
1: Şimdi birincisi sevgili Salim, bu hamleleri yaparken mutlak suretle oyuncularla alakalı ya da Fenerbahçe camiasının süreçleri değerlendirdiği noktada bir şekilde konuları komple düşünmesi lazım. Yani buradaki kompleden kastım da şu. İsmail Kartal mı istiyor? Futbol aklı mı istiyor? Diğer taraftan başka isimler. Fenerbahçe adına bu süreci değerlendirmek tabii kolay bir iş değil. Ama önlerinde bir zaman var ve beklenti biraz daha Fenerbahçe adına tabii kamp dönemini iyi geçirmek olduğunu söyleyebilirim sevgili Salim. Ama bu yapılan kaotik ortamın, o Yüksel Bey ve diğer isimler aslına bakarsanız bir şekilde o tartışmaların odağında da kalmaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin. Çünkü burada kimler eğer Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ifade edilen konuları olağandan çok daha mübalağa şekilde sosyal medyalara düşürdüyse onlar Fenerbahçe'ye büyük zarar veriyorlar. Öyle de söylemiş olayım sevgili Salih.
0: Yani bendeki haber direkt şuydu abi. Ben haber yaptıktan sonra ilk kez Ajans Spor'da özel haberini yaptım. O esnada A Spor yayınına da çıkmıştım. Orada da paylaştım. Evet. Bendeki bilgi, tartışma yaşandı. Hararetli bir tartışma. Ve toplantıya 30 dakika ara verildi şeklindeydi.
1: Aynen. Salim, bakalım bundan sonraki süreç ne getirecek? Ama işin finalinde Fenerbahçe'nin kendini izole etmesi lazım kaoslardan ki önüne iyi bakabilsin.
0: Evet. Peki Jaden ve İrfan Can Kahveci. İsmail Hoca ile evet. birlikte özellikle de İrfan Can Kahveci'nin performansı artmıştı. Tekrardan aynı çıkışı yakalayabilir mi?
1: Yakalar. Yani bence zaten kötü durumda değil. İki isim de özellikle İrfan daha doğrusu bakarsan bir hoca uyumsuzluğundan kaynaklanan bir durum yaşadı. Ama bütününde İsmail Kartal'la beraber gayet de iyi işler yapabileceğini daha önce gösterdiler zaten.
0: Taner abi çok teşekkür ediyorum. Birazdan senin de dijital yayının olacak. Teşekkür ederim değerli yorumlarını bizlerle paylaştın. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Sağ ol. Çok sağ ol.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman'dı. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenörü olarak altyapılara önem vermediğimiz her an maalesef başarısız olmaya devam edeceğiz. Bir de içime oturan bir konu. İşimize gelince bizim çocuklar başarısız olunca turnuva öncesi yere göğe sığdıramadığımız bu çocukları yerden yere vuruyoruz. Yazık demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Londra'dan dinleyenimiz selamlarını göndermiş. Teşekkür ederim. Bizler de Londra'ya selamlarımızı gönderelim. Dünyanın dört bir yanından gelen mesajlar var. Özellikle de Londra, Almanya, Hollanda ve Avustralya'dan birçok dinleyenimiz var. Saat farkı olmasına rağmen bizleri dinliyorlar. Hatta zaman zaman mesaj atan dinleyenlerimiz oluyor. Radyo Spor'un podcast yayınlarını da takip eden büyük bir dinleyici çoğunluğumuz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizi takip ettikleri için sağ olsunlar. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Mustafa Özer. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Salim bana iyi yayınlar diliyorum. Nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Hocam size bir şey soracağım. İzlemişsinizdir evet. mutlaka. Devrim Arabaları diye bir film vardı.
2: Evet.
0: İzlediniz mi? O filmde bir söz vardı. Araba tam yapılıyor, hazırlanıyor. Hazırlandıktan sonra benzinini koymayı unutuyorlar. Orada bir kargaşa oluyor ve o esnada hep hafızalara kazınmıştır o söz. Hiçbir başarı cezasız kalmaz şeklinde.
2: Kalmaz. Evet.
0: Hocam ben sizinle geldim, görüştüm. Bitlis Spor'da çalıştığınız dönem çarşamba maçından önce devam edeceğim dediniz. 15 normal. Maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde ettiniz. Neden devam etmediniz? Son durum nedir? Yönetim 13... teşekkür etti size.
2: Evet, evet. Estağfurullah. Allah razı olsun. Bizi dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok zor.
0: Evet.
2: Son 2 yıla baktığınız zaman 2024-25'te Kilis Belediyespor, 2025-26'da da Bilbilispor'u şampiyon yaptık. Tabii düşünceler şampiyonluk maçından önce öyleydi ama şampiyon olduktan sonra bu ayrılıklar oluyor Salih Futbol'da. Yani çok onun üzerinde fazla konuşmanın konuşmak istemiyorum ama çok güzel günlerimiz geçti. Çok iyi bir başkanımız vardı Caner Yamaç. Yönetimi öyleydi. Taraftarı müthişti. Bilirsin ben hayatımda son yıllarda gördüğüm en fedakar, en çok takımda destek olan taraftar grubu vardı. Son günde işte tabii ki şeyde Frens'te anlaşamadık. Anlaşmayınca da yollarımız ayrıldı. Onlara da ikincilikte başarılar diliyorum. Son iki yıla baktığınız zaman özellikle yaptığımız teknik direktörlük tabii ki bizim dışımızda olan bir ligdi. Bal ligini hiç düşünmüyorduk ama hep TFF birinciliklerde, ikinciliklerde, üçüncülükte teknik direktörlük yaptık. Bal liginin ne kadar zor olduğunu, özellikle bu senenin ne kadar zor olduğunu hepimiz gördük. Playoff'ların sizi lider yapsa bile şampiyon olmanız mümkün değil. Playoff'lar oynamanız lazım. Valla güzel bir başarı cezasız kalmıyor. Ama biz ceza evet. olarak değil de gönül rahatlıkla ayrıldık biz Bitlis'ten. Başkanımız sağ olsun gerçekten bize çok büyük destek oldular. Onlara da üçünlükte başarılar diliyorum.

0: gönül isterdi ki devam etmek. Çünkü istikrar her zaman başarıyı getirir. Ama maalesef evet. Türkiye'de futbolla ilgili özellikle baktığınız zaman çok böyle istikrarın olmadığı bir antrenörlük tarzı yaşıyoruz. Yani 3 ay, bir ay sonra ayrılabiliyorsunuz. 3 ay sonra bir bakıyorsunuz seneye hiçbir başarı olsa bile ayrılabiliyorsunuz. Bu normal futbolda.
1: Evet.
0: Ya biz mutluyuz. Yanlış anlamayın. Yani bizi dinleyen herkese gerçekten şunu söylemek, özellikle biz halkına şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bizi çok mutlu ettiler. Çok büyük ilgi gösterdiler. Benim en büyük özelim iki takımı da 25 yıl sonra profesyonelliklere taşımaktı. O hedefi yakaladım. O mutluluk onlara yeter.
1: Hocam, yani ifade ettiğiniz gibi bölgesel amatörlükte şampiyon olmak gerçekten çok çok zor. Hatta bir anı paylaşmak istiyorum. Bizleri de dinliyor olabilir. Sayın Vali Şehmuz Günaydın futbolu çok
0: evet,
1: sever.
0: Sayın Vali benim, biliyorum. Çok.
1: Evet, yayınlarımızı takip ediyor Radyo Spor'da olsun.
0: Çok çok selamlar. Benim, Sayın Vali benim abimin takım arkadaşı. Evet, onu.
1: Evet, farklı platformlardaki yayınlarımızı takip ediyor. Geçen sohbet ederken şunu söylemişti. Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'ya gittiğimde futbolu çok sevdiğim için futbola dinamizm getirmek için şehrin ileri gelenleriyle sohbet ederken şunu söylediler demişti. Direkt yöneticiler Kastamonu Spor'u dönem bölgesel amatör ligdeymiş. Sayın Valim demişler, bölgesel amatör ligde şampiyon olmak Süper Lig'de şampiyon olmaktan daha zor demişler.
0: Tabii,
1: katılır mısınız hocam, nasıl?
0: Abi canım, ben her zaman geçen de söyledim sana, röportajımda da söyledim. Bal Ligi Süper Lig'den daha zor. Yani bunun samimiyetini söyleyeyim. Çünkü Süper Lig'de belirli bir oyuncu grubunuz var, kulübünüz var, bir hedefiniz var. Ama Bal Ligi'nde çok büyük para harcarsanız bile şampiyon olamıyorsunuz. Şimdi düşünelim, 150 takım arasında 5 takım çıktı Türkiye'de. Ve ben mesela kendi grubumla örnek veriyorum. 64 puanda lider bitirdim. Rakibime 11 puan fark açtım. 2-3-4-5'ler kendi aralarında yine maç yaptı, yine geldi benimle. Yarı final oynadı. O maçta da uzatmalarda biz biliyorsunuz 2 saat 30 dakika maç oynadık. Biz final maçından önce çarşamba anlatmıştım ben size.
1: Evet.
0: Yani elenebilirdik, yenilebilirdik. Ondan dolayı sonra tekrar playoff koydular. Ondan çıktılar. Vallahi ben antrenörlükte yıllarca antrenörlük, teknik direktörlük yaptım. Gerçekten çok zorlandığım bir lig. Şimdi herkes diyor 2 yıldır üstte şampiyon oluyorsun diyorlar ama Süper Lig'den daha zor diyorsun ama yine şampiyon oluyorsun. İşte bunun yani o zorluklar bizi zaten ayakta tutuyor. Çünkü bizim hayatımız futbolculuk, teknik direktörlük döneminde de hep zorluklarla geldik biz bu dönemlere. Onun için Bal Ligi'ni Allah kimseyi düşürmesin. Bal Ligi gerçekten zor bir lig.
1: Evet. Peki hocam, yeni sezonda planlamanız nedir?
0: Valla şu anda tatildeyim Salim. Biraz kafayı dinledim. Çok yoruldum. Ondan dolayı tabii ki şu anda hedefi olan şampiyonluğu oynamak isteyen takımlarla ilgili bir çalışmamız var. Bize uygun, hedefe götürecek takımları tercih ediyoruz. Çok böyle her takıma da gitmek istemiyoruz. Çünkü Türkiye'nin şartlarını, takımların şartlarını biliyoruz. Ben her zaman şunu söyleyeyim, bütçenize göre para harcayın. Çok büyük para harcamanıza gerek yok. Yani 30 tane oyuncu alacağınızda 18 kaliteli oyuncu alın. Evet. Hedefi yakalayabiliyorsunuz bu ligde. Şu anda bekliyoruz, beklemedeyiz. Şampiyon oynayan takımlarla ilgili biraz daha çalışmamız var. Ama şunu ne söyleyeyim, artık hedefi olan takımları tercih ediyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Hedefim 3. şampiyonluk yaşamak üst üste.
1: Yine bölgesel amatörlükten devam edeceksiniz değil mi hocam?
0: Ya şu anda tabii teklifler birincilik, ikincilik, üçüncülükten olur olmaz bilmiyorum ama öyle bir teklifler gelirse tekrar profesyonel lige dönmek istiyorum zaten.
1: Yani hocam, o ligin de şifresini çözdüğünüz gibime geliyor.
0: Ya o evet. Şifresi bende. Bal ligine.
1: Nedir hocam o ligin şifresi, yani şampiyon olmak için?
0: İyi çalışmanız lazım. Çok iyi kadro kurmanız lazım. Karakterli, düzgün oyuncuları tercih etmeniz lazım. Ben her zaman söylüyorum. Çünkü Bal Ligi'nde özellikle ben geldiğimde en az 3-4-5 tane oyuncularla yollarımızı ayırdık. Çünkü çok oyuncu doldurduğunuz zaman başarı yakalayamıyorsunuz Bal Ligi'nde. Ben şunu gördüm. Karakterli, düzgün, takım için oynayan oyuncuları tercih etmeniz. Biraz da yaş ortalamasını düşürüp, çünkü orada fiziğe dayanılı

0: bir lig oynar. Özellikle Güneydoğu Anadolu Ligi'ni biliyorsunuz. Çok böyle sert geçiyor. Valla şifresi bence kaliteli oyuncular. Ha, bu ligi bilen oyuncularla tercih de karakterli oyuncuları tercih etme. Benim takımım çok karakterli ve düzgün oyunculardan kurulmuştu. Bunu da başkanımız Caner Yamaç'a çok çok teşekkür ediyorum. Yönetimine gerçekten güzel bir kadro kurmuşlardı. Biz sadece bir dokunuş yapmıştık. Ben gittiğimde iki mağlubiyet, iki beraberliği olan bir takım vardı ama ikinci yarı biz 13 maçta 13 galibiyet, 15 maçta 13 galibiyet, iki beraberlik aldık. Biz bir de 6 tane gol yedik. Bal Ligi'nin şifresi nedir biliyor musunuz? Az gol yemek. Eğer siz ne kadar az gol yerseniz Bal Ligi'nde şampiyon olursunuz. Geçen sene Kilis'te de aynısını yaşadım. Burada da ikinci yarı yaşamıştım. Şimdi işte benden önce Ufuk Sarı Hoca vardı. Ufuk Hoca gerçekten, o da çok büyük emek verdi takıma. Ondan devraldık bayrağı. Biz de şampiyon yaptık. Mutluyuz. Yani Bal Ligi'nde az gol yiyeceksiniz. Özellikle hücum oyuncularınızın ve kalecinizin çok çok iyi olması lazım Bal Ligi'nde Salih.
1: Hocam Bal Ligi'nde statü de değişti. Bu statü değişikliği ile ilgili ve il kotası ile ilgili yorumunuz nedir hocam? Özellikle bir il kotası var. İl kontenjan durumundan dolayı mesela Şanlıurfa'da takım ligi ikinci sırada tamamlıyor, play-out oynuyor. Üçüncü sırada tamamlıyor, küme düşüyor.
0: Ya çok enteresan bir... Şimdi biz de düşünebiliyorsunuz. Biz liste bir şampiyon olmasaydık biz gidip play-out maçı oynayacaktık.
1: Yani ligi ikinci sırada bitirseniz play-out maçı mı oynuyorsunuz?
0: Ya lider bitirdik. 10 puan fark açtım. Biz elenseydik, şampiyon olmasaydık şu anda play-out oynayacaktık. Play-out'tan belki elenebilirdiniz.
1: Futbolda ne olacak belli olmaz. Belki küme düşebilirdiniz. Doğru.
0: Tabii. Şimdi Urfa grubuna baktığımız zaman Urfa Belediye çok büyük yatırım yaptı. Siverek çok büyük yatırım yaptı. Viranşehir hiç mağlup olmadan adamlar elendi. Şimdi Siverek finale gitti. Finalde kaybettiği için direkt küme düştü.
1: Yani hocam biraz...
0: Ya final oynayan takım birinci amatöre düştü. Orayı lider bitiren şu anda Bal Ligi'nde devam edecek. Çok enteresan. Yani bunun inşallah en kısa zamanda... Bu sene biliyorsunuz 6 takıma çıkarttılar Bal Ligi'ni. Evet. Şampiyon takımları, ama kaç grup olacağını, yaş grupları nasıl olacak? Abi bir yaş grubu var. Şimdi 2005 doğumlu 2 tane oyuncu siz 45 dakika oynatmak zorundasınız. Oyundan çıkartamıyorsunuz. Kötü oynasa da nasıl anlatayım sana, hiç şey yapmasa bile
1: sakatlanmadığı sürece çıkamıyor mu hocam?
0: Yok, sakatlansa bile onun yerine siz kontenjan almak zorundasınız. Ben çünkü onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi iki tane biz sağ bekle sol bekle ben kontenjan oynatıyordum. Bir de stoperi, en sonunda stoperi oynattım. Sağ beki kontenjan olmayan oyuncu oynattım. Sol beki de stoper sakatlandığı zaman ilk ondaki onun yerine kontenjan almak zorundasınız. Yani siz büyük yaş grubunu alamıyorsunuz. Alamadığınız için de mecbur o statü devam ediyor. Ya aslında baktığınız zaman güzel bir lig. Çok büyük emek veriliyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor Bal Ligi'nde. O bir de takımlarla ilgili dediğim gibi, ya bu statüyle ilgili biraz daha örneğin geçen sene çok iyiydi. Geçen sene direkt çıkmıştık biz Kilis'te.
1: Evet. Hiç maç oynamadınız hocam.
0: Tabii direkt çıkmıştım. Ben son 3 hafta garantilemiştim. İkinci olanlar playoff oynadı. Oradan da bir takım çıktı. O çok güzel bir statüydü. Bu sene biliyorsunuz profesyonel ligleri azaltmaya başladılar. Profesyonel giden... Ben şunu söyleyeyim. Tesisi olan, stadı olan, şehri olan takımları bence öncelik tanınması lazım. Şimdi biz 10 bine yakın seyirci oynuyorduk birlikte. Evet. Biliyorsunuz İstanbul'da Sarıyer maçta 25 bin taraftarımız geldi. Yani taraftarlarımızın %90'ı dışarıda kaldı. Maçı izleyemediler Sarıyer stadında. Baktığınız zaman özellikle playoffları gerçek. Şimdi futbol federasyonu, amatör federasyonu, bunlar çok gerçekten bu ligle ilgili çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Ben olsam antrenörler, teknik direktörler statü yapılırken sorarım. Fikirlerini alırım. Bence daha iyi olacaktır.
1: Yani umarım hocam bu değiştirilir. Çünkü kamuoyunun büyük bir bölümü bu durumdan memnun değil. Bunun da altını çizmiş olalım.
0: Ya tabii şimdi evet. Şimdi ben mesela lider takımda lider bitiren 4 takım elendi. Ben sadece şampiyon oldum. Bakın Çankırı çok büyük takım yaptı Salih. çok iyi kadrosu vardı.
1: Evet.
0: Viranşehir çok iyi kadrosu vardı, elendi. Birkaç takım daha böyle lider bitirmiş grubunda adam elenerek şampiyona veda etti. Bir de Plauttan da yenilse o zaman tamamen evet. birinci amatöre düşecekti.
1: Evet. Çok ya teşekkür ederim hocam.
0: Şampiyonlar evet. Ligi bundan daha iyi, daha rahat.
1: Evet.
0: Bal Ligi.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız yayınımıza bağlandınız. Her görüşmek zaman, üzere, hoşçakalın.
0: Beni dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı
1: sağ olun hocam. Salim Bey, iyi yayınlar dilerim. Mert Hakan Yandaş'ın durumu ne olacak demiş. Ankara'dan selam ve sevgilerini yollamış dinleyenimiz. İkinci bölümün başlangıcında Avukat Ercan Sevdinbaşı'yla konuştuk. Detaylar Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Salim abi selamlarını göndermiş. Bir soru sormuş ama sorusunu cevaplayamıyorum. Çünkü yayınımızı noktalamak zorundayız. Benden hemen sonra saat 14-15 kuşağında Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gence Boran buradaysa eğer sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
8: Kale Kilit.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonlar son düzlükte.
12: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
14: Radyo Spor. Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elan. Bugün yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğim. Başta tabii ki Dünya Kupası olmak üzere

Kulüp takımlarından da haberler var. Hepsini konuşmaya çalışacağım. Programın ilerleyen bölümlerinde telefon hattını açabilirim. Uzun bir zaman oldu. Dinleyicilere telefon hattını açmıyoruz. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. Reklamdan sonra bir MotoGP konuşacağız Mehmet Ali Sedışık'la. Ondan sonra da telefon hattından dinleyicilerle devam edebiliriz diye düşünüyorum. WhatsApp üzerinden de tabii ki mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 telefon numaramız, WhatsApp hattımızın. Peki nasıl bir başlangıç yapalım? Dünya Kupası'nda son 32 tura heyecanı dün akşam başladı. Grup aşaması bir gün önce bitmişti. Eşleşmelerin hepsi belli oldu. Ve adını son 16 turuna yazdıran ilk takım da Kanada oldu. Ev sahiplerinden Kanada aslında grup liderliği için son maçında grupta oynamıştı ama kaybetmişti. Grubu ikinci bitirdi. Güney Afrika ile yine Dünya Kupası'nın sürpriz yapan takımlarından bir tanesi. Onunla eşleştiler. Maç beklediklerinden de tahmin ediyorum ki zor geçti Kanada açısından. Uzun süre Güney Afrika kalesini açamadı Kanada. Ancak 90+2'de Öztakyo'nun golüyle Kanada galibiyete ulaşmayı başardı. Tabii maçta galibiyete daha yakın gözüken taraf Kanada'ydı. Maçın genelinde daha net pozisyonlar Kanada'dan geldi. Güney Afrika topa daha fazla sahip olmasına rağmen etkili bir pozisyon üretmekte zorlandı. Kalesini de aslında fena korumadı. İlk yarıda da çizgiden çıkardıkları bir top vardı, hatırlarsınız, bir duran top organizasyonunda. Ama kalelerini son ana kadar korudular ama 90+2'deki gole engel olamadılar. Şu an TRT Spor'da da maçın tekrarı var. 90+1 orada da dakika. Henüz skor 0-0. Bir dakika içinde Kanada'nın golü gelecek. Onlar da tarihlerinde ilk kez puanlar aldılar. Üçüncü kez katıldıkları Dünya Kupası'nda. Ve ilk kez de bir grup aşaması sonrası turu geride bıraktılar. Kanada milli takımı açısından gerçekten tarihi bir başarı oluyor şu ana kadar. Sabah da bahsettim. Eğer değil tabii ki bu tur geçtiler. Bu turdan sonra da Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecekler. O karşılaşmada bu sabaha karşı oynanacak. Hollanda tabii ki bir adım önde gözüküyor Fas'a karşı. Bugün de güzel karşılaşmalar var Dünya Kupası'nda. Saat 20'de çok da güzel bir saatte Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecekler. Brezilya ülkede birçok kişinin belli bir yaşı almış, birçok kişinin gençliğinde, küçüklüğünde sempati duyduğu takımlardan biri. Hala çok fazla sempatizanı var. Her ne kadar tabii Brezilya çok büyük bir yıldız şu anda yetiştiremiyor gibi gözükse de, işte Neymar, o da sakatlıktan döndü. Vinicius tam o isim değil ama hala Brezilya Brezilya'dır. Önemli hücum silahları var. Hücum konusunda da turnuvaya fena bir başlangıç yapmadı Brezilya. Vinicius formda bir giriş yaptı. Şimdi Japonya önünde de Brezilya turu geçmeye bakacak. Diğer tarafta Japonya, onlar da Asya'nın en iyi takımı ve benim de bu turnuvada sürpriz yapmasını beklediğim takımlardan biri. Aslında ben grubu Hollanda'nın önünde lider bitirebileceklerini düşünüyordum. Ama o maç berabere bitti. Averaj olarak da ve zaten sonuç olarak da Hollanda Japonya'yı geride bıraktı. Grup lideri oldu. Şimdi Japonya bakalım zor yoldan bir böyle çeyrek final, yarı final görebilecek mi, onu da merakla bekliyorum. Bugün gönlüm benim Japonya'dan yana olacak. 23.30'da Almanya-Paraguay mücadelesi günün bir diğer mücadelesi ve diğer maçı az önce söyledim. Saat 4'te sabaha karşı Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecekler. Maç bültenimiz bugünlük Dünya Kupası'nda bu şekilde. Şimdi reklama kadar birkaç mesaj okuyayım. Hayrettin geçmiş olsun demiş. Shakira dublörü olabilir demiştin. Bir baktık. Haklısın galiba demiş. Bir de Çilingiroğlu'nu sık görsek iyi olur demiş. Aygün abinin programına katılmış sanıyorum ki. Olabilir. Senin haberin yok tabii. Alerim dinleyicilerle telefonda

0: Şu an o ateş kısmı geçti. Başka sıkıntılar baş gösterdi ama umarım yakın zamanda çok daha iyi olacağım. Tam olarak hala atlatamadım hastalığı, onu söyleyeyim. Evet, 14.07 bugünlük reklama biraz erken gidelim. Reklamı verelim. Aradan sonra MotoGP konuşacağız. İki teker bölümünde ardından da siz dinleyicilerle telefon hattında devam edeceğim.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Ali Erim ve Mert Elam'la
2: reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
12: Bank, tam, tam, bank, kartım hadi.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
14: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.

Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: mumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
2: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
3: 14-11 saatlerimiz iki teker bölümünde telefon hattımızın diğer ucunda Mehmet Ali Seleşık bizlerle birlikte. Mehmet Ali Seleşık, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Bu hafta da Hollanda yarışı yapıldı, 10. yarış MotoGP'de ve bir sürpriz kazanan diyebilir miyiz? Tarihinde, kariyerinde ilk kez Ogura damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı bu yarışta.
4: Yani sürpriz diyebiliriz çünkü bu sezona başlarken Ayogra'nın bir Grand Prix kazanması evet mantıklı olabilir diyorduk, fakat bu kadar göstere göstere gelmesi sürpriz oldu. Le Mans'daki ilk podyumundan beri gerçekten çok akıllıca yarışıyor. Geleceğin şampiyonu olduğunu belli edecek şekilde olgun bir biçimde yarışıyor Ayogra. Özellikle yarış sonunda çok daha iyi lastik sakladığını gördük. Aprilia'da çok hızlıydı tabii ki ama

0: Brezilya'nın uydu takımı olan Trackhouse'ların 1 ve 2 olması tabii ki sürprizdi. Bu arada sprintte de Raul Fernandez kazandı. Ayogura ikinciydi. Yani hem sprintte hem ana yarışta 1-2 bitirdiler. Tabii Japon motosikletçilerin çok uzun zamandır MotoGP'de premier sınıfta kazanmadığını da söylemek lazım. Hı. 22 yıl sonra ilk kez bir premier sınıf galibiyeti geldi Japonlar için ve işin tabii marka kısmında çok kıymetli markalara sahipler. Honda ve Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nda yarıştı Yamaha. Önümüzdeki yıl Ayogura Yamaha fabrika takımına gidiyor. O yüzden Japon yıldızların biraz azlığı MotoGP'nin özellikle oradaki popülaritesi de etkiliyordu. Bir de lazım hakikaten geçtiğimiz yıllarda, 10 yıllarda çok özel isimleri görmüşken tekrar o ekolün bir temsilcisini tepede görmek hepimiz için güzel oldu.
1: Hala şampiyonluk şansından da bahsedebiliriz değil mi Ogura'nın? 168 puan, zirvede Jorge Martin Bezeki'yi geçti. 193 puan, 25 puanlık bir fark.
0: Tabii ki ama sonuçta uydu takımında oldukları için, yani MotoGP'de çok yakın zamanda örneği var az önce bahsettiğiniz şampiyon lideri Jorge Martin. Pramac Ducati'deyken uydu takımıyla şampiyon oldu. Fakat o marka içerisinde özellikle ilk şampiyonluk gelecekse ki Aprilia'nın durumunda böyle bir şey söz konusu. Muhtemelen fabrika sürücülerine ağırlık vereceklerdir bir şekilde. Diğer taraftan tabii Marc Marquez bu hafta sonu biraz zorlandı. Biraz mental açıdan belki kardeşinin yaptığı büyük kaza ve onun şeyi de etkilemiş olabilir. Bir taraftan fiziksel açıdan zaten bu hafta biraz daha yavaş kalacağını söylüyordu. Ama Marc Marquez tabii ki geriden gelen en büyük tehdit, yine de liderle olan farkı değişmedi. Çünkü şampiyonada lider değişmiş oldu. Vettel yerine Martin geldi. Aprilia şampiyonluğu Marc Marquez'e kaptırmamak adına şu anda öndeki isimlere daha fazla ağırlık verecektir. Ama Ayogura kesinlikle geleceğin şampiyonunu da söylemek lazım.
1: Peki Bezeki, geçen hafta yine konuşmuştuk. Bir skandal diyebiliriz herhalde onun içinde yer aldı. Bu hafta da bir kazayla birlikte onu duyduk. Durumu nedir Bezeki'nin? Önemli bir
0: herhangi bir
1: var.
0: Sağlık problemi yok. Yani MotoGP'de daha doğrusu herhangi ciddi bir sağlık problemi yok. Kazadan sonra tabii ki pist görevlileri tabii ki onun yardımına koştular. Ne kadar önemli, kıymetli olduklarını bir kez daha anlamış olduk. Ucuz atlatılan bir kaza çünkü pist kenarındaki normalde sürücülerin çok ulaşmasını beklenmeyen yerde lastik bariyerler de vardı ama oraya kadar çakıl havuzundan takla atarak yavaşladı. Belki yavaşlamayıp lastik bariyerlere vursaydı daha büyük bir sakatlığı olabilirdi. O takların hepsinde tulumun en güvenli, en korunaklı yerine düştü. Sırtındaki o hörgüç kısmına doğru düştü. O yüzden çok şiddetli bir kaza olmasına rağmen büyük bir sakatlıktan kaçmış oldu. Ama tabii iki haftadır üst üste pazar günlerinden puan çıkarmıyor şu anda. Öyle bir durumu var. Marco Bezzecchi. Hatta 3 hafta üst üste oldu. Macaristan'da da tabii pazar günü puan alınmıştı. Yani 3 haftadır 0 çekiyor. Şampiyonun liderliğini kaybetmiş oldu. O yüzden onun için ideal olmayan bir ay oldu şu ana kadar.
1: Peki Toprak Razgatlıoğlu, o da 10. sıraya kadar çıktıktan sonra o da bir sıkıntı yaşadı. Onunla ilgili neler dersin?
0: Ya zaten teknik konuda herkesin problem yaşadığı yarışlardan bir tanesi oldu ki Ayogura da yarış içerisinde bir turluğuna bir frenaj noktasında motosikletin arka sürüş yüksekliği cihazı kilitlendi. Normalde virajlarda arkaya doğru tekrar açılması gereken yer. Motosiklet çok yere yakın tuttu ve motosikletin karenajının yere sürttüğünü gördük. Neyse ki hemen frene sıktıktan sonra açıldı ama kazanan dahil herkes teknik problemler yaşadı. Çok fazla yarışı bırakan oldu. Toprak sıralama turlarında istediğini alamamasına rağmen sprintte 17.liğe kadar çıkmıştı. Tabii ki kazaların da etkisi vardı. Ama ana yarışta acayip bir iş çıkardı. Yani Fabio Quartararo önlerden başlıyor. Toprak en arkadan başlıyorken pist üstünde buluşmaları çok az sürdü. Bir 10-11 tur civarında. Ve Fabio Quartararo ile önlü arkalı gidiyorlardı. Quartararo yarışı 8. sırada bitirdi. O yüzden rahatlıkla toprağın da 8, 9 ve 10. sıra civarında bitirebileceğini öngörebiliriz eğer yarışı tamamlayabilseydi. Onun da motosikletinde bir şaside titreme sorunu varmış. Özellikle ön tarafta ama arka lastikle de birlikte ve o mekanik problemle birlikte kaza yapmamak için kenara gelmiş. Motosikletin çünkü sürülebilecek bir durumu yokmuş artık o noktada. Hı hı. Pedro Acosta da aynı şekilde kenara bir teknik arızayla geldi. Pecco Bagnaia aynı şekilde teknik arızayla kenara geldi. Yani bu hafta sonu motosikletler çok zorlandılar. Tamamen sıcaktan dolayı da değil aslında. Çok sıcak bir hafta sonu olmasına rağmen direkt etki ondan dolayı değildi. Fakat belki de MotoGP'nin teknik anlamda bazı parçalarının olması gerekenden fazla ilerlediğini de görüyoruz. Önümüzdeki yıl yasaklanacak bu sürüş yükseklikleri. Bütün sürücülerin neredeyse muzdarip olduğu bir takım problemler vardı yani. Ama Toprak normal şartlarda en iyi sonucuna doğru gidiyordu ve bunu son sıradan start alarak yapacaktı. O yüzden bence göstermesi gerekenleri gösterdi.

0: Arkadaşım Miller'ın 4 puan aldığını görüyorum. Quartararo 8, Rins de yine 7 puan. Aslında iyi bir hafta sonu yamalar için.
1: Tabii yani öncekiler biraz elenince aslında çok temposu olmayan yamalar ayakta kalarak güzel puanlar aldılar. Ama dediğim gibi özellikle toprağın geriden gelişi çok çok iyiydi.
0: Peki Mehmet Ali Selçuk, teşekkür ediyorum. Ekleyecek bir şeyin yoksa.
1: Selamlar.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal.
2: Elf motor yağları iki tekeri sundu. Radyo Spor.
0: ...14.17 saatlerimiz Hetri'ye devam ediyorum. Telefon hattımı da açtım. 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Bu numaradan canlı yayına bağlanıp görüşlerinizi, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Dünya Kupası olur, kulüp takımları olur, transfer olur. Her şeyden bahsedebiliriz. Dinleyicimize kadar ben bir sıcak gelişme var. Programa girerken de görmüştüm. Fenerbahçe'de Vedat Muriç antrenman sırasında adalesinde bir ağrı hissediyor ve habere göre sedye ile sahayı terk ediyor oyuncu. Tabii adalede ağrı hissedip sedye ile terk etmek çok birbiriyle uyuşmuyor gibi gözüküyor. Sanki daha ciddi bir sakatlık varmış gibi işin içine sedye girince. Ama haber böyle yazılmış. Adalesinde ağrı hissediyor ve sedye ile sahayı terk ediyor. Vedat Muriç oyuncunun durumunun yapılacak sağlık kontrollerinden sonra belli olacağı söylenmiş ki Fenerbahçe için çok kötü bir haber bu. Vedat Muriç'in bu kadar erken bir dönemde sakatlanması, durumu ciddi olursa eleme maçları için oynamama ihtimali ortaya çıkacak. Şu an kanallarda son dakika olarak Vedat Muriç haberini geçiyorlar. Vedat Muriç'e de tabii ki geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fenerbahçe transferde santrfor konusunda bir oyuncuyla daha ilgileniyor. Daha Vedat Muriç'ten de belki yüksek profilli diyebiliriz. Elinde Sidiki Şerif var. Talişka geçen sezonki performansıyla o da santrforda oynayabileceğini göstermişti. 3 alternatif var. Bakalım eleme maçlarına kadar oyuncuların durumu nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz diyelim. Dinleyicimiz attaymış hazır. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyorum?
3: Ben Can. Ben bir iyi bir radyo spor dinleyicisiyim. 55 yaşındayım. Açıldığı günden beri, İlker Ateş döneminden beri rahmetli dinlerim bu radyoyu.
0: Çok güzel. Sağ olun.
3: Çok eski bir dinleyiciniz. Vallahi bana da sağlık versin. Nice yaşlara. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Dünya Kupası'nda Kore soruşturma açtı. Milli takım yönetimine, teknik direktörüne. Norveç mi? Bir takım istifa etti.
0: İskoçya. Güney Kore'ninki de istifa etti bu arada.
3: Bizim gibi bu kadar yüksek futbol değeri, yüksek kaliteli 350-500 milyon euro arasında bir mali değer olan bir takım, 50 milyon mali değer olan takım eleniyor. Sıkıntı yok da neden herhangi bir yaptırım, eylem, eleştiri olmuyor? Siz spor yorumculara dahil. Yoksa ben çıkayım radyoya yani. Ücretsiz çalışırım. Diksiyonum çok iyidir. Buyurun.
0: Buyurun, siz eleştirilerinizi getirin. Montella, İbrahim Hoca, Osmanoğlu.
3: Evet, eleştirilerimi getiriyorum. Yani Türkiye'de neden böyle? Örneğin şimdi diğer futbolcular Türkiye'ye gelmemiş. Amerika'da maç izliyorlar. İzletmeyeceksin kardeşim. Normal tarifeli bu uçakla Türkiye'ye getireceksin. Yani neden böyle bir şeyler yapmadık? Niye onlara özgür bıraktık? Bu kadar rahatlık veriyoruz. Villalar ne oldu bilmiyoruz da. Niye böyle bir ülkeyiz? Bu ülkede başarı gelir mi?
0: Bir yaptırım olmaz diyorsunuz. Peki. Tamam, ben de cevaplayayım. Sağ olun. Görüşmek üzere.
3: Tamam, bunlara cevap. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sizi seviyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Milli takımla ilgili yani bizde biraz daha böyle bir savunma kültürü oluyor işin federasyon tarafında, hoca nezdinde. Şu ana kadar da İbrahim Hoca Osmanoğlu savundu. İşin siyasi boyutundan herhangi bir açıklama ben görmedim bu Güney Kore'nin devlet başkanının yaptığı gibi. Yapılmalı mı? O da tartışılır. Siyasi boyutun işin içine girmesi çok bence istenecek bu durum değil. Bununla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bir kendi içinde soruşturma, çok şey tabii, iddialı bir kelime oluyor ama bir araştırma, bir rapor hazırlamalı mesela benzer durum Şenol Güneş'te Euro'dan sonra da

O 2000'den sonra da olmuştu. Şenol Güneş'e dünya işte Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlık için bir rapor sunması istenmişti. Şenol Güneş de tam olarak ne olduğunu aslında bilmediğini galiba söylemişti sonrasında. Öyle bir haber hatırlıyorum, açıklama hatırlıyorum. Burada da tabii Montella'ya sorulmalı, neden böyle oldu? Sebep neydi? Bundan sonra olmaması için neler yapılabilir? Bu bence her takımda, başarıda da başarısızlıkta da yapılabilecek güzel bir şey. Bundan milli takımda faydalanmalı diye düşünüyorum. Buradaki problem mesela son günlerde çok konuşuluyor. Milli takımın kamp yeri ne kadar etken? Gruptaki diğer takımlara bakıldığında, işte sabah da bahsettim, ABD, Avustralya, Paraguay'ın kamp yaptığı yerlerin ortalama sıcaklığıyla bizim aramızda neredeyse iki kat fark var. Bizim kamp yaptığımız bölge çok daha sıcak. Onların kamp yaptığı bölgeler hem daha serin hem de maç yaptıkları yerlere çok daha yakın yerler, daha seyahat etmişler. Mesela bu işin hangi boyutunda? Taktiksel olarak hangi boyutta o tercihleri, ilk 11 tercihleri, fizik olarak oyuncuların bir kısmının hazır olmamasının sebebi sakatlıklar mı, işte kamp yeri mi, başka problemler mi? Mesela şeyler çok konuşuldu. Dünya Kupası tabii bizim adımıza bittikten sonra oyuncuların menajerleri ve babalarının bu işin içine biraz dahil oldukları gibi şeyler gördük. Bunlar milli takımı ne kadar karıştırdı, oradaki havayı ne kadar bozdu. Bundan sonrası için bir önlem alınması gerekiyor mu? Bu isimlerin işte kamp yapılan otele gelmemesi için. Bence her şeyden burada ders çıkarmak gerekiyor. Ders çıkarmadan olmaz çünkü. Yani ben her şeyi doğru yaptım diye bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum. Montella burada pek burnundan kıl aldırmadı Dünya Kupası performansı konusunda. Hem taktiği hem değişiklikleri hem tercihleri sebebiyle, ama sonuçta bu iş eleştiriye açık bir iş. Her şeyi de doğru yapması bir teknik direktörün bence pek mümkün değil. O yüzden o da bir öz eleştiri yapacak. O da bir rapor sunacak, sunmalı. Ve o şekilde de o raporun sonucuna göre de Türkiye Futbol Federasyonu karar vermeli. Böyle bir anlık kararlar da bence çok doğru değil. Hani iki maç kaybettik, tamam, Montella istifa etsin. Bence o da çok yüzeysel kalıyor. Şimdi mesela kamp yerinin etkisi çok fazlaysa, o zaman burada oyuncuların ve Montella'nın günahı biraz da azalıyor. O yüzden tam olarak neyler sebep oldu bu başarısızlığa? Onlar önce irdelenmeli, ona göre de bir sonunda karar verilmeli. Bu görevden alma da olabilir, yola devam etme de bir karar. Sonuçta elenen her ülkede teknik direktör veya federasyon başkanı istifa etmedi. Bizde de etmek zorunda değil açıkçası. Peki 14.25 saatlerimiz, bir dinleyici daha alabilirim Yücel abi. 0212 363 04 34 telefon numaramız bu. Birkaç mesaj okuyayım dinleyicimiz bağlanana kadar. En son gelen mesaj Mehmet Ünlü'den gelmiş. İş işten geçtikten sonra biz futbolculara bir yaptırım uygulasak şimdi elimize ne geçecek? Taraftarlar olarak daha mı mutlu olacağız demiş. Önemli olan hazırlık döneminde daha doğru nasıl hazırlanılır? Takımı nasıl konsantre şekilde turnuvaya yollarız? Ona önem vermek lazım. Turnuvadan önce tüm halk ve medya gruptan lider mi ikinci mi çıkarız diye rehavete girdi demiş. Tabii benim az önce söylediğim olay bittikten sonra olması gereken, ama tabii ki Dünya Kupası öncesinde de hazırlık dönemi nasıl daha iyi geçirilir, onu yine Montella ve ekibi ve Türkiye Futbol Federasyonu karar verecek. Yani buradaki kamp yeri neresi olmalıydı, daha farklı bir yer olabilir miydi, buna tabii ki federasyon bildiğim kadarıyla karar veriyor. Montella bu işte bir söz hakkı varsa bile nihai kararı o vermiyor. O yüzden biraz bu iş federasyonun işi. Oyuncu konusunda da, oyuncudan hazırlanması konusunda tabii ki Montella'nın işi. Orada da Montella'ya belki fizik olarak çok hazır olmayan oyuncuların bu kadar fazla süre alması konusunda bir eleştiri getirebilir. Daha fizik gücü olarak iyi, daha hazır oyuncularla oynasak daha farklı olabilir miydi diye düşünüyorum. Çünkü işte Ferdi sakatlıktan çıktı, Kenan sakatlıktan çıktı, Hakan öyle, Arda öyle. Kerem ufak da olsa hazırlık döneminde bir sakatlık yaşadı. Böyle problemleri olan oyuncularımız vardı ve bunların çoğu da ilk 11'de forma şansı buldular. Ve işte bir kısmı da sıkıntılar yaşadı. O yüzden

0: O konuda da bir eleştiri getirilebilir Vincenzo Montella'ya. Diğer bir mesaj, mali değerine göre performansı olmayan tek takım Türkiye demiş. Ben de az önce böyle baktım tekrar elenen takımlara. Tabii ki bizle birlikte Uruguay şu anda en büyük fiyasko olarak gözüken takımlar. Onun haricinde Çekya'yı görüyorum ama Çekya bizim kadar zaten grubunda favori bir takım değildi. O yüzden tabii ki bizde olması daha normal böyle bir istifanın, o şeye bakınca, kadro değerine ve beklentiye bakınca. Uruguay'da olması anlaşılabilir ki orada da herhalde yakın zamanda Marcelo Bielsa ile yollar resmi olarak ayrılacak. Hatta kendi açıklamasına bakarsak bir istifa bile gelebilir tecrübeli çalıştırıcıdan. İzmir'den Osman Gençoğlu, o da çok zor bir karar bu demiş. Bu milli takım 3 sene önce Uluslar Ligi'nde en alt seviyeye düşmüştü. Faroe Adaları'na falan yeniliyordu. Diğer yandan bu takım Avustralya'da Paraguay'dan bir puan bile alsa ikinci tura çıkacaktı. Zor karar demiş. O da kararsız kalan isimlerden birisi olmuş. Dinleyicimiz var şimdi telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Merhabalar, tanıyabilir miyiz?
1: İlyas Bozkurt, ben İzmir'den.
0: Buyurun İlyas Bey.
1: Şöyle bir ufak eleştiri getireceğim. Şimdi biz bu Dünya Kupası'ndan elendik. Herkes Montella ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'na eleştirilerde bulunuyor ki katılıyorum ben de. Sadece burada bizim İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsiliyetini kaldıramayacak yani bir insanı seçenler kim, onu merak ediyorum. Bunları kulüpler mi seçti? Eğer onlar seçtiyse neden şikayet ediyorlar? Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin futbol organizasyonunun başına temsil kabiliyeti, kabiliyete layık bir insan gelmeli diye düşünüyorum. Yani bir kulüp takımı olsa hadi neyse diyeceğim bir nebze ama ne yabancı dil bilgisi, ne Türkiye'yi temsil etme kabiliyeti, ne konuşması, cümle dağarcığı hiçbir şekilde yeterli görmüyorum. Atıyor, kesiyor. Yani çeyrek mafya gibi bir arkadaşımız hasbelkader parasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun başına geliyor. Ondan sonra biz ülkecek üzülüyoruz. Ya bize ne oldu diye. Yani uykularımız kaçtı, o günler huzursuz geçirdik ama yani sanki burada biraz da seçenlerin hatası var diye düşünüyorum ve kendilerini kontrol etmeleri gerektiğine inanıyorum.
0: Ben de şöyle size bir ek yapayım. Aslında seçenlerde de çok bir hata yok. Çünkü seçimde ya Mehmet Büyükekşi olacaktı ya İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yani seçenlere de bir seçim şansı verecek bir ortam yok. Belki burada çıkacak adaylar üzerinden bir eleştiri getirmek lazım. Çünkü Mehmet Büyükekşi de büyük ihtimal beğenmiyordunuz diye düşünüyorum.
1: Yani en azından şey gibi gelen gideni arattı diyelim.
0: Doğru ama Mehmet Büyükekşi'ye de çok büyük eleştiriler vardı hani görevi başındayken. Vardı. İbrahim Hacı Osmanlı da var. Böyle bir seçim yapmak zorunda kaldı.
1: Çok uzatmak istemiyorum. Sizden önce Yılmaz Vural bağlanmıştı. Yılmaz Vural gibi bir değer var mesela elimizde. Uluslararası tanınıyor, yabancı dil bilgisi var. Bu konuda, futbol konusunda eğitimleri, bütün sertifikaları, her şey hazır olan bir adam. Niye düşünülmüyor da hala para üzerinden gidip bu 90-100 milyonluk ülkeyi bu hale getiriyoruz? Sistem sorgulamalı. Evet, onu sorgulayalım o zaman.
0: Peki. Sağ olun.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, dinleyicimiz hani seçenleri sorgulamaktan bahsetti. Haklılık payı var tabii ki ama benim de aklıma hani o seçimde sonuçta önünüze iki seçenek geldiğinde bir taraf işte İbrahim Hacı Osmanoğlu, diğer taraf Mehmet Büyükekşi. Yani Mehmet Büyükekşi de çok büyük infial yaratmıştı yönetim tarzıyla. O gitsin diye biraz tepki oylarıyla da İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Ama üçüncü bir aday olmadıktan sonra seçenlerin de çok yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Boş oy versen Mehmet Büyükekşi'ye yarıyor. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verdiler. O geldi. Burada işte üçüncü, dördüncü adayların belki çıkması yönünde bir kamuoyu yaratılmalı. Mesela Servet Yardımcı orada hep en doğal adaylardan biri olarak konuşuluyordu. O girmişti fakat çekilmek zorunda kaldı. Şu anda da yine bir seçim gündemi var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Temmuz ayında bir genel kurul var. Bunu seçimliğe çevirmeye çalışacakları söyleniyor muhalefetin. Burada da Mustafa Eröğüt bu anlamda en ciddi adaylardan biri. Dinleyicimizin o çizdiği çerçeveye aslında uyan bir program.

0: profil gibi gözüküyor dışarıdan gördüğümde. Temsil kabiliyeti yüksek. İşte futbolun daha da içinden gelmiş, profesyonel tarafından gelmiş, yabancı dil bilen bir isim olduğu söyleniyor Mustafa Eriyut'un. O gelirse belki dinleyicimizin çizdiği o şeye, portreye uyan bir başkan gelmiş olur. 14.32 saatlerimiz, birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Az önce verdiğim haberi de tekrar edeyim. Fenerbahçe'de yeni transfer Vedat Muriç son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Şu anda Fenerbahçe muhabirleri de birer birer canlı yayınlara bağlanıyorlar ki Muriç'in son durumunu onlar da aktarıyor. Ben de tekrar bir haberlere şöyle hızlıca bakayım, ekstra bir şey denmiş mi diye. Çok ekstra önemli bir durum şimdilik söylenmemiş. MR'dan sonra son durumunun netlik kazanacağı söylenmiş. Ben mesela çok önemli söylenmemiş dedim. Şimdi Alper Yemenicilerin tweet'i önüme düştü. 23 dakika önce yazmış. Demiş ki Vedat'ın sakatlığı planları alt üst etti. Forvet transferinde yönetimin hızlanması gerekiyor demiş. Aslında diğer mesajlara baktığımda çok ciddi diye bir şey yoktu ama sedye kısmı soru işareti bende yaratmıştı. Alper Yemenicilerin tweet'i de durumun beklenilenden daha kötü olabileceğinin bir sinyali. Bakalım, tabii burada hiçbir şey daha henüz belli değil Vedat konusunda ama ya gün içinde ya yarın herhalde Vedat Muriç'in son durumu da netlik kazanacaktır. Fenerbahçe'de şöyle bir haber de var. Asensio ve Skriniar sabah antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışmalara başlamışlar. Onlar da takıma dönmüş durumdalar. Fenerbahçe açısından tabii bu sevindirici bir haber diyelim. 14.34 saatlerimiz. Reklam arasına gidiyorum. Reklam arasından sonra da telefon hattımız açık. 0212 363 0434.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.36 saatlerimiz, telefon hattımız açık, 0212 363 04 34 bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Federasyon başkanı mı çıkıp top oynayacak demiş bir başka dinleyicimiz. Yanlış bir saldırı diyor az önceki telefonla bağlanan dinleyicimiz için. Oyuncular oynayamadı, Montella hatalı, büyük ekşi tam bir fiyaskoydu diyor. Hakemler konusunda da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun iyi işler yaptığından bahsetmiş. Mustafa Dürüst, gerçekten diyor, olabilecek bütün talihsizlikler bizim başımıza geldi. Mert Müldür'ün kafası önce üst direğe, ardından yan direğe çarptı. Rakiplerin çoğu ilk çektiği şut en köşeden kaleye girdi. Ben çoğunun hep sonuç odaklı baktığını düşünüyorum. 15 gün önce İtalya'ya vermek istemediğimiz adamı şimdi yerin dibine gömüyoruz demiş. Böyle bir mesaj var diyelim ve hemen dinleyicimize dönelim. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.

0: arıyorum. Tanıyalım sizi kısaca.
1: Ersin Zor, ismim, İstanbul'dan arıyorum. Mert Bey, şimdi bu Vedat Muriç'in sakatlığını duydunuz lan.
0: Evet.
1: Neden bu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelen bu topçular erkenden sakatlanıyor? Yani bizim takımlar niye düzgün transfer yapamıyor? Ya da antrenman mı yanlış yapıyorlar? Bir de bir şey daha diyeceğim. Şimdi siyasi olarak algılamayın da yani işte ülkenin milletvekilinin şunun bunun aldığı maaşları kamuoyuna getiriyorlar da sadece şu milli takımın Dünya Kupası'na gittiği zaman futbolculara verdikleri primleri niye açıklamıyorlar? Hani elendik elendik ama o paraları da bir söyleseler de insanlar gerçekleri biraz daha hani maddiyattan algılasınlar diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bağlandığınız
0: katkısınız. Hoşçakalın. Resmi olarak evet bir prim kamuoyuna federasyon tarafından paylaşılmadı galiba ama haberleri çıktı. Onu biliyorum. Normalde ülkeler bu primleri kendileri tabii açıklıyorlar. Bizde de böyle bir prim açıklandı, önce söylendi. Sonra o prim değişti, farklı bir prim açıklandı. Daha düşük bir prim olduğu söylendi. Orada bir şeffaflık yok ama dinleyicimize katılıyorum. Bunun net şekilde federasyon tarafından açıklanması gerekiyor. Diğer konu Vedat Muriç konusu da hani yeni gelen transferlerde böyle bir sıkıntı hep oldu mu? Benim aklımda öyle kalmamış, bilmiyorum. Hani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta böyle şeyler sürekli oluyor mu diye ama hani Vedat Muriç normalde çok yani sağlam bir oyuncu diye aklımda kaldı. Şimdi Transfermarkt'tan sakatlık verisine de bakacağım oyuncunun. Sakatlıkla ilgili geçmişte nasıl sıkıntılar yaşamış, böyle kronik bir şeyi var diye hatırlamıyorum. Son sezonu zaten çok istikrarlı geçti Vedat'ın. Geçen sezon hiç sakatlığı yok Vedat Muriç'in. Ondan önceki sezon bir baldır kırığı diye bir sakatlık yaşamış. Bir uyluk sakatlığı yaşamış. Ondan önceki sezon yine bir baldır sakatlığı var. Ondan önce 3 sezon kadar hiç sakatlığı yok gözüküyor yine oyuncunun. Yani Vedat öyle çok sakatlanan hatalı transfer diyebileceğimiz bir transfer değil. Pozisyonu da bilmek lazım. Belki çok talihsiz bir pozisyon oldu. Adele ağrısı diyor gerçi ama bakalım oluş şekli nasıl olur? Olmuş. Muhabirlerden herhalde o yönde haberler gelecektir. Beşiktaş'ta dün antrenmanlara başladı. Beşiktaş'ta tabii herhangi bir sıkıntı şu ana kadar rapor edilmedi. Onu da söyleyeyim. Telefon attığımız açık 0212 363 04 34 bu numaradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ben tekrar dinleyici mesajlarına döneyim. İzmir'den Hakan, bu mesaj türü aslında çok fazla geldi sabahta. Milli takımımızın kaldığı yer şikayetçi olunuyor da demiş. İran'ın yerinde olsa ne yapacaklardı çok merak ediyorum. Adamlar maçtan sonra ülke değiştiriyorlardı düşünün demiş. Ya bu %100 doğru. Şartlar ne olursa olsun tabii ki futbol takımlarının elinden gelen en iyisini yapması gerekiyor. Bizim bir takım da yapmıştır ellerinden gelen en iyisini ama burada kastedilen tabii ki o değil. Yani İran'ınki biraz mecburiyet. Biz öyle bir kamp yerinde kamp yapmak mecburiyetinde değildik. Değiştirebilirdik. Bu kamp yerine bize FIFA verdi. Para ödemiyorduk. Kamp yerine değiştirsek para ödemek zorunda kalacaktık. Burada neden bunu tercih etmediğimiz bence bir eleştiri konusu olmalı. Bu bence ayrı bir konu. Yoksa hani kamp yerini değiştiremiyoruzdur. 35 derece sıcakta antrenman yapmak gerekiyordur. O başka bence, ya da İran'ın başına gelen başka. Ama burada farklı bir yol vardı milli takım için. O neden yapılmadı? Bunun da bence bir sorumlusu muhakkak vardır. Onunla ilgili bir aksiyon, bir belki soruşturma ya da işte ne bileyim görevden alma tabii çok iddialı olur ama onun da bir hesap vermesi gerekiyor. Nasıl hoca, federasyon, oyuncular bir şekilde veriyorlarsa o kişinin de bir hesap vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dinleyicimiz attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun, buyurun. Tanıyalım sizi.
2: Ben Bülent Karaca. Ben taktikçiyim ben. Ben de milli takımla ilgili konuşacağım ama daha önce Sabri abiye Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün ölümünü izliyorum bizim için. Mesela üzerine dursun. Sabri abiye de Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir yıldızı kaybettik. Milli takımla ilgili Sayın Başkanım için bir önceki dinleyicinin yazısını, mesajını okudunuz. Çok iyi bir yönetim belirlediğini söyledi. eleştiriye açık bir insanlarsa eleştirileri kabul etmeniz gerekirdi. Bir arada bir kendi eksiklerini çocuğun söylemesi, hani bizim hatalıyız, bizim eksiğimiz var dedi. Kendi kendini eleştirdi. Eleştirmeleri normal dedi. Federasyon başkanı olan kişinin futbol federasyon başkanı olmadan önce Trabzonspor başkanıydı ben bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
2: Yanlış bilmiyorum. Peki hakemi odaya kapatıp bir insan nasıl federasyon başkanı oluyor? Yani kimler seçti? Ne amaçla seçtiler bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Bu ülkede doğru düzgün yapılan bir seçim de olmuyor. Yani hiçbir şeyin doğru düzgün gittiği bir sistem görmüyoruz yani. Biz milli takımı sabah ben saat 5'te evime gittim. Taklitlik yapıyorum. Uyumadan kalktım maçı izledim. Tabii ki eksikler olduğu zaman biz eleştireceğiz. Yani eleştirileri kabullenmiyorlar. İnsanlara tepki gösteriyorlar. Yani neden? Biz insanların hatalarını, eksiklerini söylemek suç mu oluyor? Bu ülkede eleştirilmek, yani artık insanları eleştirmek bile suç oluyor. Bu nasıl bir kavramdır? Ben bunu anlamadım yani. Benim bir eksiğim varsa, bir hatam varsa bir insan yana bunu söylediği zaman ben o eksiğimi, o hatamı kapatmak zorundayım. Hı hı. Daha bir güzelleştirmem lazım ki o insana karşı olan hatalarımın düzeldiğini o insan bilmesi lazım. Biz kalkıp hakaret etmiyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Bir önceki dinleyicinin çok güzel bir söylemi oldu. Ben de katılıyorum. Milli takıma verilen primler niye açıklanmıyor? Bu yapılan masraflar niye açıklanmıyor? Kimin parası gidiyor? Kimin parasından harcanıyor bunlar? Ya bizim paralarımıza gidiyor. Biz bunların açıklanmasını istiyoruz. Neler yapılıyor? Ne ediliyor? Yukarıdan gökten zeminleyemiyor bu paralar. Bu insanların vergilerle toplanan paralar bu. Milli takıma harcanan para bunlar. Bunların açıklanmasını tabii ki istiyoruz. Yani burada bizim doğal hakkımız, vatandaş olarak. Biz milli takımı düşmanı değiliz. Bu vatan, bu bayrağın altında yaşayan insanlar tabii ki güzel yaptığı zaman biz her göklere çıkartıyoruz. Eşlik yapılan yerde de eleştirmek bizim doğal hakkımızdır. Biz hakaret edenlere karşıyım. Onunla en fikirim. Ama ağır eleştiri de yapacağız. Biz eleştireceğiz. Bizim milli takımımız, bizim kendi vatanımızın, bayrağımızın dalgalamasını biz de isteriz. Orada bizim öne giden takımlara bakıyorum Allah aşkına ya. Giden takımlara bakıyorum. Bizim iki maçta gol yemeyip de son maçta 3-2 yendiğimiz maça bakıyorum. Ben milli takımda şu andan itibaren ben söylüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Kimse dağılmasın, gücenmesin. Ben Hakan Çalhanoğlu ile Melih Demiral'ı görmek istemiyorum. Milli takımı onlar kuruyormuş galiba. Ben öyle söylentiler de var. Ben onların olmasını istemiyorum. Montella'nın da gitmesini istiyorum. Aynen de katılıyorum. Aykut Kocaman'ın gelmesi ve Federasyon Başkanı'nda Fatih Terim'in olmasını istiyorum. Bir Fenerbahçe olarak. Çünkü gerçekten futbolu bilen insanların yönetmesini istiyorum. Artık yeter ya. Yıllardır başarısızlık nedir? İnsanların yani bir başarı bekliyorum. Kalkıp da diğerleri gibi billahi ya kat beklemiyoruz taraftar olarak. Yani milli bir dava için. Biz başarı istiyoruz. Bir yerlere gelin mücadele edin. Ha siz yapamazsanız yapan insanlar gelsin. Mücadele etsin. Bakın çok dikkatinizi çekerim. Mert Bey çok dikkat edin. Uğur Can'ın yediği gollere dikkat edin. Hep soldan yiyor.
0: Evet.
2: Sol tarafı eksik. Bakın dikkat edin. Galatasaray'da da aynı. Milli takımda da aynı. Yediği 3 golün 3'ü de sol taraftan yedi. Bir tane de son maçta yedi ama sağ taraftan yediği gole ben bir şey demiyorum. Ama yediği gollere çok dikkat edin. Maçlarını izleyin. Hep sol kanı yiyor. Sol tarafı eksik.
0: Peki.
2: Yani bunları eleştirmek bir suçlu mu oluyor şimdi? Vatan haini mi olduk biz? Benim bir konuşmalarımda herhangi bir eksik var mıydı? Yayından aradınız. Bir noktalanan bir hatam var mıydı?
0: Bence gayet güzel ifade ettiniz kendinizi.
2: Ya ben hakaret etmedim. Kötü bir şey söylemedim. Yok. Eksik olan yerlerini söyledim. Bu da benim vatandaş olarak. Ben bu ülkeye hizmet ediyorsam, bu vatanın bayrağının altında yaşıyorsak eleştiri yapacağım. Eksiklerini görecekler, tamamlayacaklar. Bu ben de araba sürüyorum. Ben de hata yapabiliyorum. Hatamı insanlara diyor ki, şurada ya beyefendi yavaş gidin diyor. Bana yolcu müsaade ediyor. Tabii diyorum efendim, yavaş diyorum. Hatam varsa hatamı düzeltiyorum. Bu bana söylenmesine koşulmuyorum. Daha aksine gurur duyuyorum ki benim bir eksiğim varsa bana söylenmiştir. Hatam vardı, dalgınlığıma gelmiştir. Olabilir diyorum. Saygı duyuyorum. Saygı duyulması gerekir. Bu ülkede kimse eleştiriyi kabullenmiyor. Aa öyle bir şey var mı ya? Size teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Aygün Bey'e de çok selamlar.
0: Aleyküm selam.
2: Hepinize inşallah kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Evet, dinleyicimizin özünde söylediği şeyler bence çok

Mantıklı. Yani Arda Güler takımın en genç, tecrübe olarak tabii ki belli bir tecrübenin üzerinde ama en olgun açıklamalarını yapan oyuncu oldu. Sonrasında onu takip eden bazı isimler oldu sosyal medya paylaşımlarıyla vesaire ama ilk o sıcağı sıcağına çıkışı Arda Güler yaptı son ABD maçından sonra. Benim de o açıklamalar inanılmaz hoşuma gitti. Sonuçta yani evet işler istediğimiz gibi gitmedi. Bazen çok isteriz, çok çalışırız. Olmaz. Burada da eleştiriler gelir. Bu eleştiriler de hani haklı haksızı geçtim normaldir. Belki eleştirinin bir kısmı çok alakasız eleştiriler. Oyuncu tercihleri sonuçta. Montella hep benzer oyuncu profilleriyle oynadı bugüne kadar. O bir tercihti. Başarılı olduğu zamanlar oldu. Bu turnuvada olduğu gibi başarısız olduğu zamanlar oldu ama taraftar duygusal bakıyor, eleştiriyor. Hani bunlar doğal deyip geçmek çok daha kolaydı ya da çok daha mantıklıydı diyeyim. Montella ve İbrahim Hacı Osmanoğlu ve diğer futbolcu için ama orada özellikle Montella pek burnundan kıl aldırmadı. Orada da herhalde tahminim şöyle bir durum yaşandı. O işin hakarete varan yorum boyutu belki bu isimlere aksettiriliyor. Onlar ön plana çıktığı için belki o makul dediğimiz eleştirilerde pek gitmiyor bu isimlere. Genelde hakaretler gidiyor. İşte Montella futbolu bilmiyor, şöyle böyle gibi biraz da hani ben bel altı diyorum buna. Montella'nın futbolu bilmemesi falan mümkün değil. Ama normal eleştiriler tabii ki bu işin doğasına var. Ve futbolcu grubu da genelde bu tarz durumlarda bu eleştiriyi kabul ederse oradan çok da yara alarak çıkmıyor diye düşünüyorum. Ama tam tersi Montella'nın yaptığı gibi yaparsa başarısızlık durumunda işte biz başarısız değildik, 60 küsür şut çektik, 600 küsür hücum aksiyonu yaptık deyip böyle kendini açıklamaya çalışırsa olmuyor. Önce bence Montella'nın herhalde stratejik hatası dönüp baktığımda Arda gibi önce kabul etseydi başarısız olduğunu milli takımın, sonra bunları açıklasaydı bu kadar tepki çekmezdi. Ama hem onu söylemedi hem bunları paylaştı üzerine çok büyük tepki çekti. O yüzden ben de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası bundan sonraki süreçte. Normalde bana sorsanız öyle Montella'nın görevden alınmasını gerektirecek facia kararlar aldığını düşünmüyorum. Bir görüş sonuçta Montella'nınki de kesin yanlıştı diyebilecek bence kimse yok. Hani kimi teknik direktör ikinci maçta 3 oyuncu değiştirir. Kimisi hiç değiştirmez. Kimisi 1 değiştirir işler kötü gittiğinde. Her türlü sonuca gidilebilir. Montella'da olmadı. O yüzden ben hani o tercihlere baktığımda kesin gönderilmeli demiyorum hala. Ama açıklamaları biraz benim de kafamda soru işaretleri yarattı. Bakalım Eylül ayındaki maçlarda hala görevde olacak mı? Olursa sonuçlar nasıl olacak? O da Montella'nın geleceği için herhalde belirleyici olacaktır. Peki 14.50 saatlerimiz programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın o basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısından bazı detaylar haber siteleri tarafından paylaşıldı. İsmail Kartal neler demiş ona bir kısaca bakayım, programı da o şekilde kapatacağım. Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporu verdim. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların gitme durumu olabilir. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz demiş. Kadrodaki oyuncu sayısını düşüreceklerini söylüyor İsmail Kartal. İrfan Can Kahveci ve Jaden Osterwold de bu sezon bizimle olacak. Ki bir parantez açayım, Osterwold'in Roma'ya gidebileceği ya da Premier Lig'e gidebileceği hep konuşuldu ligin ikinci yarısında ama İsmail Kartal belli ki oyuncuyu tutmak niyetinde. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz diyor İsmail Kartal. Şu anda 30 kişiyiz. Çalışmalardan memnunum. İlk turu geçmenin derdindeyiz demiş.
Diego

0: Carlos konusunda İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Ama gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. 30 Haziran'da bitiriyormuş diye bir durum var ama biz ne olur ne olmaz diye tutanak tutturduk demiş. Herhalde burada Diego Carlos da çok fazla riske girmeyecektir bir tazminat ödememek için. O yüzden 30 Haziran'dan sonra ben de takıma katılacağını düşünüyorum oyuncunun. Yabancı kuralla ilgili hem 10 artı 4'e hem 12 artı 2'ye göre biz hazırlıklarımızı yaptık. Ama bu durumda, içinde bulunduğumuz durumda 12 artı 2 herkes için daha elzem gibi duruyor demiş İsmail Kartal. Aykut Kocaman konusunda benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım, o göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst ve çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Benim içimde bir burukluk olmazdı. Bunlar nasip kısmet işi. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. En son kendisiyle ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım ama bunun muhatabı ben değilim. Buraya geri dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim diyor İsmail Kartal açıklamasında. Tabii çok detay var ama bir kısımdan bahsedeyim. Sidiki Şerif konusu. İsmail Kartal, Şerif eleştiriliyor. Genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu kulüplerde bir tıkanıklığa neden olabilir. O anki şartlarda oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım. Orasını ben bilemiyorum demiş. Ufak da olsa bir bonservisiyle ilgili eleştiri getirmiş teknik direktör İsmail Kartal. Diyelim artık programın da yavaştan sonuna geldik. Bugünlük Etrik'ten veda ediyorum. Yarın yine aynı saate tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Etrik sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor! Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 32 turu karşılaşmaları oynanıyor. Son 32 turunda bugün 2 maç yapılacak. Bu akşam saat 20'de Brezilya ile Japonya karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Almanya ile Paraguay mücadele edecek. Karşılaşma saat 23.30'da başlayacak. Son 32 turunda yarın sabah saat 4'te de Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
1: İyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. Şu anda İstanbul'da yoğunluk 160'larda seyrediyor. Kaza noktaları var. Temde-İdene'de Tema İstanbul hizası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bir kaza meydana geldi. Şu an itibariyle bölgede bekleyiş var. Temiz Toç sonrası Molof'a gelmeden önce bir kaza meydana geldi. Orta Şerit'te Büyükdere Caddesi Maslak 3. Kolordu hizası Sarıyer yönünde motosikletlinin karıştığı bir kaza var. Bir diğer kaza ise Pendik Köprüsü'nden sonra Harem yönünde meydana geldi. Araç arızaları da var İstanbul'da. Tüm detaylar radyo trafik uygulamamızdan lütfen takip edin. Köprülerde ise şu anda Avrupa'ya doğru ciddi yoğunluklar yaşanmazken Anadolu'ya doğru köprü 1 Çağlayan'da, köprü 2 ise Levent Katılım hizasına yoğunlaşacak. Avrasya Tüneli Avrupa'ya doğru iyi ama Anadolu yönünde ise şu anda yeni kapıdan itibaren yoğunluk var. Ankara'ya geçtiğimizde ise Ankara'da şu dakika itibariyle yoğunluk 160'larda, kaza ya da araç arızası yok. Ancak hızlar

0: düşük. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise yoğunluk ortalaması şu anda %50'lerde. 3 kaza noktası var. Ankara Caddesi yan yol EK3 istikametinde bir kaza. Yeşildere Caddesi'ne Bornova'ya doğru, Yeşilik Caddesi'ne Gazi Emir yönünde kaza var. Tüm detaylar radyo trafik uygulamamızdan. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
3: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 15-17.30 aralığında sevgili Ercan Taner'le, Ercan abiyle birlikte futbol gündemini masaya yatıracağız sizlerle birlikte. Selamlar abi, hoş geldin.
4: Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum ben de.
3: Evet, İstanbul'da havanın gitgide ısındığı bir pazartesi günündeyiz.
4: Normal, artık yazı yaşamaya başladık. Tabii ki yani bu yaz mevsiminde İstanbul'un yalnız o meşhur esintisi zaman zaman bir ferahlık verir. Öyle söyleyeyim.
3: Akşamüstü çöküyor biraz.
4: Değil mi? Biraz.
3: Ama nem çok yüksek abi.
4: Normal, İstanbul'da nem yüksektir ama.
3: Ben kilo fazlası olan bir insan olarak hakikaten bu durumdan muzdaribim yani.
4: Nem yüksek olunca tabii ki.
3: Biraz zorluyor beni maalesef. Bakalım, yazı artık tam manasıyla getirdik gibi.
4: En kısa mevsim yalnız, biliyorsun.
3: Yani ama yoğun yaşanıyor İstanbul'da son yıllarda.
4: Evet, ama en kısa mevsim. Yani 2,5 ayda bir bakıyorsun yaz bitiyor.
3: Bir de eskiden abi Mayıs ortasına falan yazın sinyalleri gelirken, şimdi Haziran başına kadar bildiğin baharı yaşadık. Havalar o kadar ısınmadı.
4: Isınmadı, doğru. Ve işte Haziran, Temmuz, Ağustos derken Haziran bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül'ün ortasından sonra ben öyle muazzam sıcakların olabileceği İstanbul'da pek rastlamadım.
3: Son birkaç yılda şey var abi, artık iklim krizinden midir, küresel ısınmaya doğal olarak bağlayabilir miyiz? Sanki ara mevsimler çok hissedilmiyor da sanki yazdan direkt kışa, kıştan da direkt yaza geçiyor.
4: O hava var, evet.
3: Ya bakalım, yazın da tadını çıkartmak lazım. İnsanlar şimdiden zaten tatil planlarını yapmıştır diye düşünüyorum.
4: Yaz tadını çıkarmak lazım derken tabii yine de güneşin altına dikkat etmek lazım.
3: Avrupa'dan çeşitli haberler geliyor.
4: İyi bu haberler değil. Bayağı bir orada da rekorlar kırılıyormuş sıcaklıkta.
3: Evet, yayın öncesi de konuştuk sıcaklıktan. Artık can kayıplarına kadar evet, gidenecek Avrupa'nın bazı yerlerinde. O yüzden çok zorunda olmadıkça tabii günün ortasında, güneşin dik geldiği saatlerde de çok çıkmamakta fayda var.
4: Aynı kanaatteyim.
3: Evet abi, Dünya Kupası devam ediyor. Burada Dünya Kupası'nın başından beri uzun uzun konuştuk. Fena bir grup aşaması geçmedi. Dün itibariyle son 32 turu da başladı. O da ilginç yani. Normalde 32 takımla düzenlenen turnuvada son 32 turnuvası izliyoruz. Bu 48 takım formatı bana çok iyi gelmedi açıkçası.
4: Alışamadık da. Tabii bundan sonra FIFA ne yapar, ne düşünür. Devam etmek istiyorlar. Takım sayısı arttırılır mı diye geçenlerde bir konuşma oldu. Ben artık takım sayısı arttırılmaz diyorum, sen. Yani abi, bayağı uzun sürer çünkü. 2 ay sürer bu sefer.
3: Şu an 1,5 ay sürecek dediğin gibi. Bir de takım sayısı arttırılacaksa eleme de yapmasınlar. Zaten çok artık bir şey kalmıyor. Bütün
4: elemeye gerek yok.
3: Aynen. Yani 48'e 52 mi yapacaklar mesela? Düşünüyorum, bir grup daha mı gelir ya da ne bileyim. 50 takım katılacaksa çok da bir manası yok elemenin.
4: Daha aynı kanaatteyim.
3: Yazı tura atsınlar. Yani.
4: Ya Malta'nın da Dünya Kupası'na katılmasını istiyorlarsa tabii yapacak. Ya da Liechtenstein. O tarz takımlar var ya.
3: Uluslar Ligi'nde CD segmenti evet. Takımları. FIFA'nın, UEFA'nın. Yani... Dün son 32 turu başladı. Çok heyecanlı bir maç olmadı. Kanada, Güney Afrika. 90+2'de Kanada bulduğu golle turnuvanın ev sahiplerinden adını son 16 turuna yazdırdı. Yayın öncesi de seninle konuştuk. Yani öyle bir maçtı ki uzasa sanki izlenmezdi.
4: Ve şöyle bir gerçek var. Şimdi futbol severler şuna bakacak. 32 maçları oynanıyor. Takımların hiçbir hata yapmak istemeyecek. Çok iyi maçlar olabilir. Ama bu maçların sayısı beklenenden az olabilir. Dün çünkü insanlar belki ya bu nasıl 32 maçı diye düşünmüş olabilirler. Sen de ben de bunu konuştuk. Şöyle bir gerçek var. Yenildin mi eleniyorsun.
3: Hata payı sıfır.
4: Herkes sıfır hataya yakın. Büyük önlemlerle oynamak zorunda. Bu yüzden de bazı takımların oyunu yavaşlatacağı, yavaş futbolu izleyebileceğimiz maç sayısının biraz fazlalaşabileceği kanaatindeyim Burak.
3: Abi burada neyse ki bazı eşleşmeler hakikaten çok kıran kırana geçebilecek iyi takımların eşleşmeleri var. Bu biraz bana moral veriyor ama genel itibariyle dediğin gibi daha durağan,

0: tarihe imza attı. Ve 16'ya kaldı.
1: İlk kez tarihinde.
0: Tarihinde bir ilki yaşıyor Kanada milli takımı. Tabii ev sahibi olmasının avantajı ve bunu da dün ev sahibi değildi. Los Angeles'ta oynandı. Çünkü evet, grubunu ikinci sırada bitirmişti. Bunu da iyi kullandı. Güney Afrika'yı mağlup ederek şimdi 16'da rakibini bekliyor.
1: Güney Afrika elendi ama şundan da bir bahsetmek isterim. Dün bir istatistik önüme çıktı abi. Güney Afrika'da dahil Afrika'dan katılan 10 takımdan 9'u grup aşamasında Tunus hariç adını son 32'ye yazdırmış.
0: Afrika futbolunun başarısı olarak da bu ön plana çıkıyor.
1: Evet, burada Güney Afrika veda etti. O takımlardan büyük bir kısmı da veda edebilir ama baktığın zaman şey de çok trajik geliyor bana abi. Yani 48 takımdan 32'sinin çıktığı bir denklemde zaten çıkmamak da mucizeydi. Ve 3 puan alıp çıkamayan tek takım da biz olduk mesela. Yine oraya geliyoruz ama.
0: Biz oraya geldik ve tabii ki üzülerek bakıyoruz. 3 puanım var ve çıkamıyorsun. Yazık oldu.
1: Evet, bugünün maçlarından devam edelim. Bu arada hatta istersen maçlara kronolojik mi gidelim yoksa genel bütün maçları değerlendireceğimiz
0: için? Bütün maçları değerlendirebiliriz.
1: O zaman Güney Afrika-Kanada eşleşmesinden Kanada çıktı az önce de belirttiğim gibi. Son 16 turundaki rakibi Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Yarın sabaha karşı 4'te oynanacak. Bu mücadele son 32 turun en güzel maçlarından biri bana sorarsan.
0: Evet, Hollanda-Fas saat 4 futbol severler için çok zor bir saat.
1: Hafta içi öyle ki.
0: Hafta içi saat 4 Hollanda-Fas. Tabii ki bu maçı İngiltere'de izlemek isteyen diyelim İngiliz futbol severler için bile saat 2.
1: Avrupa için genel olarak çok zor.
0: Avrupa kıtasında bile Hollanda hariç belki bayağı izlenme oranının yüksek olamayacağı maçlardan biri bu.
1: Ya bu maçı erken atmak daha makul olabilirdi. Mesela erken kuşakta Allah'tan hani seyirci gözüyle baktığımda da Brezilya-Japonya maçı mesela rahatlatıyor ama bu maçı izlemek isterdim ben, açık söyleyeyim. Hani 4'te kalkıp izler miyiz emin değilim.
0: Ya da izlemek istersin de izlerken uyur musun, ona da emin değilsin. Ne olursa olsun.
1: Yarın ben izinliyim, bakıyorum abi 4'te bunu izleyip 7 gibi falan bitirsem öğlene kadar uyuyacağım muhtemelen. Hani günümü öldürecek bir karşılaşma tabii olur. Detaylardan da bahsedelim abi. Mücadele Meksika'da oynanacak. Öncelikle ondan bahsedelim. Yine burada saat sabaha karşı 4'te başlayacağından bahsetmiştik. Hollanda ve Fas kadrosunda da önemli eksikler bulunmuyor. Turnuvanın başından beri sakat olan oyuncular halen yok ama yeni bir eksiklik yok. İki takım da grup aşamasındaki kadrolarıyla çıkacak. Bu güzel bir haber.
0: Evet, deniz seviyesinden Meksika'ya, deniz seviyesine gitmiyorlar değil mi? Mexico City ya da Guadalajara'ya gidiyorlar.
1: Monterrey Estadio BBVA Stadyumunda.
0: Evet, Monterrey'deler. Hava etkiler mi bilemem.
1: Yani burada Fas belki biraz daha o havaya karşı alışkanlık sahibi olabilir ama Hollanda için zor olabilir.
0: Zor olabilir. Bunu da mutlaka Koeman biliyor. Yılların deneyimi. Hollanda'nın teknik direktörü. Her şeye rağmen turu kimin atlayacağına dair kesin bir favorim yok benim bu maçta.
1: Çeyrek adım dahi olsa öne çıkarttığın biri var mıdır abi? Çok zor maç gerçekten bu arada.
0: Çeyrek olarak öne çıkarttığım Hollanda'nın forması. Ve Hollanda futbolunun dünya kupalarında yaptıkları.
1: 3 tane finalden bahsediyoruz geçmişte. Evet. Bu arada çok da iyi bir grup aşaması geçirdi Hollanda. Yani oyun kalitesi olarak Fas çok iyi bir takım ama Hollanda sanki bu mücadelede atletizmiyle ya da daha iyi savunmasıyla fark yaratabilir gibi düşünüyorum.
0: Kağıt üzerinde öyle gözüküyor, evet, maç öncesinde. Fakat bu tabii tam olarak sahaya nasıl yansır? Yani direkt olarak Hollanda tur atlar ben diyemiyorum.
1: Çok zor. Peki abi temkinli az önce söylediğimiz tarzda maçlardan biri mi olur yoksa golü maça döner olur mi?
0: Ha şu var. 8. dakikada öne geçmişsin. 1-0. Kim öne geçtiyse. İlk yarı ortalarına doğru bir gol daha atıyorsun 2-0. Karşı takım o zaman risk alacak.
1: Mecbur.
0: Öyle değil mi?
1: O zaman işin rengi değişebilir. Kısa bir aramız varmış abi. İstersen araya gidelim. Sonrasında Hollanda-Fas maçını değerlendirmeye devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünme

0: sürmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le. Hollanda-Fas mücadelesinden bahsediyorduk. Bu hakikaten üzerine uzun uzun konuşulacak, fikir üretilebilecek bir maç, zor maç. Bu arada Beşiktaş'ın şu anda yeni sezon formaları tanıtılıyor. Sayın Başkan Serdar Adal'ın da açıklamaları var. Dün küçük sufleler paylaşıldı formalardan. Ben hani forma koleksiyonu da yapmayı seven biri olarak merakla bekledim. Yani son yıllarda hiç beğenmedim formaları, açıkça söylemek gerekirse.
14: Evet, bayağı bir forma konusunda sen de hassassın. Ben de çok severim forma konusunda. Tabii müthiş bir koleksiyoner değiliz ama forma olayı bir kulüp için, bir takım için en önemli hususlardan biri bence.
13: Sezon başlamadan seyirciyi en çok heyecanlandıran transferle birlikte detaydır abi, bana sorarsan.
14: Bana güzel sorarsan da öyle.
13: Çıktığında...
14: Ya formalar güzel olduğu sürece ortaya çıktığında mutlaka taraftarlar için de apayrı olacak. Tabii fiyatları konuşuluyor.
13: 6100 lira abi.
14: 6100 lira, evet. Yani normal bir öğrenci için zor bir fiyat şu anda.
13: Bence pahalı ve şey hani... Çok ulaşılabilir düzeyde değil. Eskiden hani kulübe katkı olsun diye bir sezon 3 formayı birden alırdın, bir şeyler yapardın. Şu an öyle bir şart yok açıkçası.
14: Ya tek formaya bile uzanamıyorsun değil mi öyle?
13: 6100 lira ciddi bir rakam.
14: Bence de.
13: Ya burada bir de şey var abi, hani burada fiyatı kulüpler değil biraz daha tedarikçi markalar belirlediği için Avrupa standartlarında, işte Amerika'da, Amerika diyorum düzeltiyorum, İngiltere'de, İtalya'da hep 90-120 euro bandında seyreden bir forma fiyatları var ya, burada da aynısı uygulanıyor maalesef.
14: Aynı herhalde, aynı kumaş, aynı masraf, aynı düşünce olduğu için bütün malzemeler böyle, forma, şort, eşofman, yani o sponsor firmaya ait olanlar tabii ki pahalı oldu. Dünyanın her yerindeki fiyatı fix onların, biliyorsun.
13: Fix 100-120 euro aralığında değişiyor, evet. İşte bütün takımlarda. Peki şu yapılabilir mi abi? Bak farklı bir konuya girdik şimdi lansmanı görünce ama aklıma gelmişken. Biz mesela tekstil olarak Avrupa'nın en ya da dünyanın en büyük ülkelerinden biriyiz ya işte. Mesela burada.
14: Doğru.
13: Bazı spor tedarikçi markaları, isim vermiyorum şu an, iki tanesini mesela ben burada Denizli'de yaptırdığını biliyorum ürünlerini.

0: Hatta birinin burada distribütörlüğünü yapan, ürünlerini üreten kişi benim arkadaşım bir arkadaşı olduğu için biliyorum. Burada markalar acaba kendileri üretse, tabii alt yaş ekipmanları vesaire bir masraf kalemi büyüyor, sadece forma gibi değil ama biraz daha ulaşılabilir fiyatlara daha çok kar elde edilemez mi sence?
1: Ya o tartışma konusu yıllardır masada olan bir husus. Neden olmasın ya, bizim ülkemizde üretiliyorsa. Ama tabii firmalar da şunu söylüyorlar, malzeme firmaları. Bizim logomuz diyorlar daha aşağı olmaz.
0: Marka prestiji de var tabii ki.
1: Ya onu söylüyorlar.
0: Şimdi düşünüyorum abi, mesela bunu sadece Beşiktaş değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, bütün forma satılan Samsunspor, yani 3.000 liraya satsan mesela burada en az bence 200-300 bin adet forma satarsın.
1: Satman gerekiyor.
0: Bence satılır. Yani daha ulaşılabilir bir
1: Ya
0: meblağ.
1: nereden nereye geldi işi? Eskiden biliyorsun stat önlerinde ne vardı? Köfte ekmekçiler vardı, değil mi?
0: Güzel günlerdi.
1: Güzel günler vardı. Şimdi onlara bir kere hiç ulaşamıyorsun bile. Birçok statta yok öyle bir şey. Öyle değil mi? Stadın içinde var.
0: İçinde var. Onlar da çok kötü oluyor bu arada. Onu da söylemek lazım.
1: Bir de yüksek oluyor
0: Doğal olarak
1: bütçe.
0: tabii.
1: Onu söyleyeyim. Hatırlarsın ya, eskiden 2 adım yürü, 10 metre, 20 metre hangi statte olursa olsun formalar var. Ama sponsorların değil onlar. Ne
0: Tabii.
1: diyorlar onlara? Taklit.
0: Taklit, replika.
1: Replika formalar var. Oralardan bugünlere geldik.
0: Ya şimdi mesela kabaca bir hesapla tahmini bir şey söyleyeyim abi. Şu an büyük bir İstanbul takımının stadyumunda işte bahsettiğin köfte, ekmek, yanına içecekle kombine edersen stadın içinden 600 lira verirsin mesela bence.
1: Bir kişiye.
0: Bir kişiye.
1: Bu yeni sezonda 600 değil 1000 liraya yaklaşabilir gibime geliyor. Çünkü stat içi pahalı.
0: Muhtemel tabii. Bir de zorunlu kılıyorlar.
1: Nasıl gidiyorsun, havaalanında pahalıysa stat içinde de öyle.
0: Maç biletleri de pahalı abi.
1: Her şey pahalı.
0: Kafamda bir şey vardı. Şeye baktım mesela. Juventus'un stadyumunda, bu meşhur yeni Allianz stadyumunda bir maç biletlerine baktım. Gelecek sezon adına. Bu sezonun bilet verileri fiyatlarına bakarak. Kapalı tribünde abi, sahaya çok yakın bir yerde 100-110 euro bandında maç izleyebiliyorsun. Bunun karşılığı 5.500-6.000 lira. Burada kale arkası 4-5.000 lira. Herhangi bir
1: Maalesef.
0: İstanbul takımı.
1: Maalesef.
0: Yani şimdi dönüp bakıyorum, orada Şampiyonlar Ligi'ni daha önce defaatle kazanmış, transfere belki 500-600 milyon euro harcayan bir takım sana bunu 110 euroya sunarken burada biz 150 euroya.
1: Düşün ya, Juventus Real Madrid maçını bahsettiğin rakama izleyebiliyorsun. Mesela.
0: Burada kale arkasındasın bir de. Orada kapalı tribünden bahsediyoruz. Yani ve baktığın zaman Bielsa'nın zamanında bir sözü vardı ya, onu Türk halkına da uyarlamak lazım. Türk halkının en büyük eğlencesi futboldur. Bunu bu kadar ulaşılamaz kılmamak gerekiyor. Bence futbol genel itibariyle bütün kesimlere hitap etmesiyle bilinen, bütün kesimleri içine alan, zengin fakir fark etmeksizin, sınıf ayırmadan herkesi birleştiren bir sporken şu anda sanki biraz daha tenisvari bir hal almaya başlıyor.
1: Evet, ya tenisin o kendine has, nasıl söyleyeyim, ihtişamı ve bakış açısı. İşte Wimbledon'da merkez kortta maç seyretmek sana bayağı pahalıya patlar.
0: İstanbul'da bir belki daire parasında bile patlayabilir konaklama
1: Merkez
0: seyahat
1: kort
0: vesaire.
1: VIP'te maç seyretmekten bahsediyorum. Wimbledon, o da başlıyor ya şimdi.
0: Temmuz'da.
1: Evet, şimdi bugün başlıyor. Ön elemeleriyle, şu suyla bu suyla başlıyor. Tabii futbol yine de Wimbledon'a ulaşamaz.
0: Neyse ki, neyse ki.
1: Yani şu an, fakat dediğin doğru. En azından yaklaşıyorlar. Amaç maç seyrettirmek. Kale arkasında esprisi nedir? Kale arkası genelde ekonomik durum olarak işte öğrenciler, yüksek geliri olmayanlar tarafından tercih edilen bölgedir. Oraya bir kere yükseltmenin hiçbir anlamı yok. Kale arkası odur zaten.
0: Abi 3.500-4.000 liraydı bu sezon. Senin söylediğin enflasyona bakınca seneye mesela 4.500, 5.000, 4.000 lira gibi fiyatlardan kale arkasına maç
1: Tabii.
0: izlenecek mesela.
1: Dolmabahçe'ye örnek verelim. Eskiden de deniz tarafı denirdi. İşte sol taraflı Gazihane tarafı denirdi eski. Fakat bakıyorsun oralar ucuzdu. Birçok yer diyelim ki dolmuyor. Tıklım tıklım ama oralar dolardı.
0: Kale arkalarında çok iyi taraftar grupları da vardı eskiden.
1: Vardı. Ama şimdi onlardan da kopuyorsun ister istemez.
0: Bu arada genel düzeltiyorum, küresel olarak da aynı durum söz konusu. Dünya Kupası'ndaki maç bileti fiyatlarını falan gördük, konuştuk burada. Hani kara borsaya düştü 200 bin liralar, 300 bin liralar TL bazında. Yani futbolun tabiatına aykırı olduğunu düşünüyorum bu enflasyonun. Futbolun herkesi içine alması gerekiyor. Yani Şimdi 6 bin lira forma fiyatı

0: konuştuk ya, bu sadece Beşiktaş üzerinde değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da da benzeri rakamlar var. Şimdi ortalama baktığın zaman 4 kişilik bir ailenin günümüz şartlarında geliri ne olarak mesela nitelendirebiliriz? Nasıl
1: şöyle yapalım. 4 kere 6 24.
0: 24 bin lira aileden her bir ferde forma alırsan.
1: Bence çok yüksek. Bak tabii, bir sessizlik oldu. Şimdi asgari ücrete bakınca 4 kere 6 24.
0: 24 bin lira. Asgari ücret 28 bin lira.
1: Ne yapacaksın? Forma aldın. Artı 4 bin lirayla ne yapacaksın? Bence mümkün değil.
0: Bir maça gidersin üzerine biraz daha koyup.
1: Tamam, geri kalan ne olacak? Elektrik, su falan.
0: Geçmiş olsun.
1: Bence olmaz o iş.
0: Birey bazında da problem abi. Asgari ücretin 5'te 1'inden fazla bir şeyden bahsediyoruz. Yani sen bir ay boyunca 6-7 gün bir forma alabilmek için çalışıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil bana sorarsan.
1: Ya bu forma işte firmaların, yani o şirketlerin tabii logoları dünya genelinde çok güzel bir örnek verdin. Ne Almanya'da gitsen 100 euro, 110 euro. Türkiye'de gelsen 100 euro, 110 euro. O firmalar öyle. Fiz.
0: Yerli firmamız da yok mesela bu işe müdahil olacak.
1: Ama yerli firmanın mesela kulübe şunu diyebiliyor mu yerli firma? Ben sana senede nakit olarak 4 milyon 800 bin euro vereceğim. Hoş geldin parası.
0: Altyapı ekipmanlarını tedarik edeceğim ücretsiz bir şekilde.
1: Zaten formalarını öyle tedarik ediyor. Ben sana bir de para veriyorum üstte diyor.
0: Nasıl reddedeceksin?
1: Hayır, bunu yerli firma nasıl yapacak? 4 milyon 800 diyelim. Ya da 3 milyon euro.
0: O da bana çok enteresan geliyor abi. Aslında tekstilde bu kadar dünya genelinde markaların tercih ettiği bir yerken kendi içimizde böyle bir güce sahip olmamamız global pazarda, o da enteresan.
1: Evet. Logo anlamında maalesef.
0: Bu arada abi iki forma şu an resmi olarak yayınlandı. Beyaz ve çubuklu olan forma. Bir yandan sana da göstereyim, görüşlerimizi paylaşalım. Beyaz olan gayet sade, bence net bir forma.
1: Evet.
0: Çubuklu olan da geçen sezonki Inter formasının desenleri var. Onu da yukarıda görebilirsin. Bir üstteki.
1: Beyaz yerde. Formada bir de güzel.
0: Fena değil.
1: Ben bayağı beyaz forma, siyah şort, siyah tozluk.
0: Çok iyi. Klasiktir.
1: Evet.
0: Çubuklu olan da fena değil. Geçen seneki Inter formasının desenleri kullanılmış, iç saha formasının. Onu.
1: Siyah forma var bir tane.
0: Siyah da yayınlandı mı?
1: Bir tane siyah var. Çubukluyu bul. Çubuklu forma da enteresan.
0: Fena değil.
1: Ya bazı yerlerinde tamam hep çubuk var. Bazı yerlerinde siyah ağırlığı var. Bazı yerlerinde beyaz.
0: Asimetrik.
1: Ağırlığı var. Bence güzel bir forma yapmışlar.
0: Fena bir iş olmamış bence de.
1: Değil mi?
0: Ya şimdi o kadar gayet güzelken bunu herkesin ulaşabiliyor olması lazım. Yanlış mıyım?
1: Doğrusun.
0: Ya burada hani çok daha zor işler var. İşte biz de çalışıyoruz. İnsanlar daha ağır işler yapıyor. Tabii ki halimize şükürler olsun. 5 gün yayın yapıyoruz ya mesela haftada. Ben bir forma alabilmek için ücret bazında söylüyorum. 5 gün 6 gün çalışmayı çok hazin buluyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle olmadığı için.
1: Maalesef.
0: Bakıyoruz gerçekten çok güzel. Buna herkesin ulaşabilmesi lazım. Ya Beşiktaş için söylemiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Herkes ulaşmalı bence buna.
1: Çubuklu forma bayağı enteresan geldi bana. Değil mi?
0: Bir karakteristiği var.
1: Evet. Son beyaz yıllar... forma da tamam. Tam bir klasik.
0: Tertemiz.
1: Evet.
0: Tertemiz. Çubuklu olan da son yıllarda gördüğümüz o...
1: En iyi çubuklulardan biri bence.
0: Çok basit formalara nazaran gerçekten karakteristiği olan bir forma olmuş. Bu forma işinde de abi hani çok küçük koleksiyonum var. Hani çok bir şey değil mesela. Basketbolda 90'lardan Toni Kukoc formam var. Hugo Plastica'dan. İspanya Marc Gasol var. Futbolda Arjantin, Juventus vesaire ama... Eski forma karakteristikleri yok ya. Mesela şimdi retro markalar çıkarttı. Bu 94 Dünya Kupası Almanya forması çıkıyor. İşte ne bileyim 98 Fransa çok meşhur vesaire. Eskisi gibi böyle çok ikonik formalar yok bence.
1: Fazla uğraşamıyorlar. Ben şunu hayal ediyorum tabii. Sen dedin ya tekstil. Keşke bizim de bütün dünyada globale yatırım yapabilecek bir forma kuruluşumuz olsaydı değil mi? Öyle bir şirket olsaydı. Ya bu kadar tekstildeyiz. Keşke bunu yapabilseydik.
0: Şeyler var mesela.
1: Bayağı zaman kaybettik bence.
0: İki tane yabancı marka var abi Türklerin satın aldığı şu anda. Globalde de bazı takımlarla çalışıyorlar. Bilmiyorum belki önceki bir marka sahiplerinin anlaşmasından mütevellit ama hani bu meşhur birkaç marka kadar onun yakınında yöresinde çok bir markamız yok ki yapılabilir yani çok da zor bir şey değil.
1: Ya, yapılabilirdi artık yıllar geçiyor.
0: Bir de ne kadar karlı bir iş olduğunu da görüyorsun yani işte bahsediyoruz 100 euroya satıyor diyorsun. Şu formanın maliyeti belki 5 euro falan yani açık konuşalım.
1: Ya hadi 5 euro demeyelim de 12 euro olsun. Bir tane. Ne?
0: Müthiş bir kar marjı var.
1: Öyle değil mi?
0: Ya ticari olarak da makul. Burada reklam marka yatırımlarına birkaç yıl herhalde masraf yapsam bir yerde geri dönüş olur diye düşünüyorum. Ya tabii bilmiyorum. Farklı detayları da vardır ama.
1: Bence de.
0: Ya bakalım. Beşiktaş'ın yeni formaları tanıtıldı. Dediğim gibi bakmak isteyenler Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarında şu an var. Anladığım kadarıyla şu an yorumlardan Fena'da bir lansman olmamış. Fenerbahçe'ninki tanıtılmıştı. Fenerbahçe'nin de bir tane sarı beyaz çubukluğu var, görmüşsünüz.
1: Çok güzel.
0: İnanılmaz bir forma.
1: Evet, o da güzel forma.
0: Galatasaray'ınkiler de bekleniyor. Birkaç tane görüntü gördüm ama onlar gayet basit, yine parçalı forma. Düz siyah, düz beyaz formalar yapmışlar. Onlar çok heyecan uyandırmadı bende.
1: Ama tabii o iyice görmek lazım. Mesela ben çubukluyu böyle beklemiyordum Beşiktaş'ta.
0: Bu karakteristik bir çubuklu olmuş.
1: Değil mi?
0: Beyazı da benim güzel, gerçekten güzel. Bakalım, siyah daha karşıma çıkmadı, onu da bekliyoruz. Onda da ilginç detaylar var gibi. İstersen eşleşmelere dönelim abi. Diğer siyah forma çıktığında da göstereceğim yayın, evet, arasında. Fas Hollanda'yı bir toparlayalım, ne dersin? Burada ben Hollanda'yı çeyrek adım önde görüyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi hem Dünya Kupası refleksi, teknik direktör olarak da daha önce final yapan kadroda,
1: Avrupa şampiyonu.
0: Avrupa şampiyonu kadroda olan bir Koeman var. Kendini geliştirmiş, değiştirmiş bir Koeman var. Oyuncuları ne kadar özgür bıraktığını özellikle ileri alanda görüyoruz.
1: Yıllar geçti ve Koeman bizi yanılttı. Kendini hakikaten değiştirmiş durumda.
0: Genelde de tam tersi olur abi. Hani bu bir iki önceki nesil hocaların artık zaman içerisinde biraz daha sistemde ayak uydurmakta zorlandığını görüyoruz ama Koeman bence büyük bir farklılık yaptı ya. Bunun aksini
1: mesela
0: gördük.
1: Bielsa'da gördük.
0: Tam ondan bahsedecektim mesela.
1: Ya değil mi? Olmadı.
0: Bielsa'ya oyuncuların bu kadar tepki göstermesi, kendisinin de çok güzel bir öz eleştirisi var, gördün mü?
1: Gördüm, onu da gördüm.
0: Onu da çok takdir ettim
1: mesela. Ya Uruguay'ın milyon dolarlık sözleşme yüzünden yolları ayıramadığını iddia eden çok var. Tabii bir şanssızlık da her kaleci için yaşanabilecek bir olayı Muslera'nın da yaşamış olması.
0: Birden fazla kez hem de.
1: O işte birden fazla kez kötü oldu.
0: Bielsa için de artık yolun sonu diyebilir miyiz?
1: Tabii. O olay zaten bir ay içinde yolların büyük bir ihtimalle ayrılacağını bütün Uruguay'da medyayı takip ettim, baktım. Aha. Söylüyorlar.
0: Uruguay adına değil de genel Marcelo Bielsa kariyeri açısından artık zaten.
1: Ha, genelini diyorsun. Biraz işi zor bence artık.
0: Son 22 sene daha bulunduğu kulüplerde 4 şampiyonluk almış. Yani Bielsa'nın futbola bakış açısı fazla romantik. Bu onu özel kılan detaylardan biri. İşte Pep Guardiola'nın bu oynatmaya çalıştığı sistemin fikir babalarından biri olması onu ayrı bir yere koyuyor ama kariyerinin son 10-15 yıllık dönemi çok parlak değil ne yazık ki.
1: Her takım o sistemi hayal edebilir ama oynayamaz. O bayağı uğraştı. Fakat Uruguay öyle oynamıyor biliyorsun.
0: Hiç alakası yok maalesef. Maalesef diyorum, o bence inanılmaz pozitif bir sistem. Yani izlerken herkesin ağız duyabileceği bir futbol.
1: Evet, futbol. Uruguay kesinlikle bu dünya. Bir de Uruguay'ın artık o formasını mesela Suudi Arabistan'ı yenmesi lazım. Yeşil burnu yenmesi lazım.
0: %100 katılıyorum. Grupta kötü gitti işler. Bir yarış aramız varmış abi, istersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Ve Royal Touch'ta Starting Box'taki yerini şimdi aldı. Safkanlar box içinde. Start verildi ve koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başladı. 10 numarada Halep Mektubu grubun 1,5 boy gerisinde başladı yarışa. İçeriden atak yapan 4 numaralı Good Girl liderliği aldı. 8 numaralı Vaella peşine takıldı. Onlara 3 numarada Royal Touch da katılıyor. 1 boy gerilerinde 13 numaralı Balaban Sümbülü. Onların 1,5 boy gerisinde 9 numaralı Dark Glow. Yarım boy geride içeride 12 numaralı Queen of Need'e. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Halep Mektubu hemen içinde. 7 numaralı Yağız Bike. 1 boy geride 1 numaralı Warstorm sırasıyla safkanlar bu şekilde son 800 metreye girmek üzere. 4 numaralı Good Girl yarışın lideri. İkinciye 3 numaralı Royal Touch sokuldu. İçinde 13 numaralı Balaban Sümbülü var. Hemen dışında 8 numaralı Vaella. Bu safkanların 1 boy gerisinde 11 numaralı Lady Classman. 1,5 boy gerilerinde 9 numaralı Dark Glow sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 4 numaralı Good Girl düzlüğe çıkılırken de koşu lideri fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 3 numaralı Royal Touch var. Yanına 13 numaralı Balaban Sümbülü geldi. İçeriden 11 numaralı Lady Classman'ın. Geriden dıştan 8 numaralı Vaella'nın 2 boy geriden 10 numaralı Halep Mektubu'nun ataklarıyla son 200 metreye girildi. 3 numaralı Royal Touch liderliği aldı. Dışından da 8 numaralı Vaile'nin atakları var içeride de. 4 numaralı Good Girl bariyer dibinde de 10 numaralı

0: Halep mektubu 3 numaralı Royal Touch rakiplerinin önünde bir boy farkla kazanıyor. 8 numaralı Vaile ikinci, 4 numaralı Good Girl üçüncü, 10 numaralı Halep mektubu dördüncü olurken 5 numaralı You and Me de koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Royal Touch Cem Altun'la kazandı. 6 numaralı Lupin'le Ekürü'ydü.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem. Yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç, tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor, İtalya karşısında 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı, dışarı, sarı, uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor.
6: Reklam.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
10: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir yarış arasının ardından tekrardan sizlerleyiz. İlk yarım saatte turnuvayı biraz değerlendirdik. Beşiktaş'ın formaları tanıtılmıştı. Biraz küçük bir forma sohbeti yaptık. Hollanda Fas eşleşmesini değerlendirdik. Burada ortada görmekle birlikte belki Hollanda bir tık daha önde diyebilir miyiz?
11: Evet. Yani forması en azından, değil mi?
10: Tabii. Forma demişken de Hollanda'nın 98 forması çok güzelmiş abi.
11: Güzel. Benim ilk gördüğüm o zaman renk televizyon tabii yok. 74 tarihe bakıldı. Sonra renklendirildi ya görüntüler. Renkli görme şansına sahip olduk. O turuncu formayı bir daha yapamadılar. Şimdi turuncuları biraz abartmışlar.
10: Fazla fosforlu.
11: Fazla fosforlu, evet.
10: Yani şey bu reflektörlük özellikle yol çalışanlarının falan giydiği işçilere veriyor.
11: Aynen öyle. Bayağı... gözünü alıyor insan, onu kabul edelim.
10: Yine 2010-14 de fena değildi abi. Ama evet, doğru. Bu ilginç bir form, hakikaten fazla parlıyor.
11: Biz yine Dünya Kupası'nda grupları değerlendirmeye, 32'leri konuşmaya devam edelim bence. Ne dersin?
10: Güzel eşleşmeler var, o zaman tam kaldığımız yerden devam edelim abi. Almanya-Paraguay yine bugünün maçlarından 22.30'da başlayacak. Paraguay bizim grubumuzdaydı.
11: 23.30 mu 22.30 mu?
10: 22.30 olması lazım. 23.30 düzeltiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Nerede oynandığını da söyleyeyim hemen. Boston'da oynanacak.
11: Boston 23.30. Ya, Almanya bu tarz maçları oynamayı çok iyi bilen bir takım. Bu maça da iyi hazırlandıkları kanaatindeyim. Ben Paraguay bizi yendi. Bizim olduğumuz gruptan çıktı. Ama şöyle açıkça söyleyeyim. Müthiş bir takım değil Paraguay.
10: Abi bu Paraguay'ın yaptığı katı savunmayı Almanya'ya erkenden açarsa maç farka bile gidebilir.

0: Ya, Paraguay istediği kadar savunma yapsın da bu Almanya takımının o tarz savunmalarda da yine rahat gol pozisyona girdiğini görebiliyoruz.
1: Teknik kapasite çok fazla. Oyunun belli bir zaten sistemi var. Bir plan doğrultusunda oynuyorlar. Fizikli de bir takım.
0: Kanatlar oyun kurabiliyor.
1: Her şey
0: Hem
1: var.
0: savunma hem ucuma anlamında. Ben Almanya'yı favori görüyorum sen.
1: Çok bariz. Ben farklı kazanacağını düşünüyorum Almanya'nın.
0: Ben de.
1: Burada dün bir arkadaşla konuşurken yayın esnasında Paraguay'ın bizi hani yenmesi vesaire biraz kalbimizi kırmıştı. Allah'larından buldular ama dedi. Böyle bir yorum geldi
0: Güzel. Almanya ile karşılaşıyorlar.
1: Abi şimdi üçüncü olmak da kötüymüş dönüp bakınca. Yani
0: Değil mi?
1: keşke ikinci olsaydık ama üçüncülüğü şu an çok içime sinmedi açıkçası Paraguay'ın durumunu görünce.
0: Yani öyle bir şey ki hani yağmurdan kaçarsın doluya tutulursun ya. Öyle bir sözümüz var bizim. Ben severim onu. Almanya'nın 8 tane finali var Burak.
1: 22 defa hem de. Üçte birinden daha fazla turnuva
0: Yani
1: tarihi var.
0: 22 turnuvada 8 final.
1: 4 şampiyonluk.
0: 4 şampiyonluk. Öbür 4'ü de alsa zaten olay bitmişti. 8 final ne demek?
1: Turnuvanın abi üçte birinden daha fazla. 22 defa
0: Evet.
1: düzenlenmiş.
0: Bu yüzden Paraguay'ın işi kolay değil. Onu söyleyeyim.
1: Bu nasıl bir prensiple çıkacaklar merak ediyorum.
0: Ya prensip şu olacak. Ya acaba eleyebilir miyiz? Pek zannetmiyorum ama işte bir savunmayı iyi yapalım. Ya ben biraz onun tecrübesini yapayım.
1: Savunma iyi yapalım Allah da yardımcımız olsun diye.
0: Evet.
1: Zor bir maç olacak onlar için. Bu arada Almiron'da biliyorsun bizim maçımızda bir kırmızı kart görmüştü. Bugün oynaması bekleniyor abi. O da dönüyor.
0: İyi.
1: O da tanık olsun tarihi.
0: Cezalar vermişler mi?
1: Galiba bir maç abi. Avustralya maçında yoktu.
0: Evet.
1: Ekstra bir ceza çıkmamış. Orada Mert
0: Demek
1: Nurdur'un...
0: ki formayı yukarı kaldırıp konuşmak bir maç. Bu da onu da anladık.
1: Orada şey kritikmiş abi. Orada ne söylediğine ithafen Mert Müldür'ün FIFA'ya verdiği bir ifade varmış. Galiba çok ağır bir şey yok bunu anlıyorum.
0: Ya da İspanyolca söylediği için İspanyolca bilmiyorsa
1: Anlamamış olabilir.
0: nasıl anlayacağım?
1: Zor.
0: Ya İspanyolca bana bir şeyler söyledi diyecek. Ne söyledi diyeceksin? Ben bilmiyorum İspanyolca diyeceksin. Bitti.
1: Burada da bir kural açığı var o zaman. Hani
0: Var
1: eğer
0: tabi.
1: kendi dilinde birine demek ki hakaret etsen anlamadığı ihtimali çok düşük. Haitili bir oyuncu şimdi
0: Ya da formayı oraya koymaya gerek yok. Yüzüne de söyleyebilirsin onu. Hiç kimse de bir şey diyemez.
1: Yani öyle meşhur hikayeler var biliyorsun Abdülkerim Durmaz'ın anlattığı bir İngiltere
0: Evet.
1: maçı var meşhur. Öyle şeyler olabiliyor arada. Almanya Paraguay eşleşmesinin galiba abi son 16 turunda Fransa İsveç eşleşmesinin
0: İşte o
1: kazananı
0: olmadı.
1: oynayacak.
0: Neden olmadı? Büyük bir ihtimalle Fransa Almanya'ya eşleşecek.
1: Erken final gibi bir şey aslında bir bakıma.
0: Evet. 1982'nin yarı finalisti ikisi. Beraber karşılaştılar. Hatta o maçın şöyle bir olayı var. Schumacher daha sonra Türkiye Fenerbahçe'ye geldi kaleci. Batiston'la girdiği bir ikili mücadele. Batiston'un çenesi kırılmıştı. Uzun süre futbola ara verdi. O zaman kırmızı kartlar çalışmıyor tabii. Yok yani öyle pozisyonlarda. Şey olarak değerlendiriliyor. Topa girerken oldu.
1: Kaza kurşun.
0: Ha, kaza diyorlar. Fakat maç uzatmaya kaldı. Berabere bittikten sonra. Uzatmada Fransa 3-1 öne geçti. Artık ne beklersin? Olay
1: Bitti.
0: bitti.
1: Finalde de.
0: Uzatmadasın. 3-1 ve Fransa İtalya'nın rakibi olacak. Finale yükseldi. Almanya maçı bırakmadı. Maçı 3-3'e getirdi.
1: Tam bir
0: Ve
1: Alman hikayesi.
0: tam. Ve penaltılarla da Almanya Fransa'yı eledi. Ya böyle enteresan bir şey oldu.
1: Bunu yapsa Almanya yapar ama abi. O mental direnç, mental dirayet başka
0: Evet
1: bir
0: evet
1: maçta
0: son
1: ekol yok.
0: dakikaların, son anların unutulmaz geri dönüşçüsü olarak değerlendirebiliriz Almanya'yı. Öyle bir takım.
1: Mental olarak hiç çökmüyorlar abi. Bu arada geride olmalarına...
0: Umurlarında bile değildir geride olmaları.
1: Şey de değil mesela 6-7 attıkları maçta da durmuyorlar. Son düdüğe kadar enteresan bir makine
0: Evet
1: gibiler
0: ya şöyle bir
1: gerçekten.
0: şey var. Almanya'ya karşı 2-0 öne geçtin. O maçı aldın sayılmıyor.
1: Son düdüğe kadar sayılmaz.
0: Ya şöyle sayılabilir. İşte 90 artı 3 oldu. Artık 91. dakika. Ya da 92'ye girildi. Artık dersin ki herhalde alırız maçı.
1: Yok çekebilirsin belki.
0: Değil mi?
1: İlginç bir mentaliteleri var abi. Hala da aynı
0: Devam
1: boyunda.
0: ediyor, devam ediyor.
1: O 82'de de bu bahsettiğin geri dönüşün üzerine finalde İtalya'ya kaybetmeleri hazin olmuş. Paolo Rossi
0: Çok
1: İtalya.
0: yıprandılar.
1: 120 dakika o kadar o şartlarda tabii ki.
0: Bayağı yıprandılar.
1: Burada Fransa-Almanya eşleşmesi hakikaten erken final gibi olacak ve eğer olursa hani çok büyük bir sürpriz
0: Ya
1: olmazsa.
0: şimdi 86'da da final oynuyorlar.
1: Orada da Maradona'ya çatıyorlar.
0: 2-0 mağluplar. Rakip Arjantin. Maradona var finalde. 2-0 mı? Maçı 2-2'ye getirdiler. Arjantin şaşırdı biliyor musun? Bir anda 2-2 oldu maç. Bitime de çok az bir zaman var. İşte bir ara topu Burçuaga falan golü attı. Arjantin öyle yendi. Ben sana söyleyeyim.
1: Orada da endişe vermişler.
0: Verdiler. 2-0 öndesin artık. Kupayı aldım diyorsun. Son bölümlere girerken maçı 2-2'ye getirdiler.
1: Çok ilginç bir takım abi.
0: Çok.
1: Şey yazık bu arada. Fransa ve Almanya'nın ikisinden yarı final final potansiyeli olan takımlar olduğunu düşünerek son 16'da karşılaşması bence üzücü.
0: Şu an itibariyle düşünelim. Ya Fransa'yı elerse Almanya eler. Ama Fransa'nın Almanya'yı elemesi normal. Böyle bakıyorum ben.
1: Şimdi o zaman gelelim Fransa-İsveç maçına. İsveç gruptan çıktı ama grup zayıf bir gruptu. Tunus'un orada herkesten.
0: Vallahi Hollanda-İsveç maçını seyrettikten sonra. Seyrettin değil mi maçı?
1: 5-1.
0: 5-1.
1: Bitap.
0: İsveç'in durumunu ben iyi görmedim.
1: Japonya ile asbelkader berabere kaldılar ama ben hiç beğenmedim abi İsveç'i.
0: İyi takım görüntüsünden uzaklar.
1: Bireysel oyuncular biraz Isak Elanga grupta fena evet. gözükmedi. Onun etkisiyle 4 puan alıp çıktılar ama ben çok gerçekçi bulmuyorum o 4 puanı.
0: Ya Fransa tahmin ediyorum İsveç'i eler. Bence.
1: Valla benim tahminim abi son Fransa-Norveç maçı gibi. Fransa-İsveç karşısında ilk 30-35 dakikada skoru alabilir maçta.
0: Olabilir. Ya bu bir de Fransa takımı o maçta temposunu da fazla yükseltmedi.
1: Onu erken söyleyeyim. Skor alıp kapattılar dükkanı.
0: Tabii canım.
1: Ya, 4. gol de zaten son bölümde geldi biliyorsun.
0: Yalnız maç şöyle zora girebilirdi ama orada tempoyu yükseltirler miydi? Yansen'in kaçırdığı, kaleciye bıraktığı penaltı var. 3-2 oluyordu maç.
1: 60'a gelmedi.
0: Evet. Ama tabii orada bir tempo yükselebilir miydi? O zaman tempo yükselse de fark daha fazla olabilirdi.
1: O da Fransa'ya yarardı
0: belki. Evet.
1: Norveç de o maçı kafada çok kazanacağım motivasyonuyla çıkmış gibi değildi abi. Çok rotasyon vardı.
0: Çok. Bütün takım yoktu neredeyse.
1: Haaland yoktu, Sörloth yoktu, Nusa yoktu. En önemli oyuncular yoktu. Kaleciye kadar değişmişti.
0: Tabii tabii.
1: Burada Fransa dedik. Fransa-Almanya eşleşmesini merakla bekliyoruz. Tarihini de söyleyeyim abi. 5 Temmuz'da oynanacak bu iki takım eşleşirse eğer son 16 mücadelesi.
0: Yani Fransa bayağı bence yazık olacak. Biraz keşke üst turlarda izleseydik Fransa-Almanya maçını.
1: İkisinden birine yazık olacak. Burada dediğin gibi Fransa ön planda. Almanya acaba nasıl bir sürpriz yapabilir burada kazanması durumunda diye düşünüyorum ama Fransa çok enteresan bir takım abi. Yani her şey var. Her şey var.
0: Evet. Ama bu dediğim gibi Dünya Kupası.
1: Bir de Almanya rakip.
0: Her şey var. Fakat bu Dünya Kupası. Neler yaşandığını işte yeşil burun tur atladı.
1: Onlar da çok talihsiz bir kura çektiler ama evet tur atladılar.
0: Ama tur atladılar.
1: Hem de Uruguay'ın olduğu grupta iki kere turnuvayı kazanmış bir takımın önünde gruptan evet. çıktılar.
0: Ya Uruguay yok mesela. Uruguay'ı geçtiler.
1: Evet. Yenilmediler İspanya ve Uruguay'a.
0: Evet.
1: O bambaşka bir hikaye.
0: İspanya ve Uruguay'a yenilmediler. Arjantin'e yenilirler mi? Onlar oynayacaklar çünkü. Bence o iş biraz zor.
1: O tatsızlık oldu abi biraz onlar için.
0: Bence de oldu. Yani fazla çıkmayacakları kanaatindeyim ben. Kendi yarı sahalarından.
1: Valla ne yapsan olmaz gibi ya bu maçta. Bilmiyorum artık ne olur ama.
0: Olmuyor değil mi bir türlü?
1: Ya bir de Arjantin takımı da yani 2022'ye nazaran bile çok daha ivmeli, çok daha motive, sahada aşırı enerjikler aşırı.
0: Sertlik de var.
1: Sertler, keyif alıyorlar oynadıkları oyundan. İlginç bir takım.
0: Bence de. Ya bir sertlik var, var. Oyunlarında.
1: Orada orta saha üçlüsü mesela hep turnuva öncesi şey diyorduk ya mesela Portekiz için işte Vitinha, Neves, Bruno Fernandes çok iyi diye. Ama o Paredes, De Paul, McAllister üçlüsü gerçekten adam ya abi orta sahada.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Vallahi o da ilginç bir eşleşme. İstersen devam edelim. Burada Almanya-Fransa dedik. Kanada'nın Hollanda-Fas eşleşmesinden gelecek rakibi konusunda biraz çekimser kalmakla birlikte birazcık Hollanda dedik. Devam edelim. Kronolojik gidelim istersen. Bugün oynanacak maçlardan. Bugün saatler Türkiye saatiyle 8'de oynanacak. Brezilya-Japonya mücadelesi.
0: Brezilya-Japonya mücadelesinde kağıt üzerinde bir Brezilya diyorum. Teknik direktör olarak da Brezilya diyorum. Bu tarz maçları oynamakta bir üstad Ancelotti. Bunu kabul edelim. Böyle eliminasyon sisteminde oynanacak maçlarda Brezilya'nın en büyük avantajı tabii ki teknik kapasiteli kadrosunun yanı sıra teknik direktörü.
1: Kül yutmaz.
0: Yutarsa işte o Dünya Kupası'nda büyük sürpriz olur.
1: Bu güzel maç ama işte Ancelotti faktörü. Geçen hafta da burada konuştuk abi. Tam bir turnuva hocası. Yani Real Madrid'le bile son aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bana sorarsan favori değildi mesela.
0: Ama o turnuvada bunu başardı.
1: Evet.
0: Tam bir turnuva hocası. Ve onun istediği bölüme geldi şimdi. 32, 16, 8, 4 ve final. 32, 16,
1: 8,
0: 8 4, final. 5 maç.

0: En sevdiği şey.
1: Bu 5 maçı kayıpsız atlattı mı Dünya Kupası'nı alıyor. Aynı Şampiyonlar Ligi mantığında söylüyorum. 5 maçım var. Atlat, kupayı al. Bu işlerde üstattır kendisi.
0: Bu arada bundan sonraki turlarda da son 16'da da Brezilya'ya çok zor bir eşleşme gelmeyebilir. Rakibi belli şu anda. Birazdan onu da konuşuruz ama işler de biraz sanki Ancelotti'nin isteyebileceği gibi gidiyor. Yarı finalde bir Arjantin gelme durumu var. O ana kadar çok...
1: Ya zaten yarı finalde Arjantin gelirse artık final o zaten. Onu alan bence kupayı alır.
0: Çeyrekte de İngiltere gelme durumu var.
1: İngiltere maçı tabii ki zor.
0: Tuchel ve Ancelotti'yi karşı karşıya izlenmeyebilir o maç abi. Hakikaten zehir olabilir futbol severler için.
1: Mecbur izleyeceğiz orada.
0: Uzar gibi ya.
1: Şimdiden uzadı bile bence.
0: Bana da geliyor. Bu arada ya İngiltere'yi de hiç beğenmedim abi turnuvada. Eziyet
1: yok,
0: oldu.
1: Yok, her zamanki klasik.
0: Ya yazık değil mi abi şu kadro biliyorsun işte. Capello'dan sonra orada Roy Hodgson geldi. İngiliz futbolunun Yılmaz Vural'dır bu arada kendisi. Evet. Yılmaz Hoca'ya da selamlar buradan. Ondan sonra Gareth Southgate'le acı içinde geçen yıllar. Acı içinde derken bir Avrupa ikincilikleri falan var ama seyir zevki anlamında söylüyorum. Şimdi Tuchel'le birebir aynı futbol.
1: Ya İngiltere'nin bu muhteşem oyuncuları, ya bence çok iyi oyuncuları var. Böyle oynaması bana çok enteresan geliyor. Niye böyle oynuyor acaba?
0: Bu şey gibi...
1: Acaba olmuyor mu? Ya biz hücum yaparsak çok kolay eleniriz. O düşünceye mi sahip bütün teknik direktörler İngiltere'nin başına gelen? Ya bizim savunmalarımız kötü esasında. Bireysel anlamda söylüyorum.
0: Daha iyileri var tabii ki.
1: Ya bunlar kötü. Biz kolay elenebiliriz. Onun için... biz oyunu kontrollü oynayalım.
0: Bunu ama Panama maçında yapmaman lazım abi mesela.
1: Genel ya insaf değil mi?
0: Yani şey gibi geliyor bana abi. Mutfağında müthiş deniz mahsulleri var. Müthiş şarküteri ürünleri tabii var. Ama öyle bir aşçı getiriyorsun ki o adam sana sadece salçalı makarna yapacak. Anladın mı? Yani İngiltere'nin durumu bana böyle geliyor.
1: Ya ben Andorra maçını seyrettim. Şimdi 2-0. Diyorsun ki İngiltere Andorra maçını niye seyrediyorsun? Hazırlık maçı. Merak seyrediyorum. Oturdum. Ben hayatımda Andorra... kafa tuttu ya bazı anlarda.
0: Şaka gibi.
1: Andorra ya. An bildiğin Andorra. Ne zaman nerede olduğu belli. 5. segment.
0: Son segment.
1: Son artık.
0: 6 yok.
1: Ya 6 yok. Ama ne o? Taktik. Devam. Bu yüzden Brezilya İngiltere oynarsa o maçı nasıl seyredeceğiz? O maç şöyle olur ya. 3. dakikada gol olursa biri atarsa o zaman izlenir.
0: Izdırap gerçekten ya.
1: Ama dakika 3-4 bir gol oldu mu o maçta o zaman izlenir.
0: Abi şu İngiltere Andorra maçı için bile söylediğin hani futbol üzerinden bir gözümü kapatıp düşünüyorum temel fıkrası gibi geliyor.
1: Evet. İngiltere ya şimdi Andorra ile kim oynarsa ne oluyor? 6-0, 7-0, 5-0 öyle değil midir?
0: Tabii.
1: Kalbur üstü takımlar Andorra ile karşılaştığı zaman 4-0. İçeride dışarıda fark etmiyor. Ama burada... Tuval diyor ki kontrole devam.
0: Panama maçında ilk yarı berabere bitti abi.
1: Biliyorum.
0: Panama elenmişti bu arada o maça gelene kadar.
1: Ya Panama neden berabere bitti? Şunu düşündüler. Şimdi İngiltere'de böyle düşünce de var. Bu takım elendi gitti ama tarihte bizi yenip gittiler diye yazmasın. Bunları bile düşünüyor onlar.
0: Bu paranoya değil midir abi?
1: Aşırı.
0: Yorar insanı.
1: Yoruyor zaten. Değil mi?
0: Tuhel'in saçları dökülmüş evet. Fark etti mi? Normalde şapka takıyordu hakikaten bu paranoya biraz kendisini sarsmış gibi gözüküyor turnuvada.
1: Maalesef öyle. Tuhel böyle enteresan bir şekilde oturup şapkayla değil mi?
0: Şu İngiltere milli takımıyla yaptıkları şey gibi abi altına 250 beygir araba vermişler sen sağ şeritte 60'la gidiyorsun yani inanılmaz bir şey bu ya.
1: 60'la gidiyorsun. Diyorsun ki bu arabayı ben 100 yıl kullanacağım. Değil mi?
0: Tam Alman mantığı işte bu.
1: Evet.
0: Tam Alman mantığı. Yani İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu yaklaşımı acaba değişir mi bu turnuvadan bir kötü sonuç çıkarsa ne bileyim son 36
1: derler. Hiç değişmedi ki. Southgate zaman değişti mi?
0: Geçmişte nasıldı abi? Daha uzak geçmişten bahsediyorum.
1: Kendi ya hatta... genelde olmuyor ya.
0: Olmuyor.
1: Enteresan bir İngiltere takımı var. Olmuyor. Ya 1966'da işte o tartışmalı final Almanya'yı yeniyorlar 4-2. Hürst'ün attığı gol çizgiyi geçti mi geçmedi mi 3. gol. Hala bu tartışılıyor biliyorsun. O kupayı almasalar dünya kupaları yoktu ya.
0: İngiltere gibi bir ülkenin futbolun mucidi izleyen ülkenin.
1: Futbolun beşiği deniyor falan. Yoktu kupaları.
0: Ya bir de tarih boyunca hep ikonik futbolcular İngiltere'den çıkıyor. Bunu şey olarak söylemiyorum. Oyunculuk olarak değil mesela. George Best'in 60'lı yıllarda hala söyledikleri bugün sohbet ederken günler.

0: geliyor. David Beckham gibi bir ikonları var. Sürekli böyle ikonik
1: George futbolcular Best deyince çıkıyor. Yalnız dikkat et. Kuzey İrlandalı biliyorsun.
0: Köken olarak evet.
1: Yani tam böyle Kuzey İrlanda, İrlandalılar kızlardı onun için dedim.
0: Ha, tehlikeli Kuzey İrlandalılar buradan, değil mi? Buradan dikkat edelim.
1: Ay, espri yapıyorum tabii de.
0: Hala var öyleleri biliyorsun. Declan Rice de İrlandalı mesela.
1: İrlandalı evet.
0: Orada ne, öyle bir ayrım var ama ilginç bir pozisyonda. Mesela şeyi bilirsin abi, Tyson Fury'yi bilirsin. Arsiklet boksör mesela. Evet. Zamanında onu da böyle, o da İrlandalı bir boksör normalde ama İrlanda'dan kabul görmediği için olimpiyatları İngiltere'yi tercih ediyor falan. Orada bu ayrım neden bu kadar toksik bir şekilde ilerliyor?
1: Abi orası öyle, ada öyle. Adada bazı inatlar var ülkelerde. O inatlar devam ediyor. İskoçlar. İskoçya bir arada hatta dedi ki ben ayrılacağım dedi kendi başıma. Biliyorsun onlar da bir oylama yaptılar. Reddedildi tabii. Öyle bir enteresanlar.
0: Bir huzursuzluk da yok aralarında. Işte. Yok yok. Mesela.
1: Ama öyle şeyler.
0: Tutuşluk var.
1: Var. Nasıl diyelim? İngiliz adada ayrı huyları var ya. Birbirlerine pek benzemiyorlar. Huylar biraz ayrı.
0: Aksanları bile kendi aralarında çok ayrı. Çok enteresan. Burada İngiltere'den bahsedik. Brezilya, Japonya için Brezilya'yı Ancelotti farkıyla, kadro kalitesi farkıyla önde görüyoruz diye.
1: Ya artık ya Brezilya Japonya'ya elenirse gülerim sen.
0: Ya içimden bir ses abi Japonya ya, bir sürpriz.
1: Ben vallahi içimdeki ama. Ses bilmiyorum da. Ya bana biraz komik geldi ya. Ha? Kime elendin?
0: Japonya'ya.
1: Ancelotti'nin bile işi zora girer ben sana söyleyeyim.
0: Oradan sonra ne olabilir abi biliyor musun? Meşhur kendisinin bir az yıldırma sözü var ya. Seneye Fenerbahçe'ye gelebilir mesela ya Ancelotti. Geçmişten kalma sözü tamamlamak için. 2030'a kadar da sözleşmesi var. Affı olmaz
1: yeni
0: herhalde.
1: Yeni yaptılar.
0: Affı olmaz herhalde böyle bir hüsran olursa.
1: Ben sanmıyorum Brezilya'nın Japonya'ya eleneceğini.
0: Zorlar mı Japonya?
1: Zorlayabilir. Tek maç ya. Zorlayabilir. Zorlayabilir ama Japonya zorlanırsa kötü olur kendilerine.
0: Toparlayamaz diyorsun.
1: Maçın içinde toparlayamaz. Bir başladım zorlanmaya Japonya. Biraz zor görüyorum.
0: Grubun genelinde iyi gözükmüyordu ama son İskoçya maçında Brezilya'yı beğendim ben bu arada.
1: Gittiler ama. Veda ettiler.
0: E tabi İskoçya tarafı için.
1: Evet.
0: Burada Brezilya Japonya'da Brezilya dedik. Bir vaktimiz var mı onu kontrol edeyim. Rakiplerini belirleyecek eşleşmeye gelelim. 2 dakikamız varmış abi. Brezilya için bir güzel bir rakip gelecek burada. Hı-hı. Turlarsa fil dişi sahili Norveç mücadelesi 30 Haziran. Yani yarın oynanacak bu mücadelede.
1: Fil dişi Norveç.
0: Çok fiziksel bir mücadele.
1: Çok.
0: Bu maçı ben sempozyumda yapardım mesela. Hı-hı. Stadyumda değil.
1: Değil mi?
0: Tabii. Titanların savaşı tadında bir mücadele olur.
1: Norveç. Sence Norveç mi bir adım önde yoksa eşit mi?
0: Norveç'i bir adım önde görüyorum ama şeyden değil abi. Saha içi sebeplerden değil.
1: Haaland'dan mı?
0: Duygusal anlatı olarak 94'ten beri ilk kez katılmışlar. Oradaki 3 tane futbolcunun oğulları burada. Haaland gibi bir işte şu an ikon orada. Bu hikaye anlatısı biraz daha güçlendirmek adına Norveç en azından biraz daha yol kat edebilir gibi geliyor bana.
1: Çok acayip de bir rotasyon yaptılar.
0: Bu maçı bekledikleri aşikar zaten evet.
1: Ya şunu düşünmüşler bence. Fil dişi maçı uzatmaya gidebilir.
0: Olabilir.
1: Bence onu düşünmüşler.
0: Fil dişi de onları bu turnuvada fiziksel olarak en yıpratabilecek takımlardan biri bu arada.
1: Bunu kabul edelim.
0: Çok üstünlükleri var çünkü Norveç'in diğer birçoğu takıma nazaran ama fil dişi biraz orada farklı bir pozisyonda yer alıyor.
1: Bir de fil dişine karşı öyle baskı kurayım, rakibi çıkartmayayım düşüncesini gerçekleştiremezsin. Seyrettiğimiz fil dişi. Topla buluştuğu anda iyi çıkabilen, süratli atak yapan ve golü atınca da o maçı kazanmayı bilen bir takım olabildiğini biz futbol severlere gösterdi. Öyle onu alıp sıkıştırayım, atak üstüne atak yapayım öyle bir takım değil fil dişi. Onu söyleyeyim.
0: Yetenekli oyuncuları da var abi. Kısa bir aramız varmış. Fil dişi Norveç eşleşmesine yine devam edeceğiz. İstersen bir reklama gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
8: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitalih sunar.
14: 4 numarada Blue Royal'da yerini aldıktan sonra da yarış başlayacak. Dört numaralı Blue Royal'da son tay olarak kulvarına yaklaştırılıyor şimdi. İkinci Beşli Ganyan başlayacak birazdan bu koşuyla birlikte. Dört numaralı Blue Royal starting box'a yakın. Start ilgilerinin gayretiyle Blue Royal'da kulvarına doğru adım adım ilerledi. Start arka kapakları kapatılınca Blue Royal'da yerini alacak değerli yarışseverler. Box'a oldukça yakın Blue Royal ve şimdi kapakları kapanan Blue Royal'da yerini aldı. Tyler Box için de hazır. Şimdi beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Yarışın liderliği için 2 numaralı White Priest öne geldi. Yanında 3 numaralı Ziboş da var. İçten gelen 3 numaralı Ziboş liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. En dıştan dolandı 6 numaralı Selesu. İçeride 1 numaralı Muse Kalı var. 1 boy gerilerinde 2 numaralı White Priest. Onların hemen dışında 4 numaralı Blue Rail ilerliyor. 1.5 boy geride 8 numaralı Tatlı Akyüz. Yanında 5 numaralı Kraliçe Nonika. 2.5 boy geride 7 numaralı Silver Rising sırasıyla Safkanlar artık son virajda. Liderlik içerideki 3 numaralı Ziboş'ta fark 1 boy kadar. İkincilikte 6 numaralı Selisu var. Üçüncülükte 1 boy geride 1 numaralı Musekalı. Yarım boy geride 2 numaralı White Breeze. Dışında 4 numaralı Blue Royal. Dışlarında 5 numaralı Kraliçe Nonika sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 3 numaralı

0: Ramzi Boş lider çıktı. Fark 1.5 boy kadar. Orta kulvarda 6 numaralı Selesu ikincilikte araya azaltmaya çalışıyor. Yanında 1 numaralı Muse Kalı sırasıyla son 300 metreye girildi. İçeride 3 numaralı Ziboş yarışın lideri. Fark 1.5 boy kadar. Orta kulvarda 6 numaralı Selesu ikincilikte son 100 metreye girilirken de 3 numaralı Ziboş yarışın lideri. 6 numaralı Selesu'nun atakları olsa da 3 numaralı Ziboş liderliğini sürdürüyor ve 2 boy farklı yarış kazanıyor. 6 numaralı Selesu ikinci, 5 numaralı Kraliçe Nuniko üçüncü, 2 numaralı White Priest dördüncü, 1 numaralı Muse Kalıza koşuyu 5. tamamladı. Yarışı 3 numaralı Ziboş kazandı. Muhammed Mirbilgin de start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
4: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le Dünya Kupası son 16 turu eşleşmelerini konuşuyorduk. Brezilya-Japonya'da Brezilya'yı yazdık. Fil dişi Norveç eşleşmesinden devam ediyorduk abi. Brezilya'nın rakibini belirleyecek. Daha doğrusu Brezilya-Japonya eşleşmesinin kazananının rakibini belirleyecek eşleşme.
5: Şimdi tekrar söylediğim gibi ben %100 şu taraf favori diyemeyeceğim bir karşılaşma. Senin.
4: Kesinlikle. Diyorum ya, sempozyumda yapılması lazım. Yani futboldan öte fizikselliğin daha ön plana çıktığı evet. Mücadele olabilir.
5: Bu yüzden ya şu takım evet galibiyete daha yakın. Turatlar konusunda hangisini desem yanılabilirim. Öyle söyleyeyim.
4: Mesela burada Norveç grup aşamasını iyi geçirdiği için biraz farklı diyor ama Fil Dişi de iyi takım. Yani Almanya maçında falan ben çok beğendim Fil Dişi.
5: Ben de çok beğendim.
4: Ve yetenekli de bir takım. İleride Diomande gibi bir oyuncuları var. Bence ya Paris Saint-Germain'in şu an 100 milyon euro vereceği konuşuluyor mesela. Çok yetenekli bir oyuncu.
5: Diomande'nin şu özelliğinde sana katılıyorum. Derler ya, tek başına maçı kazandıracak oyuncu.
4: Öyle bir oyuncu gerçekten.
5: Diomande öyle bir oyuncu. Bu yüzden tamam bu maçta şu daha iyi olabilir diyeceğim bir karşılaşma değil.
4: Fil Dişi'nin savunmada çok fazla hata yaptığı dikkatimi çekmişti.
5: Bireysel.
4: Grup aşamasında bireysel. İşte Norveç'in hücum hattı bunu cezalandırabilir diye düşünüyorum.
5: Şöyle doğru söylüyorsun. Yani buna önlem alamazlarsa koca bir 90 dakika uzatmalar, penaltıları saymıyorum tabii. O takım hatasız bir 90 dakikayı savunmada bireysel anlamda götürebilir mi? Olabilir. Ama düşük bir ihtimal.
4: Ya Norveç tarafında da hataya zorlayacak çok oyuncu var abi. Yani orada Haaland gibi, Sörloth gibi iki tane tankla üzerine saldıracak.
5: Onlara karşı tahmin ediyorum bazı problemler yaşayacaklar. Ama bunun önlemini de alma ihtimalleri var.
4: Öngörüyorlardır tabii ki.
5: Tabii. Ya yani şu anda o oyuncuları Haaland çok iyi kontrol edildiği zaman maçta kayboluyor biliyorsun.
4: Onu yalnızlaştıracaksın.
5: Evet, yalnız adam oynayacak. Ya bunu herkes biliyor.
4: Toplu üretken bir oyuncu değil çünkü onu bitiriş pozisyonunda buluşturmak
5: evet, lazım. Evet, Haaland'ı çok güzel bir kelime kullandın. Yalnızlaştırmak seni şanslı kılabilir.
4: Herkes için çok tehlikeli bir durum yalnızlaşmak. Haaland için de aynı
5: şekilde. Tabii saha içinde özellikle. Değil mi?
4: Burada şöyle bir avantajı olabilir mesela Norveç'in de. Hani bu birinci bölgede değil de düzeltiyorum. Üçüncü bölgede değil de ikinci bölgede kaptıkları toplarda da orada orta sahada Ødegaard gibi bir oyuncu var. Yani kaleye biraz mesafeli aldıkları topta bile o kilit pası atabilecek. Yani biraz da ön alan baskısının boyu tehlike hattı daha geniş olabilir Fil Dişi için.
5: Ødegaard'ın oynadığı oyun çok mutlu ediyor mu seni?
4: Bu turnuvada beğenmedim çok fazla açık
5: söyleyeyim. Ben Arsenal'in son dönemlerinde de izlediğim için orada da pek beni mutlu edemedi.
4: Düşüşünü neye bağlıyorsun abi? Sakatlıklar mı diyebiliriz?
5: Bir sakatlıklar diyebiliriz. İki şarjın biter ya. Kaç maç oynadı tahmini?
4: Bu sezon herhalde sakatlık harici 60 maç oynamıştır diye düşünüyorum yaklaşık.
5: Bitersin.
4: Tabii doğal olarak.
5: Ya çok iyi. Biz kolay kolay konuşuyoruz. Ødegaard'ı bu sene bu Dünya Kupası'nda pek beğenemedik diye ama 60 maç oynamış bir adamdan bahsediyoruz. 60 maç ne demek? Bir de sakatlıklarım var.
4: Hala devam ediyorsun bir de.
5: Ve hala devam ediyorsun. Bu yüzden evet. Ya bence Ødegaard'a kızmamak lazım.

0: bir anda gösterebilir bu maçta.
1: Orada savunma hattını çok hırpalar gibi diyorsun.
0: Evet. Çok, yalnızlaştırma başarılı olmazsa ki zor. Gerçi Singh oynayacak mı? 3 ay dediler. 3 ay yok. Ama geçen yapılan açıklamalarda durumunun çok kötü olmadığı söylendi.
1: Abi hamstring sakatlığı çok fazla kendini tekrar eden bir sakatlık. Bir de Singo
0: normal riske girmezler değil mi?
1: Normal sezonda da bir hamstring sakatlığı yaşadı biliyorsun Galatasaray'da. Oynatılır mı bilmiyorum. Oynarsa çok iyi olmaz ama. Ya bir de sprint düzeltiyorum. Hamstring sakatlıkları biraz ani hareket sprintlerden kaynaklandığı için Norveç karşısında sakatlık riskin çok yüksek olabilir.
0: Doğru. İyi olsan bile bu maçta kenarda durabilirsin.
1: Ve abi basketboldan ötürü ben böyle sakatlıklar olduğu zaman doktorlarla özellikle konuşuyorum. Durum ne olabilir? İşte sakatlıklarla alakalı fizyoterapistlerle. Hamstring'de birinci derecede bile abi ideal geri dönüş süresi 4-6 hafta arası. Yani Singo'nun durumu çok iyiyse bile şu an atılması çok büyük kumar olur.
0: O da aynı kanaatteyim.
1: Sıkıntı çünkü.
0: Aynı kanaatteyim. Sakatlık gelişiyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Yırtık büyüyebilir. Tam kapanmadığı sürece.
0: 4-6 haftaysa bu sefer 16 hafta olur.
1: Tabii. Ve kendi tekrar etme riski bulunan da bir sakatlık hamstring. Burada Haaland'ı yalnızlaştırmaya katılıyorum. Haaland yalnızlaşırsa pasifize olabilir ama bir antitez olarak da şunu söyleyeyim. Fil diş savunmasının biraz sakar olduğundan bahsettik ya. Buna karşın Haaland'ın da gol sezgisinin ve pozisyon sezgisinin çok yüksek olması orada Haaland hiç topla buluşmasa bile kendi kendine bir şeyler çıkarabileceğine delalet ediyor bence.
0: Ne olursa olsun Haaland hissettiği anda golü atar diyorsun. Katılıyorum. Ya Haaland diyor ki şu kafayı vuramaz. Top önüme gelir. Ben de vururum golü atarım. Haaland'ın o tarz hisleri var. Yetenekleri var. Neden olmasın? Ya bu görüşüne katılabilirim.
1: Bu örümcek adamda şey vardır ya meşhur Spider Sense diye. Tehlikeye gelmeden sezinler. Haaland'da da o var biraz.
0: Var değil mi?
1: O biraz var. Fiziksel olarak da gayet şu an oradan ekmeğini çıkartmaya müsait bunların üzerine.
0: Ya bana da öyle geliyor.
1: O zaman Brezilya-Norveç gibi düşünüyoruz son o sorunu. Doğru mu düşünüyorum?
0: Ya yine de iyi maç olacak.
1: Dışarı düşebiliriz aynen. Gelecek uzun vadeli konuşmayalım ama iyi maç olacak.
0: Evet size. İyi maç olacak.
1: Devam ediyorum.
0: Ya abi. Japonya fil dişi olur mu? Matematik olarak geri döneyim.
1: %20 falan veririm buna ya.
0: Değil mi?
1: Yani. Ağırlık puanı Brezilya ile bir %20 veririm orada.
0: Evet. Yani Japonya Norveç olur mu? Brezilya'yı eledi.
1: Yakışmaz ya Dünya Kupası'nda. Brezilya orada olmalı bence.
0: Mecburen Brezilya diyorsun değil mi Dünya Kupası'nda?
1: Abi burada benim şöyle bir söylemim var. Şimdi kendimle de tezat düşmeyeyim. Biraz da farklılık olsun diye. Cumartesi pazar günleri programında konuşurken baktım genel kanı Brezilya. Burada hani ben Japonya desem ve gelmese zaten bir hafta sonra kimse hatırlamayacak ya. Japonya dedim özellikle. Eğer oldu ki bir sürpriz oldu bir hafta sonra biraz hamaset yaratırım belki üzerinden diye ama belki hafta sonundan dinleyenler şu an yoksa ben de Brezilya diyorum.
0: %100 vardır ama. Ya fikirler değişebilir.
1: Ne de açıkça itiraf ediyorum şu an mesela. Dediğim gibi ileride hatırlanır diye bir kumar oynadık orada. Devam edelim abi istersen. Bu da güzel bir eşleşme. Portekiz-Hırvatistan.
0: Eşleşme gibi eşleşme. Ben sana söyleyeyim.
1: İki Avrupa ülkesi.
0: Portekiz maalesef o Ronaldo ile oynama problemini halledemiyor. Maalesef.
1: 10 kişiler.
0: Ya bunu hissettirmemeleri lazım. Arjantin nasıl her şeyle Messi için uğraşıyorsa. Portekiz milli takımının da Ronaldo için o planları, o setleri diyeyim çizmesi lazımdı bu Dünya Kupası'nda.
1: Orada farklı problemler gözlemledim abi. Onları üzerine de konuşuruz istersen. Çok minik bir aramız varmış. İstersen ona gidip dönelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: de kazanır. Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
6: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Kupası son 32 turundaki Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini Ercan abiyle konuşuyorduk. Üstün körü takımlardan bahsettik. İstersen devam edelim abi.
7: Edelim. Yani şu var. Şimdi Hollanda-Fas maçıyla ilgili bir notum daha var. Güney Afrika Kanada ile maçının sonucuyla karşılaşacak. Kanada ile karşılaşacak ya. Hollanda-Fas tur atlayan. Bence o turu da atlamış oldu. Kim karşılaşırsa. Hollanda da tur atlasa, Fas da tur atlasa Kanada'yı elerler.
6: Çeyrek finale direkt bir atılım gibi.
7: Evet, aynen öyle düşünebiliriz. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa. %90 diyorum ben sen.
6: Vallahi %90 ben de diyorum. Yani Kanada ev sahibi avantajıyla belki bir motive olabilir ama gücü yetmez bence de. Çok fark var.
7: Var.
6: Burada Portekiz'de sorunlardan bahsediyor. Ronaldo ile birlikte 10 kişi gibiler. O Messi etrafında Arjantin'in kurduğu o kolektif yapıyı Portekiz kuramadı.
7: Neden kuramadı? Ben hala olayı çözmüş değilim. Halbuki Ronaldo'ya istediği topları atsan, o pozisyonları hazırlasan, onu stoperlerden uzaklaştırsan, takım arkadaşları olarak düşünüyorum ve oyun sistemi olarak maçın içinde de bakıyorum buna. O zaman Ronaldo niye gol atmasın Burak? Atar. Ama bunu senin takım olarak sağlaman lazım. Bunu sağlayamayınca takım olarak ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Başarısız.
6: Kolombiya maçı çok kötü geçti bence. Kongo maçı tartışılır. Yani bir Özbekistan maçı var. Rahat kazandıkları ama o da referans mıdır? Eğer onu referans alırsan ilerleyen turlarda çok üzerler adamı.
7: Artık tabii tek maçlara geçtin.
6: Hırvatistan üzer Özbekistan maçına moral motivasyonu. Öyle bakarsan Hırvatistan üzer.
7: Hırvatistan'ın bazı oyuncuları deneyim anlamında Nirvana. Üst bölüm.
6: Modric, Brozovic, Kovacic.
7: Onlar üst bölümde. Bazı genç oyuncular da var. Takıma intibak eden. Hırvat futbolunu hepimiz biliyoruz.
6: Zlatko Dalic senelerdir orada mesela.
7: Bu Hırvatistan biliyorsun Dünya Kupası finali oynamış bir takım.
6: Son turnuvada da üçüncü oldular.
7: Evet. İkinci üçüncülükleri.
6: Kas hafızaları var yani.
7: Evet. Bayağı var. Ben bayağı kolay geçecek bir karşılaşma olarak değerlendirmiyorum. Ya Hırvatistan eledi. Ben nasıl elendi Portekiz demem. Tabii. Sen der misin?
6: Valla dememekle birlikte benim

0: Gözlemim var. Katılır mısın bilmiyorum ama şimdi mesela Arjantin örneğinde görüyoruz ya, ben Portekiz'deki oyuncu grubunun Ronaldo için çok bir şey yapmak istediğini ya da onun etrafında bir şeyler yapmak istediğini düşünmüyorum. Gözlemim bu.
1: Katılıyorum.
0: Belli oluyor
1: Ya
0: çünkü.
1: takımın içinde bir tavır mı var da neden o tavır var hala çözemedim o işi.
0: Yani
1: Değişikler, değil mi?
0: reklamda da konuştuk ya, mesela Arjantin'de Messi bir top kaybettiğinde topu kapan oyuncu bir piran havuzuna düşüyor orta sahada. Herkes orada hatayı bir şekilde...
1: Tabii oyuncuya yükleniyorlar hemen. Topu alan oyuncuya Messi'den.
0: Portekiz'dekiler abi mümkün olsa Ronaldo'ya topu vermeyecek gibiler. Hani onun için özellikle en uçta oynuyor. Yani sadece Ronaldo olarak değil, bir santrforda beslemen gerekiyor ya. Çünkü eskisi gibi gezen bir oyuncu değil. Hiçbir şey yapılmıyor.
1: Sıfır.
0: Kolombiya bence kazanabilirdi o maçı mesela. Son 0-0 biten maçı. Portekiz
1: evet.
0: Orada da iyi gözükmedi.
1: Kolombiya'da takım savunmasında mükemmel bir takım. Değil mi?
0: Çok başarılı gördüm.
1: Takım savunması olarak. Ve tabii teknik kapasitesi hep iyidir onların. Saha içinde. Bundan örnekler sergilediler.
0: Yani Güney Amerika takımlarının zaten teknik kapasitesi önünde, dediğim gibi 0-0'dı. Ben Kolombiya'yı daha yakın görüyorum galibiyete mesela o maçta. Portekiz'in durumu bence o işte Portekiz şampiyon olacak. Dünya Kupası'nın futbolun Ronaldo'ya bir Dünya Kupası borcu var söylemleri falan biraz askıda kalabilir burada.
1: Vallahi Dünya Kupası'nın Ronaldo'ya kupa borcu olabilir. Dünya Kupası borcu da. Portekiz'de oyuncuların umurunda değil.
0: Öyle gözüküyor.
1: Takım arkadaşlarının gördüğüm.
0: Gerekçe ne olabilir abi burada sence?
1: Bizim kimseye borcumuz yok. Bana ne diye düşünüyorlar bence. Espri yaptım tabii.
0: Yani onların da egoları büyüktür ama. Bruno Fernandes dediğim
1: tabii,
0: adam
1: tabii,
0: 23 asist yaptı mesela Premier Lig'de bu sene.
1: Geçen Neves yıl Bitinya, Premier Lig'in kralı asisti.
0: Neves'le Vitinha 2 yıldır Şampiyonlar Ligi kazanıyor.
1: Ya bunlar da diyorlar ki iyi tamam da biz de bir şeyler yapıyoruz. Neden hep sen ön plandasın? Ya bilinç altında bu konuşuluyor bence. Ki olmaması lazım, yanlış.
0: Saygı duyman gerekiyor. O ülke için bir ikondur. İşte geçen hafta
1: İki tane ikonları var. Onu daha önce Pele Eusebio karşılaştırılıyordu. Eusebio Portekiz'in unutulmaz ismidir. Portekiz futbol tarihinin. Ondan sonra artık heykellerini yaptıkları rekorlar kıran bir Ronaldo var. Üçüncü bir Portekizlerin gelmesi için biraz bekleyeceksin.
0: Şu
1: bence.
0: An yok alttan gelenlerden mesela. Genç
1: var mı?
0: Bence yok, o kadar ikonik bir profil haline gelecek. Ya tut ki mesela şu an üst tura çıktı Portekiz. Bakayım olası eşleşmesini abi. Ki kolay görmüyorum. Hırvatistan maçında Portekiz önde değil. İspanya ile eşleşme ihtimalin var. Portekiz için turnuvanın boyu çok uzamayabilir.
1: Evet.
0: Ya bu bahsettiğimiz heykeli dikilen Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'na son 32 ya da son 16'da veda edebilir mesela.
1: Bu belki de onu sarsıp ben artık mini takımı bir daha gelmeyeceğim açıklamasını da bekliyor olabilir takım arkadaşları. Bekliyor olabilir mi?
0: Olabilir. Ki abi baktığın zaman Özbekistan, Demokratik Kongo, Kolombiya, şu Portekiz için işte çok iyi orta sahası var, savunmayı şampiyonluk adayı diyorduk. Çok zor bir grup olmamasına rağmen çok da zorlandılar ya.
1: Ya 10 kişi düşünürsen olayı, saha içindeki yayılımın da öyle olursa, Ronaldo'yu da tamamen unutturmaya çalışırsan tablo bu olur bence.
0: Ve bence Ronaldo en uçta oynadığı için onun 10 kişi oyundaki defeklerini gidermek bence Arjantin'deki kadar zor değil mesela. Çünkü işte ön alan baskısında ya da savunmada en öndeki kişiyi kaybetmek bence çok büyük problem değil ama buna rağmen iyi gözükmüyor. Hücumda da 10 kişi gibi Portekiz bir yandan.
1: Evet öyle. Hücumda da öyleler.
0: Hücumda da 10 kişi gibiler. Bu bana çok üzücü geliyor. Yani bu bir Dünya Kupası 4 yılda bir geliyor ve Portekiz'in bu kadar iddialı olduğu bir jenerasyon çok uzun zamandır yok. Dünya Kupası özelinde söylüyorum.
1: İsimlere tek tek baktığın zaman az önce de saydın. Bu kadronun rahat kazanıp şampiyonlukta ben de varım mesajını futbol severlere, bizlere, izleyenlere vermesi gerekiyor normal koşullarda. Bunu yapabildiler mi? Bence hayır.
0: Turnuva öncesi de herkesin aday gördüğü takımlardan biriydi Portekiz. Tabii biraz romantik tarafı da var bunun.
1: Yok, romantizm değil. Gerçekten orta sahayı gördüğün zaman kötü mü orta saha, bırak.
0: Turnuvanın en iyi orta sahası bence kağıt üstünde.
1: Ya futbolda bu işin omurgası orta saha. Kötü bir orta sahası yok ki Portekiz'in.
0: İki tane sahibi son iki sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunun orta sahasının. Belki evet. Biri de Premier Lig'in asist kralı bu sezon.
1: Daha ne olacak?
0: Savunmaya bakıyorsun, şu an dünyanın herhalde aktif en iyi sol beki sendin. Nuno Mendes'e sahipsin. Stoper tandemin gayet iyi. Yani olmayan hiçbir şey yok ki takımda.
1: Ben şaşkınım bu konuda. Onu söyleyeyim.
0: Hırvatistan için ne düşünürsün abi bu maçta?
1: Ben Hırvatistan için her zaman olumlu sonucu almakta usta bir takım olarak bakarım. Prensip olarak Hırvatistan'a.
0: Ki son Gana maçında da zor bir mücadeleyi kazanarak geldiler buraya.
1: Evet. Ya bu yüzden Portekiz

0: zorlanma ihtimali çok yüksek olacak Portekiz. Portekiz'in adı sanki turu atlamaya yakın gibi gözüküyor.
1: Portekiz'in adının tur atlamaya yakın olduğunu düşünmekle birlikte Hırvatistan bayağı bir sancılı.
0: Ama Hırvatistan adı yok mu? Onu da var.
1: Son Dünya Kupası üçüncüsü. 2018 finalisti. Son iki turnuvada belki form olarak en iyi takım. Çünkü Fransa'nın arkasına yazarım. Hadi iki finali var Fransa'nın ama.
0: Tabii. Evet.
1: Ya bakıyorum şu an mesela Hırvatistan 11'ine. İşte Modric senelerdir orada. Kovacic orada. Josko Gvardiol gibi yine önemli bir savunmacıları var. İşte dişe takılır oyunculara bir göz gezdirmek gerekirse. Yine bakıyorum. Burada Antemu Dimir yine La Liga'nın bence önemli golcülerinden. İşte Vlašić var. Eski Hırvatistan gücü de yok Hırvatistan'da.
0: Takım olarak yalnız
1: iyi gözüküyorlar.
0: Çok iyi gözüküyor. İyi hazırlanmışlar.
1: Ve şu anda da FIFA sıralamasında 11. Hırvatistan hiç yabana atılacak gibi değil. Yani kağıt üstünde Portekiz önde gözüküyor ama Hırvatistan'da oynadığı futbol umut veriyor açıkçası.
0: Bir de son maçlarında o ikon olan formayı giymişlerdi.
1: Damalı.
0: Evet.
1: Çok güzel formadır bu arada.
0: Değil mi?
1: O formayı görünce abi aklıma direkt Ivica Olić geliyor mesela. Bilmiyorum çocukken onunla kodladığım için mi ama bir sürü de ikon futbolcuları var gerçi.
0: Var.
1: Burada ismiyle Portekiz mi diyoruz?
0: Ya, yıldızlarıyla diyorum. Ama Hırvatistan'ın da Dünya Kupalarında neler yaptığını, başarılarını. Ya üst düzey harika bir orta sahası yok Hırvatistan'ın. Ama Hırvatistan takım bütünlüğü ve birlikteliği anlamında Portekiz'i üzebilir Burak.
1: Oyun konusu. Kültürü var.
0: Takımın birlikteliği de var.
1: Orada mesela Modric'e gösterilen saygıyı bazen saha içinde anlıyorsun. O Ronaldo için bahsettiğimiz, olumsuz bahsettiğimiz şeyin aksi Hırvatistan'da mesela Modric için var.
0: Tabii canım. Modric mesela diyelim ki pası hatalı verdi. Topu kaptılar. Herkes Modric'in hatasını kapatmaya koşuyor. Öyle kodlanmış oyun sistemleri. Plan bu. Ya Modric çok üzülmüyor, yıkılmıyor. Eyvah topu kaybettim diye. Ona göre teknik direktör ne yapmış? Böyle oynayacağız demiş. Ve bunu uyguluyorlar.
1: Bu çok iyi bir şey bence.
0: Mecburlar öyle yapmaya. Ya şey demiyor adam, bana ne Modric topu kaybederse kaybetsin. İyi oldu. Belki önümüzdeki maç oynamaz düşüncesine sahip değiller.
1: Bu bir de şey değil abi, sadece futbolun iyi olmasından ziyade takımın ortaya bir ruh koyması da gerekiyor ya bu bahsettiğimiz şey için. Bu zaten başlı başına fark yaratan bir şey bence.
0: Tabii canım. Ya herkesin birbiri için oynaması. Takım bu değil mi zaten?
1: İyi takımlar hep böyle olmuştur.
0: Ya ben Portekiz'in bu konuyu halletmesi gerektiğine inanıyorum. Ben elenirse Portekiz sadece bu sebepten elenecek, biliyorsun değil mi?
1: Burada Roberto Martinez orayı iyi idare edildi diyebilir miyiz bu ilişkiler anlamında?
0: Ya Roberto Martinez'in en son bence çok güzel bir açıklama. Bence. Diyor ki Ronaldo varsa Ronaldo oynar. Bunu takımın kabul etmesi lazım. Daha ne yapsın?
1: Çok net bir açıklama bu arada.
0: Ronaldo varsa Ronaldo oynar diyor.
1: Takımı buna ikna etmek Roberto Martinez'in görevi midir abi?
0: Bence takımın kaptanının da teknik direktörün bu dediğine destek vermesi lazım. İkinci kaptandan bahsediyorum tabii, Ronaldo'dan değil.
1: Bruno.
0: Evet, Bruno'nun diğer o gençler sıcakkanlı olur. Onları biraz
1: dizginlemesi.
0: Arkadaşlar bu Dünya Kupası, bu kadromuz bizim, bu kupayı alabilir diye konuya girmesi lazım.
1: Burada o ters frekansı yaratan oyunculardan birinin ben Bruno Fernandes olduğunu düşünüyorum. Belki de bu yüzden aslında o teknik direktörün düşüncesi tam takıma sirayet etmiyor.
0: Bu sene tabii Manchester United'da da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Fernandes asist kralı oldu. Fakat gözleri boyadı mı yeni sezon öncesi? Ben bunu çok merak ediyorum. Onu da söyleyeyim.
1: Bu da güzel soru.
0: Biraz yani gözler böyle mis ki, harika bir Bruno Fernandes'imiz var. Hadi yeni sezona başlayalım. Fernandes nerede? Yok. Yine yokları oynuyor. Acaba o mu olacak diye sormadan edemiyorum.
1: Abi işte bu söylediğin sebep sadece Bruno Fernandes değil. Ben bu yüzden mesela oldum olası hani transferde falan da öyle. Portekizli futbolculara çok mesafeliyim. Bana hiç güven vermiyorlar ya.
0: Enteresanlar. Ya orada en çok güven verecek oyuncu kim? İster istemez.
1: Ronaldo. Ne olduğu belli çünkü senelerdir.
0: Senelerdir belli. Bir türlü Pepe. Ben mesela oyun sistemi olarak çok güvenirdim Pepe'ye.
1: %100.
0: Onun gibi istikrara sahip çok az oyuncu var.
1: Abi 35 yaşında Paris'ten teklif alıp Rusya Dünya Kupası'nda 2018'de önce bunu kabul edip sonra orada birinci oyuncu olacağını öğrenmediği için o yaştan sonra Türkiye'ye gelmiş bir oyuncu daha çok süre almak için.
0: Onu düşün.
1: Oynama kaygısı
0: ve devam. Ondan sonra da milli takımda devam eden bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Porto'ya gitti sonrasında. Orada da oynadı mesela.
0: Tabii.
1: Nadir çıkıyor herhalde. Geçmişte Figo'yu mesela bunu ekleyebiliriz herhalde. İş etiği olarak.
0: Evet. İş etiği. Figo'nun profesyonelliği. O da aşırı profesyonel tabii. Paraya Barcelona'yı bırakıp Real Madrid'e geldi.
1: O duygularından fazla arımış bir insan.
0: Duyguları aldırmış o değil mi?
1: Belki ortası olabilir o fazla. Evet. Yani hiç mi için sızlamadı? Şarkı sözü gibi ama. Burada bu maçı o zaman biz ünden bırakalım abi. Tarafı seçmeden son 16 turuyla alakalı.
0: Bence bırakmak lazım. İki takım da Portekiz mi Hırvatistan mı desen. Ya ben ikisinden biri diyemiyorum. Ben bıraktım.
1: Dediğim gibi soru işareti değil ünlem bırakalım.
0: Ünlem bırakalım.
1: Sakıncalı durum dikkat, var çünkü. Değil mi? Yani dikkat buraya bir dikkat etmek lazım. Rakibi belirleyecek eşleşmeye gelelim. Bir reklamımız var mı ona bir gözücüyle bakayım yarıda kalmasın. 2 dakikamız varmış bir girizgah yapalım sonra devam ederiz. Yarış varmış İspanya Avusturya. Burada çok trajik bir hikaye var abi. Avusturya Cezayir maçında görmüşsündür. Grubu ikinci bitiren İspanya ile eşleşeceği için. Cezayir'de Riyad Mahrez gol attı. Cezayir çevresine...
0: Ne yaptın dediler değil mi?
1: Herkes şok oldu. Avusturya gol attı abi 90+2'de. Cezayir'de sevinçle kutlamış mesela bu gol. Bu golle birlikte Avusturya İspanya'nın kucağına mı düştü bilmiyorum artık nasıl yorumlanır.
0: Ya 1978'di yanılmıyorsam futbol tarihinde. Cezayir'in Almanya'yı yendiği, Cezayir, Avusturya, Almanya aynı grupta. Cezayir Almanya'yı yendi. Almanya-Avusturya mücadelesinde averaj da hesap ediliyor o zaman. Almanya-Avusturya'yı yenmesi yetmiyor. Avusturya'nın elenmesi için. Birden fazla gol atması gerekiyor. Almanya-Avusturya oynadılar. Cezayir normalde tur atlıyor. Almanya-Avusturya el ele maç 1-0 bitti. Bütün millet ya ne yapıyorsunuz siz falan derken birbirlerinin kalesinde gol pozisyonuna bile girmeden Almanya bir gol attı yattı. Avusturya'da hiç yatmadı gitti. Şimdi kader Cezayir ve Avusturya'yı bir kez daha karşılaştırdı biliyor musun?
1: Karma.
0: Fakat bu sefer de Avusturya gol atınca ne oluyor? Yıkılan Cezayir oluyor değil mi? Cezayir.
1: Enteresan bir hikaye. Bunun üzerine biraz konuşuruz. Bir yarış aramız varmış. Ona gidelim sonra eşleşmeye devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Birlikte 3 numaralı atılım bir vardı. Hemen dışına 7 numaralı karizmatik geldi. 1,5 boy kadar gerilerinde dış kulvarda koşuyor 8 numaralı Öztamer. Onun yarım boy kadar gerisine 1 numaralı Akberhan. 3 boy geride 6 numaralı Kahramanoğlu. Yanında 2 numaralı Aslan Yaz. 1 boy geride içeride 5 numaralı Boğaz Çocuğu. Sırasıyla 1600 metre startleri geçilmek üzere. 10 numaralı Yeni Bey'in temposunda devam ediyor yarış. 7 numarada karizmatik dışını artırdı. İkinciliğe kadar sokuldu. İçinde 3 numaralı Atılım Bey var. 1,5 boy kadar geride 8 numaralı Öztamer. 2 boy geride içeride 1 numaralı Akbelan. Yanında 2 numaralı Aslan Yağız. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Kahramanoğlu. Yine son sırada 5 numaralı Boğaz Çocuğu. 1400 metre start yerinden çıkılıyor. 2 boy farklı 10 numaralı Yeni Bey lider. 7 numaralı Karizmatik ikincilikte onu takip ediyor. Ondan yarım boy geride içeride 3 numaralı Atılım Bey. 1,5 boy geride dışta 8 numaralı Öztemer. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Akbelan. 1,5 boy geride dışta 2 numaralı Aslan Yaz. Onun hemen içinde 6 numaralı Kahramanoğlu. 2 boy kadar gerilerinde son sırada 5 numaralı Boğaz Çocuğu. 1000 metre start yerine ulaşıldı. 10 numaralı Yeni Bey'in liderliği sürüyor. 7 numaralı Karizmatik onu yakından takip ediyor. 1 boy kadar geride 3 numaralı Atılım Bey hemen dışlarında 8 numaralı Öztamer içeride 1 numaralı Akbelhan 1,5 boy geride 2 numaralı Aslan Yaz 2 boy geride 6 numaralı Kahramanoğlu 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Boğaz Çocuğu sırasıyla son 800 metreye ulaştı safkanlar. 10 numaralı Yeni Bey'in liderliği sürüyor. 7 numaralı Karizmatik tempoyu artırdı. Virajda farkı yarım boya kadar indirdi. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Atılım Bey'i onun 1 boy kadar gerisinde Öztamer içinde Akbelhan 1 boy gerilerinde 6 numaralı Kahramanoğlu içeride 5 numaralı Boğaz Çocuğu dışında 2 numaralı Aslan Yağ sırasıyla viraj dönülüyor ve düzlüğe çıkılıyor. 7 numaralı Karizmatik, 10 numaralı Yeni Bey düzlükte yakaladı ve liderliği onunla paylaşıyor. 1 boy kadar geriden dışarıdan 3 numaralı Atılım Bey'in ortadan 1 numaralı Akbelan'ın en dış kulvardan 6 numaralı Kahramanoğlu'nun ataklarıyla son 200 metreye girildi. Ortadan gelen 3 numaralı Atılım Bey liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı Kahramanoğlu'nun. Boğaz Çocuğu'nun atakları var. Farklar azaldı. Dışarıdan Boğaz Çocuğu yanından da Kahramanoğlu geliyor. Atılım Bey'ini yakalamak üzereler. Boğaz Çocuğu geliyor. Kahramanoğlu burun buruna giriyorlar potoya. 3 numaralı Atılım Bey 3. 7 numaralı Karizmatik 4. 1 numaralı Akbel Han'da 5. oldu. 5 numaralı Boğaz Çocuğu mu 6 numaralı Kahramanoğlu mu kazandı? Karar varış hakemlerinin.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanı devam ediyor.
5: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam edelim. Son 16, düzeltiyorum, son 32 tur eşleşmelerini konuşuyoruz sevgili Ercan Taner'le. Portekiz Hırvatistan'da işin içinden çıkamadık. Rakibini belirleyecek eşleşme İspanya-Avusturya.
6: İspanya-Avusturya... İspanya Yamal'ın çok iyi olması gerekiyor artık. Eleme maçları başladı. Williams bir türlü tam iyileşmediğini gösterdi. İki tane kanattan bahsediyoruz. Bu iki kanat net olarak performanslarını yükseltirlerse iyi olarak bize ve takıma bunu hissettirebilirlerse o zaman Oyarzabal da gol atmaya başlar.
5: Son Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi.
6: Yani Avrupa Şampiyonası'nın bir tarifini yaptım. Yoksa Ragnik'in Avusturya'sı, evet. Arjantin maçında pres yapmaya çalıştılar zaman zaman. Bunu kabul ederim, o baskıyı, ama güçleri yetmedi.
5: Çok zor.
6: İspanya'ya karşı da aynı güç yeter mi? Biraz zor. Biraz zor.
5: İspanya Arjantin'den de hızlı oynayan bir takım bu arada. Tek topu.
6: Çok çabuk oynayan bir takım. Ya İspanya ne yaptı Yeşilburun maçında, değil mi? İstediği sonucu
5: alamadı.
6: Evet. Ya öyle kapanacağın Avusturya olarak, ki onu da tercih edebilirler. Biraz daha savunmaya ağırlık verebilirler. Dayanabilirler mi? Ama burada ön plana çıkar İspanya diyorum ben. Sen ne diyorsun Burak?
5: Bariz, bariz. Yamal'da döndükten sonra grup aşamasındaki son maçlarda fena gözükmediler abi bence. O Yeşilburun Adaları ya da orijinal adıyla Kapa Verde maçında sarsıldıkları kadar çok sarsılmadılar grubun kalanında bence.
6: Bence de. Ya o maçta da kötü oynamadılar ayrıca. Bakma.
5: 9 kurtarış yaptı kaleci orada.
6: Kalecide 9 kurtarışı var. Top neredeyse kapa, ya yani Yeşilburun yarı sahasındaydı. Öyle değil mi?
5: İspanya'nın gol beklentisini şimdi bir kontrol etmek isterim abi o maçta mesela. Biraz daha bu söylediğimizi destekleyecek bir istatistik olması adına. 2-10'luk bir gol beklentisi var. 27 şut, 7 isabetli deneme. Topla oynama %74.
6: Daha ne olsun?

0: İspanya boğmuş rakibi.
1: Rakip olmadı.
0: Çıkmış. Burada İspanya dedik. İspanya-Avusturya eşleşmesiyle Portekiz-Hırvatistan eşleşmesini kazananı arasındaki bir eşleşme için ne dersin abi? O da güzel olabilir.
1: Evet. Yani ne diyorsun? Özetle finale ya bir üst tura. Mesela İspanya-Portekiz çıkar mı? Çıkabilir.
0: Çıkabilir. İspanya-Hırvatistan da olabilir. Bu bir üst turda da
1: İspanya-Hırvatistan da olabilir.
0: Bir üst turda da ben İspanya'yı bir adım önde gördüm. Genel oyun yapısı daha olmuş, evet, daha sorunsuz, evet, kompakt olmuş.
1: Burada İspanya'nın daha iyi sonuçlar alabileceği kanaatini taşıyorum ben de.
0: Hemfikirim, o zaman bu eşleşmeyi de geçtik. Devam edelim abi. Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek.
1: Bosna, ben Bosna'nın tur atlamasını isterim.
0: Ben de çok isterim.
1: Onu söyleyeyim. Öyle açalım konuyu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosu Bosna'dan daha iyi.
0: Oyun olarak da daha iyi.
1: Ev sahibi. Burada ben kesinlikle keşke Bosna tur atlasa diyorum. Fakat oyuncu ve takım olarak Amerika Birleşik Devletleri tura daha yakın. Benim görüşüm bu.
0: Burada tabii dediğim faktörler, ev sahibi avantajı, kadro yapısı vesaire, Amerika'nın daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bosna atlasın ben de çok isterim ama ev sahibiyken bu turnuvadaki Amerika'nın ilerleyen olası eşleşmelerini söyleyeyim. Bunu yenerse Senegal-Belçika eşleşmesini kazananıyla eşleşecek. Yani çeyrek finale kadar bile gidebilirler işleri giderse.
1: Evet. Ya ben bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunun da böyle enteresan açık olması, değil mi?
0: Çok samimi gelmedi bana.
1: Bana da samimi gelmedi. Bayağı iyi başarmışlar değil mi yolu? Yolu açmışlar.
0: Çok şanslı abi işte, American Dream.
1: Değil mi?
0: Tabii Amerikan rüyası ya, görüyorsun. Buradan sonra da ne geliyor onu da hemen söyleyeyim. ABD Senegal ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Belçika Senegal eşleşmesiyle çıkanla kazandığıyla eşleştiği durumda da bu Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya eşleşmelerinin çıktığı galiple oynayacak. Yani çeyrek finale kadar gidebilir Amerika.
1: Evet.
0: Orada tabii biraz tıkanıklık yaşayabilir.
1: Orada dur bir dakika diyebilirler. Ya Belçika diyelim tur atladı.
0: Eler bence Amerika Belçika'yı.
1: O maç ortada söyleyeyim. Belçika o tarz maçları sever.
0: Rudy Garcia'yı biraz tecrübeli bir hoca.
1: Bir de Belçikalı oyuncular, Belçika sever öyle maçları. Onların yapısında var o.
0: Tehlike arz ediyor diyorsun.
1: Tabii tabii. Ya öyle Amerika için harika Belçika'yı yeleriz diye çıkarlarsa bir de.
0: Problem.
1: Bayağı bir problem yaşarlar.
0: Burada ABD Bosna Hersek'te, o zaman ABD'yi attık bir üst tura. Belçika Senegal eşleşmesine gelelim. Belçika ilginç bir gruptan çıktı. Gerçekten grubu ben hiç keyif almadım hiçbir maçından, bir saniye bile.
1: Can sıkan bir gruptu.
0: Çok. Senegal'de ölüm grubundan geldi buraya en üçüncü
1: olarak. Evet. Yani Senegal. Senegal'in diri bir takım olduğunu hepimiz gördük. Ama Belçika'nın deneyimi Senegal'in diriliğine karşı, temposuna karşı. Ben Belçika takımını biraz daha ön planda görebilirim. Ben tabii yani.
0: Burada Belçika'da işte Kevin De Bruyne gibi, sakatlıktan dönen Lukaku gibi, Trossard gibi, Doku gibi büyük maç oynama tecrübesi yüksek oyuncular var. Kaliteli de ayaklar var ama atletizm olarak acaba karşılık verebilirler mi onu düşündüm. Orada da Senegal savunmasının çok dağınık gözükmesi biraz.
1: Sen bayağı dağınık.
0: Konuşmuştuk yayın öncesinde, o biraz şüphe yaratıyor açıkçası Senegal'e.
1: Ya yani. Bayağı ister istemez ben böyle bir dağınıklık görmedim diyorsun.
0: İsim de kötü değil mesela. Kalidou
1: Koulibaly. Oturmamış.
0: Miyakiti, aynen.
1: O savunması oturmamış Senegal'in. Bunu kabul edelim. Bırak.
0: Burada Belçika mı deriz?
1: Ya ben diyorum. Ya sen Senegal tur atlarsa nasıl tur atlar? Sen de düşünceni söyle bana. Ben de derim ki evet. Bunu kabul edebilirim.
0: Burada mesela şey var abi. Senegal savunmasında dağınık dedik ya. Ben Belçika savunmasını da beğenmedim.
1: Ben son maçta fena abi bulmadım.
0: Ya burada da şey aldatıcı abi, işte grupta bakıyorsun Yeni Zelanda, İran, Mısır, Belçika savunmasını ciddi anlamda test edecek bir rakiple de oynamadılar.
1: Belçika'nın en büyük avantajlarından biri şu, turnuvanın çok usta bir kalecisi Belçika'nın kalesinde.
0: Kurtu.
1: Evet. Ya kaleci farkı derler ya. Kurtu yine dikkat ediyorsan ince toplarda yine çok başarılı kurtarışlar yaptı.
0: Sadece 2 gol yediler bu arada grup aşamasında.
1: Onu da hatırlatmak isterim.
0: Bu da güzel bir detay. Ben bu maçta işin içinden çıkamadım abi. Yani isim hem tecrübe olarak hem kayıt olarak Belçika özellikle ileri atta daha iyi gözüküyor ama Senegal işte son AFCON finalisti. Onların da büyük maç tecrübesi çok yüksek. Ben arada kaldım burada. İki takımın da savunma hataları sanki maçın kaderini tayin edebilir gibi.
1: Evet. Öyle gözüküyor.
0: Burada ben de Senegal diyeyim en azından. İşte sen Belçika yorumunda bulunmuştun. Ben de Senegal diyeyim. İlerleyen turlarda en azından üzerine konuşacak bir şeyimiz olsun. Diyelim devam edelim. Bakıyorum abi. Bu arada forma lansmandan görüntüler de şu an önümüzde. Çubuklu modelin üstünde de fena durmuyor.
1: Evet. İyi, güzel bir görüntü.
0: Gerçekten güzel bir iş çıkartmışlar. Buradan tebrik etmek lazım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ınki daha lansmanı yapılmadı. Bu sene güzel formalar yapmış. Trabzonspor'unkileri de beğendim ben.
1: Ben de beğendim. Güzel formalardı.
0: İşte yaz aylarında yeni sezona heyecan içinde söylemiştik bunu zaten. Transfer ve formalar biraz daha taraftarı daha çok gaza getiren detaylar şu anda
1: mutlu eder.
0: Transferleri bekliyoruz şimdi. Devam ediyorum abi. Bakıyorum. Az sayıda eşleşmemiz kaldı. Meksika-Ekvador mücadelesi. Meksika turnuvanın ev sahiplerinden grubundan 9 puanla fire vermeden çıktı. Ekvador'da Almanya'yı son maçta yenerek en iyi üçüncüler arasında adını yazdırdı ve grubundan çıktı.
1: Almanya'nın o maçta temposunu çok düşürdüğünü gördük. Almanya sever böyle stratejik oynamayı. Bir örnek vereceğim dünya futbol tarihinden. Mesela 74'te işte dediğin gibi Demokratik Almanya yenildi. Herkes aa ne büyük olay falan dedi, stratejikti. Brezilya ile oynamamak için. Bunu gerçekleştirdiler. Mesela.
0: Ya bu sonucu...
1: Yani uzun yolda final yolu diye çıkıyor ya. Brezilya gelmesin diye. O stratejiyle de oynamayı bilen bir takımdır Almanya. Onu söyleyeyim.
0: Ya bu mağlubiyetin ardından şimdi Paraguay ile eşleştiklerini hesaba katınca çok kulağı olmamıştır diyemedim açıkçası. Ama Fransa kötü oldu onun üzerine tabii.
1: Tabii onun üzerine ama ya Herro ya Mero diye bir laf vardır. Artık bir yerde karşılaşacaklar Fransa ile.
0: Risk almak zorundasın. Amerikalıların bir lafı vardır ya, bir Türkçe karşılığı o kadar manasız ki bu arada. Risk almayan bisküvi yiyemez diye. Öyle bir durum var, bir risk aldılar. Paraguay eşleşmesi güzel ama mantıklı bir hamle.
1: Mantıklı değil mi?
0: Ekvador için ne dersin abi? Meksika fena değil. Yani çok iyi oynuyorlar mı tartışılır ama istekli arzulu gözüküyorlar, heyecanlılar.
1: Meksika bir de 3 maç 9 puan.
0: Çok net.
1: Net. Çok deneyimli bir teknik direktörleri var. Aguirre. Ben Meksika'yı 1,5 adım önüne görüyorum Ekvador karşısında. Daha iyi takım çünkü Meksika Ekvador'da.
0: Ekvador da dağınık bir takım. Son maçı kazandılar, hatta değişik enstantaneler vardı. Orada Ekvador Almanya'ya golü bulunca teknik direktör Sebastian Becasetçe'ye gidip tribündeki eşini öptü vesaire. Evet. Heyecanlandılar, mutluluklar ama çok iyi görmedim ben grup aşamasında. Fil dişi maçı da dahil olmak üzere. Sadece Almanya değil.
1: Ya önemli olan Meksika'nın hücum gücünün Ekvador'dan daha iyi olması Burak. Onu söyleyeceğim. Hücum olarak Ekvador takımından daha organize, daha tehlikeli ve daha çabuklar. Bu onlara büyük bir avantaj getirecek.
0: Turnuvada çok iyi gözüken Quiñones gibi bir isimleri var. Yine Raul Jimenez fena bir turnuva geçirmiyor. Orada varlığıyla girdiği pozisyonlar, yarattığı
1: doğru tehlikelerle.
0: Ve bu arada Aztek Stadyumunda oynanacak maç.
1: Rakım'dan da bahsedelim istiyorsan değil mi?
0: Tabii böyle detaylar da belirleyici olacak. Orası bir mabet gibidir Meksika futbolu için.
1: Aztek Stadyumunda Rakım, ya havanın deniz seviyesinden bayağı yüksek olması rakipleri çok zorluyor.
0: Basınçtan ötürü.
1: Bunu da kabul edelim. Bu da Meksika'yı zorlamıyor tabii ev sahibi olduğu için.
0: Bir de o ilginç bir stadyum abi. Orada Meksika'yı orada yenmek de çok zor olabilir ya.
1: Tıklım tıklım dolu tribünler. Bence çok zor. Meksika taraftarları. Ya o maçtan Ekvador'un çıkması mucize olur.
0: Ben de Meksika'dan yanayım. Hem Ekvador'u beğenmediğim için hem belirttiğimiz faktörler. Bir de Aztek Stadyum hakikaten dünya futbol tarihine geçmiş inanılmaz bir stadyum. Tıklım tıklım taraftarlar ki büyük çoğunluğu Meksikalı olacak muhtemelen o maçta. Oradan tabii çıkması çok zor Ekvador'un.
1: Ya Ekvador'dan 40 bin kişinin gelecek hali yok. Yani bir de ilk maçları izledik, Dünya Kupası açılış maçını. Seyirciyi hatırlıyorsun orada. Meksika, Güney Afrika. Seyircinin bayağı maçın üstünde etkili olduğu dakikalar var. Taraftarın, Meksika taraftarının.
0: Bu arada Meksika'da turnuvaya çok iyi hazırlanmış. Bir veri yayınlamışlar. 2026 Dünya Kupası formaları arasında en çok satan forma Meksika forması olmuş globalde.
1: Ya Meksika 1986'yı organize etti. Hem de şöyle oldu. Kolombiya Dünya Kupası'nın ev sahibiydi. Bu kartel savaşları çıktı Kolombiya'da. Dediler ki biz yapamayacağız. FIFA dedi ki Meksika'ya sen yapar mısın? Ben yaparım dedi Meksika. 1986'yı da organize ettiler. Tek başlarına 40 gün. Ve muazzam bir Dünya Kupası yaptılar. Tek başına. Ya Meksika bunu şimdi üçe bölüyorlar ya. Kanada, Amerika, işte Meksika. Bundan sonraki Dünya Kupası İspanya, Fas, Portekiz. Hem seyahatleri arttırıyorsun hem de zor hale getiriyorsun kupayı. Hele bu bir Amerika tarafında yapıldığı zaman doğu saati

0: var, Batı saati var, Meksika saati var, Kanada saati var, öyle değil mi?
1: Eyaletlere göre bile saat değişiyor abi.
0: Maalesef. Ya o yüzden de ne karışık sebze çorbası çıkıyor ortaya.
1: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim abi. Hani bu tarih tekerrürden ibarettir diyorlar ama bu da ilginç bir detay. Meksika'da da bundan birkaç ay önce kartel ve hükümet arasında ciddi bir çatışma vardı.
0: Ya. Değil mi?
1: Turnuvayı asla yerinden değiştirmediler. İran turnuvaya gidecekti. İran'a Amerika'da 3 maçını oynattılar. Meksika'da kartel savaşları çıktı. Turnuvayla alakalı kimse istihdam evet. bozmadı. Çok ilginç bir turnuva gerçekten ya.
0: Acayip bir turnuva.
1: Tesir etmedi Allah'tan turnuvaya bu kartel mevzu.
0: Evet. Onlar da herhalde bir Dünya Kupası'nı seyredelim sonra ne yapacaksak yaparız. Devam edelim demişler midir?
1: Bir ara vermiş olabilir. Ara,
0: abi. Olabilir.
1: Görüyorsun kartelin bile futbola saygısı var evet. Meksika'da. Seviyorlar adamlar. Meksika-Ekvador galibinin abi son 16 turunda rakibi İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kazananı olacak.
0: İngiltere herhalde Demokratik Kongo'ya elenmez. Herhalde.
1: Yani tabii.
0: Ya Tuchel zaten o tedbirli oyunuyla çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum ben İngiltere'nin elenmesini.
1: 1-0 falan ya da 2-0 iyidir. Ne diyorsun abi?
0: İyidir. Ya Tuchel'e göre mükemmel bir sonuç. Ya,
1: seyirci bazında değil tabii canım sonuç olarak yani.
0: Evet.
1: Hani İngiltere hiçbir top oynamadı deriz ama İngiltere çıkar oradan muhtemelen bu eşleşmede de.
0: Ya İngiltere'nin elenmesi sürpriz olur, büyük sürpriz olur.
1: Çok güzel eşleşme. Grupta da abi yani Hırvatistan maçı hariç ben ne Gana maçında ne Panama maçında İngiltere'yi hiç beğenmedim ya.
0: Ya İngiltere tam top oynuyor. Oynamaya çalışıyor ama ben o can sıkan toptan hoşlanmıyorum Burak. Canım sıkılıyor izlerken.
1: Akmıyor abi.
0: Ya dersin ki ya öyle bir filmdir ki 8 Oscar alır bu film. Filmi bir seyredersin ya dersin yazık ya geçen 2,5 saatime yazık oldu. İngiltere'yi her de seyredi şimdi öyle diyorum. Ya bu takımı seyrederken yazık oldu diyorum.
1: Yani şey var abi İngiltere'de bu 11 oyunculuk listeyi sahaya hiçbir taktik vermeden başıboş salsan daha güzel futbol oynayabilirler.
0: Ya tabii.
1: Siz kafanıza göre takılın deseler orada Declan Rice, Rashford, Harry Kane falan daha iyi şeyler çıkabilir seyir zevki anlamında.
0: Mesela Saka oynuyor. İyi oynuyor mu? Sakatlığı ne durumda? Başladı ya en son.
1: Arsenal'da oynamasına rağmen hiç sevmediğim bir oyuncudur abi.
0: Bazen ağır, bazen kaybolabiliyorsun saha içinde. Unutursun Saka'yı. O da kendini unutur.
1: Çok üretken bir oyuncu da değil abi. Ben evet, Saka'nın biraz abartılı bir isim olduğunu düşünüyorum.
0: Şaşırtan bir oyuncu.
1: Yani mesela orada işte Arsenal'ın ileri ucunda Martinelli olsun, Havertz olsun oradaki ileri uçtaki diğer bütün oyuncular.
0: Onlar Saka'dan işi çeviren var. Oyuncular zaten. Havertz'le Martinelli.
1: Saka'nın bir katkısı yok bence çok fazla.
0: Enteresan.
1: Burada İngiltere herhalde geçer deriz.
0: Yani geçmezse gülerim. Sen?
1: Ben
0: Demokratik
1: abi.
0: Kongo İngiltere'yi kupanın dışına. Tamam güzel. Futbol sürprizler oyunudur. Ama İngiltere'nin şu var. İngiltere açık oynasa derim ki vallahi İngiliz savunması çok hata yapıyor. Öyle bir şey imkan vermiyor ki Thomas Tuchel. Oyunu bir kapatıyor. Uğraşsan da İngiltere'ye gol pozisyonuna giremiyorsun.
1: Orta saha falan da çok kilit abi. Yani Declan Rice, işte Harvey Elliott'lar ve Harvey Elliott düzeltiyorum. Elliot Anderson'lar falan hep savunma ağırlıklı orta saha oyuncuları.
0: Kilit tabii.
1: Ya şey de ilginç olmaz mı abi? Hani İngiltere'nin futbola karşı orada taraftarların biraz daha tutucu ve agresif olduğunu düşünce zamanda Beckham'a yapılanları falan biliyorsun. Şimdi Kongo İngiltere'yi tutup yense o futbolcuların İngiltere'ye dönüşü nasıl olur çok merak ediyorum.
0: Bayağı zor olur. Ya şimdi gazetelere düşün abi orada Mirror'lar, The Sun'lar, Telegraph falan orada çok acımasız manşetler var. Çok acımasız.
1: Burada yapsan gazeteleri kapatırlar abi.
0: O inanılmaz acımasız. Ve tabii şimdi medyada gelişti. Sosyal medyalar, YouTube kanalları, televizyonlar. İngiltere'de çok acımasız eleştiriler var futbolda. Bir de dalga geçiyorlar, alay ediyorlar.
1: Sarkazm da var.
0: Evet, alay var. Bayağı dalga geçiyorlar.
1: Vallahi bir Kongo ya da bir sonraki turda belki Meksika karşısında İngiltere bir hüsran yaşarsa bu kadroyla bence Tuchel'i falan topa tutarlar oyuncu grubu da.
0: Ben sana söyleyeyim bu oyun yapısında bu oyun disiplini devam ettiği sürece İngiltere'nin yolu açık bu futboluyla. Tam şimdi ne diyorduk Ancelotti için?
1: Turnuva hocası.
0: Bu turnuvaların hocası diyorduk değil mi? Eleme maçlarındaki uzmanlığı.
1: Evet.
0: Tuchel de fena değildir bu konuda biliyorsun.
1: Şampiyonlar Ligi aldı Chelsea ile bu şekilde.
0: İşte örneği hemen verdin. Bu şekilde bu oyun yapısıyla Şampiyonlar Ligi'ni aldı Chelsea ile. Ben şaşırmam ki İngiltere yarı finale yükselirse.
1: Olabilir. Önü de nispeten açık gibi. En azından çeyrek finalde bir Arjantin gelme durumu var. Birazdan o eşleşmelerde
0: bakarız. O maç tarihi maç olur ama. O çeyrek finalde tarihi bir maçlar.

0: 86'nın rövanşı mı?
1: 86'nın rövanşı olarak bakabilirler, evet.
0: Evet.
1: Bu sefer de Maradona değil Messi.
0: Messi var, evet.
1: İngiliz futbolunun travmalarını depreştirecek bir maç olabilir abi.
0: Ya da Arjantin için üzünlü veda olabilir. Ben bir de başka pencereden bakayım.
1: Rövanş olarak bakıyorsun.
0: Ha, rövanş olabilir. Ya futbolda her zaman aynı sonucu alacaksın diye bir şart yok ya.
1: E tabi.
0: 86'da Arjantin eledi. Şimdi karşı karşıya gelirlerse. Bir bakmışsın İngiltere elemiş. Rashford maçın kahramanı mesela.
1: Sürpriz isim de çıkabilir. İngiltere'de genelde olur abi. Turnuvalarında biliyorsun tabi. Orada İngiltere'yi yazdık Kongo'nun. Yanına düzeltiyorum Kongo'nun önünde. Orada Meksika İngiltere bekliyoruz. O da ilginç bir eşleşme olabilir. İkişer tane eşleşmemiz kaldı abi. Burada kolay olanla başlayalım. Zaten reklama birkaç dakikamız var. Bunun üzerine ne konuşulur bilmiyorum. Arjantin Yeşilburun Adaları.
0: Yeşilburun elerse Arjantin ne olur?
1: Ben bir daha izlemem Dünya Kupası'nı kalanını abi. Bu arada bir...
0: Kapatır mısın?
1: Kapatırım. Benim için biter. Ben Arjantin formasıyla izliyorum evde zaten maçları, açık söyleyeyim. Zaten artık
0: bu konuyu konuşalım birazdan.
1: Bir reklamımız varmış abi. Sonrasında konuşalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 32 turu karşılaşmaları oynanıyor. Son 32 turunda bugün 2 maç yapılacak. Bu akşam saat 20'de Brezilya ile Japonya karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Almanya ile Paraguay mücadele edecek. Karşılaşma saat 23.30'da başlayacak. Son 32 turunda yarın sabah saat 4'te de Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Beş numarada Dadak Bey görüntüde. O giriş hazırlığı yapıyor. Beş numarada Dadak Bey de yerini alacak

4 numarada Şahin Yürekli. Bucks gerisinde. 4 numarada Şahin Yürekli de az sonra kulvarına girecek. Şimdi Şahin Yürekli de starttaki yerini almak üzere ve Şahin Yürekli de yerini aldı. Start verildi ve Bursa'da 7. koşu başladı. 5 numaralı Dadak Bey rakiplerinden 2 boy sonra yarışa başladı. Yine onunla birlikte geciken isim 8 numaralı Anemos. O da 2-3 boy geride kaldı. Yarışın liderliğini 7 numarada Rossi Can aldı. İkincilikte 4 numarada Şahin Yürekli var. 2,5 boy kadar geride, işte 1 numarada Önaltay yarım boy kadar geride. Orta kulvarda 2 numarada Salgur ilerliyor. Dışına 5 numarada Dadak Bey geldi. 1,5 boy geride 3 numarada

0: Şehir Kraliçe, yanında 6 numaralı Özersoy. Bir boy geride 8 numaralı Anemo sırasıyla son 800 metreye girdi Taylar. 7 numaralı Rossi Can yarışa liderlik yapıyor. 2 boy geride 4 numaralı Şahin Yürekli ikincilikte. 1 boy kadar geride 3.lükte 1 numaralı Önaltay. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Salgur dışında 5 numaralı Dadak Bey. 1.5 boy geride 3 numaralı Vahşi Kraliçe. 2.5 boy geride 6 numaralı Özersoy ve daha sonra 8 numaralı Anemo sırasıyla son düzlüğe doğru yaklaşıyor Taylar. 7 numaralı Rossi Can farkı 2.5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Şahin Yürekli ikincilikte içeride 1 numaralı Önaltay. Geride 3 numaralı Vahşi Kraliçe ve 5 numaralı Dadak Bey sırasıyla son 400 metreye girdi. 7 numaralı Rossi Can yarışın lideri. Fark 2.5 boy kadar. İç kulvardan 1 numaralı Önaltay'ın, orta kulvardan 4 numaralı Şahin Yürekli'nin atakları var. 7 numaralı Rossi Can son 200 metreye de 2.5 boy farkla lider girdi. 1 numaralı Önaltay'ın, gerilerden 5 numaralı Dadak Bey'in atakları var. Ancak son 100 metreye de 3 boy farkla 7 numaralı Rossi Can lider girdi. 1 numaralı Önaltay'ın Salgur'un çabaları olsa da 7 numaralı Rossi Can Nevzat Avcı ile kazandı. 1 numaralı Önaltay 2. oldu. 2 numaralı Salgur 3. 3 numaralı Vahşi Kraliçe 4. 5 numaralı Dadak Bey de 5. tamamladı yarışı. 7 numaralı Rossi Can Nevzat Avcı ile 7. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: Elazığ programıyla bir kez daha birlikteyiz değerli Radyospor dinleyicileri. Elazığ'da saat 19'da start alacak. İkinci altılı Ganyan 3. koşuyla birlikte. 3 numaralı Büyük Hatun. Benim favorim. Geçen yarışındaki performansı, şanssızlığını bu kez yaşamayacağını düşünüyor. Kazanma ihtimali de yüksek görüyorum. 1 numaralı Berfingen'in. 8 numaralı Renkli Güzel'de Dilba ilavesi var. Aziz Akdemir Safkan'ın üzerinde bir kez daha mevcut. 7 numaralı Narlıgöl'e de yine şans verilmeli. 3 öncelikli, daha sonra 1, 8 ve 7. İkinci ayakta 7 numaralı Bitirim Seda ve 2 numaralı Aslı Nuray ikilisini ben bir adım önde değerlendiriyorum. 4 numaralı Cinderella. 5 numaralı Fısıltı Kaya. 1 numaralı Sabır Çiçeği daha sonra dikkate alınabilir. Ben de öncelik özellikle 7 ve 2. 3. ayakta 2 numaralı Büyük Poyraz bugün banko olarak öneriyorum. Kalitesine inandığım bir isim son 3.lüğün ardından bu kez kazanacaktır. Hamlesini daha erken yapmasını beklediğim Büyük Poyraz'ı sizlere banko olarak öneriyorum. 4. ayakta 2 numaralı Ağız Açan ve 5 numaralı Mestan Bey arasında bir mücadele bekliyorum. Yine öncelikle bu safkanları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. 4. ayakta 2 ve 5. 5. ayak Maiden mücadele. Bölgede Maiden'lar zorlu geçiyor. 1 numaralı Roselina, 9 numaralı Ruhinas, 3 numaralı Edepli, 6 numaralı Kızım Damla, 10 numaralı Son Kraliçe ve 5 numaralı Güzel Bilge. 1, 9, 3, 6, 10 ve 5 Maiden mücadele 3 yaşlı Araplara mahsus 5. ayaktaki tavsiyelerim. Son ayakta ise 1 numaralı Baldur, sevgili Hikmet Çelik'in hazırladığı isim. 6 numaralı Garanor öncelikle yine tercih edilmeli. 3 numaralı Tyrexus, İsa Akkevus tercihleri devam ediyor. 7 numaralı Godspeed, sevgili Nagihan Tokmağ'ın safkanı. Aradığını bu kez Elazığ'da bulmaya yakın. Dikkat bu safkana da, özellikle sürpriz şansının yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde günü tamamladık. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
6: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Evet, Spor Kazanı'nda bir reklam ve yarış arasında ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan abiyle, Ercan Taner'le eşleşmeleri değerlendiriyorduk. Artık son 4 eşleşmemiz Arjantin Yeşilburun Adaları, Arjantin Kapa Verde eşleşmesinden devam edelim.
8: Banco favori Arjantin bence.
7: Diyecek çok bir şey yok bu eşleşme için aslında.
8: Yani sana şey dedim ya, Yeşilburun tur atlarsa ne olur diye, dünya kupalarının gelmiş geçmiş herhalde en büyük sürprizlerinden biri olur.
7: Ben izlemem kalanını turnuvanın, açık yürekli söyleyeyim.
8: Senin gibi de

0: Messi'den başka oyuncu da o iki kişinin ortasından o topu geçirmekte zorlanabilirdi. Değil mi?
1: Kaleci net beklemiyordur bence mesela.
0: Ya kaleci şunu düşünüyordur. Ya o top öyle geçse bile süratli gelmez diyordur. Çünkü topu görmüyor kaleci. Kale arkasından bir görüntü var. Tekrar izlediğimiz zaman pozisyonu. O görüntüye bakıyorum. Diyorum ki abi yine muazzam bir frikik attı.
1: Ters ayakta kaldı kaleci. Yavaş yavaş yuvarlanarak gitti bir de top.
0: Hani derler ya kıpırdayamadı bile. O anlardan biriydi.
1: Kaleci de şeyin farkında bu arada. Messi istese barajın üstünden atar. Kaleci topun öteki yandan geleceğini düşünmemiş bile. Topu görmüyor.
0: Görmüyor tabii. O şunu düşünmüş. Ya bu herhalde kesme vuracak. Barajın üstünden vuracak. Ki normal olarak fena bir düşünce değil. Ama yerden vurdu.
1: Abi sanki aktif futbolcular arasında bilmiyorum hani tabii ki farklı görüşlere saygı duyuyorum ama bunu Messi'nin dışında yapacak bir futbolcu olduğunu ben düşünmüyorum ya.
0: Bu düşünceyi değil mi? Aynı kanaatteyim.
1: Barajın solundan vurdu abi ki hani orada bir görüntü var gördüğümü bilmiyorum. Emiliano Martinez kendi yarısı aslında barajı Arjantinli oyunculara ayarlıyor oradan. Önceden çalışılmış da bir şey belli.
0: Tabii tabii.
1: O maçta Los
0: Angeles. O barajın hemen önünde Arjantinli oyuncuların yaptığı engelleme barajı var. Topu görmesin diye kaleci ve savunma oyuncuları iyice. Bunu başardılar.
1: İnanılmaz bir organizasyon.
0: Evet.
1: Çok benzeri bir frikik golünü de aynı maçın ilk golünde Giovanni Lo Celso kaydetti. Arjantin-Ürdün maçı hani Ürdün'ün zayıf olduğunu biliyorduk. Duran top antrenmanı kıvamında geçti biraz Arjantin için.
0: Aynen öyle.
1: Ya burada Yeşilburnu Adaları'ndan herhalde bir sürpriz beklemiyoruz. Onların çok onurlu bir mücadele verdiğini düşünüyorum. Bulundukları çok zor bir gruptan çıktılar ama.
0: Ya alkışlarla elenir bence Yeşilburnu.
1: Bence güzel bir turnuva geçirdiler.
0: Tabii canım o kesin.
1: Gurur duyacaklarını düşünüyorum. Arjantin'in önü açık olabilir abi. Bu eşleşmenin kazananının son 16 turunda rakibini belirleyecek. Eşleşme Avustralya-Mısır.
0: Evet. Şimdi Mısır-Avustralya maçında ya Mısır'ı iyi oyuncuları var. Temposu fena değil. Fakat Avustralya'nın o hırsı ve savunma anlayışı hiç de kolay olmayan bir maça doğru götürebilir Mısır-Avustralya maçını. Ya o maç uzayabilir biliyor musun?
1: Ben Mısır için hiç kolay olacağını düşünmüyorum. Katılıyorum %100. Yani Mısır'da hani ileride etkili oyuncular var diyoruz. Omar Marmuşlar, Salahlar vesaire ama fiziksel olarak Avustralya bize karşı olduğu gibi Mısır'a karşı da çok iri ve size'dı.
0: Evet. Ve yine bu sefer kapanacaklar.
1: Ve ilginç bir şey daha söyleyeyim abi. Hani biz Avustralya maçında onlar merkezi kapattı. Merkezden hücum etme girişimiyle sürekli olarak onları sarsmaya çalıştık ve başaramadık ya. Oyunu genişletip oynayamama problemi bence Mısır'da yaşayabilir. Onlar da daha çok merkezden etkili olan bir takım.
0: Evet. Zaten. Öyle bir görüntüyü bizlere gösteriyorlar. Ya Yeni Zelanda maçında da yenik duruma düştüklerini unutmayalım.
1: Avustralya'nın ben burada bir sürpriz yapabilir. Sürpriz denir mi onu da bilmiyorum ama eleme ihtimalini gayet değerlendirilebilir buluyorum.
0: Ya sürpriz tabii Afrika Kupası şampiyonlukları kazanmış. İyi oyuncularla dolu bir takımı elemek sürprizdir.
1: Burada bakalım zor eşleşme ama buradan çıkacak takım için Arjantin adına güzel bir kura olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aynı kanaatteyim.
1: Son iki eşleşmemiz kaldı abi. Kısa bir aramız var. Dilersen ona gidelim sonrasında onları da masaya yatıralım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından

Kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Kale Kilit.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
6: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, kaldığımız yayında kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz yayına. İki eşleşmemiz kalmıştı. Son 32 turunda İsviçre-Cezayir maçı abi. Bu da fena bir maç değil bence.
10: Ortada.
9: Evet.
10: Yani hem İsviçre hem Cezayir tur atlama kapasitesine sahip takımlar. İyi bir maç olabilir. Fakat uzatmaya gitme konusunda o maçta da ben uzatma olabilir mi diye sorarsan evet olabilir diyorum.
9: O konuda şüpheli buluyorum ben de. Öne çıkarttığım bir takım var mı? Ben İsviçre'yi bir tık daha Murat yakın oyun alışkanlığından ötürü.
10: Bir de İsviçre'yi ben şöyle turnuva takımıdır İsviçre.
9: Avrupa Şampiyonası'na yakın geçmişte Fransa'yı elemiş bir takımdan bahsediyoruz.
10: Tabii. Onu unutmayalım.
9: Yani burada İsviçre bir adım önde diyebiliriz. Cezayir'in de burada İsviçre'yle eşleşmesi çok enteresan bir hikaye. Yani programın önceki kısmında evet, da bahsettik. Avusturya 90+2'de gol attı diye İsviçre'yle eşleştiler eğer. O maçı öyle önde kapatsalardı İspanya ile eşleşeceklerdi.
10: Daha da zor olacaktı işleri. Değil mi?
9: Her şey onlar açısından o kadar güzel gelişti ki.
10: Evet. Bakalım ama İsviçre takımı da dediğin gibi kolay kolay elenecek bir takım değil.
9: Kötünün iyisi onlar için.
10: Evet.
9: Bu da güzel eşleşme. Yani burada da İsviçre'yi oyun kültürü, turnuva kültürü itibariyle bir yarım adım öne koyarım ben.
10: Olabilir. Ben önde görüyorum.
9: Burada abi bu eşleşmenin kazananı Kolombiya-Gana eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek son 16'da. Kolombiya-Gana da fena bir eşleşme değil. İki tane sıkı takım bana sorarsan.
10: Kim tur atlar diye düşünüyorum. Yani Kolombiya artık bir turları geçip acaba bir çeyrek finali hedefli olabilir mi?
9: Grup aşamasındaki futbolları bence bunun sinyallerini veriyor.
10: Bana da verdi.
9: Hak ediyorlardı. Bence güzel gözüküyor. Kolombiya'nın oynadığı futbol beni
10: heyecan verici.
9: Evet. Çok yetenekliler abi. Güney Amerika takımlarının bu yüzden hastasıyız mesela.
10: Kesin öyle. Burada yani Gana da tamam iyi mücadele eden, yeri geldiğinde takım savunmasında başarılı olan, atak organizasyonlarını çabuk gerçekleştirmeye çalışan bir ekip olarak değerlendirebiliriz. Ama Kolombiya daha teknik ve iyi takım.
9: Bu arada Gana'da da meşhur bir Afrika'nın en iyi büyücüsü olduğunu iddia eden bir beyefendi var. Harry Kane'e büyü yaptım dedi. Evet. Gol atamadı Harry Kane. Şimdi Yeşilburun Adaları.
10: Arjantin eler diyor.
9: Aynı zamanda Portekiz'de Dünya Kupası'nı alır diyor. İyice gazı aldı şu anda. İlginç tahminleri
10: bakalım,
9: var.
10: Bakalım göreceğiz.
9: Ama bu maç için bir yaptırımı yok ilginç bir şekilde. Kolombiya karşısında bir şey söylemedi. Biraz dış işlere odaklanmış durumda kendisi.
10: Herhalde öyle gözüküyor.
9: Böyle kehanetler de vardı. Yayın öncesi de konuştuk abi. Geçen haftalarda.
10: Ahtapot Pol vardı.
9: 2010 Dünya Kupası rahmetli Ahtapot Pol.
10: Değil mi?
9: Evet, kalamar oldu galiba sonrasında kendisi ama
10: O hep bayağı bildi 7 maçı falan.
9: O dönem o hatırlatalım, cam fanuslar vardı suyun evet. altında, hangisine girerse orada bayağı iyi gitti evet.
10: Bayağı tahminleri tuttu.
9: Onda bir şey var mıdır abi?
10: Yemleme vesaire. %100 vardır. Değil mi?
9: Evet, ondan sonra da bir hafta futbol gelmedi.
10: E tabi, sadece bir tane.
9: Tabi, o da ilginç bir konu. O dönem abi sahibinden de bir ilan vardı, hatırlar mısın bilmiyorum. Ahtapot Pol çok meşhur olduktan sonra bir tane Ahtapot satılık ilanı vardı. Ahtapot Pol'un kuzeni Ahtapot Polat diye 10 bin liraya satıyorlar. Geçim boş şartlarında bilmiyorum kim aldı.
10: Çok enteresan ya.
9: Ya iddia oynamayı seven biri almış olabilir Ahtapot olabilir. Polat'ı da. Şu an evinin bir yerinde akvaryumda tahmin yapıyordur Ahtapot Polat. İlginçti. Gana Kolombiya için Kolombiya mı dedik?
10: Kolombiya tur atlarsa şaşırmam diyorum.
9: Futbol için de iyi olur bence.
10: Evet.
9: Burada turnuvada şimdiye kadar abi böyle çok fazla ilginç hadise vardı bu arada. İşte Ganalı büyücüden bahsettik. Türkiye-Amerika maçı için uzaylılar ilk teması gerçekleştirecek.
10: Ne oldu sonuç? Sıfır. Sıfır uzaylı.
9: Ya herhalde bizim gruptan çıkma iddiası kalmayınca uzaylılar gelmedi o maça.
10: Vaz mı geçtiler?
9: Daha rekabetçi maça gelirler mi abi?
10: Gelmezler.
9: Bir Almanya-Fransa çeyrek son 16 maçında görmekte fayda görüyorum.
10: Olabilir. Orada, bekleriz bakalım.
9: Oraya da gelmezlerse gelmezler.
10: Gelmez.
9: Enteresan şeyler oluyor. Dünya Kupası'nda bu özelliğini çok seviyorum abi. İlla ki ondan
10: mutlaka birileri çıkıyor. Bir şeyler yapıyor değil mi?
9: Prim yapan birileri çıkıyor. Evet. Ahtapotlar çıkıyor. Kainler, işte büyücüler, bir şeyler. Bu turnuvada da fazlasıyla görüyoruz bunları.
10: Görüyoruz ama genelde ondan sonra Pol hariç pek başarılı olabiliyorlar.
9: Pol ikonik bir karakterdi. Buradan geçmişi de bir yad etmiş olduk. Yaklaşık 4-5 dakikamız var. Birkaç da mesaj alalım mı abi?
10: Alalım.
9: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Hani sohbete daldık. Gördüğüm kadarıyla şu an 60'ın 70'in üzerinde mesaj var.
10: Çok iyi.
9: Ya bu bir yandan da hani cevap veremedik ama sohbetten de memnun olduğunuzu gösteriyor. Bence bu iyi bir şey. Kusura da bakmasın dönemediklerimiz.
10: Aynı şekilde.
9: Sevgili Alaca selamlar. Varşova'dan sana ve Ercan abiye saygılar sevgiler. Buralar yanıyor. Net 40 derece var. Sakın gelmeyin. Bu soru size nasip oldu. Elemeleri geçemedik. Ne daha önce bir selam gelmiş. U19 Avrupa Şampiyonası başlıyor. Biz neden yokuz? Bilginiz var mı diye.
10: Yok. Elendik herhalde onunla.
9: Yani Polonya'ya gelmeyin diye de bir uyarıda bulunmuş. Var mıydı daha böyle planın yakın?
10: Yoktu senin.
9: Vallahi benim de yoktu. Ama bir gitmeyelim madem.
10: 40 derece evet.
9: 3 puanla gruptan İran çıkamadı Türkiye gibi demiş. O zaten İran'a yapılanlar ben...
10: O son saniyedeki pozisyon sence... Ya acayip bir offside kararı çıktı orada ama neyse.
9: Bence verilmeliydi gol.
10: Ya offside anlayamadım ben.
9: Ben çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum abi İran'ın üzerindeki sürecin.
10: Katılıyorum.
9: Bakalım. İzmir'den selamlar. 34 yaşındayım ve 10 yıldır Radyo Spor dinliyorum. Sabah 8 akşam 17.30 arası ve bu radyo frekansına ilk geçme sebebim olan rahmetli Sabri Ugan abinin sabah 10-12 arası programlarıdır. Bugün onu kaybedeli tam bir sene oldu. Çocukluğumuz onun ve Ercan abinin anlattığı maçlarla geçti. Çok isterdim hem Sabri abinin hem de Ercan abinin bu Dünya Kupası'nda maç anlatmasını. İyi yayınlar demiş.
10: Evet, tekrar rahmetli analım sevgili Sabri Ugan'ı.
9: Allah rahmet eylesin diyelim, yakınlarına da sabır ve başsağlığı dileyelim. Merhabalar, Kocaeli'den Muzaffer. Fas bir önceki kupada 4. oldu. Bana göre Brezilya maçında oynadıkları gibi oynarlarsa Hollanda'yı elerler demiş.
10: Zor maç dedik.
9: Zor maç. Merhaba, Vedat Muriç'in sakatlığı ile ilgili güncel bir bilginiz var mıdır demiş.
10: Sakatlandı söyleniyor ama herhalde öyle çok ağır bir şey değildir. Yoksa hemen onu söylerlerdi. Ya da kulübün açıklamasını bekleyeceğiz.
9: Benim duyduğum kadarıyla abi ufak bir adale ağrısı hissediyor. MR'a götürüyorlar yani, o da garanti olsun diye. Çok tabii. Ciddi bir şey yok sanıyorum. Yarıda bırakma sebebi biraz daha tedbir.
10: Tedbir amaçlı.
9: İyi yayınlar. Tekstil sektöründe üretici olarak ülkenin lokomotifi olan tekstil sektörü bitmiş durumda artık demiş Başakşehir'den Sadık Bey.
10: Forma konusunu konuştuk herhalde, ondan diyor.
9: Bu arada şeyi de duyuyorum abi, hani bir sürü insanlarla sohbet ettikçe genel olarak döviz kurundan vesaire ötürü tekstil sektöründe ciddi bir kriz var ülkemizde.
10: Evet ya, benim tabii pek uzman olmadığım bir

0: konu.
1: Ben tamamen kulak dolgundum.
0: Yani evet.
1: Halil Demir iyi yayınlar. Abiler ellerinizden öper, iki oğlum var. Beşiktaş hastasılar. Yeni sezon forması istiyorlardı. Bu fiyatlara nasıl alacağız çocuklara? Fiyatlar çok yüksek demiş. 6100 lira olduğunu tekrar hatırlatalım.
0: Konu. Zor tabii ki. Allah kolaylık versin.
1: Zor ve üzücü diyelim. Abiler iyi günler. Ben de tekstilde çalışıyorum. Çok kaliteli firmalarda da çalışıyorum. Formanın maliyeti 1000 TL bile değil demiş.
0: Düşün. Bunu konuşmuştuk.
1: Yani. Devam ediyorum. Program başında konuştuğumuz konulara dinleyicilerimizden güzel etkileşimler gelmiş. Merhaba, geçen sene Almanya 3. ligi maçına gittim. Kale arkası bilet 15 euroydu demiş. Orada biliyorsun bir de çakılı tribünler oluyor.
0: Evet.
1: Merhaba, ben Oktay. Asgari ücretli 1000 TL kenara koysa 6 ayda ancak bir forma alabiliyor.
0: Sezon bitiyor diyorsun.
1: O da sezon bitmiş diye de eklemiş bu arada.
0: Evet.
1: İspanya'dan Ertuğrul selamlar. Sizlerin sesini duymak çok güzel. Benim hoşuma gitmeyen tek şey var. İsimlerin bel kısmında yazması formanın hakkını vermiyor. Bence formayı kötü kılıyor. Reklam bele konsa tekrar isim üst kısımda yazsa daha güzel olur. Düşünün Messi'nin isminin bel kısmında yazdığını. Bence olmuyor demiş.
0: Ha, evet, olabilir.
1: Yukarıda yani, yazdığında daha iyi bence de.
0: Yukarı tamamıyla. Frontlar değişiyor değil mi artık? Front olmayacak.
1: Bu sene değişti. Hatta bugün yapılan forma yazmanda da yeni. Yazı tipi de belli olmuş.
0: Evet, o önemli.
1: 10 senedir aynı Arial fontla, gerçekten bence çok kötü.
0: Bence de. Alışacağız. Göz alışıyor biliyorsun.
1: Mecbur. Ama bir laf da vardır biliyorsun abi, Ümit Besen'in, alışmak sevmekten daha zor
0: evet,
1: geliyor diye.
0: Evet.
1: Alışıyoruz ama ne kadar seviyoruz tartışılır. Kulüp takımlarını geçtim. Milli takımın forması bile çok pahalı. Sponsor firma ürünlerini Türkiye'de üretiyor. İthal falan da değil. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Çocuklar forma istiyor. Ben de almak istiyorum ama 3 forma 15-20 bin TL'ye mal oluyor. Gelirim askeri ücret seviyesinde değil, daha yukarıda ama beni bile çok zorluyor demiş Yusuf Şahin.
0: Zorlar. Doğru.
1: Ya bunlar herkesin içinde olması gereken. Ya bir şey var hani, hepimizin gündelik hayatta çalışıyoruz. Boşta kalan zamanlarda sinema, spor, bir şeylerin içinde olup bir deşarj olman gerekiyor. Dünyanın her yerinde de böyle. Bu kadar pahalı olmama. Bir maça gittiğinde kafanı boşaltmak için. Çünkü boş zamanda bir şekilde değerlendirmen
0: lazım. Çok haklısın,
1: lazım.
0: Katılıyorum yani, sana ama maalesef böyle.
1: Ya hep müzik için söylerler, sanat için söylerler ama genel olarak bence hobi ruhun gıdası. Bundan mahrum kalmak, bu kadar zorlanmak bence doğru değil ya.
0: Çok doğru.
1: Bakalım. Kısa olan mesajları seçiyorum abi özellikle. Merhabalar, Serdar ben. Bu formaların ikinci veya üçüncü kalite şekilde fiyatlandırılması gerekir. Paris ve Bayern Münih gibi takımlarda öyle olacak sanki. Ucu açık. Orada şey var abi, maçta giyilen formalar farklı bir statü. Taraftar forması farklı bir statü.
0: İstediği statüde alıyorsun.
1: Bizde tek çıkıyor.
0: Evet.
1: Türkiye karşılığında söyleyeyim abi bu arada. Taraftar formaları o büyük kulüplerin statüsünde 6600, maç forması 8000 lira. Yani aşağı doğru giden bir tablo yok orada da.
0: Fena değil değil mi rakam?
1: Yani de, o çeşitlendirilebilir. Bir dinleyicimiz bir rüya görmüş bak abi, o kadar
0: hayırdır, hayırdır.
1: Kainden büyücüden bahsetmişken, kupayı İngiltere alıyordu rüyamda demiş.
0: Tuhel omuzlarda diyorsun değil mi?
1: Yani gözümde canlandırdım abi, ilginç.
0: Bana da ilginç geldi.
1: İlginç. Turnuva öncesi tahminim İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin yarı final. Final, Arjantin, Fransa final ama bu sefer rövanşı alacak diye düşünüyorum Fransa. Aynı yarı final ve final dedi tek başına. Tek farklı şampiyon Fransa dedi. İspanya demiş abisi, beyefendinin. Bakalım hangimiz doğru bilecek.
0: Hep beraber göreceğiz.
1: Fransa tahmini isabet sağlamaya doğru ilerliyor şimdiye kadar sanki.
0: Başarılılar.
1: Bence İngiliz futbolcusu ego ile genel İngiliz kibiriyle birleşince takım olamıyorlar. İngiltere'den Erkan demiş. Direkt Membah'ından bir tespit.
0: Evet.
1: Orada bir kibir var mıdır abi futbolcular üzerinde?
0: Yani genelde kibirlidirler biliyorsun.
1: Siz de duydunuz galiba bu anonsu, kulaklığın sesi açıktı. Evet, süremizin sonuna gelmişiz abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, bugünlük Spor Kazanı'ndan bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı'nı sundu.
3: Radyo Spor!
2: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program.

0: anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
1: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek. Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem. Yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç. Tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor. İtalya karşısında 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı, dışarı, sarı, uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Misaka'dan sonra 10 numaralı Big Honey kulvarına yakın. Big Honey'de kulvarında olacaktı. Geriye alındı, tekrar kulvarına yaklaştırılacak şimdi.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesne saatlerinden herkese merhaba, Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Günün maçlarını konuşacağız tabii ki. Dünya Kupası ana gündemimiz. Hafta sonu oynanan maçlarla alakalı yorumlarımızı yapacağız. Bugünün programındaki önemli maçları konuşacağız. Konuklarımız olacak. Önce sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikte olacak saat 17.30'da, ardından da 18'den sonra da sevgili Hasan Adıyaman bizlerle birlikte olacak. Tabii bugün yine çok keyifli maçlar var. Keyifli geçmeye aday maçlar var. Bunların başında da saat 20'deki Brezilya-Japonya maçı geliyor. Brezilya tabii ki daha önceki turnuvalara göre bence biraz daha düşük kalibreli bir kadroyla bu turnuvaya gelmiş olsa da her zaman Brezilya Brezilya'dır diye düşündürüyor. Ki son maçlarda biraz daha böyle açıldıklarını, oyunlu olarak da biraz daha akışkan hale geldiklerini görüyoruz. Tabii ki ilerleyen turlarda neler olacağını da göreceğiz. Diğer tarafta da Japonya'nın benim çok beğendiğim bir takım olduğunu, turnuva öncesinde de benim böyle beklentileri aşacak takımlar arasında saydığım bir ekip olduğunu belirteyim. Bu zamana kadar da, şu tura kadar da hiç fena gelmediler. Grup maçlarında özellikle Hollanda karşısında sergiledikleri performans oldukça dikkat çekiciydi. Tabii ki Brezilya karşısında da yine elinden gelenin en iyisini yapacak olan, çok iyi mücadele edecek bir Japonya göreceğiz. Onun dışında saat 23.30'da Almanya ile Paraguay karşılaşacak. Almanya tabii biraz enteresan bir takım bu turnuva için. Oldukça gollü bir Kuraçao galibiyetinin ardından fil dişini yenip sonrasında da Ekvador karşısında beklenmedik bir şekilde kaybetmişlerdi. Aslında fil dişi karşısında da çok zorlanmışlardı kazanırken. Ve bu turda da milli takımımızın grubundan çıkan Paraguay. Yani gördükçe bu takımı gerçekten içim acıyor. Milli takımımızın lider bitirmesi gereken gruptan çıkmayı başaran, gerçekten hani futbol deyince çok fazla şey vaat etmeyen iki takımdan biriydi o gruptaki Avustralya ve Paraguay. Ve Paraguay da bu turda Almanya ile karşılaşıyor. Onun haricinde yine gece yarısından sonra sabaha karşı 4'te Hollanda-Fas maçı var. Hollanda yine bu turnuvada bence savunma olarak çok şey beklenen takımlardan biriydi. Savunma oyuncularının kalitesiyle dikkat çeken takımlardan biriydi özellikle. Ama müthiş de bir hücum performansı sergiledi. Buna karşın savunmada da çok açıkçası beklentiyi karşılayamadı desek yeridir. 3 karşılaşmada 4 gol yiyen bir Hollanda. Ve bir önceki Dünya Kupası'nın başarılı takımlarından Fas bu turnuvada da grupta 3 maçtan yenilgisiz bir şekilde 5 puan çıkarmayı başarmış bir takım, ki bu maçlardan birisi de Brezilya maçıydı. Şimdi at yarışına dönelim, yarıştan sonra bu maçları konuşacağız.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 7 numarada Erduman gelmişti. Şimdi onlara dışarıdan bir anda katıldı Bıçkı Dereli Ege. Yarışın liderliği 3 numarada Peri Mirada. İkinciliğe gelen 4 numaralı Bıçkı Dereli Ege. 1,5 boy geride 1 numarada Touch of Thunder. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numarada Mikia. Daha sonra iç kulvarda 5 numaralı Misaka. Yarım boy kadar gerisinde 7 numarada Erduman. 1,5 boy geride 10 numarada Bikani. Dışında 12 numaralı Murat'ın kız. 3 boy geride 9 numarada Sheldon. 2 boy kadar geride dış kulvarda Teaser. Rocket yarım boy gerisinde 8 numaralı Gravity of Love sırasıyla. Safkanlar son viraja girdi. 3 numaralı Peri Mira 2 boy farklı önde. 2 numaralı Mikia ikinciliğe girdi. 1 boy geride 4 numaralı Bıçkı Dereli Ege yarım boy kadar gerisinde. İçeride 5 numaralı Misaka. 2 boy geride 1 numaralı Touch of Thunder. Dışında 7 numaralı Erduman sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğe 3 numaralı Peri Mira lider çıktı. Fark 2,5 boy kadar. Orta kulvardan 2 numaralı Mikia'nın, içeriden 5 numaralı Misaka'nın, daha geriden 1 numaralı Touch of Thunder'ın atakları var. Safkanlar son 300 metreye girdi. Orta kulvardan şimdi 2 numaralı Mikia geldi. Peri Mira yakalayıp ondan liderliği aldı. Geriden 1 numaralı Touch of Thunder'ın, ortadan Misaka'nın atakları var. Farklar azaldı. 1 numaralı Touch of Thunder geliyor. Son yüzden sonra rakibine hakim oldu. Farkı da 2 boya kadar çıkardı ve koşuyu kazandı. 7 numaralı Erduman ikinci oldu. 2 numaralı Mikia üçüncü olurken 10 numaralı Bikani dördüncü, 5 numaralı Misaka da koşudan 5. ayrıldı. 1 numaralı Touch of Thunder Yiğitçam Gökçe'yle kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Radyo Spor.
9: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
13: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecan.

0: anı zirvede yaşa.
1: Milyoner. Bankam.com bank kartıma din.
2: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
3: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
8: Nesine Saatlerinde tekrar birlikteyiz ve sevgili Anıl Yazar hattımızda. Anıl, hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi, yayınlar.
8: Teşekkür ederim, nasılsın?
9: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
8: Valla artık tabii Dünya Kupası'nda milli takımımızın maçlarının stresini yaşamayacağım için biraz daha huzurluyum. Evet. Ama bakalım, yani keşke milli takımımız da devam ediyor olsaydı, o da ayrı konu. Şimdi hafta sonu maçlar oynandı, grup maçları tamamlandı. En böyle dikkatini çeken, en hoşuna giden maç hangisiydi? Bakalım aynı maçtan mı bahsedeceğiz?
9: Yani şimdi Avusturya Cezayir maçı tabii ki aslında bakıldığında
8: en çok gollü maç,
9: sıra dışı ve bir maç sonu itibariyle, ama İran için tabii iyi bir sonuç olmadığı için benim biraz Avusturya Cezayir maçı böyle kalp kırıcı bir maç oldu benim için, açık konuşmak gerekirse. Üstelik Cezayir'in 1982'nin rövanşını alma şansı da varken bunu neredeyse hiç değerlendirmedi. Yani Avusturya'yı turnuva dışına itip tamamen 82'deki o Gihon Utancı diye geçen olayı aslında rövanşını almış olabilirdi. Yani
8: benim ama biliyordu aslında 90+6'ya kadar evet, bir şekilde götürdüler.
9: Bir şekilde, ama kalelerine golü gördüler. Evet. Tabii İran için iyi bir sonuç olmadı. İran için bir hayli üzüldüğümü söyleyebilirim. Yani bence kesinlikle turnuvaya devam etmeyi hak etmişlerdi. Yani ben bizim Amerika Birleşik Devletleri'ni yendiğimiz maçı söyleyebilirim. Açıkçası çok gollü bir galibiyet. Yani gollü bir maç ve bizim hani böyle son dakikada bulduğumuz bir gol, böyle benim aklımda kesinlikle, hatta genel anlamda turnuvada da akıllarda kalacak bir maç olduğunu ben düşünüyorum. Bunun dışında şöyle Ekvador'un mesela Almanya'yı yenmesi, açıkçası Ekvador'un galibiyeti çok bence görkemli bir galibiyetti. Benim en çok aklımda kalan galibiyetlerden biri ilk turda.
8: Evet.
9: Şu an çok da fazla maç izlediğimiz için hemen hemen hepsi de tam aklıma gelmiyor. Norveç-Senegal maçı çok iyiydi. Norveç 3-2 kazandı. Norveç-Senegal maçı bence çok iyi bir maçtı. Ben Japonya'nın oynadığı tüm maçları, çok Japonya'nın performansını çok beğeniyorum.
8: İzlemesi keyif veriyor değil mi? Sürekli tempo var.
9: Kesinlikle çok mücadeleci bir takım, çok bence inatçı bir takım. Brezilya'ya da bence bir anlamda bence bayağı bir zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Yeşilburun Adaları'nın karşılaşmaları, yine bence oynadığı tüm maçlar Yeşilburun o zevki verdi, o mücadeleyi gösterdi. Yeşilburun Adaları'nın onlar karşılaşmaları da son derece iyiydi. İran'ın karşılaşmalarını yine söyleyebiliriz. Yani İran'ın hem Yeni Zelanda hem Belçika hem işte en son oynadığı gruptaki maçta o karşılaşmayı da ekleyebiliriz Mısır'a karşı. İran'ın karşılaşmalarında. Hollanda Japonya maçı bence güzel bir karşılaşmaydı. Benim en çok aklımda kalan maçlardan biri oldu diyebilirim.
8: Vallahi bütün maçları saydım, bir tek birim maçı. Niye? Çünkü
9: çok
8: gol
9: fazla
8: yok.
9: Maçlar abi. Gol çok yok. Fazla maç oldu. Bazılarını gerçekten unutmuş bile olabilir.
8: Niye biliyor musun? Çünkü benim bu hafta sonu en izlemekten keyif aldığım, futbolu en beğendiğim maçta gol olmadı. Kolombiya-Portekiz.
9: Muhteşem evet, maçtı. Ama söylemedim abi. Yani gol olmadı ve Portekiz'in futbolu beni açıkçası hiç memnun etmiyor turnuvanın başından evet, beri. Çok böyle temposuz, yani Özbekistan maçı bence tamamen Portekiz için bir illüzyondan ibaret. Onu söyleyebiliriz. Yani Portekiz iyi futbol oynamıyor. Ben Portekiz'in hatta hani bilmiyorum konuşur muyuz ama Hırvatistan'ı eleyebileceğini düşünmüyorum. Yani Hırvatistan da çok iyi oynamıyor. Önceki yıllardaki o turnuva takımı hüviyetindeki Hırvatistan kimliğini tam yansıtmıyor ama
8: ben
9: Portekiz'in elenebileceğini düşünüyorum. Yani Hırvatistan turu geçebilir gibi geliyor bana.
8: Yani ikisi de eski yaratıyor ama yani Portekiz bir turnuvada böyle, hani Hırvatistan eğer bir turnuvada Portekiz'i

0: diyecekse bundan daha yakın olduğu bir turnuva var mıdır? Ondan da değil mi? Emin değilim yani.
1: Kesinlikle.
0: En yakın
1: Yani
0: olabileceği turnuvalardan biri.
1: kesinlikle ben hiç beğenmediğimi söyleyebilirim Portekiz'i.
0: Evet.
1: Çok iyi bir orta saha var ama yani Cristiano Ronaldo'nun belli bir noktadan sonra gerçekten takım için oldukça bir el freni görevi
0: El
1: gördüğünü
0: freni falan,
1: söyleyebilirim.
0: bak bunlar iyimser tabirler. Ben Cristiano Ronaldo'nun takımı rehin aldığını düşünüyorum. Yani başka bir şey değil bu yani. Bu takımı
1: Evet.
0: rehin almak tamamen. Çünkü hiçbir oyuncu kendi inisiyatifini doğru düzgün kullanamıyor. Şimdi Arjantin'de de bu var. Messi orada tabii ki bütün ataklarda topa dokunması gereken oyuncu, değil mi? Herkes onu arıyor.
1: Evet.
0: Ama Messi en azından bir karşılık veriyor.
1: Kesinlikle
0: Messi
1: evet.
0: en azından o bir şekilde o takım üzerindeki ağırlığının karşılığını sahada sana veriyor.
1: Evet,
0: Golüyle,
1: doğru.
0: oyunuyla, ama Ronaldo'da bundan hiçbir eser yok. Ve
1: Kesinlikle
0: çok
1: evet.
0: sert bir düşüş içinde. Eminim ki Ronaldo artık milli takım kadrosuna alınmamaya başladığı zaman çok daha iyi bir Portekiz izleyeceğiz.
1: Evet,
0: Aynı bu şeye
1: tamam.
0: benziyor yani. Hani Mbappe sonrası Paris Saint-Germain'in birden böyle Şampiyonlar Ligi'ni alması falan. Yani ona benziyor. Takımın birden böyle daha keyif veren futbol oynamaya başlaması. Şu an aynısı Portekiz'de var diye düşünüyorum. Ama yani Kolombiya ile karşılaştıkları mücadeleyi de gerçekten çok keyifli izledim. Özellikle Kolombiya'yı çok keyifli izledim. Gerçekten
1: Evet.
0: harika bir takım Kolombiya bence.
1: Bence de, bence de.
0: Onların da bakalım yani ilerleyen turlarda neler yapacağını göreceğiz. Bugünkü maçlara yavaş yavaş geçelim istiyorum. Çok da bence keyifli geçecek bir mücadele. Saat 20'de Brezilya Japonya. Özellikle oturursun bu maçı, hani işin olmasa dahi oturup izlemek istersin bence, değil
1: Kesinlikle, kesinlikle bence o
0: mi?
1: tarzda bir mücadele. Yani Brezilya çok iyi başlamadı turnuvaya gerçek ama sonrasında bir toparlanmaya da yani özellikle zaten oyuncu grubunun kalitesiyle birlikte oyunlarının da biraz daha bir üst seviye çıkardıklarını söyleyebiliriz. Ama Japonya için ben buraya yani hem Hollanda maçı, Tunus'u zaten sağdan silmişlerdi tam anlamıyla. Sondaki İsveç maçına da biraz Avustralya-Paraguay maçı tadında bir maç oldu diyebiliriz ona da. Yani iki tarafa da beraberlik ettiği için ben aslında biraz daha İsveç'in zorlamasını bekliyordum Japonya ama çok da zorlanmadan puan alıp üst tura çıkmaya başardılar. Hatta İsveç'in üzerinde kaldılar yani grupta da. Açıkçası Japonya'yı çok beğendiğimi belirtebilirim. Dediğim gibi benim en çok izlemekten keyif aldığım takımlardan biri. Çok göze hoş gelen bir futbol mu oynuyorlar? Hayır. Ama gerçekten o mücadelesi, saha içindeki o 11 futbolcunun birbirine olan yardımı ve disiplini, Japon disiplinini orada gerçekten tam anlamıyla görebiliyoruz Japonya futbolunu izlediğimizde. Zaten son yıllarda da bir atılımı gerçekleştirmişlerdi onlar da futbolda. Şimdi Brezilya karşısında ben işleri tabii ki kolay değil. Hala bir kadro kalitesi farkı nedeniyle Brezilya'yı burada ben tabii ki öne çıkarıyorum. Ama tur bittiğinde eğer Japonya'da turu geçerse maç bittiğinde benim için çok büyük bir sürpriz olmayacak. Bence birçok insan da bunu çok büyük bir sürpriz olarak nitelendirmeyecektir. Evet yine Brezilya'ya karşı bir sürpriz Brezilya gibi bir ülkenin elenmesi ama ben yani Brezilya bugün elenirse benim için çok da büyük bir sürpriz olmayacak. Zor bir maç olmasını bekliyorum. Ben burada açıkçası tek farklı bir Brezilya galibiyeti mesela. Benim en çok şu anda gözüme çarpan bahis bu. Tek farklı bir Brezilya galibiyeti. Yani handikap sıfır. Burada değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bunun yanında
0: Bir ve var.
1: efendim?
0: Maç sonu bir ve karşılıklı gol var.
1: Bir ve karşılıklı gollerin oranı da çok iyi. Yani 1.90 pardon o maç sonu 1.5 üst ve maç sonu bir tercihi. 1.98 o da denenebilir. Maç sonu bir ve karşılıklı gol var tercihine de gidebilirim. Evet.
0: 3.58. Ben
1: 3,
0: aldığımda öyleydi.
1: aynen. Aynen. Şu an 3.87 hatta. Bu da bence mantıklı bir bahis olabilir diye düşünüyorum. Ama çok gollü böyle hani 3 golün üzerinde bir karşılaşma olacağı da öyle çok açıkçası düşünmüyorum. Özellikle dediğim gibi Japonya'nın disiplinli futbolu nedeniyle bu biraz da bu düşünceye sahibim. Yani çok fazla üç
0: İkinci bir
1: gol.
0: Fas maçı gibi olur diye düşünüyorsun anladığım kadarıyla.
1: Evet yani biraz ben ciddi manada zorlanacağını düşünüyorum Brezilya'nın. Tek farklı kazanabilir Brezilya gibi geliyor bana. Yani çok böyle Brezilya'nın parçalayacağını düşünmüyorum açıkçası. Darmadağın edeceğini düşünmüyorum Japonya'yı. Zaten çok Hollanda karşısında Japonya iyi bir sınav verdi zaten. Burada yani dediğim gibi abi açıkçası tek farklı bir Brezilya galibiyeti öne çıkıyor. Bunun yanında biraz daha hani belki oranı yükseltmek adına biraz da oranı yükseltmek adına ilk yarıda ciddi bir Japonya direnciyle birlikte yani belki Brezilya maçı ikinci yarı koparabilir düşüncesindeyim. O da beni sıfırdan bir tercihine de itiyor biraz. 4-0-9 oranı var. Bunu da mesela sürpriz yüksek oran arayanlar için paylaşabiliriz.
0: Peki topun daha çok kimde kalmasını bekliyorsun?
1: Yani topun daha çok açıkçası Brezilya'da kalmasını bekliyorum.
0: %55'i geçer mi?
1: Evet, o bahiste de bakmıştım ben tam seninle yapacağımız bağlantıdan önce.
0: Çok cazip bence.
1: Fena durmuyor. %55'ini geçebilir gibi duruyor Brezilya. Zaten hani Japonya'nın da ben biraz böyle çok aşırı derinde bekleyeceğini düşünmüyorum ama bir blok savunması yapacaklardır. Burada da topu mümkün mertebe Brezilya'ya bırakırlar gibi geliyor. Hatta bence o blok savunmasında topu bırakıp işte Amada'yla, Oyada'yla, Ritz Doğan gibi oyuncularla geçiş arayacaklardır diye düşünüyorum ben de. Ki mesela Brezilya'nın aslında Fas karşısında yediği ilk golü hatırladığımızda Japonya'da da bunu yapabilecek oyuncular var fazlasıyla. Bu anlamda Brezilya'yı cezalandırabilecek oyuncular var. Orada da bu nedenle Brezilya'nın bu senin belirttiğin topa sahip olma bahisine gidilebilir diye düşünüyorum ben de.
0: Peki 1.78'lik bir oranı var, onu da belirtelim. Sonrasındaki maça geçiyorum. 23.30'da Almanya ile Paraguay karşılaşıyor ki Paraguay bizim grubumuzdan çıkan ama asla bu turnuvanın takımı değil diyebileceğim bir ekip ben. Yani benim açımdan bilmiyorum, beğeneni vardır belki de. Almanya'nın da aslında turnuvaya çok iyi başlayıp çok da böyle grup maçlarını beklenmedik bir şekilde kötü bitirdiğini hatırlıyoruz. Bu maçı konuşacağız ama önce kısa bir reklam arası veriyoruz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra.

0: Ultraforce. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne Saatlerinde birliklerimiz devam ediyor. Sevgili Anıl Yazar hattımızda ve Almanya-Paraguay maçını konuşmaya başlıyoruz. Sevgili Anıl, ne bekliyoruz bu maçtan?
5: Ya Paraguay ile ilgili senin de yaptığın yorumlara ben katılıyorum abi. Açıkçası çok zaten kanat oyuncularının yaratıcılığına mahkum kalmış bir takım. Entiso ile Almiron'un yaratıcılığına mahkum kalmış bir takımdı. Evet. Şimdi Almanya karşısında da tabii ki çok fazla ben şansları olduğunu ben de düşünmüyorum. Almanya'nın turu geçeceğini, rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Burada daha ideal tercihler olarak Almanya galibiyeti tabii ki oranı çok küçük olduğu için ilk kere bir ve birden bir tercihlerini bence burada deneyebiliriz. Paraguay'ın yani elemelerdeki savunma performansı çok başarılıydı. Orada savunma performansıyla öne çıkmıştı aslında Paraguay ama grup maçlarında özellikle hem Amerika Birleşik Devletleri yani Amerika Birleşik Devletleri maçında hani o yedikleri erken gol, kendi kalelerine attıkları golle birlikte çok büyük bir çözülme yaşadılar. Bizim maçta da evet kalelerini belki gole kapattılar ama biz her ne kadar o kötü aslında üretemeyen yarı sahada duvara çarpıp geri döndüğümüz oyuna rağmen biz de yine ciddi tehlikeler bence yarattık kötü oyunumuza rağmen açıkçası. Çok ahenkli oynamasak da bence ciddi manada biz de Paraguay karşısında mesela tehdit yaratmış, pozisyon yaratmıştık. Yani Avustralya karşısında mesela bizim milli takımımız daha fazla zorlanmıştı açıkçası bence hücum anlamında. Paraguay'ın savunması elemelerde çok iyiydi ama bana bu turnuvada çok güven veren bir savunma performansı, takım savunması açısından da gösterdiklerini söyleyemem. O yüzden ben burada Almanya'nın farklı bir galibiyetinde bekliyorum. Yani maç sonu 1-2.5 üst tercihine de gidilebilir. Yine özel bahislerde Paraguay'ın çokça derinde bekleyerek oynayacağını düşündüğümüzde Almanya'nın belki isabetli şutlarına da gidilir. Yani Almanya'nın 8 isabetli şutu mesela güzel bir tercih olarak 2.76 benim gözüme çarptı burada. Yine Deniz Undav tabii kenardan mı gelir, 11 mi başlar onu da bilmiyorum ama Deniz Undav'ın golü atarı ve Almanya kazanır bahsi de denenebilir bence.
4: 2.5 üstte kaldım ben ama senin evet dediğin tercihlerin hepsine katılıyorum. Bir de ev sahibi her iki yarıyı da kazanırı açıkçası düşünüyorum. Almanya'nın çünkü her ne kadar Ekvador karşısındaki yenilgisi biraz beklentinin altında kalan bir performans olsa da bu tarz takımların genelde grup maçlarından sonra tempoyu yükseltip biraz daha işi sıkı tutarak sonraki turlara kendini attıklarını biliriz. Almanya'nın da geçmişinde bunu çok başarılı uygulamışlıkları vardır. Bugün de Paraguay karşısında her iki devrede alacakları galibiyet beni pek şaşırtmayacak. Hollanda-Fas maçına geçelim. Sabaha karşı 4'te oynanacak ki Hollanda'yı ben grup maçlarında beğendim. Fas'ı zaten söylemeye gerek yok. Muazzam bir takım. Gerçekten hani birçok favoriye kök söktürecek bir takım. Bu karşılaşmanın çok keyifli geçmesini bekliyorum. Keşke böyle bizim için biraz daha prime time saatte olsaydı maç.
5: Çok iyi, aynen abi. Ben de sana katılıyorum. Hatta biz dün Nesine TV'de Mertcan'la yaptığımız yayında da bunu konuştuk. Yani Brezilya-Japonya maçının 20'de işte Avrupa saatine göre Almanya-Paraguay maçının 23.30'da olup da bu maçın gece 4'te olması, yani herkesin daha çok izleyeceği maç, herkesin merakla beklediği maç, Hollanda saatine göre de Fas saatine göre de kıyaslama yaptık hatta onunla canlı yayında. Yine oraya göre de kıyaslayınca da herhangi bir mantık çerçevesine oturmuyor bu maçın gece 4'te oynanması. Hani Paraguay maçının mesela ya da Brezilya-Japonya maçının gece saatine atılıp bu maçın daha prime time'a atılması daha mantıklı diye konuştuk. Ben de aynı fikirdeyim. Bu çok keyifli bir maç. Hatta herkesin bence merakla beklediği bir maç diye düşünüyorum. Yani bir tarafı direkt olarak öne çıkarmak gerçekten çok zor. Belki işte Hollanda'nın o grup aşamasında özellikle İsveç karşısındaki sükseli galibiyetinden ötürü bazı kamuoyunda bir böyle Hollanda'ya karşı gizli bir Dünya Kupası'nın favorisi intibası oluştu ama ben yine de çok Hollanda'nın dengeli bir futbol oynuyor. Evet bunu söyleyebiliriz ama yine de bunu çok yaklaşacağını düşünmüyorum. Bu maç özelinde de dönerse gerçekten zor bir maç. Hatta ben bu maçın penaltılara da gidebilir gibi geliyor. Uzayacağını düşünüyorum öncelikle.
4: Çok gollü bir skor beklemiyor musun?
5: Yani çok gol tarafına da aslında gidilebilir. Çünkü çok fazla yetenekli oyuncu var. Ama aynı oranda da iki tarafında birbirini önlem alacağını düşünüyorum. Bu nedenle de mesela bu önlem nedeniyle de ilk kere beraberliğini aslında ben burada öne çıkarmak isterim. Biraz iki tarafında ben fazla kontrollü oynayacağını düşünüyorum. Çünkü iki tarafta birbirlerini çok iyi silahların olduğunu biliyorlar. Fazlasıyla önlem alarak iki takımın da sahip çıkacağını düşünüyorum. Yani gollere gidilebilir. Yani bir karşılıklı gol var tercihi bence bu maç özelinde iyi bir bahis gibi duruyor. Ama maçın da uzayabileceğini düşünüyorum. Ben o yüzden maç sonu 0 mesela yine 2.74 oranı var. Bir denerdim açıkçası. Ben uzayacağına biraz daha yakınım bu karşılaşmanın. Ama taraf başına gerçekten bir tarafı öne çıkarmam çok zor. Yani dediğim gibi ilk kere beraberliğinle burada öne çıkardığım bahislerden biri. Çok zor bir maç. 1.65'ten de yine şu anda karşılıklı gol var tercihini önerdim. Yani özel bahisler için yönelmek açısından da aslında çok fazla fırsat var oyuncu bazında da ama çok zor bir maç olduğu için hani hangi ismi yönelebileceğim ya da hangi bahise yönelebileceğim konusunda da biraz açıkçası tıkandım diyebilirim. Yani topa sahip olma yüzdesi mesela çok yakın iki bahis açılmış. Oraya çok
4: ben onu kestiremem fazla. Mesela topa sahip olmadı. Her iki taraf da bunu başarabilir.
5: Kesinlikle yani o ayaklara sahipler ikisi de. Yani isabetli şut bahisleri de belki yönelebiliriz. Yani pasın 4 isabetli şutu 1.85. Bunu yapabilecek birçok oyuncuya sahipler. Yine Hollanda için de 5 isabetli şut 1.85 oranı var. Yani ben bunlara belki biraz yönelebilirim de düşünüyorum. Ama gerçekten çok zor bir maç olacağını düşünüyorum ben. Çok izlemesi keyifli ama aynı oranda da taraf bahsine yönelmek açısından çok zor bir maç olacak bence.
4: Bence de yine günün dediğim gibi en keyifli maçlarından biri. Yani hani bir sıralama yaparsak Hollanda, Fas, Brezilya, Japonya ve Almanya, Paraguay diye sıralarım. Evet. Hani en keyifli geçecek maçları. Ben biraz yine burada hani her ne kadar turlar ilerledikçe takımlar bazen biraz daha temkinli oynayabiliyor olsalar da hani maçı uzatma ya da penaltıya götürme açısından. Yine de grup maçlarında özellikle Hollanda'nın kolay gol atıp kolay gol yiyen bir takım olması bana biraz burada golleri çağrıştırdı. Yani 2.5 üstünün 1.92'den aldım ben. Şu an 1.85. 1.92 benim aldığım dönem için gerçekten hani riski de karşılıyordu diye düşünüyorum. 2.5 üst olacağını da düşünüyorum. 1.85 de fena değil. Karşılıklı goller 1.65. Yani şimdi grup maçlarında izlediğimiz Hollanda, Fas gibi kaliteli bir takımdan gol yerse hiç şaşırmayacağım.
5: Evet.
4: Dolayısıyla karşılıklı goller 1.65 hiç fena değil. Gollü bir beraberlik olabilir ama yani gollü beraberlik olursa da bana 2-2 falan bir skor olur gibi geliyor. Onu da söyleyeyim. Yani tabii burada farklı bir özel bahis daha var. Yine benim hani hepimizin tabii yeni gördüğü bahislerden biri. 2.51 artı XG üretilir. Gol beklentisi.
5: Evet.
4: Yani bu da 1.84. Yani 2.5 evet. Üst 1.85. Bu da gol beklentisi. Bazen hani gol beklentisi üretiyor ama gol çıkmıyor ya hani bir ne bileyim. Hı-hı. Belki onu da tercih etmek isteyen hı-hı olabilir. Hollanda yine mesela Fas 1.01 artı XG üretir 1.84. Yani hiç fena değil Fas için. Hollanda savunmasının bu turnuvadaki görüntüsüne baktığımızda Fas'ın bu şekilde bir gol beklentisi üretmesi beni şaşırtmayacak. Olabilecek tercihlerden biri gibi duruyor Hollanda Fas maçı için. Yine oyuncu özel bahislerine baktığımızda tabii Hollanda'da özellikle gol bulması beklenebilecek isimlere şöyle bir bakıyoruz. Depay bu turnuvada zaten 11 olarak ilk 11 oyuncusu olarak pek değerlendirilen bir isim değil ama Brobbey son maçta 2 gol atan 2.65. Cody Gakpo 2.75. Ben aslında bu tarz maçlarda Dumfries'e çok güvenirim.
5: Evet.
4: Onu arıyorum şu anda. Onun ismini arıyorum.
5: Orada aslında Fas'ın da Haiti maçında şimdi ben hatırladım. Yani Fas da Haiti maçında bile kalesine 2 gol görmüştü. O yüzden Hollanda evet onlar da aslında çok böyle aman aman bir savunma performansı göstermediler. Tabii Brezilya maçını bir kenara koyarsak. Hollanda da sen dediğin gibi yani gol atıp gol yiyebilen bir takım. Kalesinde gol görebilen bir takım. O yüzden karşılıklı gol var tercihli birlikte sen 2.5 üstü önermiştin abi. Açıkçası o da mantıklı bir bahis olabilir.
4: Evet Dumfries 6.38 mesela atacağı bir gol. Mesela Eşref Hakimi 6.12. Bu tarz oyuncular böyle aslında kilit maçlarda, hedef maçlarda sürpriz bir şekilde çıkıp golü bulabilen isimler. Dolayısıyla bu isimleri de ben hani değerlendirebilir dinleyenlerimiz diye düşünüyorum.
5: Evet.
4: Peki yarışa gideceğiz. Sevgili Anıl'a da çok teşekkür ediyoruz değerli yorumları için. Yarıştan sonra buradayız.

0: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine saatleri devam edecek. Nisine, başka bir seviye.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 11 numarada Kenshin ilerliyor. 2 boy geride 10 numarada Ponçikta. Yarım boy geride 9 numarada Alergül. Hemen dışında 2 numarada Prenses Mehlika sırasıyla safkanlar bu şekilde 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. Yarış yarı liderlik yapan 4 numarada Güzel Nisa, fark 2 boy kadar. İkincilikte şimdi orta kulvarda 5 numarada Siyah Kuş var. Siyah Kuş'un hemen dışında 13 numarada Nurbanu Sultan. Onların yarım boy kadar gerisinde 9 numarada Alergül'ü. 1,5 boy kadar gerilerinde 11 numarada Kenshin sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere liderliğini 4 numarada Güzel Nisa sürdürüyor. Fark 1 boy kadar 13 numarada Nurbanu Sultan ikincilikte. 2 boy geride 14 numarada Hoş Esinti. Yarım boy kadar geride 5 numarada Siyah Kuş. 2 boy geride 11 numarada Kenshin beşincilikte. 1,5 boy kadar geride 7 numarada Bendeme. Onun 1 boy kadar gerisine dışarıdan 12 numarada Samsat geldi. İçeride 9 numarada Alergül'ü. Yarım boy geride 20 numarada Mürdün Kız sırasıyla safkanlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. Liderliğini sürdürme çabasında 4 numarada Güzel Nisa. 13 numarada Nurbanu Sultan. 5 numarada Siyah Kuş öne geldi. İçeride 14 numarada Hoş Esinti. Geride 9 numarada Alergül ve ortada 11 numarada Kenshin sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe lider çıktı 4 numarada Güzel Nisa. İçeriden şimdi 14 numarada Hoş Esinti. Bariyer dibinden 20 numaralı Mürdün Kız atak yaptı. En dış kulvardan 9 numaralı Alergül'ün ataklarıyla son 200 metreye girildi. Orta kulvarda 14 numaralı Güzel Nisa. Orta kulvardan şimdi dışarıdan 9 numaralı Alergül'ü geldi. Liderliği rakiplerinden aldı. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Alergül'ü son metrelerde farkı biraz daha açtı. Ve koşuyu da 9 numaralı Alergül'ü kazandı. 4 numaralı Güzel Nisa ikinci oldu. 8 numaralı Pelit Sırtı üçüncü. 20 numaralı Mürdün Kız koşuyu dördüncü olarak tamamlarken 3 numaralı Çiçek Tohumu da beşinci oldu. 9 numaralı Alergül'ü Onur Yıldız da kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
0: Nisine editörlerinin sunduğu Nisine saatleri devam ediyor. Nisine, başka bir seviye.
6: Nesne saatlerinde tekrar birlikteyiz. Programın ilk bölümünde sevgili Anıl Yazar'la günün maçlarını konuştuk. Tekrar tabii ki sevgili Hasan Adıyaman birazdan bizlere bağlanacak. Onunla beraber de yine onun da düşüncelerini, yorumlarını alacağım. Aynı maçlarla ilgili Dünya Kupası son 32 turuyla devam ediyor. Bugün dediğimiz gibi 3 karşılaşma bültende Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay ve Hollanda, Fas. Özellikle yeni açılan bazı oyunlar var. Bu oyunlar oldukça cazip de görünüyor. Brezilya maçında bunu denedik. Yine Hollanda maçında da bir tercihimiz olmuştu bu yeni oyunlarla alakalı. Şimdi tabii sevgili Hasan Adıyaman'la da bunları konuşacağız. Hasan hattımızda. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tansu abi kolay gelsin. İyi yayınlar.
6: Teşekkür ederim. Nasılsın?
7: İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl geçiyor?
6: İyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi senden önce Anıl'a şunu sordum. Hafta sonu izleyip en keyif aldığın maç.
7: Geçtiğimiz hafta sonu en keyif aldığım maç. Güzel bir soru abi. Şöyle buraya aslında şu şekilde yaklaşmak lazım. Son hafta maçları olduğu için bazı maçlar biraz ayarlı demeyeyim de abi. Beklendiği gibi oldu. Mesela Cezayir Avusturya uzatmada 3-2 öne geçiyor. Evet. Ardından 3-3 oluyor. Bu maç baktığın zaman çok gollü ama bana heyecan vermedi. Şimdi ilk aklıma gelen bu maç oldu. 3-3 bir skor var. Normalde heyecan verir. Kolombiya-Portekiz maçı 0-0 bitmesine rağmen bana çok heyecan verdi.
6: Benim en keyif aldığım maç. Kolombiya-Portekiz.
7: Evet. Kolombiya çok iyi futbol oynadı. Portekiz zaman zaman iyi pozisyonlar buldu ama Kolombiya'nın daha üstün olduğu bir maçtı. Birçok otoriteyi de şaşırttı. Ben çok şaşırmasam da. O maç bana çok heyecan verdi. Arjantin-Ürdün maçı çok iddialı değildi. Kongo-Özbekistan maçının kalitesi düşüktü. Mısır-İran maçı yine ikinci sıraya yazarım.
6: Heyecanlı geçti. Evet.
7: Goller iptal oldu. Bayağı heyecanlı bir maçtı. Yani bu iki maçı ben öne çıkartabilirim. Söylediğin maçlar arasında.
6: Evet, bazı maçlar formalite maçı olduğunu belli etti gerçekten. Senin de söylediğin gibi. Peki bugünkü maçlara geçelim. Yani bence sıralama hani keyifli geçme sıralaması Hollanda-Fas 1 numaraya koyar.

0: yazanlardan biriyim diyelim.
1: Evet.
0: Golü bir maç beklediğimi de ilettim. 2.5 üst bandında karşılıklı gol var. 2.5 üst olabilir.
1: Çok önce, da cazip oranı var.
0: Onu söyleyeyim önceden. Brezilya'da özellikle bek rotasyonu kalitesizliği çok dikkat çekiyor. İşte hala Danilo oynuyor sağ bekte. İlk maçta işte Roma'nın oyuncusu adı aklıma gelmedi. O oynadı çok kötü oynayınca Danilo'ya döndü hoca sonradan. Sol bekleri Zenit'te oynayan Douglas Santos bence çok yetersiz bek hattı. Orta sahada hala yani elinden geleni yapıyor biliyorum ama Casemiro oynuyor. Bruno Gümeş iyi bir oyuncu, Newcastle United'da oynuyor biliyoruz hepimiz ama Brezilya'nın kadro kalitesini eskiye göre kıyaslarsak buralarda çok çok daha önemli yıldızlar oynuyordu. Çok geriye giden bir kadro var. Burada takımın yıldızı ben daha önceden de söyledim ve her zaman söylüyorum. Vinicius Junior, Rafinha'nın olduğu noktada bile Vinicius'u ben her zaman bu takımın yıldızı
1: olarak... Peki bir şey soracağım. Daha önceki Dünya Kupalarını en azından kendi izlediklerini düşündüğünde Vinicius Junior o kadrolarda da takımın yıldızı olabilir miydi?
0: Vinicius mu abi?
1: Evet.
0: Hayır işte onu söylemeye çalıştım az önce. Tans abi jenerasyon anlamında ne kadar gerilediğini
1: evet.
0: Brezilya'nın anlatmaya çalıştım. Sen çok güzel bir soruyla da orayı iyice açtın.
1: Pekiştirmiş oldum.
0: Olamazdı abi. Evet. Olamazdı tabii ki. O Ronaldo'ların işte Neymar'ın prime dönemlerinde hiçbir zaman olamazdı ki. Neymar şu haldeyken bile en öne çıkan oyuncu yani oynamaması rağmen.
1: Aynen öyle.
0: Neymar'ın ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu anlayabiliriz. İşte ülkesine dönen paket 10 numara pozisyonunda banko oynuyor. Yani Brezilya bu kadar geriye giden bir takım. Tabii ki önemli oyuncuları var yine her zamanki. Marcus Cunha işte sonradan formayı aldı.
1: Evet.
0: Santrafor'undan. Toparlarsak Japonya...
1: Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Japonya'ya geçmeden hemen bir reklama gidip gelelim. Ondan sonra Japonya'yı da katalım işin içine biraz daha böyle karşılıklı. Ondan maçla ilgili tahminimizi de ondan sonra verelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. Başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
7: Next. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
9: Ne istersen ne 11. İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
16: HDI Sigorta.
17: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
18: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç ikinci
1: el. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinden tekrar merhaba, Hasan Adıyaman'la birlikteliğimiz devam ediyor ama tekrar birazdan bağlanacağız. Hasan Adıyaman, tamam. Brezilya-Japonya maçından konuşmuştuk ki Brezilya'nın önceki jenerasyonlara, önceki turnuvalara nazaran biraz daha düşük kalibreli bir kadroyla geldiğini altını çizmişti Hasan. Ki bunu daha önce ben de dile getirmiştim bir önceki bağlantımızda Anıl'la konuşurken. Bence gelmiş geçmiş en kötü Brezilya kadrosu baktığımız zaman Hasan tekrar hattımızda ve Japonya'ya geçmiştik. Japonya'dan devam edelim Hasan.
5: Abi benim gözlemlediğim kadarıyla uzun süredir Japonya futboluna da ara ara böyle bakarım. Kadın futbolu dahil alt yaş kategorilerinden itibaren hep aynı futbolu oynamaya çalışan bir sistem dahilinde olan takım görüntüsü veriyorlar. Pasa dayalı bu Barcelona'nın Guardiola'lı ilk döneminde oynadığı futbola çok yakın futbol oynuyorlar. Çok fazla ayakta tutmadan, çalıma girmeden, çalım olayına hiç parmak basmadan hızlı bir şekilde...
4: Yıldızı da yok zaten, yani o çalımı yapacak yıldız oyuncusu da yok.
5: Evet, bir sistem dahilinde oynuyorlar. Tabii topu alıp çizgiye inmeleri, orada işte yine sağ önde, sağ kanat bekte Ritsu Doğan'ın performansı, diğer tarafta Nakamura, çok iyi oyuncular bunlar. Kamada'nın merkezi çekip çevirmesi, işte zaman zaman Ito'nun oynaması orada ki son Toulouse maçıydı sanırım, çok iyi oynadı. Ueda yine muhteşem oynamıştı o maçı. İyi bir santraforları da var. Hollanda Ligi'nde sanırım gol kralı olmuştu. 3-4-2-1'i çok iyi oynuyor Hollanda. Bir sistem takımı. Son iki Dünya Kupası'nda çok şanslı şekilde elendiler. Hatırlarsınız biri Hırvatistan, penaltılar Livakovic'e takılmışlardı. Diğeri 2-0'dan 3 kaybettikleri Belçika maçı. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum Japonya'nın. Grupta da bunu gösterdiler. Brezilya eski gücünde değil. Bunu da anlattık. Ama Ancelotti farkı var. Ben 1-1 ya da 2-1 bir skor bekliyorum. O yüzden karşılıklı golvarı ön plana çıkarttım. 2.500 diyene de itiraz etmem. Ama Brezilya'yı bir tık önde görüyorum bu maçta.
4: Yani ben de aynı düşüncedeyim. Brezilya tabii ki ağır basan taraf ama Japonya'nın da mücadeleyi asla bırakmayacağını düşünüyorum. Özellikle Hollanda maçında ortaya koydukları mücadele bir örnektir bu karşılaşma içinde. 2.5 üst benim öncelikli tercihim olur. Brezilya galibiyeti, yani maç sonu bir ve karşılıklı gol var da 3.58'den almıştım ama şimdi 3.80'lerdeymiş oran. Yine bir başka yüksek oranlı, biraz riskli bir tercih de olsa bir başka tercih benim adıma. Ve az önce mesela Anıl'la olan bağlantımda Anıl'a şunu sordum. Brezilya'nın topa daha çok hakim olmasını bekler misin dedim. Mesela %55 ve üstü gibi. O neden olmasın dedi. Hasan Adıyaman ne der?
5: Abi bunun için zaten daha önceki maçlarına bakmak daha mantıklı olur. Mesela pas karşısında dengeli bir maçtı, ben izledim. Pas ilk yarıda özellikle çok iyi. İkinci yarıda Brezilya daha öne çıkan taraftı. Haiti karşılaşmasını baz almıyorum. Topu bırakan takımlar, yani gücü belli bir takım Haiti ki İskoçya da öyle, topu bırakan takım. Orada da bir tık Brezilya daha öndeydi. İşte Japonya'da baktığın zaman Hollanda maçını sen zaten izlemişsindir muhtemelen abi. Ona eminim, çok iyi oynamışlardı. Tabii. Orada Hollanda daha çok toplu oynamıştı. İşte Tunus'a karşı yine kendilerinden daha zayıf bir takım. Bunlar ne kadar baz alınabilir bilmiyorum ama orada mesela 60'ların üzerine çıkan bir Japonya vardı, ben hatırlıyorum. Yani topla oynamayı seven bir takım Japonya takımı. Bunu görebiliyoruz. Yine İsveç karşısında bir tık olsa daha öndelerdi. Ben burada dengeli bir top dağılımı olacağını düşünüyorum. Zaman zaman Japonya'da, zaman zaman Brezilya'da olacağını düşünüyorum topun. İki takımın da geçişi iyi oynadığını düşünüyorum. Brezilya'nın az toplu oynaması bence işine gelir bu maçta.
4: Yani %55 veya yukarısında bir toplu oynama beklemiyorsun anladığım kadarıyla.
5: Yok, ben iki takımdan tamam da beklemiyorum. 52-48, 55-45, 53-47 bu tarz dağılımlar bekliyorum.
4: Peki. O zaman 23-30 Almanya-Paraguay maçına geçelim. Almanya çok farklı bir galibiyetle başlamıştı turnuvaya. Sonra Fildiş sahibi karşısında zorlandılar, kazandılar. Ekvador'a kaybettiler. Bayağı bir hayal kırıklığı sonuç. Paraguay'ı zaten söylemeye gerek yok. Yani grubumuzdan çıkmış. Tamamen bizim hatamız sebebiyle burada olan bir takımdan bahsediyoruz. Bu karşılaşmadan ne bekleyelim?
5: Almanya, Brezilya için neredeysem Almanya için de aynısını söyleyebilirim. Jenerasyon olarak çok zayıflayan bir ülke konumundalar. Ama her şeye rağmen Paraguay karşısında çok ağır favoriler. Onu söyleyebilirim. Deniz Undal'ın sonradan girip çevirdiği birçok maç var. Ya da işte katkı verdiği diyelim, çevirdiği demeyelim de çok iyi kenar hamleleri yapıyor Nagelsmann bu turnuvada. Onu gördüm. Ekvador maçını yine baz almıyorum Trans abi. Çünkü onun eleğini asmış bir Almanya vardı. Liderlik garantiydi. İkinci yarıda da bunu gördük. Çok üstüne gitmediler Ekvador'un. Ekvador'da Canavi'yle saldırınca golü bulup kazanmıştı. Paraguay tarafında dediklerine katılıyorum. Hücum tarafı inanılmaz kısıtlı bir takım. Avustralya karşısında da son maçta izledim. Avustralya yine daha iyi olan taraftı. Onlara benzer bir oynatalarda. Bizi zaten atıp yani tek kurşun atıp tırnak içerisinde yendiler. 10 kişi kaldılarda. Bizim moral motivasyonumuz. O bizle alakalı bir konu. Onu başka zaman yine konuşuruz. Yani burada Paraguay'ın dediğin gibi tamamen bizim hatamızda çıktığını görebiliyoruz. Ben burada Almanya'nın sıkıntıda da bir şekilde kazanacağını hatta rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Özellikle ilk golü ilk yarıdan bulurlarsa minimum 2-0 3-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. Paraguay tarafında gol atacaklarını düşünmüyorum. Bu maçta Almanya iki yarıda da gol atar. Almanya kazanır 3.5 alt ya da 4.5 alt hangisini isterseniz değerlendirebilirsiniz.
4: Ben biraz daha risk aldım. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır tercihinde bulundum.
5: Katılırım.
4: Yani 2.70 oran bence riski kaldırıyor diye düşündüm. Şimdi yaklaşık 4 dakika gibi bir süremiz var ve Hollanda Fas maçına geçelim. Benim en keyifli geçmesini beklediğim ama en yanlış saatin verildiği maç Hollanda Fas maçı. Sen ne bekliyorsun bu karşılaşmadan?
5: Ya iki takımla oynamayı seven, bol gollü maçları imza atan takım konumunda. Hollanda zaten bu tarz turnuvalarda her zaman öne çıkan bir takım. Belli bir yere kadar gelip sonunu getiremeseler de Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası dediğimiz zaman Hollanda hep göz önüne gelir. Bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin'e nasıl elendiğini hatırlıyoruz. Bu turnuvada da Japonya'yla yani maçın sonuna doğru biraz gevşemeseler bence kazanabilirlerdi. İsveç'i gole boğdular. Tunus'u yine rahat geçtiler. Lider olarak geldiler. Çok da iyi görüntü verdiler bana göre. Fas yine aynı puanı topladı Hollanda'yla ama Brezilya'nın arkasında kaldı avarajda. Benim Fas'la ilgili söyleyebileceğim birçok şey var ama en net söyleyeceğim şey bir önceki Dünya Kupası'nda yarı final oynayan takımdan sadece 4 oyuncunun olması, 7 kişinin o kadroda ya da ilk 11'de olmamasına rağmen ki hoca dahil buna aynı başarıyı, aynı futbolu oynayıp aynı başarıyı demeyeyim ama yola giden bir yol olduğunu görüyoruz ama Hollanda tabii ki önemli bir maç eleyebilirler mi onu ayrı konuşuruz Tansu abi ama grup aşamasında yine o muhteşem futbollarını gösterdiler. Bu kadar jenerasyon erozyonuna uğrayan, geriye gitmesine rağmen, birçok oyuncusunu kaybetmesine rağmen, aynı sistem dahilinde hocasını da dahi kaybetmesine rağmen, aynı şekilde oynayabilen bir takım Fas. Buna çok büyük saygı duyuyorum. Bu başka şeylerle açıklanacak bir durum değil. Burada bir futbol aklı var ve bu uzun süredir işliyor. Fas yepyeni bir kadro ile hemen hemen burada yine müthiş bir futbol oynadılar. İşte Haiti tarafını saymıyorum. İskoçya'ya karşı üstün oynadılar. Brezilya'yı ilk yarıda 3 diyebilirlerdi. Nitekim geldiler üst sıra. Benim bu maçta önerebileceğim en enteresan bahis ilk yarı karşılıklı gol var. Çünkü ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum.
4: Ben de iki takımdan da gol bekliyorum. İlk yarı KG var da hiç itiraz etmem. Mesela Hollanda'nın kadrosuna baktığın zaman savunması biraz daha böyle ön hatta göre kaliteli gibi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısın? Daha böyle elit oyunculardan kurulu bir savunma hattı var aslında Hollanda'nın. Ama gruptaki 3 maçta kalelerinde gördükleri 4 gol. Bence performans anlamında beklentilerin altında kalmış bir savunma performansı ve diğer tarafta da beklentiyi fazlasıyla aşmış bir hücum performansı görüyoruz. Yani kağıt üzerinde vaat ettiğinin tam tersini ortaya koymuş bir Hollanda milli takımından bahsedebiliriz. Dolayısıyla Hollanda'nın zaten gol atacağını düşünüyorum ama o savunma problemlerinden dolayı da Ofas'ın dediğin gibi her ne kadar isimler değişse de, takım daha genç bir takım olsa da, hoca değişmiş olsa da ortaya koyacağı oyun anlayışı bir önceki Dünya Kupası'nı da çağrıştırıyor. Yani bir sistem de orada sürüyor. Devamlılık var. Hollanda'nın bu sorunlu savunmasına ben Fas'ın bir şekilde gol atacağını düşünüyorum. Senin dediğin gibi KG var'a hiç itiraz etmem. İlk yarı KG var. Bence de olabilir. Risk almak istedim.

0: diyenler için özellikle oran gayet cazip. 2.5 üstte de gideceğini düşünüyorum ben bu mücadelenin ayrıca. 2.5 üst ve KG var zaten. Şöyle bir bakıyorum, 2.27 gibi hiç fena olmayan bir oran vaat ediyor. Dolayısıyla gol üzerinden tercihler yapılabilir. Çok da böyle tarafa gitme yanlısı olmam. Ben bu maçta her şey olabilir. Özel bahislerde de yine iki tarafında çok kaliteli birer kanat oyuncusu var. Biri Hakimi, biri Dumfries. Bu isimlerden birinin golü beni şaşırtmaz. Severler böyle kilit maçları. Bilmiyorum, senin özel bahis tercihin oldu mu?
1: Yani özel bahis noktasında şunu söyleyeyim. Kadro üzerinden konuştuğun için abi eklemem gerekiyor. Hollanda'nın orta sahası dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onun altını çizelim. Frenk de Jong, Gravenberg ve Reinders üçlüsü. Biri City, biri Liverpool, biri de Barcelona oyuncusu. Bence en önemli hattı orta sahası. Ben savunmadan da daha fazla öne çıkartırım. Sol beklerinde problem olduğunu düşünüyorum. Sol stoper Van de Ven burada sol bek gibi oynuyor. Oradan sıkıntı yaratabilir Diaz'ı Hakim'in üzerinden. Hakiminin isabetli şutunu öneririm. Her maçta da hemen hemen deniyor. Hakimin isabetli şut bence özel bahis anlamında mantıklı duruyor.
0: Peki sevgili Hasan, değerli yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Tabii ki bizim de yine Hasan bağlantımızdan sonra şöyle bir bakıyoruz. Programda yine neler var diye hemen programa bakıyorum. Yarının programında yine Fildiş Sahili Norveç maçını görüyorum saat 20'de. Yarın gerçekten keyifli bir maç yine bizi bekliyor olacak. Fransa, İsveç, Meksika, Ekvador. Bu karşılaşmaların arasında benim en keyif alacağımı düşündüğüm maç Fildiş Sahili Norveç maçı olacaktır ki Fildiş Sahili'nin de o Drogba'lı kadrosundan sonra belki de en kaliteli jenerasyonuna ulaştığını söyleyebiliriz. Bir tek Almanya karşısında aldıkları bir yenilgi vardı. Diğer iki maçı kazanarak gelmişlerdi. Norveç'te de tabii Haaland ve Sherlock gibi çok önemli iki hücum oyuncusunun kadroda bulunduğunu belirtelim. Haaland zaten turnuvaya izini bırakmaya başladı bile attığı gollerle. Son maçta tabii Fransa'dan aldıkları bir farklı yenilgi var ama ondan önce Senegal ve Irak karşısında aldıkları galibiyetler ve attıkları toplam 7 gol 2 maçta dikkat çekici. Yine Fildiş Sahili karşısında da yine gollü bir skorla bu maçı tamamlayacaklardır diye düşünüyorum ki Fildiş Sahili'nin de skora eşlik etmesini bekliyorum. Yine her iki takımın golleriyle 2.5 üst tercihi burada 1.94 gibi bence cazip de bir oran veriyor. Tamam. Oyuncu gol atar tercihlerine de bakıyorum. Haaland'ın oranı 1.47'miş. Çok da cazip gelmedi bu oran bana. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar Nesne Saatleri aynı zamanında, aynı saatinde Radyo Spor'da olacak. Görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
10: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem. Yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç. Tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteriyor.

0: gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor İtalya karşısında, 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı, dışarı, sarı, uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor!
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar

0: Filenin sultanları var gücüyle oynayacak. 86 milyon mutluluktan oynayacak. Türkiye'nin sahibinden.com'u olarak Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü bu en sahi gurur.
1: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
2: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların detaylarını, özet gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'a bir bakalım. Yaka değiştirme seçenekleri. 3. köprü her iki yönde rahat. 2. köprü Anadolu Avrupa geçişi ama köprü çıkışından 5. Levent'e yoğunluk etkili. Avrupa Anadolu geçişinde ise 5. Levent Kavacık attı yoğun. 1. köprü Anadolu Avrupa geçişi şu sıralarda Uzunçayır'da başlıyor. Halic'e kadar devam edecek. Bir kaza vardı uzun süredir bölgedeki yoğunluğu etkiliyor. Avrupa Anadolu geçişi ise Çağlayan Adliye gerisinden köprü girişine kadar yoğun. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçişi 7 kuleden yoğun. Anadolu Avrupa yönü rahat. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasına da ulaşabilirsiniz. Dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
2: Akıl var, mantık var, GetMobil var.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün 29 Haziran Pazartesi, saatler 18.35'i gösteriyor. Haftanın ilk iş gününde sporun gündemini 2 saat boyunca birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Sizler de soru ve görüşlerinizle katılım sağlayabilirsiniz. Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları dün akşam başlamıştı. Ev sahibi ülkelerden Kanada 90+2'de Estayon'un attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalan ilk ülke oldu. Bu akşam da hakikaten keyifli geçmesi beklenen maçlar var. Saat 20'de Brezilya Japonya ile karşılaşacak. Japonya turnuvada oynadığı futbolla dünya futbol kamuoyunun otoritenin desteğini arkasına almış ve takdir görmüş bir ülke. Bu Dünya Kupası'nda birçok eski futbolcu Japonya'nın oyununu, hocanın taktiklerini övmüştü. Bakalım Brezilya karşısında bir sürpriz yapacaklar mı bu akşam? 23.30'da Almanya-Paraguay maçı var. Gece 04'te ise Hollanda ile Fas karşılaşacak. Yine hani turnuvanın çeyrek finalinde karşılaşsa, yarı finalinde karşılaşsa bu iki takım pek şaşırmazdık diye düşünüyorum. 32 turunda biri veda edecek Dünya Kupası'na. Özellikle Hollanda-Fas eşleşmesi üzerine bir analiz yazısı gördüm bugün dış basında. Onu da programın son bölümünde sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda tabii erken veda etme sonucu Güney Kore, Suudi Arabistan, İskoçya gibi ülkelerde kaotik bir süreç var. Onu da programın son bölümünde sizlerle paylaşacağım. Türkiye'ye dönecek olursak Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampı devam ediyor. Birazdan Topuk Yaylası kampına gideceğiz. Anadolu Ajansı'ndan Süagür kampı yerinde takip ediyor. Özellikle İsmail Kartal'ın, hocanın açıklamaları yine bugünkü antrenmanda. Vedat Muriç sakatlandı. Vedat Muriç ne kadar sahalardan uzak kalacak? Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Gornik Zabrze maçında oynayabilecek mi? Ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son durumu sevgili Süagür'den alacağız. Galatasaray'da Can Uzun'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Menajeriyle Galatasaray anlaştı. Şimdi Eintracht Frankfurt'u ikna etmeye çalışıyor. Bugün de bu haberi paylaşan

0: sevgili Erdem Açıkgöz'dü. 19.15'te de Erdem'le konuşacağız. Detaylar ne? Yine Bruno Fernandes ismi son dönemde çok daha sıkça konuşulmaya başlandı. Galatasaray hem Can Uzun hem Bruno Fernandes'i birden mi kadrosuna katmak istiyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Beşiktaş da yeni sezon hazırlıklarına başladı. İstanbul'da antrenmanlar devam ediyor. Dün Önder Özen, sportif direktörün açıklamaları dikkat çekiciydi. Bugün de Vincenzo Italiano'nun antrenmandan bir görüntüsü düştü sosyal medyada önüme. Hücum antrenmanı sırasında oyuncularla iletişim halinde olması, sürekli antrenmanın içinde olması taraftarın takdirini toplamış. Beşiktaş'a dair de yine gündemde olan oyuncuların transfer listesindeki oyuncuların durumu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Trabzonspor gündemi oldukça hareketli. Gelmesi beklenen, gitmesi beklenen oyuncular konusunda birçok yeni isim de gündeme geldi bordo mavili takımda. Chris Olayi konusunu da bugün bir sorma şansım oldu. Trabzonsporlu yetkililer şu ana kadar gelen teklifin 25 milyon euro seviyesinde olduğunu söylediler. Yani Chris Olayi şu an hiç kuşku yok ki Süper Lig'de yurt dışına bu yaz gitmesi en muhtemel oyuncu ve aslında son Almanya maçında Fildişi'nin oynadığı futbolla da çok iyi bir performans ortaya koymuştu ve yeni takımlar da eklenmişti olayı takip eden takımların listesine. Şu ana kadar Trabzonspor'un beklentisini karşılayan bir teklif gelmediğini söyleyebiliriz Chris Olayi konusunda, ama tabii bu gelmeyeceği anlamına gelmez. Fildişi Sahilleri milli takımı Dünya Kupası'nda yoluna devam ediyor ve oyuncunun da son 32 turunda oynama ihtimali yüksek. Orada göstereceği performans tabii yine belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ama her zaman belirttiğim gibi Almanya karşısındaki o etkileyici oyunu, rahatlığı ve top hakimiyeti, topu ileri taşıması bence çok ciddi bir sınavı geçtiği anlamına geliyor. En azından uluslararası futbol kamuoyunda. Trabzonspor'un gündemi de böyle değerli dinleyenler. Zeynep Sönmez bugün önemli bir galibiyete imza attı. Wimbledon tenis turnuvası başlamıştı. İlk tur maçında An Li'yi 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Henüz rakibi belli değil milli tenisçimizin. Rakibi de bu arada bakıyorum 29. sırada. Yani bu yüzden çok değerli. Zeynep Sönmez dünya klasmanında 51. basamakta yer alıyor. İlk turda karşılaştığı An Li ise 29. sırada yer alıyor ve bu açıdan gerçekten önemli bir galibiyete imza attı milli tenisçimiz. İkinci turda ABD'li Claire Liu ve Belçikalı Han Van de Winkel karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak Zeynep Sönmez. Bakalım bu maçta ne zaman nasıl bir performans ortaya koyacak. Şimdi hemen gündemin startını verelim. Fenerbahçe ile başlayacaktık. Topuk Yaylası'nda da Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür kampı yerinde takip ediyor. Bugün tabii aslında çok moralli, neşeliydi Fenerbahçe. Sabah oradaki yayınları da takip ettim. Kampı takip eden arkadaşların yayınları. Ama Vedat Muriç'in sakatlığı tabii ister istemez bir anlamda teknik heyetin planlarını da bozmuş gibi. Çünkü eldeki önemli bir forvet oyuncusu ve Fenerbahçe de Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da 3 hafta sonra Zabre ile karşılaşacak Polonya takımıyla. Bu maçta Vedat oynayabilecek mi? Tabii sağlık heyeti 3 haftadan bahsediyor. Hemen Süha Gür'e soralım. Süha merhaba.
1: Merhaba Yaşar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Kamp güzel başlamıştı ama bugün Vedat Muriç'in sakatlığı biraz canı sıktı gibi Fenerbahçe'de. İsmail Hoca da Eminim böyle bir

0: üzüntüye kapılmıştır. Vedat'ın durumu ne aşamada? Ne zaman sağlara dönebilecek? Buna dair bir bilgi var mı?
1: Evet, Vedat sağ arka diresinden sakatlandı. Beklenti yani ortalama bu sakatlıkta 3-4 hafta arası. Yani bir ayı aşa da biliyorsun sakatlıklarda biraz kişiden kişiye değişebiliyor dönüş süreçleri. Vedat güçlü bir oyuncu, kuvvetli bir oyuncu. Hızlı bir programla uygulanacağı söylendi. Tabii ki 21'inde oynanacak karşılaşmaya yetişebilir mi bilmiyorum. En azından bu maça yetiştirilmeye çalışılacak. Ama o kaçarsa bile, maç kaçarsa bile ondan sonraki hafta en kötü sahalara dönmüş olacak. Biliyorsun sezon başı sakatlıklarında geçtiğimiz sezon Talisca'da görmüştük biz bunu. Dönüşler kolay olmuyor. Arkadaşlarının fiziken gerisinde kalabiliyorsun. Ancak tekrar ediyorum Vedat güçlü, kuvvetli bir oyuncu olduğu için birazcık daha hızlı bir şekilde toparlanmasını bekliyoruz diyebilirim.
0: Antrenmanlar nasıl geçiyor? Kamp nasıl geçiyor? Neler gözlemledin bugüne kadar?
1: Evet, aslında bize açık antrenman sayısı 3'tü bu kampta. Onu bir kere belirteyim. Elbette dışarıdan izleme fırsatımız oldu. İstekli, arzulu bir takım görüyoruz. Takımdaşlığın daha çok öne çıkartılmaya çalışıldığı bir kamp. Evet, belki tüm oyuncular geçen seneden ama hem yönetim değişti hem teknik heyet değişti. Birazcık daha bu bir alışma süreci gibi kamp geçiriliyor. Hatta şöyle söyleyeyim Ayhan Şensoy, bu kampa birazcık daha fiziksel yükleme olarak bakılıyor. Yani teknik taktikten ziyade onların daha çok Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarında yapılacağı söylendi. İlk etap kamp çalışmaları için yani Topuk Yaylası'nda birazcık daha takımın fiziksel kondisyon seviyelerini yükseltmeyi amaçlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Onun dışında dediğim gibi daha çok takımın birbirine adapte olması, yeni sezona, yeni düzene adapte olması amaçlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak takımdaki istek, iştah, arzu iyi durumda. En azından futbolcuların geçtiğimiz sezondan yüzü asık oyuncu, bazı yüzü asık oyuncuların birazcık daha toparladığını görüyoruz. Ceydin Osterwalde'yi biliyorsun hep gidecek, gidebilir diye konuşuyorduk. Oyuncunun kalacağına yönelik İsmail Kartal bir açıklama yaptı. Archie Brown, Jose Mourinho ayrıldıktan sonra bir türlü yüzü gülmemişti. Uzun süre mental olarak bir çöküş yaşamıştı. Oyuncu şu anda gerçekten takımın neşeli isimlerinden bir tanesi. Yine Fred Rodriguez, senin de bildiğin gibi gönderilme ihtimali yüksek oyunculardan bir tanesiydi. Ki İsmail Kartal'la 23-24 sezonunda çok iyi bir performans göstermişti. Hocanın da beğendiği bir isim, kaptanlık verdiği bir isim. Doğal olarak Fred'in de eskisine nazaran, geçen seneye nazaran çok daha istekli, arzulu olduğunu görebiliyoruz.
0: Archie Brown ve Fred kalacak diyebilir miyiz artık?
1: Yani Ayhan Şensoy, bunu şöyle anlatayım. Birincisi kural 10 artı 4 olsa da 12 artı 2'ye 12 artı 2 diye değiştirilse de Archie Brown bu kurala uyan Fenerbahçe'nin en önemli 2-3 oyuncusundan bir tanesi. Yani normalde 5 oyuncu var biliyorsun. Ki Nene'yi, Şerif'i ve Archie'yi bu konuda birazcık daha ön planda tutabiliriz. Fenerbahçe'nin Milan'ın elinden geçen sene aldığı bir oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Hem kurala uyması sebebiyle çok değerli hem de şu anda kamp çalışmalarında dün laktat testleri yapıldı ve kendi grubunda testte en iyi çıkan oyuncu. Yani fiziken de şu anda takım arkadaşlarının önünde. Yaşı genç. İleride Fenerbahçe'ye ciddi olarak maddi açıdan da bir gelir getirebilecek bir oyuncu. Ve o pozisyonda da yani hem sol bek oynayabiliyor hem kanat oynayabiliyor. Skor katkısı olan bir oyuncu. Açıkçası normalde gönderilme ihtimali çok konuşuluyordu. Biliyorsun Fenerbahçe'de son yıllarda özellikle futbolcu öğütme konusunda hakikaten çok rahat bir tavır var. Ama Archie Brown'u ben İsmail Kartal'ın tutmak istediğini, tutacağını düşünüyorum.
0: Tabii forvet transferi hızlanabilir mi bu Vedat Muriç için sakatlığı sonrası? Onu da bekliyor taraftarlar. Ne
1: Yani
0: dersin?
1: Ayhan abi, bunu şöyle söylemem lazım aslında. Normal şartlarda da zaten Fenerbahçe bir santrafor takviyesi istiyordu. Yani Vedat sakatlanmasaydı da Fenerbahçe bir santrafor takviyesi yapacaktı. Elbette sen bu soruyu 21'indeki maçı yani
0: Evet.
1: nispeten kağıt üzerinde daha kolay bir karşılaşma olduğu için Vedat'la geçeriz düşüncesinden dolayı sordun, anlıyorum. Ancak normal şartlarda da Fenerbahçe o maça kadar bir santrafor daha yetiştirme düşüncesindeydi. Elbette Vedat'ın sakatlığının ardından bu durum birazcık daha elzem. Yani santrafor konusu Fenerbahçe'de hakikaten kısır bir döngüye döndü. Bir türlü bu konuyu kapatamıyoruz. Geçen sene forvet problemi, devre arasında santraforların gönderilmesi, yerine sadece Şeref'in alınması. Bu sene başında Vedat geldi, o da sakatlık yaşadı. Açıkçası Gornik Zabre maçında çok bir problem olmaz diye düşünüyorum. Yani hem Şeref hem Talişka o yokluğu, o yokluk döneminde, yani santrafor yokluğunda performans verebilirler bu rakibe karşı. Ama buraya ben birazcık şu açıdan bakıyorum abi. Hem Sayın İsmail Kartal'ın oyun düzeninde, biliyorsun ya, dördüncü dönem artık hocanın ne oynattığını biliyoruz. Pivot santraforlarla oynamayı, kenar oyuncularına pivot santraforun destek vermesini isteyen bir oyuncu. O yönden bir eksiklik olacak. Tabii ki transfer çok erken bir sürede yetişmediği sürece o karşılaşmada forma giyeceğini de düşünmediğim için ben birazcık daha bu sürecin Şerif ve Talişka ile geçileceğini düşünüyorum. Transfer olsa dahi, erken transfer olursa tabii ki işler değişebilir, ama şunu da söylemem lazım. Fenerbahçe'nin şu anda hem ekonomik açıdan hem yabancı kontenjan açısından transfer yapabilmesi, rahat transfer yapabilmesi çok kolay değil. Ayrılacak isimlere göre birazcık daha bu transfer süreci şekillenecek. O sebeple ben yakın tarihte, yani kısa süre içerisinde bir transfer beklemiyorum.
0: Sürat, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Evet, Fenerbahçe kampından, Topuk Yaylası'ndan son gelişmeleri sevgili Süha Gür bizimle paylaştı. Şimdi Get Mobile'dan size bir haberimiz var.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Bu bölümde teknoloji alışverişi yapmayı düşünen ya da çekmecesinde kullanmadığı telefon, tablet veya bilgisayarı bulunan dinleyicilerimiz için güzel bir önerimiz var. Futbolda her zaman en pahalı transfer kazandırmaz, en mantıklı transfer kazandırır. Aslında teknoloji alışverişinde de durum çok farklı değil. Yeni bir telefon almak istiyorsunuz ama tek seferde yüksek bir ödeme yapmak da istemiyorsunuz diyelim. İşte burada Getmobil devreye giriyor. Getmobil, Ticaret Bakanlığı standartlarına uygun şekilde yenilenen, sertifikalı yenilenmiş telefonları 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Sıfır telefonlarda bulamadığınız bu taksit avantajı sayesinde bütçenizi zorlamadan telefonunuzu yenileyebiliyor. Getmobil bu yaklaşımı mantıklı telefon olarak tanımlıyor. Çünkü aynı ihtiyacı karşılayan telefonu daha kolay bir şekilde almak gerçekten mantıklı. Sadece satın almak da değil, kullanmadığınız telefon, tablet veya bilgisayarlarınızı da Getmobil üzerinden kolayca satabilir, çekmecede bekleyen elektronik ürünlerinizi nakde dönüştürebilirsiniz. Getmobil'in internet sitesinden birkaç adımda cihazınız için hemen ilk teklifi alabiliyorsunuz. Seçili illerde Getmobil kuryesi kapınıza kadar geliyor ve ödemeniz kapıda anında hesabınıza yatırılıyor. İsterseniz cihazınızı kargoyla da Getmobil'e ulaştırabiliyorsunuz. Yeni bir telefon almak ya da mevcut cihazını değerlendirmek isteyenler için tüm detaylar getmobil.com'da. Üstelik yenilenmiş telefonlara 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla ulaşabiliyorsunuz.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Isuzu'dan Haziran fırsatı. Isuzu kamyonlarda

0: Bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Derin Pas devam ediyor. Saatler 18.55 oldu. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Fenerbahçe'nin idmanlarını takip eden birisi varken sorabilir miyiz? Çağrı Balta idmanlarda nasıl bu aşamayı nasıl geçiyor diye. Acaba İsmail Hoca Çağrı Balta'yı kullanabilir mi diye sormuş dinleyicimiz. Tabii bu soruya 2-3 antrenmanla yanıt vermek çok zor. Yani 10 Temmuz, 15 Temmuz gibi hazırlık maçları başladıktan sonra bu soruya daha iyi bir yanıt verebiliriz. Şu an yani 3 antrenmanda bir oyuncu hakkında bir yargıya varmak çok da doğru olmaz diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Bundan sonra Fenerbahçe hakkında transfer konusunda haberler var mı, yeni bilgiler var mı diye sorulmuş. Mason Greenwood konusu özellikle çok merak ediliyor Fenerbahçe'de ama yine arada bir 10 milyon euroluk farkın olduğunu söyleyelim. Marsilya'nın beklentisiyle Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakam arasında. İsmail Kartal göreve geldikten sonra İsmail Hoca biraz daha şey tarafında işin. Yani önce bu kadro istikrarını, işte o eldeki bütünlüğü koruyalım, sonra gerekli yerlere takviye yaparız kısmında. Hatta 2022 yazında kalsaydı da 4-5 transfer yapacaktı. O zaman da bunu söylemişti. Şimdi de kampı takip eden gazetecilere bunu paylaşmış. Fenerbahçe'nin sürekli transferlerden ziyade bir kadro istikrarına ihtiyacı olduğunu düşünüyor ki bu da bir gerçek Fenerbahçe için. Bu bağlamda da işte gönderilmesi hatta satılması gündemde olan 3 oyuncu hakkında çok net ifadeler kullandı. İrfan Can Kahveci, yine Osterwolde, Archie Buram gibi oyuncuların takımda kalacağını söyledi. Yeni sezonda da bu oyuncular artık takımın değişilmez oyuncuları olabilir. Osterwolde konusunda Dirk Kuyt'ın gelişinin de etkili olduğunu söylüyor kampı takip eden arkadaşlar. Yeni sezonda daha farklı bir Osterwolde izleyebiliriz düşüncesi hakim ama Fenerbahçe'de eleştirebileceğim bir konu var. Şerif'in maliyeti üzerine hem Fenerbahçe'nin şu an yönetiminde yer alan isimler hem de İsmail Kartal çok pahalı, yani 20 milyon euroya transfer edilmiş, bu paralar bence çok yüksek diyor. Bu oyuncu satmak isteseniz.

0: Kiralık göndermek isteseniz beklediğiniz parayı almanız mümkün değil bu şekilde. Yani bunu kendi içinde konuşmaları çok normal ama burada bir strateji hatası var Fenerbahçe'nin hem yönetiminde hem teknik heyetinde. Elindeki malı değersizleştirme gibi geliyor bana. Burada pahalı olması kadar yani bu oyuncu Fenerbahçe yeni sezon planlamasında düşünüyor mu? Düşünmüyorsa bunun pahalı olduğunu söylemek daha saçma geliyor bana. Çünkü satacaksınız o zaman ya da kiralık göndereceksiniz artık. Burada da şu soru akıllara geliyor. Yani niye malınızı kötülüyorsunuz? Sonuçta Fenerbahçe kulübünün bir imzalı oyuncusu bu. Sidiki Şerif daha 19-20 yaşında. Uluslararası alanda takip edilen de bir oyuncu, genç bir oyuncu. Bunun kimseye faydası yok. Yani özellikle Fenerbahçe'ye hiç faydası yok diye düşünüyorum. Aramız var ardından devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
2: İnternet TürkNet.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ardından son 32 turu karşılaşmaları oynanıyor. Son 32 turunda bugün 2 maç yapılacak. Bu akşam saat 20'de Brezilya ile Japonya karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Almanya ile Paraguay mücadele edecek. Karşılaşma saat 23.30'da başlayacak. Son 32 turunda yarın sabah saat 4'te de Hollanda ile Fas karşı karşıya gelecek.

0: Evet. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Anlık bir çıkış olduğu 8 numaralı, renkli, güzel ve hemen yanında 6 numaralı nal döken fırtınası çıkışa birlikte savrulan isimler oldu. 8 numaralı renkli güzel koşuyu bıraktı, yarışmayı bıraktı. 6 numaralı nal döken fırtınası da 150 metre kadar gecikti. O koşuda liderliği ise 10 numaralı taçsız kız aldı. Hemen dışına sokuldu. 3 numaralı büyük hatun bir boy kadar gerilerinde. 9 numaralı Seyran abla var, ondan da 2 boy kadar geride. 7 numaralı Narlı Göl var, o da 4.lükte ilerliyor. Narlı Göl'ün de yaklaşık 3-4 boy kadar gerisinde. İçeride 1 numaralı Berfingel'in var ve bu şekilde Taylar viraja doğru ilerliyor. Şimdi dışarıdan yüklendi 3 numaralı büyük hatun, öndeki 10 numaralı taçsız kız yakalamaya çalışıyor. Bir boy kadar gerilerinde 9 numaralı Seyran abla, daha sonra Berfingel'in sırasıyla Taylar virajı döndü. 10 numaralı taçsız kız ve dışındaki 3 numaralı büyük hatun, içeride de 9 numaralı Seyran ablanın atakları var. Bu şekilde Taylar son 300'e girdi. 3 numaralı büyük hatun şimdi az farkla ön plana çıktı. 10 numaralı taçsız kız, en dıştan da 1 numaralı Berfingel'in kendini gösteriyor. 4 tay birincilik mücadelesinde dıştaki 1 numaralı Berfingel'in şimdi rakiplerine hakim oldu. Transit bir şekilde geçti orayı. Farkı da bir anda 3 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Berfingel'in Hüseyin Altun Kılıç'la koşuyu kazanıp meydandan çıkıyor değerli yarışseverler. 10 numaralı taçsız kız ve 3 numaralı büyük hatun ikincilik için aynaya yakın geçen isimler oldu. 2 numaralı Buz Kraliçesi ve 9 numaralı Seyran abla da tabelanın diğer kısmı için fotoyu yakın geçen isimler oluyor. Elazığ'daki 3. koşuyu 1 numaralı Berfingel'in Hüseyin Altun Kılıç'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: İsmail Kartal'ın açıklamalarında kalmıştık reklam öncesi. Oğlu Emre Kartal'ın yardımcıları listesine eklenmesine bir eleştiri oldu. İsmail Hoca da buna yanıt vermiş ve şöyle diyor. Oğlunun çok iyi bir eğitim aldığına vurgu yapmış. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış, profesyonel futbol oynadı diyor. Marmara Üniversitesi'nde BESYO okumuş, İngiltere'de dil öğrendi. Yabancı dili çok iyi. Antrenör diploması aldı. Yani buraya benim oğlum olduğu için gelmedi. Bir donanıma sahip olduğu için geldi diyor. Futbol oynamış, eğitimini tamamlamış, antrenörlük lisanslarını almış ve kendini bu işe hazırlamış olmasından dolayı yanımda. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekipte yer verdim demiş. Yine Aykut Kocaman hakkında bir ifadesi var. Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur, sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu nasip kısmet işi. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının bir parçası olmak için geldim diyor. Aynı şeyleri ben de yaşadım kısmında da şunu sormak istiyorum İsmail Hoca'ya. Keşke Aziz Yıldırım'a şunu söyleseydi. Yani bugün kime faydası var diyebilirsiniz ama ben bu takımı 99 puanla ikinci yaptım. Şampiyonluk son haftalarda kaçtı. Gol rekoru kırdık. Neden o sene seçim vaadi olarak Jose Mourinho ismini öne sürdünüz de İsmail Kartal'a devam edilsin demediniz diye Aziz Yıldırım'a bu soruyu sorabilirdi mesela. Hani benim de devam etmem gerekirken önüm kesildi, devam ettirilmedim diyor İsmail Hoca. Bu biraz benim hani şeyime dokundu. Yani İsmail Hoca'ya bir haksızlık yapıldıysa o haksızlık yapanlardan biri de 2024 yılında Aziz Yıldırım'dı. Tabii şu an bunu konuşmanın kimseye bir faydası yok. Olan olmuş, biten bitmiş. Geçmişi değiştiremeyeceğiz ama şu ifadesi de hani Aykut Hoca bundan önceki dönemde hak ettiği bir şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım diyor. Bu yüzden bu yorumu yapma gereği hissetti. Fenerbahçe'de forvet konusu sorulmuş dinleyicilerimiz tarafından. Şu ana kadar atılmış bir adım yok. Henüz yani atılmış bir adım yok derken çok sayıda oyuncuyla görüşüldü ama atılmış bir imza yok. İmza aşamasına gelen bir oyuncu yok. Sergi Cirasi için Dortmund'un 35 milyon euronun altına inmeyişi Aziz Yıldırım'ı da biraz kızdırmış. Aziz Bey yani bu parayı vermeyelim. Çok yüksek bir rakam diyor. Kulübün mali durumunun da şu an için bu rakamları ödeyecek kadar iyi durumda olmadığının altına çiziyor. Yine farklı isimlerle de bir görüşelim. Farklı oyunculara da bakalım, ona göre karar verelim diye düşünceleri var. Fenerbahçe'de bu yaz çok böyle ayrılık olmayacak gibi, en azından İsmail Hoca'nın söylediklerinden, açıklamalarından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde de 3-4 takviye daha yapılacak gibi görünüyor ama hızlı da bir hareket beklenmiyor. Diego Carlos konusunda Fenerbahçe'nin bir tutanak durumu vardı. Ama şu unutuluyor, yani kiralık oyuncuların sözleşmesi Haziran ayının son günü bitiyor. Ve Diego Carlos şu an Fenerbahçe ile hukuki açıdan antrenmana çıkmaması normal bir durummuş. Bunu spor hukukçusuna sorduğumda, çünkü Como'nun oyuncusu olarak görünüyor hala dedi. Eğer 30 Haziran sonrası, yani 30 Haziran yarın, 1 Temmuz çarşamba günü. 1 Temmuz çarşamba günü Diego Carlos eğer Fenerbahçe'nin antrenmanına çıkmasa Fenerbahçe yasal süreci başlatabilir ama şu an Fenerbahçe'nin Diego Carlos hakkında yasal bir talepte bulunması mümkün durmuyor. Zaten böyle bir hakkı da yok. Diego Carlos konusunda yine İsmail Hoca oyuncuyu beğendiğinin altını çizdi. Bakalım yeni sezonda kendisi de takımda kalacak mı, ama Fenerbahçe'de stoper arayışının olduğunu düşünürsek sanki

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Radyo Spor.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.12 yaptık. Dünya Kupası'nda son 32 turundaki ikinci maç bu akşam saat 20'de Brezilya ile Japonya arasında ve iki takımın 11'leri de belli oldu. Japonya'da kalede Suzuki, savunmada Ito, Taniguchi, Tomiyasu, orta alanda Ritsu Doan, Sano, Kamada ve Nakamura, hücum hattında ise Maeda, Oeda ve Ito şeklinde sahada olacak. Brezilya'da kalede Alisson, savunmada Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos. Orta alanda Guimarães, Casemiro, Paqueta, ileride ise Ryan, Mateus Cunha ve Vinicius Junior sahada olacak. Maç saat 20'de değerli dinleyenler. Şimdi Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Galatasaray'da tabii diğer takımlara göre hala sakin bir transfer süreci var. Özellikle Gabriel Sara konusunda teklifleri bekliyor Galatasaray ve Sara'nın satışına göre de transferde orta sahaya takviyeleri yapacak. Bugün Erdem Açıkgöz bir haber paylaştı. Özellikle Can Uzun konusundaki haberi dikkat çekiciydi. Erdem de şimdi telefon attığında. Erdem merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar, mutlu akşamlar.
0: Teşekkürler. Can Uzun'la Galatasaray'ın anlaştığını yazdım bugün. Oyuncunun kabul ettiğini teklifi ama Frankfurt'ta bonservis pazarlığının devam ettiğini söylüyorsun. Son aşama nedir, dinlemek isteriz senden.
1: Tabii ki. Yani Can Uzun'la şu an için hem Okan Hoca bir görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bu önümüzdeki hafta yine tekrar bir görüntülü görüşme daha gerçekleştirecek. Yöneticilerle vesaire de konuştuğumuz zaman bu oyuncuyla ile herhangi bir şekilde bir problemin olmadığını, oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'ın da kendisiyle olan maaş durumu ile ilgili olan görüşmeleri de zaten oyuncu tarafından kabul edildiğini bizzat...
0: Ne kadar maaş teklif etti Galatasaray?
1: Yani fiyat olarak sormadım, fiyat olarak da araştırma yapmadım, fiyat olarak da henüz şu anda net

0: Frankfurt'la anlaşmadan bir durumun çıkmasını istemiyorlar. Ama rakam olarak rakamı bir kenara bırakacak olursak şu anda Can Uzun'un gerçekten Galatasaray'da forma giymek istemesi, özellikle Dünya Kupası'ndan sonrasına bırakmıştı bu kararını. En son görüşmelerinde Galatasaraylı yöneticilerle birlikte Can Uzun'un Galatasaray'da forma giymek istediğini, bunun yanı sıra da şu an için aramızda herhangi bir problem yok, anlaşmayı biz tamamladık, Can Uzun'la olan tüm anlaşmalar gerçekleşti, hiçbir problem yok aramızda konuşuldu. Ama Frankfurt tarafından da şu an için net olarak şunu söyleyebilirim. Frankfurt'un şu anda Can için normal şartlarda ilk seferde 60 milyon euro şeklinde bir talebi vardı. Şu anda o miktar 50 milyon eurolara gelmiş durumda ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim Ayhan. Başkan Dursun Aydın Özbey'in özellikle transferlerde yüksek maliyetli hiçbir oyuncunun şu an için transferine onay vermiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani yüksek bedelli birkaç isim daha aynı şekilde masada değerlendirilecek isimler arasında.
1: Can Uzun için Galatasaray'ın teklifi ne kadar olacak? Yani en yüksek rakam nereye kadar çıkacak?
0: Oraya gelecektim. Yani belirtilen miktarlarda, yani 50 milyon euro gibi bir bedelle şu an için Galatasaray'ın özellikle bu durumu Dursun Aydın Özbey'in dediğim gibi vermiş olduğu talimat doğrultusunda kabul edilmeyecek maksimum vereceği miktar Galatasaray'ın 30-35 milyon euro bandındaki bir rakama, eğer ki Frankfurt'un kabul etmesi durumunda transferi onay verilecek, onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani o miktarı da artık Frankfurt kulübü aşağı çeker mi bu oyuncu için, bu miktarı bu seviyelere indirir mi, bunu da bize zaman göstermiş olacak.
1: Bruno Fernandes ismi son günlerde yine sıkça konuşulmaya başlandı. Sen de bugünkü paylaşımın da haberinde Gabriel Sara satılırsa Bruno Fernandes için teklif yapılacak diyorsun. Hem Gabriel Sara'ya gelen bir teklif var mı, hem de Bruno Fernandes'te bu yaz bir temas kuruldu mu?
2: Tabii ki onu söyleyelim direkt olarak. Şöyle bir durum söz konusu. Gabriel Sara'ya sözlü olarak
3: Galatasaray'a göndermiş, yani daha doğrusu yaz araştırması konusunda Galatasaray'a isimleri öneriyor.
2: Galatasaray'a, ama şöyle, menajerlerin direkt olarak Galatasaray yöneticilerinden şu oyuncuyu kaç parayı bırakırsınız, şu oyuncuyu izniniz olursa farklı bir kulübe sunmak istiyoruz ya da farklı bir menajerin Galatasaray'a getirmiş olduğu detayları öğrenmek adına, bilgi almak adına yöneticilerle iletişime sözlü olarak girdiğini söyleyelim. Gabriel Sara'nın durumu net olarak resmi bir şekilde Galatasaray kulübüne ulaşan herhangi bir şekilde bir bedel, bir teklif söz konusu değil. Ama ortalama istenen miktar 30-35 milyon euro bandında. İngiltere'den aynı şekilde oyuncunun menajerler aracılığıyla getirilen sözlü tekliflerden bahsediyorum. 30-35 milyon euro bandında eğer ki Galatasaray'a bir miktar bonservis bedeliyle teklif gelmesi durumunda Galatasaray bu teklifi kabul edecek. Onu söyleyeyim. Onun haricinde Bruno Fernandes durumu da tam olarak şu şekilde gelişiyor. Özellikle Abdullah Kabukçu'nun bu transferi bizzat kendisinin çok istediğini Başkan Dursun Özbek'e iletiyor. Başkan Dursun Özbek de bu miktarı şu an için Galatasaray'ın transfer politikasına uygun olmadığını belirtiyor. Ama Abdullah Kabukçu da eğer ki Gabriel Sara satılması durumunda oradan gelecek bir bonservis bedeliyle, bir de Galatasaray'ın özellikle sponsorluk anlaşmalarından gelecek miktarları da, ki bu miktarların, bu sponsorluk anlaşmalarının da Abdullah Kavukçu tarafından organize edileceğini bizzat direkt olarak başkanı iletiyor. Yani bu transferi gerçekleştirirsem ben bu miktarını sponsorluklardan getirmek istiyorum. Geri kalan kısmı Gabriel Sara satılması durumunda kullanılmak üzere bu şekilde bir transfer organizasyonumuz, planlamamız var ve ben bu transferin yapılmasını çok istiyorum diye başkana iletiyor. Başkan şu an için net bir şekilde Abdullah Kavukçu'ya bir dönüş sağlamıyor bu konu için. Çünkü şu anda daha az miktarlarda daha ekonomik oyunculara gidileceğinin sinyallerini veriyor. Bizler de şu an için bekliyoruz, ama net olarak şunu söyleyelim. Galatasaray transferde aceleci davranmayacak. Şu an için beklemede. Konuşulan yöneticilerin aynı şekilde aktardığı bilgileri aktarıyorum sizlere. Şu an transferde aceleci olmayacağız. Biz en iyi ya da Galatasaray'a en fazla fayda sağlayacak oyuncular hangisi ise
0: Onların üzerine zaten çalışıyoruz. İsmi çıkmayan birçok isim de var. 23 yaş altında olan görüştüğümüz oyuncular da var. Onun haricinde basında olan görüşülen isimler de var. Basına yansıyan isimler de var ama net bir şekilde şunu söyleyelim diyorlar. Aceleci davranmayacağız. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı vereceğiz diye bize dönüş sağlıyorlar. Onu aktarayım. Bir diğer transfer gündemi Galatasaray ile ilgili de özellikle Samsunspor ve Galatasaray arasında gerçekleşmesi muhtemel isimlerden ki şöyle bir durum söz konusu. Samsunspor'un defans hattında bulunan drone gelenle Galatasaray'ın şu an için miktar olarak baz aldığı zaman Dursun Aydın Özbey'in de onay verdiği bir isim bu arada. Drone gelen için Galatasaray listesinde o bölge için özellikle rotasyonda en iyi transferlerden bir tanesi ki Davinson Sanchez'in kalma durumunu göz önünde bulundurursak drone gelenin de Galatasaray'a transfer olma ihtimali yüksek. Galatasaray'ın ilgisi ve listede olduğunu söyleyeyim. Samsunspor tarafının da Kazımcan Karataş için bir ilgisinin olduğu zaten daha önce de haberlerini yapmıştım bununla ilgili. Başkanla da konuştum. Yüksel Yıldırım'la. Kazım'la ilgileniyoruz. Kazım'ı çok istiyoruz şeklinde dönüş sağladı yakın zamanda. Yani Galatasaray tarafından drone gelen, Samsunspor tarafından Kazımcan Karataş için bir transfer gelişmesi ilerleyen günlerde olabilir. Onu da aktarmış olayım sana Ayhan.
1: Davinson'un durumu hakkında bir ilerleme var mı? Komo'nun ilgisi var oyuncuya.
0: Onu da aktaralım. Davinson Sanchez'le ilgili şu an için resmi olarak kulübe gelen bir teklif yok aynı şekilde. Bu arada tek bir isim var. Onu aktaracağım birazdan. Yani resmi olarak ilgi yazısının geldiği Galatasaray'da tek bir isim var. Onu birazdan aktaracağım ama Davinson Sanchez konusunda şu an için menajerler tarafından gelen teklif haricinde şu anda resmi bir şekilde Como tarafından gelen bir durum söz konusu değil. Eğer ki gelmesi durumunda da tabii menajerler bunu Galatasaray kulübüne iletiyor ama resmi olarak iletmiyorlar. Menajerler aracılığıyla Como bir fiyat araştırması gerçekleştiriyor. Galatasaray tarafı da şu an için oyuncunun satışını 30 milyon eurodan aşağı yapmak istemiyor. Yani 30 milyonun altında gelecek herhangi bir şekildeki teklifi Davinson Sanchez üzerinden satışına izin vereceklerini söylemiyorlar. Ama 30 milyon euro eğer masaya gelirse biz bu transferle ilgili olan görüşmeyi masaya yatırırız, onunla ilgili bir karar veririz diyor Galatasaray yöneticileri. Dünya Kupası'ndaki performansını da göz önünde bulundurularak Okan Buruk özellikle Davinson Sanchez'in İstanbul'a kampa katıldıktan sonra, İstanbul'a geldikten sonra kendisiyle bir görüşme gerçekleştirip kulüpte kalmasını isteyeceğini aktaracağını biliyorum. Ama bu durumda Como bu esnada 30 milyon euroyu Galatasaray'a verir mi ki ben çok tahmin etmiyorum. Eğer ki 30 milyon euroyu Galatasaray'a masaya koyarsa Galatasaray yöneticiler bunu dikkate alarak transferde süreci başlatacaklar. Ama onun altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacaklar. Onu da şu görüşle söylüyorlar. Biz Davinson Sanchez'i 30 milyon euroya satarsak, yani onun altındaki bir miktara satarsak hangi oyuncuyu hangi miktara alacağımızı herkes biliyor. Yani 40-50 milyondan aşağı hiç kimse kapıyı açmıyor demek istiyor aslında o bölgedeki o türde bir oyuncu için. O yüzden dolayı da eğer 30 milyon masaya gelirse biz bunu değerlendiririz diyor Galatasaraylı yöneticiler.
1: Teklif gelen oyuncu kimdi? Onu da paylaşırsan.
0: Onu da aktarayım. Victor Osimhen'e resmi ilgi yazısı. Yani Galatasaray'daki birçok isim medyada şuraya transfer olacak, bu burada olacak gibi birçok haber yapılıyor. Haberler var. Evet, ilgiler vesaire var ama resmi olarak sadece Victor Osimhen için Galatasaray'a bir ilgi yazısı geldi. Kulübü paylaşmayacağım ama miktarı paylaşayım. 120 milyon euro Galatasaray'a.
1: Ben de kulübün Atletico Madrid olduğunu duydum.
0: Yani ben paylaşmamam gerektiğini söyledikleri için net bir şekilde paylaşmam sağlıklı olmaz. Çünkü muhtemelen ben bununla ilgili sürecin devam ettiği görüşündeyim Ayhan. Galatasaray'da Victor Osimhen'le ilgili gelişmeler olmaya devam edebilir ki bununla ilgili sen yaklaşık bir 10-15 gün oldu herhalde yanlış hatırlamıyorsam bir bağlantı yapmıştık. Ben Victor Osimhen'le ilgili bir gelişme olabileceğini söylemiştim. Ve resmi ilgi yazısı Galatasaray Kulübü'ne resmi olarak ulaştı.
2: 120 milyon euro şeklinde.

0: rakam reddedildi. Ama Ayhan şunu söyleyeyim, o miktar rakam 140 milyon seviyelerine eğer gelirse Victor Osimhen'le ilgili biz çok farklı şeyler konuşabiliriz. Çünkü Victor Osimhen'de bu özellikle teklif gelen kulübede sıcak bakmıyor desem yanlış olur. Yani net olarak kendisinin de bir ilgisi var yani, onu da aktarmış olayım. Bunu da süreç gösterecek bize. Santrafor bölgesi için de onu da ekleyeyim. Böyle hızlı hızlı anlatıyorum. Tüm detayları aktarmak adına. Mauro Icardi ile henüz hala herhangi bir gelişme yok.
1: Yarın bitiyor sözleşmesi artık. Yarın tamamen boşa çıkmış oluyor Mauro Icardi. Onu da altını çizelim.
0: Evet, bu gece 00'da artık Mauro Icardi Galatasaray'ın sözleşmesinin bittiği oyunculardan diğeri oluyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Özellikle menajeriyle de konuştum. Menajeri de hala başkanla görüşmelerinin devam ettiğini, başkanla bir sonuca varamadıklarını, başkanla ortak bir nokta aradıklarını ifade ediyor. Ama bir diğer taraftan Okan Buruk, Abdullah Kavukçu oyuncunun takımda kalmasını istemiyor ve bu şekilde de başkana bir beyanda bulunuyor teknik ekiple birlikte. Mauro Icardi süreci çok uzatıyor. Net bir şekilde Galatasaray'a, camiaya bir dönüş sağlamıyor ve bu da Galatasaray taraftarının bir hayli, aslında ne kadar da Galatasaray'da Icardi fanı olsa dahi, çoğunluktaki Galatasaray taraftarını da neden bu kadar bekletiyor şeklinde de görüşlerinin olduğunu söyleyelim. Biz de zamanla artık birkaç gün içerisinde, artık çok da uzun süreceğini düşünmüyorum, Mauro Icardi ile artık bir sonuca varılır. Ama Mauro Icardi Galatasaray'da devam etse bile şu anda bir oyuncuyla Galatasaray gerçekten santrafor bölgesi için ciddi adımlar attı. Sözlü prensipte anlaşma hatta kendisiyle gerçekleştirdi. Bir tek Okan Buruk'un onayı bekleniyor. Okan Buruk onay vermesi durumunda bu transfer de açıklanır. Onu da eklemiş olayım.
1: Barış Alper'i soran bir dinleyicimiz var. Dünya Kupası öncesi tabii birçok takımla adanılıyordu ama Dünya Kupası onun için de kötü geçti. Bu yaz Barış Alper konusunda bir ayrılık beklemiyorum ben. Bir ihtimal var mı sence?
0: Evet. Barış Alper Yılmaz için normalde menajerinin yürütmüş olduğu bazı transfer görüşmeleri vardı. Hatta Barış'la falan da görüşürken bir ara denk de gelmiştim ben bir alışveriş merkezinde. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Menajeri zaten oyuncuya teklif arıyor şu anda. Oyuncuya bu da geçtiğimiz sezondan Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili bazı süreçler yaşanmıştı. İstenmeyen durumlar yaşanmıştı Galatasaray'da. Ama bu, yani geçtiğimiz sezonu bir şekilde Galatasaray tolere etti ama bu sezon için kulübe gelecek resmi bir teklifte, kulübe gelecek iyi bir rakamla Galatasaray transferi onay vereceğini Barış Alper Yılmaz cephesine iletmiş oldu. Şimdi Barış Alper Yılmaz cephesi de bu konuyla ilgili menajerler kulüpleriyle görüşüyor. Kulüplerden teklif alıyor. Yani transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama Galatasaray'ın istemiş olduğu miktar burada 40 milyonun üstünde bir miktar gelmesi durumunda Barış için onay vereceğini Barış'ın menajerine de Barış'a da iletildi. Onu eklemiş olayım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Dünya Kupası'nda senin de söylemiş olduğun gibi iyi bir performans sergileyemedi ki. Ülke olarak aslında gerçekten beklentilerin çok çok altında kaldık. Ama Barış Alper Yılmaz'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğu performans, lig üzerinde göstermiş olduğu performanslar referans gösterilerek görüşmelerin bir şekilde olgunlaşmasını ben bekliyorum. Ama bu miktar Galatasaray'da 40 milyon üzerinde bir rakam olur mu? Onu dediğim gibi zaman gösterecek bize. Ama Galatasaray o bölgede eğer ki Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda ihtimallerini dahi şu an için değerlendirdiğini, şu an ihtimallerini dahi hazırladığını söyleyeyim. Bunların başında da, listenin en başında da Rafael Leao geliyor. Leao'nun durumu da şu an için söylenen, konuşulanları direkt olarak aktarıyorum. Kulüp kaynaklarından aldığım bilgi bu yönde. Leao bekliyor cümlesi kuruldu. Eğer ki Barış Alper Yılmaz gitmesi durumunda o bölge için Leao birinci planda şu anda Galatasaray'ın listesinde. Ama yabancı kuralı burada çok belirleyici olacak ki ben yarın ya da öbür gün bu kuralın 12+4 olarak güncelleneceğini öngörüyorum federasyon tarafından da.
1: Sevgili Erdem, özür dilerim araya girdim ama.

0: Yarın federasyonun kendi içinde bir yönetim kurulu toplantısı var. Muhtemelen orada değerlendirilecek bu karar.
1: Evet. Hem bu hem de zaten bugün yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir saat içerisinde Kulüpler Birliği de bu yazıyı gönderdi. Özellikle yabancı kuralının değişmesi yönünde tüm kulüpler tarafından alınan bir kararın federasyon tarafından da gözden geçirilmesi gerektiği hakkında bir yazı gönderildi federasyona. Federasyon şimdi bununla ilgili yarın bir toplantı senin de söylemiş olduğun gibi gerçekleştirecek. Yarın toplantı sonrası açıklanır mı bilmiyorum ama ben bir gün sonrasında en geç bu kararın 12 artı 4 olarak güncelleneceğini düşünüyorum. Çünkü federasyon tarafından da
0: Erdem,
1: bu
0: çok özür
1: durum.
0: dilerim. Araya girdim ama reklam saatini aşmışız. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli katkı sunduğun bilgiler paylaştın. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: Ben de teşekkür ederim o zaman. Sana da iyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Numarada Aslı Nuray'a çıkışa birlikte liderliği aldı. İki bu kadar geride. 6 numarada Gaye Can ikincilikte hemen dışında. 11 numarada Asil Cemre var. Bir bu kadar dışlarında 8 numaralı Ceku Balım var. O da dördüncülükte. Ceku Balım'ın bir bu kadar gerisinde. Bariyer dibinde 4 numaralı Cinderella'yı izliyorum. Cinderella'dan da 2 boy kadar geriye 9 numaralı göze çarpan, daha sonra 3 numaralı Salt, hemen içinde 5 numaralı Fısıltı Kaya, daha sonra 7 numaralı Bitirim Seda, 1 boy kadar geride 1 numaralı Sabır Çiçeği, daha sonra 10 numaralı Tumbul Nazlı sırasıyla Kısraklar ilk virajı dönmek üzere. 2 numaralı Aslı Nuray kaçıyor 2,5 boy kadar geride, 6 numaralı Gaye Can ikincilikte, hemen dışında 11 numaralı Asil Cemre var. 2 boy kadar gerilerinde içeride. Cinderella dışında 8 numaralı Ceku Balım'ı izliyorum. 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Saft var. Hemen dışında 9 numaralı Göze Çarpan. Daha sonra 1 numaralı Sabır Çiçeği. İçinde 5 numaralı Fısıltı Kaya. Onlardan 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Bitirim, 7 numaralı Bitirim Seda, daha sonra 10 numaralı Tumbul Nazlı sırasıyla Kısraklar son 800 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Aslı Nuray liderliğini koruyor. 2 boy kadar geride 4 numaralı Cinderella ikincilikte. Hemen dışında 6 numaralı Bitireyim. 6 numaralı Gaye Can var. Gaye Can'dan da 1 boy kadar geride 1 numaralı Sabır Çiçeği. Sabır Çiçeği'nden de 1 boy kadar geride 8 numaralı Ceku Balım. Daha sonra 3 numaralı Saf. 5-6 boy kadar geride Fısıltı Kaya, Göze Çarpan. Onlardan 2 boy kadar geride 10 numaralı Tumbul Nazlı. Daha sonra 7 numaralı Bitireyim Seda. Grubun sonunda kaldı 11 numaralı Asil Cemre. Bu şekilde Kısraklar viraja doğru ilerliyor. 2 numaralı Aslı Nuray liderliğini koruyor. 4 numaralı Cinderella ikincilikte. 1 boy kadar hemen dışında 1 numaralı Sabır Çiçeği. Daha sonra 8 numaralı Ceku Balım sırasıyla Kısraklar virajı döndü. 2 numaralı Aslı Nuray son 300'e de 2 boy kadar önde geliyor. 4 numaralı Cinderella ikincilikte. 2 boy kadar geride 8 numaralı Ceku Balım. İçinden saf, en dışta da 1 numaralı Sabır Çiçeği'nin atakları var. Bu şekilde Kısraklar son 200'e de girdi. 2 numaralı Aslı Nuray kaçıyor, liderliğini devam ettiriyor. 8 numaralı Ceku Balım onu yakalamaya çalışıyor. İçinden de Cinderella kendini gösteriyor. En dıştan 8 numaralı Ceku Balım yüklendi. Koşunun son 50 metresinde Aslı Nuray yakalayıp koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Aslı Nuray ikinci. 4 numaralı Cinderella üçüncü. 3 numaralı Saf dördüncü oldu. 1 numaralı Sabır Çiçeği de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 4. koşuyu 8 numaralı Ceku Balım Aziz Akdemir'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Tekrar birlikteyiz yeni gelişmelerle. Bir kısa özet geçelim İstanbul trafiği ile ilgili. Yoğunluk ortalaması hani %60'lı seviyelere inmeye yaklaştı artık. Yaka değiştirme seçenekleri ikinci köprü Anadolu Avrupa geçişi, hatta Avrupa Anadolu yönü
8: Seyran Tepekavacık arasında yoğun. Birinci köprü Anadolu Avrupa geçiri hattı, Avrupa Anadolu yönü Çağlayan köprü hattında yoğun. Avrasya tünelinde sadece Avrupa Anadolu geçinde Samatya'dan yoğun. Üçüncü köprü her iki yönde akıcı açık durumda. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına Radyo Trafik mobil uygulamasından da ulaşabilirsiniz. İyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
7: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
9: 1962 Dünya Kupası'nda hiç merak ettiniz mi? Sarı ve kırmızı kartlar nasıl oldu diye, kim önerdi diye. Ken Aston, İngiliz hakem. Yönettiği maç Şili-İtalya. Bu karşılaşma öncesinde İtalyan medyasında cahillik, geri kalmışlık ve ileri gidemeyen, altyapısı olmayan bir ülke olarak suçlanıyor Şili. Maç Şili'de, Şili-İtalya mücadelesi. Tekmeler havada uçuyor. Çok sert bir maç, tam bir meydan savaşı var. Maçın hakemi oyunculara kırmızı kart olmadığı için gösteremiyor. Dışarı çık diyor, anlamıyorlar. Bu maç tam bir meydan savaşı olarak dünya futbol tarihine geçiyor. Şili mücadeleyi kazanıyor. İtalya karşısında 2-0 kazanıyor. Ama maçın hakemi trafik ışıklarına bakıyor maçtan sonra. Bu problem çözülmeli diyor. Sarı ışık, uyarı. Kırmızı ışık, dur. Bunları futbola uyarladığında kırmızı, dışarı, sarı, uyarı. FIFA'ya bunu uyarıyor ve 1962'de bir meydan savaşından sonra sarı ve kırmızı kartların nasıl doğduğu fikri bir İngiliz hakemden çıkıyor. Adı Ken Aston.
7: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
6: Reklam.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
17: Ne istersen Neon1.
18: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
19: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.40 yaptık. Derin pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bu bölümde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın gündemini de paylaşacağım sizlerle ama şu yabancı kuralında kalmıştık. Bir kez daha hatırlatayım. Kulüpler Birliği Cuma günü yaptığı toplantıda yabancı kuralı konusunda bir karar aldı. Ortak da alınan bir karar. Bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine iletildi. Federasyonun da Dünya Kupası sonrası yarın haftalık bir toplantısı var. Ve hem Dünya Kupası'nda yaşananlar hem de Kulüpler Birliği'nin bu talebi ele alınacak. Yabancı kuralını kulüpler 12 artı 4 şeklinde olmasını istiyor. Bu bağlamda da bir dinleyicimizin mesajı var. Ali Cemal Bey yazmış. Biz sürekli yabancı kuralını değiştirip duruyoruz da zaten hali hazırda kulüplerimiz UEFA'da yarışıyor ve UEFA bu konuda kriter koymuş. Neydi o kriter? Kadroda 22 oyuncu bildirebiliyorlar Türk kulüpleri Avrupa Kupası maçlarında oynatabilmek için. O 22 oyuncunun 4'ü Türkiye'de yetişmiş olması lazım. Dinleyicimiz de diyor ki yani UEFA'nın bu kriterini biz de uygulasak, federasyon da uygulasa ve kafa karışıklığı da olmamış olur diyor. Evet, aslında basit ama Türkiye'de maalesef bir nihayete eremeyen konu haline geldi yabancı kuralı. 20 yılda 17 kez değişmiş ve bir kural konup bunu federasyon tüm kulüplerle paylaşıyor, kamuoyuyla paylaşıyor ve bu kural 4 yıl böyle kalacak denilmiyor. Yani sürekli değişiyor. Bu kulüpleri mali açıdan zarara da uğratıyor. Artık burada alınması gereken karar hani 12 artı 4 olur, 12 artı 2 olur. Biz önümüzdeki 3 yıl boyunca bunu uygulayacağız denilmesi de lazım sanki. Yani kulüpler şunu biliyor ya, bir yıl sonra beğenmezsek değiştiririz. Şu an kulüpler 12 artı 4 konusunda ortak olarak hemen hemen hepsi aynı fikirdeyken böyle bir düşünce varsa bu 12 artı 4 kuralı değiştirilirse 3 yıl en azından uygulansın. Bence de bu mantıklı. En azından önümüzdeki 3 yıl boyunca bu kuralı uygulanacağını biliriz ve takımlar da planlamayı ona göre yaparlar. Trabzonspor'dan Zenit'e giden Felipe Augusto ile alakalı bir açıklama var. Rus kulübü az önce resmi internet sitesinden transferin bittiğini açıkladı derdi diyenler. 15 milyon euro Trabzonspor parayı peşin alacak. 5 milyon euro da bonus. Toplamda 20 milyon euroyu bulan bir satış gerçekleşti. Trabzonspor'dan Zenit'e gitti Felipe Augusto. Bordo Mavili takım içinde önemli bir transfer satışı diyebiliriz. Afrikan Food sitesi de bugün Trabzonspor'un Felipe Augusto'nun yerine düşündüğü ismi yazdı. Rafio Durosimi, aslında Victoria Pilsen'den hatırlayacaksınız bu oyuncuyu. Geçen transfer döneminde İtalya Ligi takımlarından Pisa'ya gitmişti. Pisa'da geride bıraktığımız sezonda Serie B'ye düştü ve oyuncuyu da satabileceği yazılıyor haberde. 1.92 boyundaki golcü için Paul Onuachu'nun önemli bir referans olacağı paylaşılmış. İtalya Ligi'nde çok da iyi bir süreç geçirmemiş. 12 maçta 1 gol 1 asisti var ama Victoria Pilsen dönemi çok iyiydi, bunu söyleyebilirim ki Avrupa'da bazı maçlarında izlemiştim. Güçlü fiziğiyle, hava topları hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Hedef santrafor olarak görmüyormuş Fatih Tekke kendisini. Hareketli, mücadeleci ve gelişime açık bir oyuncu olarak değerlendiriyormuş. Kanatlarda da kullanmayı planlıyormuş. Çekke ekibiyle 85 maçta 35 gol atıp 10 asist yapmış. 45 gole direkt etki etmiş. Durosimi forvet arkasında ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Ve maliyeti de 7 milyon euro olarak burada lanse ediliyor Afrikan Put'un haberinde. Trabzonspor için güçlü bir aday konumunda. Bakalım Bordo Mavililer bu oyuncuyu kadrosuna katabilecek mi? Ernest Muçi konusunda hafta sonu konuşulan bir haber vardı. Onu da sizlerle paylaşayım. Napoli'nin Muçi ile bir temas kurduğu ve oyuncuyu istediğine dair. Tabi Trabzonspor'a resmi teklif ulaştı mı bunu bilemiyorum ama İtalyan basını kaynaklı haberlerde Napoli'nin 15 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı yazılmış. Ernest Muçi için 5 taksitle 8,5 milyon euroya geçtiğimiz aylarda Trabzonspor Arnavut oyuncunun bonservisini almıştı. Muçi konusunda tabii eğer yani Trabzonspor'un hedefindeki teklif gelirse satılabilir. Yani gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da böyle satılmayacak oyuncu yok gibi. Eminim scout ekibi eğer Muçi satılırsa bu ihtimali de göz önünde bulundurarak yönetime teknik direktör Fatih Tekke'ye bir liste sunmuştur diye düşünüyorum. Şu ana kadar tabii Trabzon basında da baktım. Hani resmi bir girişim yok ama Napoli'nin gündemine gelmiş Ernest Muçi. Ve Fal Corelli Trabzonspor'un yine çok şey beklediği oyunculardan biri. Bu sezon biraz daha fazla oynamaya başladı. Jabol Fal Corelli Trabzonspor'da Şenol Güneş döneminde çok da süre almamıştı ama bu sene olay ile beraber iyi bir görüntü verdi orta alanda. Fransa'dan talipleri varmış. Zaten Fransa liginden transfer edilmişti ve yani bu da çok normal. Fransa'da bilinen, takip edilen bir oyuncu. Trabzonspor'a önümüzdeki günlerde Falcorelli için teklif gelebilir denilmiş. Trabzonspor hakikaten her açıdan hareketli geçiriyor. Bu transferi gelenler, gitmesi gündemde olanlar. Ama Chris Olay konusunda da en üst rakam 25 milyon euro şu ana kadar Bordo Mavili'yle takıma gelen teklif. Bakalım Trabzonspor'un o beklentisi karşılanacak mı? Yani 50 falan yazıldı ama yani Trabzonspor'un 35-40'a da ikna olacağını düşünüyorum. Chris Olay konusunda 5'e aldıklarını düşünürsek hani 40'a satarlarsa zaten 8 katına satmış oluyorlar. Bir oyuncudan bir sezonu kurtarabilir Trabzonspor. Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon Trabzonspor'un tüm bir yılı kapsayan maaş yükü 36 milyon euro seviyesindeydi. Yani bu civardaydı. Bir yıllık futbol takımının hocası, oyuncu grubu her şey dahil. Bir futbolcudan bir yılı kurtaracak bir bütçe oluşturabilir Trabzonspor. Bu da hakikaten Trabzonspor'un transfer konusunda özellikle transfer politikası konusunda ne kadar iyi yönetildiğini gösteriyor. Az önce bir dinleyicimizin de bu minvalde bir mesajı vardı. Onu da paylaşayım. Demiş, şu ana kadar en iyi transfer politikası Trabzonspor'da. Bu Dünya Kupası zaten her şeyi çok sona bırakacak. Galatasaray'da Osimhen'e 100 verirlerse satmalı şeklinde bir mesaj atmıştı. Trabzonspor'un yeni getirdiği oyuncular ve almayı planladığı oyuncularda da tabii ister istemez futbol kamuoyunda bir heyecan uyandırıyor. Acaba bu oyuncu nasıl bir performans ortaya koyacak diye. Çubukay'a da Fulham'ın bir süredir teklifi var, ilgisi var ama şu ana kadar o konuda netleşen bir durum yok değerli dinleyenler. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Zaman Kart'ın jest oldu.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.55 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'ın bir yazısı var bugün. Aslında bildiğimiz şeyleri yazmış ama yine kamuoyunda, sosyal medyada tartışılan iki isim var. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, Federasyon Başkanı ve Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella. Murat Özbostan yazısında şöyle diyor: çok konuşulan iki konu var. TFF seçime gidecek mi? Montella'nın görevine son verilecek mi? Her iki sorunun da cevabı çok net bir şekilde hayır. TFF'de seçim tarihi zaten 2027 yazı. Bir yıl var. 2027 yılının Temmuz ayında yapılacak TFF seçimi, olağan seçim. Ona vurgu yapmış. Dolayısıyla erken seçim gündemde değil. Montella da görevine devam edecek. Bu nedenle ucuz reyting uğruna gidecek mi kalacak mı tartışmalarıyla papatya falı açmanın kimseye faydası yok. Asıl yapılması gereken turnuvanın sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi ve hatalardan ders çıkarılmasıdır. Montella'nın da öz eleştiri yaparak eksikleri gidermesi ve Uluslar Ligi hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlamasıdır demiş Murat Özbostan. Burası önemli. Yani bu öz eleştiri konusu şu ana kadar pek yapılmadı. Hep bir üste çıkma, işte biz her şeyi yaptık ama Allah istemedi, kader izin vermedi düşüncesi vardı. Bu da biraz kamuoyunda tepki çekmişti. Peki dünyada ne oldu diye şöyle bir baktım. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı bu Dünya Kupası'nda ülkesinin gruptan çıkamaması üzerine yine tepkiler de buna eşlik edince istifa etmiş Yasser El-Misahel ve istifasını krala sunmuş. Bilemiyoruz, belki de kral istifasını istemiştir. Yani şey demiş olabilir, krallıkla yönetilen ülkelerde hani istifa ne kadar gerçekçi, ona da çok emin olamadım ama İskoçya milli takımı teknik direktörü bu arada istifasını sundu ve başarısızlığı kabul etti, tadında bırakmak gerektiğini söyledi. Güney Kore'de çok ilginç şeyler oluyor. Güney Kore'de Güney Kore 3 günde bekledi Dünya Kupası'ndaki durumun netleşmesi için, 3. oldu bulunduğu grupta ve 3.lerin de son durumu en son maç bittiğinde ortaya çıkıyor. 2002 yılında Güney Kore yarı final oynadığında takımın önemli oyuncularından biri de eski Manchester United'lı Park Ji-sung'tu. Diyor ki bu noktaya gelmiş olmamız ve bu durumu sorgulamamız lazım. Çünkü gerçekten çok büyük hayal kırıklığı diyor Park Ji-sung. Güney Kore teknik direktörünün son maçta İki oyuncuyu oynatmaması, Lee Kang'la yine Bayern Münih'ten Kim Min-jae'yi Meksika karşısında yedek bırakması, Güney Kore karşısında yedek bırakması tepki çekmiş basından. Niye biz bunları yaptık, niye bu hataları yaptık diye eleştiriyorlar. Tottenham Hotspur'un eski defans oyuncusu Lee Young-pu demiş ki 21. yüzyılda bir Kore futbol takımının oynadığı en kötü maçtı demiş kaybettikleri Güney Afrika maçı için. Basın çok ciddi bir şekilde eleştirmiş. Yine burada devlet başkanı Lee Jae-myung'un devreye girmesi dikkat çekici. Ülkenin önemli siyaset adamı diyor ki beklenmedik sonuç karşısında sadece kafa karışıklığı değil ciddi bir şaşkınlık hissettim. Yani burada örgütlenme ve personel başarısızlığı var diyor. Devlet başkanı söylüyor, yani organizasyonda ciddi bir problem var diyor. Personel konusunda da doğru kişiler yer almamışlar demek ki, bu planlamayı, organizasyonu yapamamışlar diyor. Teknik direktörü de eleştirmiş. 2003'ten beri Kore Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Chung Mok-ju Temmuz 2024'te görevi bırakmış ve 2024 sonrası da bir düşüş olduğu yazılıyor. Yani doğru isimdi, doğru işler yapmıştı ama 2024'te göreve gelen Hong'un bu 2 yıllık süreçte ülke Futbol Federasyonu'nu iyi yönetilmediği yazılmış bu analizde. Ve bunun istifası istenmiş. Özellikle federasyona dair çok ciddi tepki var. Ve Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçlardan dolayı federasyon başkanının istifasını istiyor Güney Kore Futbol Federasyonu. Bunun için paylaştım. Dünyanın her yerinde bu böyle değerli dinleyenler. Hani sadece bize özgü bir durum değil. Biz bazen şey gibi bakıyoruz işte biz biraz daha duyguları sevinci en tepede işte kötü bir başarısızlık mağlubiyeti en dipte görüyoruz diye değerlendiriliyoruz ama dünyanın her yerinde gördüğüm kadarıyla bu böyle özellikle işte milli takım gibi herkese ait olan bir takım olduğunda ortada tepkilerin de yoğun olması, siyasilerin, devlet adamlarının devreye girmesi, basının eleştirisinin sert olması kaçınılmaz. İskoçya'da böyle başarısı olan işte Suudi Arabistan'da böyle Güney Kore'de böyle bu takımların hiçbiri Dünya Kupası'na devam edemiyorlar. Türkiye'deki de çok abartılı değil diyebiliriz.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Keskin Kaan'dan da 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Hipotenüs. Hemen dışında 4 numaralı Malkoç Fatih var. Malkoç Fatih'in de 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Reco Hat'ı izliyorum. Ondan da 2 boy kadar geride 7 numaralı Can Yakup. 10 boy kadar ve grubun sonunda kaldı 9 numaralı Aynurzade. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. 3 numaralı Efruz Kızı liderliğini devam ettiriyor. 5 numaralı Dede Ensar ikincilikte. Yarım boy kadar hemen içinde bariyer dibinde 2 numaralı Büyük Poyraz var. 2 boy kadar geride 8 numaralı Keskin Kaan'ı izliyorum. O da 4.lükte ilerliyor. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Hipotenüs. 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Reco Hat. Hemen içinde 7 numaralı Can Yakup'u da görüyorum değerli yarış severler. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 3 numaralı Efruz Kızı lider. Şimdi ikinciliğe 2 numaralı Büyük Poyraz geldi. 2 boy kadar geride 8 numaralı Keskin Kaan var. O 3.lükte Dede Ensar tempo kaybediyor. 7 numaralı Can Yakup 4.lüğe geldi ve bu şekilde safkanlar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Efruz Kızı 2 boy kadar virajı da önde dönüyor. 8 numaralı Keskin Kaan hemen dışında 2 numaralı Büyük Poyraz'ın ataklarıyla safkanlar virajı döndü. Pistin ortasındaki 8 numaralı Keskin Kaan şimdi 3 numaralı Efruz Kızı'nı yakaladı. Liderliği o aldı. En dıştan 2 numaralı Büyük Poyraz'ın atakları var. Bu şekilde safkanlar son 200'e doğru ilerliyor değerli yarışseverler. 8 numaralı Keskin Kaan liderliğini koruyor. En dıştan Can Yakup içinden 2 numaralı Büyük Poyraz'ın atakları var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. En dıştan 7 numaralı Can Yakup içinden de Büyük Poyraz geliyor. 8 numaralı Keskin Kaan direniyor ancak Büyük Poyraz ve Can Yakup da geldi. Bu safkan foto yakın arayla geçiyor. 3 numaralı Efruz Kızı 4. oldu. 1 numaralı Hipotenüs'te koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 8 numaralı Keskin Kaan mı? 2 numaralı Büyük Poyraz mı? 7 numaralı Can Yakup mu koşuyu kazandı? Karar varış hakemlerinde.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
2: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. Beşiktaş İstanbul'da Nevzat Demir tesislerinde antrenmanlara devam ediyorlar. Ve yarın da iki antrenman var. Sabah 11 ve 17.30'da olmak üzere. Vincenzo Montella diyorum. Montella'ya o kadar alışmışız ki. Vincenzo Italiano çok sıkı tutuyor işi. Antrenmanlarında hani daha sezon başı olmasına rağmen çok böyle sert, agresif geçtiğine dair bilgiler var Beşiktaş'ta. Bugün dikkatimi çeken bir haber vardı. 7 ismi takımda düşünmediğine dair TRT Spor'un geçtiği haber. El Musrati, Can Onana, João Mario, Elen Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç. Bu isimlerde sürpriz yok. Zaten beklenen durumdu. Eminim futbol direktörü Önder Özen'in de buna dahli olmuştur. Bu oyuncular yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacak değerli dinleyenler. Olması beklenen oyuncular kim? İşte o oyuncular konusunda da Türkiye Gazetesi'nin geçtiği bir haber. Dikkat çekici, onu hemen paylaşayım. Beşiktaş'ın hedefinde bu oyuncular. 4 isim varmış. Dušan Vlahović, Leandro Trossard, Alexander Nübel ve Salih Özcan. Salih Özcan'la Dušan Vlahović 1 Temmuz itibariyle boşa çıkıyor. Yani bu iki oyuncuyu Beşiktaş'ın transfer etmesi için kulüpleriyle görüşmesine gerek yok. Kulüpleri yok zaten oyuncuların. Salih Özcan'la Ocak ayında da bir temas kurulmuştu ama orada hem Dortmund'un bonservis konusundaki beklentisi biraz Beşiktaş'ın ödemek istediği rakamın çok üzerindeydi. İşin diğer tarafında Salih Özcan'ın imza parası istemesi transferi zora sokmuştu. Şimdi Salih'in bonservisi elinde, belki imza parası isteyebilir. O konuda bir anlaşmazlık çıkabilir ama Beşiktaş Dünya Kupası'nın ardından tekrar oyuncuyla temas kurmuş durumda. Amerika Birleşik Devletleri maçını izlerken ben de dedim, yani orada Orkun'un orta sahada çok iyi uyumu vardı. Yani Beşiktaş için doğru bir isim olabilir düşüncesine kapıldım Salih Özcan konusunda. Yine Orkun'la birlikte oynadıkları İspanya maçı var, 2-2 biten geçen sene Dünya Kupası elemelerinde. O maçı da hatırlarsınız, orada da Salih Özcan hakikaten Orkun'un orta sahada iyi bir uyum sergilemişti. Vlahovic'e o istediği rakamları Türkiye dışında bir kulübün vermesi bana çok mantıklı gelmiyor ama son günlerde İspanya basında da görüyorum. İşte Barcelona Julian Alvarez konusunda bir adım ilerlemiş değil. Atletico Madrid'le görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Dušan Vlahović transferinde Barcelona'nın da bu takımdan isteyen takımlardan biri olduğuna dair haberler çıktı İspanya basınında. Vlahović de 5 Temmuz'a kadar süre istemişti Beşiktaş'tan. Bir hafta daha var. Trossard Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda devam ediyor. Alexander Nübel'i ikna etmiş durumda Beşiktaş. İyi de bir maaş teklif ettiğini söylediler ama o rakamı öğrenemedim. Bayern Münih'le bonservis pazarlığı devam ediyor. Dün Önder Özen'in açıklamaları vardı. Finale yakın olduğumuz 3 transfer var dedi. Sabah gazetesi de bugün o 3 oyuncuyu açıklamış. Haberin detayında sol bek için Monaco'dan 21 yaşındaki Kassum Kouattara. Yine yerli alternatifi olarak da Clermont'tan İlhan Fakılı. Diğer oyuncu ise Nübel olduğunu yazmış Sabah gazetesi haberinde. Buna göre İlhan Fakılı için Lig 2 takımı Clermont'a 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli teklif edilmiş ve pazarlıkların sürdüğü haberde aktarılmış. Beşiktaş İstanbul'da hakikaten böyle yoğun, sert bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Bir yandan kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermeye çalışıyor. Diğer tarafta kulübün mali yapısını bozmadan o planlanan transferleri gerçekleştirmek için ciddi mesai harcıyor siyah beyazlı kulüp. Tabii 21 Temmuz'da da Beşiktaş'ı bekleyen önemli bir maç var. 3 haftalık bir süreç var. Midtjylland'la UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma yolunda ciddi bir engel ve orayı geçmeye çalışacak. Tabii 3 takım eleyerek Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilecek. Eğer elenirse Konferans Ligi'nden yoluna devam etmek zorunda kalacak. Umarım Avrupa Ligi'nde yoluna devam eder Beşiktaş. Mesajlarınıza bakacağım. Beşiktaş haberi konusunda evet biraz bugün sitem var Beşiktaşlı dinleyicilerden ama dediğim gibi Beşiktaş'ta sakin bir gündem vardı. Biraz

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
7: Getmobil'in sunduğu Derin Pas'ta son bölüme girmiş bulunmaktayız. Brezilya-Japonya maçı da başladı. 13 dakika geride kaldı. Brezilya'nın üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Daha çok rakip yarı sahada oyun oynanıyor. Yani Japonya yarı sahasında oynanıyor. Brezilya 4-4-2 gibi şu an sahada. Japonya'da o baskı karşısında uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Brezilya'nın geride kalan 13 dakikalık periyotta bulduğu net bir fırsat da var. Keyifli, temposu yüksek bir maç. Brezilya atakta bu arada ceza sahası dışından bir şut son anda kaleci. Orada vuruşu yapan Mateus Cunha'ydı sanırım. Evet, Mateus Cunha. Bu arada benim oğlum da Mateus Cunha'nın gol sevincine bayılıyor. Çocuklar böyle şeyleri çok önemsiyorlar, örnek alıyorlar. Brezilya atağında o çok güzel bir fırsattı. Kaçıran, bakıyorum, kaçıran oyuncuyu göremedim ama çok iyi bir köşe vuruş organizasyonu yaptı Brezilya. Ceza sahasında çaprazdan bir vuruş geldi. Top yandan dışarı çıktı değerli dinleyenler. Evet, maçta gol olursa program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Süper Lig takımlarından Başakşehir'in bugün Wolfsburg forması giyen Andreas Skov Olsen'le görüşmelere başladığını paylaşayım. Başakşehir'de kadrosunu güçlendiriyor. Onlar da yine Konferans Ligi'nde mücadele edecekler ve şimdiden Konferans Ligi'nde başarılı olabilecek bir takım kurma düşüncesindeler. Kolo Muani bir süredir Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Aslında menajeri İstanbul'da, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a oyuncusunu nerede ama biraz rakamlar tabii kulüplerin istediği gibi olmayınca menajeri tekrar Juventus'a rotayı kırmış durumda. Juventus'ta forvet hattında bir boşluk oluştu. İşte Blahovic'in sözleşmesi sona erdi. Geçen sezon Jonathan David'den o istedikleri performansı alamadılar. Kolo Muani'yi kadrosuna katmak istiyormuş Juventus. 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ve bu aşamada 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda Paris Saint-Germain'e bir teklif yapmış. Footmercato'nun haberi bu şekilde. Bakalım Kenan Yıldız'ın yeni takım arkadaşı olacak mı? Kolo Muani ama çok da böyle tercih edilen bir oyuncu konumunda değil. Avrupa'da şu an birçok takım forvet arıyor ama Kolo Muani'si pek gündeme gelmiyordu. Juventus'ta biraz zorunluluktan gidiyor gibi. Çünkü önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olamayacak Juventus.

Manchester City'de beklenen imza atıldı. Enzo Maresca yeni teknik direktör oldu. Bakalım Guardiola sonrası o beklentileri karşılayabilecek mi? Enzo Maresca şöyle diyor: Manchester City çok iyi tanıdığım bir kulüp. Bu takımı yönetme fırsatına sahip olmak benim için harika bir fırsat diyor. Daha önce tabii orada Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Bu benim burada üçüncü dönemim olacak. Bu kulübü tanıyorum, taleplerini biliyorum ve beklentilerin farkındayım demiş. Chelsea de geçen yıl süre görev yapmıştı ama Chelsea kariyerinin çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Brezilya Japonya maçında da hakikaten çok güzel bir maç oluyor bu arada. Hani çok iyi takip edemediğim için üzüldüm diyebilirim. Tempolu iki, bu arada Japonya'da şu an oyunu dengeledi. Rakip yarı sahada pozisyonlar aramaya başladı. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde Brezilya etkiliydi ama Japonya'da Brezilya'nın oyununa karşılık veriyor. Bu akşamın önemli maçlarından biri, bu akşam diyorum ama 04'te. Aslında izleyemeyeceğim maalesef. Bilmiyorum siz kalkıp 04'te bu maçı izler misiniz ama Hollanda Fas çok erken. Görkem de bana diyor ki oradan kalkıp izleyeceğim diyor. Hani ben de saati 4'e kurup sırf seni arayacağım Görkem. Bakayım uyanmış mı diye. ve bununla ilgili de The Guardian'da çok güzel bir analiz yazısı vardı. Bu Dünya Kupası'nda Afrika ülkeleri hiç kuşku yok ki damga vurdu. 10 Afrika ülkesi katıldı. 9'u yoluna devam ediyordu. Dün biri elendi, 8 kaldı. Güney Afrika elendi ama Güney Afrika da sonuçta son 32 takım arasında kalmayı başarmıştı. Burada tabii şu istatistik dikkat çekici. Afrika ülkelerinde forma giyen 250 oyuncudan 115'i Avrupa'da oynuyormuş. Ve artık şöyle deniyor The Guardian'daki analizde. Önceden işte Dünya Kupası'nda Afrikalı bir oyuncu gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeker ve transfer olurdu. Ya da işte böyle üst düzey futbol scoutları Afrika'da gidip oyuncuları bulup 17-18 yaşında Avrupa'nın önemli takımlarına getirirlerdi ama artık son 20 yıldaki göç dalgasıyla beraber Avrupa'nın önemli ülkeleri birçok böyle işte Afrikalı oyuncuyu yetiştiriyor ve birçok Afrikalı oyuncu da Avrupa doğumlu olması üzerine bir analiz haber bu. Hollanda Fas da bu konuda çok yani yakınlar. Hollanda'nın nüfusu yanlış bilmiyorsam 18 milyon civarı ve Hollanda nüfusunun 500 binini Faslılar oluşturuyormuş. Bu bağlamda geçmişte Hollanda milli takımında forma giyen Faslılar dikkat çekiyor. İşte Buhlariz oyunculardan biriydi. Ama son dönemde artık Faslı oyuncuların ülkelerini tercih etmesi bu analize dikkat çekiyor. Yani oradaki o futbolcular her ne kadar Hollanda doğumlu olsalar da dahi, Hollanda altyapısında o kültürle yetişseler de dahi ülkelerini tercih ediyor denilmiş. İşte İsmail Saibari o oyunculardan biri, geçmişte Hakim Ziyech vardı o oyunculardan biri ve bu da özellikle Hollanda'nın yetiştirdiği oyunculardan diğer ülkelere göre az faydalandığına vurgu yapılmış. Fas milli takımının da Belçika, Hollanda altyapısı sayesinde bu duruma geldiği bu haberde vurgulanıyor. Bu akşam aynı zamanda hani bizde bir cümle vardır. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi diye. Hani doyduğu yer de oynayan oyuncuların doğduğu ülkenin pardon hem doğduğu ülke aslında Hollanda hem doyduğu yer Hollanda ama oyuncular babalarının memleketini tercih ediyor. Fas'ı tercih ediyor. Bunun üzerine bir analiz yapılmış. Burada da Hollanda'nın yeterli bu oyunculara kadar şey eğilmediğini yani hani Hollandalı hissetmediklerine değinilmiş. İşte hani
Fas'taki Hollanda'da yetişen birçok Faslı oyuncu eğer Hollanda milli takımını tercih etseydi daha güçlü bir takım olabileceğine değinilmiş. Bu açıdan da önemli bir maç. Sabah 04'te işin sosyolojisine de bakarak bir analiz yapmışlar. Fas milli takımı son Dünya Kupası'nda yarı final oynamayı başarmıştı. Orada bir kazanımı var. Yeni oyuncular da kattı o milli takıma ve bu Dünya Kupası'na da çok iddialı gelmişlerdi ama bu sabah tabii ki önümüzdeki günün sabahı elenmiş de olabilirler. Güçlü bir takıma karşı oynayacaklar. Hollanda'da genelde grup aşamalarını çok iyi geçiriyor ama sonrasında sürpriz bir şekilde veda edebiliyor. Hani elenen takıma yazık olacak diyebiliriz. Erken veda etmiş olacak. Brezilya-Japonya eşleşmesi de öyle. Yani ikisi de şu ana kadar benim keyifle takip ettiğim ülkelerdi. Biri bu akşam Dünya Kupası'na veda edecek değerli dinleyenler. Teniste yayının başında paylaşmıştım. Wimbledon tenis turnuvası başladı ve Zeynep Sönmez de bugün zorlu bir maça çıktı. ABD'li An Li ile karşılaştı. Zeynep 51. basamakta, rakibi ise 29. sırada dünya klasmanında. Milli tenisçimiz ilk seti 4-1 geriye düşmesine rağmen 7-5 kazanarak 1-0 öne geçmişti. Ama ikinci sette An Li çok net bir yanıt verdi. 6-1'lik skorla skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sete her iki oyuncu da servis hataları yapmadan başladı ve sette ilk 8 oyunun sonunda 4-4'lük eşitlik sağlandı. Çekişmeli de geçiyordu ama Zeynep Sönmez son iki seti sayı alarak 6-4'lük skorla seti aldı ve maçı da 2-1 kazanmayı başardı. Önemli bir rakibi geride bırakmış oldu. Milli tenisçimiz turnuvanın ikinci turunda ABD'li Claire Liu ve Belçikalı Hanne van de Winkel karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Zeynep 28 numaralı seri başı An Li'yi daha önce Merida açık tenis turnuvasında oynadığı iki maçı da kazanmıştı. Böylece rakibinde 3 maçta yenmiş oldu. Daha önce bu rakibine karşı iyi sonuçlar almış. Onu da şimdi öğrenmiş oldum değerli dinleyenler. Zeynep Sönmez'i de gururla, keyifle takip ediyoruz. Şöyle not aldığım haberlere bakıyorum. Bugün Anadolu takımlarında Samsunspor'da bir transfer vardı. Bilal Beyazıt'la anlaştı Samsunspor kaleci konusunda. İrfan Can Eğribayat'ı transferini gerçekleştirememişti. Ve burada da Bilal Beyazıt'a yönelmişti. Matheus Pero Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla hatırlayacaksınız. Çorum Futbol Kulübü ile anlaştı. Slovak orta saha oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzalayacakmış. Bundesliga 2 takımlarından Bochum'da forma giyen 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Matheus Pero ile 2 yıllığına anlaştığı yazılmış. 2016-2018 yılları arasında Trabzonspor'da oynamıştı. Çok genç yaşta Türkiye'ye gelmişti. Şimdi 30'lu yaşlarında Çorum Futbol Kulübü için Türkiye'ye yeniden gelmiş olacak Pero. Ahmet Spor'da da transferler var. Ahmet Spor şu ana kadar birçok oyuncu kadrosuna katmıştı. Young Boys'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Ravelesson'la sözleşme imzalanmış. Bugün yapılan törende 2+1 yıllık sözleşme imzalanmış. Şöyle notlarıma da bakıyorum değerli dinleyenler. Artık transferde resmi dönemin açılması ve bu da transferde takımların hareketlenmesine sebep oldu. Önümüzdeki günlerde de bu hareketlilik devam edecek gibi. Bir güzel mesaj var dinleyicimizden. Yıllardır dinliyorum sizi demiş. En objektif, tarafsız ve pozitif spor programı yapanlardan birisiniz. Bu konuda teşekkür ediyorum demiş. Ben teşekkür ederim bu güzel düşünceniz için. Az önce de paylaştım hani
Burada hiçbir şekilde takım ayrımı yapmıyoruz. Takımların gündemine göre o gün en çok hangi

olay konuşuldu. En çok hareket hangi takımda oldu? En çok gelişme hangi kulüpte var? Ona göre başlıyoruz. Hani hiçbir kulübede ayrımcılık yapmadığımı düşünüyorum. Tabii ki sizler de zaman zaman beni böyle eleştirebilirsiniz ama bunun da altını çizmiş olayım değerli dinleyenler. Brezilya-Japonya maçında su molası verilmişti. Dakikalar 26'yı gösteriyor. Hakikaten hani evde vaktiniz varsa izlemeye değer bir maç. Dünya Kupası da yavaş yavaş daha tempolu, daha keyifli, daha çekişmeli maçlara sahne olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle son 16 turundan itibaren bu turu da geçtikten sonra daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Şu ana kadar Brezilya-Japonya maçında gol sesi çıkmadı ama tempo olarak keyifli maç olduğunu söyleyebilirim değerli dinleyenler. Radyo Spor'da haftanın ilk iş gününde 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, yorumladık. Yarın akşam saat 18.30'da yine görüşmek dileğiyle. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
1: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Reklam.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: İkinci koşu başladı. 7 numaralı Özmidyatlı 7-8 boy kadar gecikti. Liderliği 5 numaralı Mestan Bey aldı. 2 boy kadar gerisinde içeride 8 numaralı Şah Kaya var. Hemen dışında 6 numaralı Meymene'de ön gruba doğru yaklaşan bir diğer isim. 2 boy kadar geride 2 numaralı Ağa Saçan. Hemen dışında 3 numaralı Pınar Rüzgarı var. 2 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Demir Atlas'ı görüyorum. Demir Atlas'ın hemen dışında da Meymenen ataklarıyla safkanlar ilk viraja doğru ilerliyor. 5 numaralı Mestan Bey lider. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Yetim İbrahim ikinciliğe geldi. Onlardan 2 boy kadar geride 8 numaralı Şah Kaya var. Şah Kaya'nın 1 boy kadar gerisinde. Dışta 3 numaralı Pınar Rüzgarı 4.lükte. 2-3 boy kadar geride 2 numaralı Ağa Saçan var o. 5.likte ilerliyor. Ağa Saçan'dan 3 boy kadar geride 6 numaralı Meymene var. 4-5 boy kadar geride 4 numaralı Demir Atlas. Geç çıkan 7 numaralı Özmidyatlı da grubun sonunda. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Mestan Bey liderliğini koruyor. 1 numaralı Hızlı İbrahim ikincilikte. Hızlı İbrahim'in de 1,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Şah Kaya var. Ondan da 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Pınar Rüzgarı var. O 4.lükte Pınar Rüzgarı'ndan da 3 boy kadar geride 2 numaralı Ağa Saçan. Daha sonra 6 numaralı Meymene. 5-6 boy kadar geride 4 numaralı Demir Atlas. Yine grubun sonunda 7 numaralı Özmidyatlı var. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru ilerliyor. 5 numaralı Mestan Bey 4-5 boy kadar lider. 8 numaralı Şah Kaya ikincilikte. Şah Kaya'nın da 4 boy kadar gerisinde. İçeriden 3 numaralı Pınar Rüzgarı şimdi 3.lüğe geldi. Daha sonra 6 numaralı Meymene'nin ataklarıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Mestan Bey 5-6 boy kadar virajı önde dönüyor. 8 numaralı Şah Kaya ikincilikte. Onun da 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Meymene var. Bu şekilde safkanlar son 300'e girdi. Mestan Bey liderliğini koruyor. Ortadan 6 numaralı Meymene dışından 8 numaralı Şah Kaya'nın atakları var. Farklar erimeye başladı. Mestan Bey lider ancak 6 numaralı Meymene çok güçlü geliyor. 6 numaralı Meymene şimdi Mestan Bey atlattı. Farkı da bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. 6. koşuyu 6 numaralı Meymene Necmi Altın'la kazanmasını biliyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Mestan Bey ikinci, 8 numaralı Şah Kaya üçüncü, 4 numaralı Demir Atlas dördüncü, 2 numaralı Ağa Saçan da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 6. koşuyu 6 numaralı Meymene Necmi Altın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
4: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu bir hafta başlangıcı temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. İyi olanlar vardır. İnşallah daha da iyi olursunuz. Bu arada Dünya Kupası'nda son 32 turunda ikinci mücadelede şu dakikalarda oynanıyor. Brezilya-Japonya mücadelesi ve Japonya 1-0 önde. Dün biraz değerlendirmeye çalıştım. Japonya çok kolay bir takım değil. Çok emin olamıyorum Brezilya böyle gönül rahatlığıyla bu turu geçer diyemiyorum. Mutlaka acı çekeceklerdir diye bir yorumum vardı bu mücadeleyle ilgili. Ve 34. dakika itibariyle de Japonya'nın 1-0 üstünlüğü var. Tabii Brezilya daha üstün oynuyor. Topla daha fazla oynayan takım Brezilya. Hani şimdi bunu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum, 76'ya 24. Muhtemelen ikinci yarı eğer skor böyle devam ederse bu biraz daha fazla olacaktır. Toplu oynama, en azından öyle düşünüyorum. Bu neyi getirir? Neyi getirir? Brezilya'nın golünü getirebilir. Yani Brezilya kazanabilir. 2'den 1 olabilir eğer maçın ilk yarısı böyle biterse ya da ikinci yarı mutlaka şut pozisyonu bulacaktır. Ama Japonların da özellikle alan bırakmayan bir görüntüsü var. Neredeyse 10 metre sıkıştırmış durumda Brezilya'yı. Futbol oynamak oldukça zor gözüküyor. Hani bu 10 metrede işte bireysel yeteneklerle bir şeyler yaptınız yapamadınız. İşiniz zor. Tabii çıkma atak yaparken de benzer bir zorluğu mutlaka yaşıyordur, yaşayacaktır Japonya. Çünkü bu kadar derinde savunursanız ve bu kadar da takım boyunda mesafeyi daraltırsanız, hani çok iyi kontratağa çıksanız bile rakibin de daha fazla oyuncuyla sizi karşılayabileceğini düşündüğümüz için kontrataklarda biraz zor gözüküyor. Eğer böyle oynamaya devam ederlerse. Evet, bir selam söyleyeyim. Sevgili Yalçın abi, az önce birlikte geldik. TDE Trabzon Denizli Edirne 10 plakalı sevgili Yalçın abi, Marmara Park Taksi'den çok büyük selamlarımı ileteyim, saygılarımı ileteyim Yalçın abiye. Sağ olsun, bugün biraz geç kalıyorduk ama hemen Hızır gibi yetişti ve bizi de ulaştırmayı başardı kıymetli abimiz. Sağ olsun, var olsun diyelim. Umarım bol kazançlı bir gün olur. Tüm taksici dostlara da yine selamlarımı ve sevgilerimi ileteyim. Birbirinden kıymetli bizi dinleyen birçok taksici dostumuz var eminim. Birazdan mesaj yazmaya başlarlar zaten diyelim. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp numarası. Buradan soru, görüş, önerilerinizi, yine Dünya Kupası'nda son 32 turuyla alakalı düşüncelerinizi yazabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Diyelim. Birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Bundan sonraki süreçte Dünya Kupası son 32, yani son 16'ya kalma turunda. Dün biliyorsunuz Kanada, hani ben böyle diyorum ama sonra da bazen kızıyorsunuz. Ya Dünya Kupası'na niye gelmiş bu takım dediğim Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etmeye başardı. Hani bir yere kadar böyle muazzam bir şeyler yapıyorlar gibi bir görüntü var. Bir yerden sonra özellikle rakibin birinci bölgesinde, kendi üçüncü bölgelerinde, yani rakibin işte savunmak zorunda olduğu alanda o kadar beceriksiz bir takım ki Güney Afrika. Dün kazanabilecekleri bir mücadelede Kanada'ya son dakikada yediği golle elendiler ve kupaya veda ettiler. Ha, bekliyor muydum diye sorarsanız bekliyordum. Maç önünde de söylemiştim zaten Güney Afrika'nın kolay kolay gol atamayacağını düşünüyorum. Çünkü o final paslarını, final vuruşlarını ya da o finaldeki kararları verecek oyuncular herkes ben kahraman olayım derdinde. Nitekim elendiler. Bence hak ettikleri bir elenmeydi bana sorarsanız. Hani bu görüntüde Güney Afrika Kanada'yı yense de zaten bir sonrakinde mutlaka yine yeneceklerdi kendilerini. Dediğim gibi bitiricilik konusunda ciddi problemleri olan bir takım. Belki önümüzdeki Dünya Kupalarında kendilerini daha da geliştirebilirler. Japonya-Brezilya mücadelesinde ya da Brezilya-Japonya mücadelesinde, tabii Brezilya çok daha elit bir takım. Hani kabul etmek lazım ama karşılarında da çok dirençli bir Japonya var. Biliyorsunuz Japonlar
kendi taraftarına ya da kendi halkına 2050'ye kadar şampiyonluk sözü verdiler ya da vermişler. Hani ben orada değildim bu sözü verirken. Velhasıl bu doğrultuda da oyunlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Onlar da çok kompakt bir görüntü sergiliyorlar. Ve önemli oyuncuları da var. Tabii belki A plus oyuncuları yok Japonya'nın ama önemli değil. Bunlar çok da önemsemiyorlar onu. Takım oyununa uygun oyuncularla beraber güzel bir kadro yapmışlar. Bu kadro bakalım nereye kadar gidecek. Ben Brezilya'nın bir şekilde geri döneceğini düşünüyorum. Yani bu kaliteli kadronun Brezilya'nın elenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Japonlara, Japonya'ya çok büyük saygı duysam da bak sevgili Murat Bey demiş ki Murat Bey mi? Evet Ankara'da kıymetli dostum demiş. İyi yayınlar taksicik dostlarımıza selam söyledin ama bir de taklara selam söyleyelim demiş. Peki neyse.

Beni çok ilgilendirmiyor. Ben selam söyleyeyim sevgili Murat Bey'e. Ankara'ya selamlar, sevgiler olsun. Tabii çok taksici dinleyicimiz var. Hani bilmiyorum tabii. Haliyle Türkiye'nin her yerinde bizi dinliyorlar. Sağ olsunlar. Teveccüh ediyorlar. Birçoğu mesaj yazıyor bizde. Onların selamlarını ya da fikirlerini sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bazılarıyla günlük hayatta karşılaşıyoruz. Karşılaştığımız dostlarla bir şekilde güzel bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ve yani bu iletişimimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bazılarıyla dediğim gibi bazılarıyla yani bir şekilde yaşadığımız bölgelerde karşılaşıyoruz gibi durumlar oluyor. Hepsine o yüzden selamlarımızı iletelim taksici dostlara. Evet, Japonya Brezilya'nın baskısını bir şekilde püskürttü diyebiliriz. Bir yaklaşık 10 dakikadır ciddi bir baskı yediler. Bu baskıda şutlar da geldi. Ama bu şutlarda hem kaleci başarılıydı hem de cılız şutlar vardı. Yani gol beklentisi yüksek olmayan şutlar vardı. Sonrasında da Brezilya biraz daha kendi bölgesine çekildi. Biraz daha kendi ikinci bölgesinin ortalarında karşılamaya başladı Japonya'yı. Bakalım Japonlar bir kontratak gerçekleştirebilecek mi? Savunma arkası koşular yapmaya çalışıyorlar. Bu koşuları ne kadar devam ettirebilirler bilmiyorum. Ya da daha tehlikeli hale getirebilirler. Bunu birazdan anlayacağız. Şimdi yavaş yavaş Brezilya'nın üzerine doğru geliyorlar. Az önce de bir garip bir mücadele sonunda faul kazandı. İyi yayınlar Caner Bey, iyi yayınlar demiş. Casemiro kart görür, 3.60 oran geldi. Almanya maçında Wirtz gol atar, takımı kazanır, 3.20 oran. Beklemedeyim lütfen. Totem Caner Bey demiş. Sevgili Levent abi, Anadolu Hisarı'ndan. Levent abi, totem yap diyor. Yapalım abi. Senin için totem de yapalım. Problem yok. Yeter ki gelsin. Casemiro kart görmüş. Şimdi Virsin gol atmasını bekleyeceğiz. Almanya. Bakalım. Virs gol atacak mı bugün Almanya adına? Bugün biliyorsunuz Almanya'da Paraguay karşısında son 16'ya kalma mücadelesi verecek. Ve kalacaktır da bir aksilik olmazsa. Yani olmaz diye tahmin ediyorum. Almanya bir şekilde işi sağlam alacaktır. Maçın başında golü bulup Paraguay'ın oyun sistemini bir şekilde bozacaklardır. Bozmak isteyeceklerdir. Yani onların o savunma futbolunu bir şekilde biraz açmaya çalışacaklardır. Ki açarlarsa, yani gol bulurlarsa işleri çok zor. Onu söyleyeyim Paraguay'ın. Ha yok, bulamazlarsa Almanya bu defa sıkıntı yaşayabilir. O kapalı savunmaları açma konusunda Almanların da zaman zaman tıkandığını görüyoruz. Hani Wirtz var biraz. O bölgeleri biraz karıştıran amiri var. İşte Sané gününde olursa oluyor. Yoksa sıkıntı. Orada tabii kanat rotasyonunda sıkıntılar var Almanya'nın. Sadece bu 3 oyuncu üzerinde değil ama genel olarak o A plus kanat oyuncularını son yıllarda çok da yetiştiremiyorlar. Bayern Münih'ten Karl vardı. O da sakatlandı bildiğim kadarıyla. Hani olsaydı belki biraz daha iyi olabilirlerdi. Sağ bek ilginç yetiştiremiyorlar. Ya da böyle A takım düzeyinde bir sağ bekleri yok. Haliyle Kimmich'i oraya monte ettiler. Hani belki Kimmich'in orta sahada olduğu bir denklemde çok daha yaratıcı olabilirlerdi. Pavlovic ve orada işte Nimetçe zaman zaman oynuyor. Ya da işte diğer başka oyunculardan şans bulmaya çalışıyorlar. Burada Japonya 5 dakikadır falan baya bir etkili görüntüsü vardı. Dün mesela dünkü hakem sarı kartlarını evde unutmuştu biliyorsunuz. Bugünkü hakem hiç affetmiyor. 44. dakika ve Japonya'da evet bir sarı kart Japonlara geldi. Bakalım Casemiro, hatta ikinci sarı kart oldu. Golün sahibi Sano. Dakikalar yok Kamada. Sarı kart gördü. Sano sarı kart görmüştü. Bir daha görürse kırmızı kart da oyundan atılacaktı ama Kamada, Daichi Kamada sarı kart gördü. 45 artı 1. dakika oynanırken 45 artı 4 oynanacak. Dediğim gibi yaklaşık bir 4-5 dakika Japonya daha etkili bir görüntü ortaya koydu. Bol bol pas yaptılar. Sonrasında etkili bir görüntüleri vardı ama sonuç alamadı Japonlar. Sonrasında da bir sarı kart geldi zaten. Geçiş hücumunu engellemeye yönelik.

0: Bruno Guimaraes topla beraber çıkarken Kamada'nın faulü vardı. Hakem de bu faul sonrası sarı kartını gösterdi. Mariani İtalyan hakem. Dünkü Portekizli hakem kartlarını evde unutmuştu muhtemelen. Israrla kart göstermedi. Kart bekledik ama Güney Afrikalı oyunculara ne yaptılarsa kart göstermedik ki bence en az 2-3 kartları vardı. Çok rahat gösterebilecek ama sürekli beyler sakin olun modundaydı. Niye öyle bir moda açtı onu da anlayamadım ama hatta Kanadalı teknik direktörün zaman zaman oyuncuların ciddi bir isyanı vardı yapılan faulleri ama hakem bir şekilde uyarmak da geçirdi. Hatta Kanadalı iki oyuncuya sarı kart göstermişti ama bugün Mariana öyle bir görüntü ortaya koymuyor. Hani faali gördüğü anda eğer sarı kart gerektiriyorsa sarı kartını veriyor. Beyler sakin olun demiyor. Onu da mesela hiç anlamış değilim. Hani sağ içinde bir ihlal varsa ve bunun karşılığında da bir ceza varsa bu ceza sarı karttır, kırmızı karttır, başka bir şeydir neyse artık. Gereğini yapmanız gerekiyor. Beyler sakin olun ne demek ya? Ben niye sakin olsunlar yani? Adam sakin olmamış zaten. Faul yapmış. Sarı kartlık pozisyonsa sarı kartını vereceksin. Niye sakin olmaya davet ediyorsun ya? Değil mi? Hani bunu yapmadan önce sakin olsa tamam anlarım ama yaptıktan sonra hani adam acı içinde yerde yatıyor. Ayaktaki faul yapan oyuncuya biraz daha sakin olun lütfen. Çıkartacaksın kartını göstereceksin. Bu kadar basit. Selamlar Caner. Valla Dünya Kupası'ndan Brezilya elenmiş çok da umurumuzda olmaz. İzlediğimiz maçlara bakıyorum da biz haybeden elenmişiz. Başımızda iyi bir teknik direktör olsa bizim milli takım en kötü çeyrek final oynardı. Federasyon Montello Hoca'yı göndersin demiş. Gerçekten güzel şeyler yapacağım demiş. Yani birincisi federasyon Sayın İbrahim Bey ve ekibi Sayın Montella'yı göndermeyecektir. Bu bir. İkincisi Montella Hoca'nın zaten kendisini başarısız görüp istifa etme gibi bir durumu yok. Zaten başarısız görmüyorlar. O yüzden hani bu seçenekleri kapatalım bence. Bu ikisi de olmayacaktır sevgili Ali abi. Hiç siz de ümitlenmeyin boşu boşuna. Hayal kırıklığı yaşamayın diye söylüyorum. Biz de bunu daha fazla konuşup belki insanları ya işte efendim aynı gündemi yapıp duruyorsunuz gibi böyle bir şeye sokmayalım ama dediğim gibi yani bu ikisi olmayacak bir şey. Ne Montella istifa etmeyi düşünüyor ne federasyonun böyle bir tasarrufu olacaktır. Olmayacaktır. Ben olmayacağını düşünüyorum. Hani bu konuda emin olamam tabii ki ama olmayacağını düşünüyorum. Çok büyük bu konuda somut şeyler var. Federasyon başkanının açıklaması var. Teknik direktörümüze sahip çıkacağız diye. Bu da sanırım yeterli diye düşünüyorum. Yani bu konuda bir tasarruf olmayacaktır. Montello Hoca'yı çünkü başarılı görüyor. Federasyonumuzun da bu konudaki yaklaşımı bu. Dünya Kupası'na katıldık ya daha fazla ne istiyorsunuz gibi bir yaklaşım vardı. Ya da genel olarak öyle bir beklenti hani siz de eleştirilerinizi bu çerçevede yapın. Zaten 24 yıl sonra buraya gelmişiz. Hani bir şey başarmışız modu vardı. Ben bu fikirde değildim. Bu konuda da eleştirilerimi yeterince yaptım. Yine de bundan sonra da yapacağım. Ama sizin beklediğiniz bu sonuç kısmı olmayacaktır Ali abi. Boşuna beklemeyin. Ümitlenmeyin sonra üzülürsünüz. Üzülmenizi istemem. Böyle bir istifa da olmayacaktır. Böyle bir görevden alma da olmayacaktır. Evet bu arada mücadelenin ilk yarısını Japonya 1-0 önde kapattı. Dakikalar 29'u gösterirken Kaishu Sano topu ağlara gönderdi. O da biliyorsunuz Almanya'da Mainz 05 forması giyiyor. İyi bir oyuncu. Bu arada Almanya'da birçok oynayan Japon oyuncu var. Ve o da onlardan birisi. Bir süredir 2 yıldır Mainz'da forma giyiyor. Daha önce Japonya'da Kashima sonu ma ile biten Kashima'da forma giyiyordu. Kıymetli bir oyuncu, 25 yaşındaki oyuncu. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam Japonya Futbol Federasyonu ile Almanya Futbol Federasyonu arasında böyle bir işbirliği var ve bu işbirliği çerçevesinde de böyle majör bazı oyuncuları ya da yatırım yapılması gereken oyuncuları Almanya Ligi'ne gönderiyorlar. Hani bilmiyorum buradaki şeyler ne oluyor? Yani para mı verip alıyorlar yoksa işte hükümet destekli böyle bir şey mi var? Çok emin değilim, araştırırım ama. Ama böyle bir şey var. Futbollarının gelişmesini istiyorlar. Uluslararası düzeyde oyuncuların artmasını istiyorlar. Böyle bir çalışmaları var Japon futbolunda. Doğru da bir çalışma bu arada. Yani Almanya'da futbolun hızlı oynandığı, sadece futbol oynanmanın düşünüldüğü, VAR kararlarının bu kadar tartışılmadığı, hakemlerin daha gördüğünü çalabilecek cesarette olduğu bir organizasyon var. Seyircinin zaten dünyanın herhalde en fazla rağbet gösteren ülkelerinden birisi. 2-1-3 fark etmez. Sürekli dolu ve full dolu. Hani işte Dortmund'un Schalke'nin kombinesini almak için oradaki, Allah muhafaza tabii ki, hani herhangi bir kombine sahibinin ölmesini falan bekliyorsunuz. Böyle garip bir durum var. Yoksa alamıyorsunuz. Ya da başka yine benzer takımlar var. Hal böyleyken hani Japonların da Alman Futbol Federasyonu'yla böyle bir işbirliği yapması gayet doğal. Tabii biz de mesela ben de şunu isterdim örneğin. Biz de yabancı kuralı konusunda, hani bu kendi adıma bu yorum yapıyorum. Bu garip kural yerine Almanya'da uygulanan kuralı bizim federasyonumuzun ya da bizim futbolu yönetenlerin bir örnek olarak almasını isterdim mesela. Hadi İngiltere'yi alamıyoruz, orası çok daha üst düzey. İspanya'yı yapamıyoruz, Fransa'yı yapamıyoruz. Hani ama hani Almanya'da çok Türk yaşıyor, birçok oyuncumuz oradan geliyor, buraya gelenler var. Milli takımımızı tercih edenler var. Gelip burada bizim Süper Lig'de, Alt Lig'de oynayan birçok Türk oyuncu var. Değil mi? Hani Almanya kültürüyle büyümüş vesaire. Bunu niye böyle söyledim? Hani bu kadar pozitif futbolun oynandığı bir ülkeden bahsediyorum. Oradaki yabancı kuralı her neyse benzer bir model uygulanabilirdi. İşte 12 artı 2, 12 artı 3, 12 artı 5, 10 artı 4 ama 4 şöyle olsun, 10 artı 3 ama 3 böyle olsun, 6 artı 0 artı 0 geçmişte böyle garip kurallar vardı. Hani bu kurallar yerini oradaki hani bunlar neyi nasıl yönetiyor kısmını biraz daha belki referans alabilirdik ya da alabiliriz bundan sonraki. Henüz hiçbir şey için geç değil. Hala yapılabilir. Aydın abi demiş ki Vinicius Junior'a güvendik ama ilk yarı sonuç yok. İkinci yarı atarlar. Daha fazla şut çekeceklerdir. Çünkü Japonya'nın özellikle ceza yayının birkaç metre içinde ve birkaç metre dışında, yaklaşık 10-15 metre alanda kurduğu savunmayı geçmenin tek şartı bence ya kenardan ortalar yapacaksınız ya da bireysel yetenekli oyuncularınızın, işte Neymar'dır, Vinicius'tur, Bruno Guimaraes gibi oyuncuların ya da Cunha gibi oyuncuların şut atması gibi gözüküyor. İkinci yarı bol bol atacaklardır. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım, ilk yarı Japonya önde kapattı. Saat 23.30'da da sevgili dinleyiciler, Almanya, Paraguay ve saat 04'te de Hollanda-Fas mücadelesi var. Son 16'ya kalma mücadelesi, keyifli maçlar izleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım kimler üst tura çıkacak. Evet, biz yavaş yavaş bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Saat başına kadar, saat başında hem bu maçı yine konuşuruz, hem oynanacak şu Almanya-Paraguay maçını biraz daha detaylandırırız sizler için. Ve gitmeden de tabii Hollanda-Fas maçını yine sizler için konuşuruz. Dün Fas dedim. Fas çıkarsa şaşırmayın dedim ama biraz muhalif olanlar oldu. Bakalım. Uyuyup kalkacağız, göreceğiz. Fas mı Hollanda mı? Çok merak ediyorum. Fas olursa ama çarşamba günü, bugün pazartesi değil mi? Evet. Çarşamba günü yıkarım yani burayı. Sevgili Görkem'in yaptığı gibi. Peki, bir araya gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz, devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile

0: ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
2: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: İçeride yalnızca 10 numaralı son kraliçe kaldı. 11 numaralı Ulunas koşmayacak Tay. 1 numaralı Rozerina da altılı Ganyan favorisi. Son kraliçe. Hareketli biraz değerli yarı severler. Bu noktada start görevleri yoğun bir çaba gösteriyor. Bu safkanı içeriye almak için şimdi biraz daha yaklaştırıldı. Buxton'a çok yakın artık kulvarına son kraliçe. Kabaklar kapandı son kraliçe içinde. Taylar box içinde hazır. Start verildi değerli yarışseverler. 7. koşu Elazığ'da başladı. Çıkışla birlikte liderliği 2 numaralı Canu Ciğer aldı. 2 bu kadar gerisinde. 8 numaralı Nergi Sultan var, o da ikincilikte. Hemen dışına sokuldu 3 numaralı Edepli. 2 bu kadar gerilerinde içeride. 1 numaralı Rozerina. Dışında 6 numaralı Kızım Damla. Ön gruba doğru yaklaşan isimler. Aralardan da 10 numaralı son kraliçe izliyorum. Bu şekilde Taylar son 600 metreye doğru ilerliyor. 2 numaralı Canu Ciğer 1,5 boy kadar önde. 3 numaralı Edepli ikincilikte, ondan da 2-3 boy kadar geride. 8 numaralı Nergi Sultan var. Nergi Sultan'ın da 2 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Kızım Damla var. Kızım Damla'dan da 1 boy kadar geride içeride. 1 numaralı Rozerina. Daha sonra 10 numaralı son kraliçen ataklarıyla safkanlar. Taylar virajı dönüyor. 2 numaralı Canu Ciğer virajı 5-6 boy kadar önde döndü. 3 numaralı Edepli ikincilikte içinde. 8 numaralı Nergi Sultan var. Dışına sokuldu. 1 numaralı Rozerina. Bu şekilde Taylar son 300'e girdi. 2 numaralı Canu Ciğer liderliğini koruyor. 1 numaralı Rozerina. İçeriden de 8 numaralı Nergi Sultan atakları var. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 2 numaralı Canu Ciğer lider. En dıştan da 5 numaralı Güzel Bilge geliyor. En dıştan 5 numaralı Güzel Bilge. Aradaki farkı kapatan isim o. 5 numaralı Güzel Bilge liderliği aldı. Ve 7. koşuyu kazanan isim oluyor. 1 numaralı Rozerina ve 2 numaralı Canu Ciğer ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldu. 4 numaralı Emoş'un kızı 4. oldu. 8 numaralı Nergi Sultan da 5. oluyor değerli yarışseverler. Elazığ'daki 7. koşuyu 5 numaralı Güzel Bilge Abdullah Çankaya ile kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz programı. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Soru, görüş, önerilerinizi 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Aydın abi, Vinicius ikinci yarı şutlar atar. Bence Brezilya'da kazanabilir eğer bir şeyleri değiştirirse Ancelotti Bey. Birazcık cesaretli oynarsa diyelim. Bu cesaret kavramı herhalde çok tanıdık geliyordur size. Birçoğunuz en azından bizim gibi düşünen, eleştirenlere en azından daha böyle şey gelebilir. Sempatik bir kelime gelebilir yani, cesaret futbolda özellikle. Yenik durumda olduğumuz zaman hani hamleler yapman lazım, risk alman lazım. Risk çok önemli bir kelime. Bakalım Ancelotti Bey de biliyorsunuz kendisi çok tutucu bir teknik direktör. Ve ne olursa olsun bir şekilde belli bir süreye kadar tutmaya çalışır mücadeleyi. Kendisi de bir İtalyan teknik direktör ve tutucu bir İtalyan teknik direktör. Kincir Endrick mi oyuna dahil oluyor? Sanırım Endrick'i oyuna gördük. 18 numarayla kimdi beyefendi, bir bakalım. Danilo, özür diliyorum, düzeltiyorum. Orta sahaya bir takviye. Evet, Paquetá oyundan alındı ve orta sahaya, değil mi? Orta saha olması gerekiyor. Evet. Danilo'yu aldı. Botafogo'da oynuyor. Danilo kısa boylu ama oyunun iki yönlü de oynayabilen bir oyuncu. Paquetá fena bir oyuncu değildi yani. Paquetá'yı niye aldı bilmiyorum. Memnun kalmadı ama Ancelotti ikinci. Endrick diye ben sanki gördüm ama Danilo diyor, 18 numara, ilginç. Ha, Danilo bu beyefendinin, bir dakika, yanlış mı yazdılar acaba? Yayıncı kuruluş Danilo dedi. Burada Endrick yazıyor. Hangisi doğru bilemedim. Birazdan bakarız. Eğer öyle olursa ikisine de bakmış oluruz. Evet, Brezilya hızlı başladı. Şimdi ceza sahasına bir orta. Kaleci Suzuki çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Bu arada Suzuki'de biliyorsunuz Parma'da mücadele, daha doğrusu forma giyiyor. Genç bir kaleci. İlginçtir. Ama hani mutlaka iyi bir takıma transfer yapacaktır. İlginç olması şöyle. Kendisi melez, gördüğünüz gibi hani böyle siyahi bir kaleci ama Japon kaleci. Sanırım ya annesi ya babası Japon. Öyle bir durum var. Japonya'yı tercih etti. İtalya'da forma giyiyor. Bu arada Japonya ikinci gol için yüklendi ama olmadı. Evet, çok iyi bir pozisyon yakaladılar ama değerlendiremediler. Vallahi belli de olmaz. Bakarsanız Japonya turnuvanın en büyük sürprizlerinden birisine imza atar ve eler Brezilya'yı. Ben şaşırmam buna. Neden şaşırmam? Evet, Endrick oyuna dahil olmuş. Şöyle gözüküyor. Bir santrafor aldı kendisi. Bakalım. Göreceğiz. Evet, düzelttiler şimdi. Endrick'i oyuna dahil ettiler. Çünkü tip Endrick gözüküyor. Ama Danilo yazıyor. Bir yerde bir gariplik vardı ama en sonunda düzelttiler. O da Olympique Lyon'da mücadele ediyor. Daha önce biliyorsunuz Real Madrid'de bir türlü forma giyemedi 19 yaşındaki Endrick. Ve Olympique Lyon'daki performansı onu tekrar milli takıma davet etmelerine neden oldu. İlginçtir. Genelde yıllar içinde Brezilya'da çok önemli santraforlar çıktı ya da ofansif orta saha oyuncuları, forvetler daha doğrusu çıktı ama hani şu anda sadece Vinicius'un ayağına bakıyorlar. Hani o beyimiz bir şeyler yaparsa oluyor. Yapamazsa olmuyor. Ya onu da ikili üçlü sıkıştırıyorlar. Bu arada Japonya çok hızlı çıktı. Bir sarı kart daha gelir mi? Gelir. Kime geldi? Bir bakalım. Net bir sarı kart. Doğru bir sarı kart. Evet, aslında işte bizim belki de 3 mücadele değil ama 2 maçta yapmadığımız şeylerden bir tanesi. Bir oyuncunun inisiyatif alıp topla beraber kat etmesi. Danilo sarı kartı gören oyuncu Japonya'da bir anda 15-20 metre topla beraber çıktı. Daldı havuza. 3-4 oyuncunun içine cesaretle daldı ve faulle durdurup üzerine de bir de sarı kart yedi Danilo Bey. Japonya'nın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 49'u gösterirken biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
1: Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağında.

0: yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Dakikalar 51'i gösteriyor ve Japonya'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Brezilya Vinicius'la gelmeye çalışıyor. Dediğim gibi şu anda her şeyleri Vinicius Junior. Bakalım Vinicius Bey bir şeyler yapabilecek mi? Onun haricinde çok fazla maça ortak olamıyor. Diğer oyuncuların çok da katkısı yok. Kanatları kullanmaya çalışıyor ama şöyle bir şey var. Mesela bunu takdir etmek lazım. Bunu da çok hızlı top çevirmeye çalışıyorlar. Japonya katı bir savunma yapmıyor tabii, onu söyleyeyim. Sadece alanları iyi daraltıyor ve takım da sağa sola iyi kayıyor. Oyun yönüne göre bir şekilde hemen diğer bölgeye çok çabuk bir şekilde çoğalabiliyorlar. Ya az önce mesela Brezilya ataktayken 8-9 oyuncu ceza sahası içindeydi. Mesela bu önemli. Sayısal olarak orada kalabalık olmaya çalışıyorlar. Ama işte oraya da ortaları birilerinin yapıyor olması gerekiyor. Dediğim gibi biraz umudu Vinicius Junior'a bağladılar ki onlardan birisi şimdi ceza sahasına bir orta. Bir kafa kaleci Suzuki'den müthiş bir kurtarış. Suzuki müthiş bir kurtarışa imza attı. Kim vurdu kafayı? Sanırım Brezilya'da Bruno Guimarães kafayı vuran oyuncu. İyiydi bir pozisyon bu arada. Çok net bir pozisyon ama Suzuki'nin üstüne geldi. Böyle bir şansı var ama Brezilya baskısı da devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Belki biraz şut atsalar, hani sürekli yan top uğraşıyorlar, daha etkili olabilirler. Çünkü şut atabilecek oyuncuları da var Brezilya milli takımın. Gördüğüm kadarıyla sadece kanatlardan işte Vinicius, diğer taraftan savunmadan gelen Danilo'nun ortalarından ziyade, bu arada yine etkili geldi Brezilya ceza sahasına bir orta, yine uzaklaştırdı Japon savunması. Tabii bu baskıya can dayanır ama Japonya dayanamayabilir. Hani bir yerde hata yapacaklardır. Öyle gözüküyor. Bence yapacaklar hata. Yani maç böyle gitmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım, ya da gerçekten hata yapmayacaklar. Sürekli her top Japonya, hani neredeyse her dakika bir şekilde bir sağdan bir soldan orta yapıyor Brezilya. İçeride de bayağı bir oyuncu. Evet, şimdi attılar. Aa, atamadılar. Top direkten döndü. İnanılmaz. Ama burada acaba bir elde oynama var ve şimdi 5'e 3 yakaladılar. Bakalım gol atabilecekler mi? İnanılmaz bir boşluk var. Sol tarafta şimdi atak devam ediyor. Ceza sahasına. Şu pozisyonu nasıl kaçırdılar? Japonya öncesinde Brezilya inanılmaz bir gol kaçırdı ki birazdan izleyeceğiz. Bir daha bakalım. Şurada nasıl ya? İnanılır gibi değil. Ya şu top nasıl girmedi? Gerçekten bir elle oynama falan olabilir mi? Yok, yüzüne çarpıyor. Yani bu kadar şanslı olur. Yok yok, dönen topta bir şey yok ama yani boş kaleye topu ağlara gönderemiyor Brezilyalı oyuncu. Ama dönüşünde de Japonya'nın kaçırdığı tam bir harekeli pozisyonu. Çünkü bir anda 5'e 3 oldu. 5 Japon, 3 Brezilyalı oyuncu. Çok da güzel bir yere pas attı ama orta çok kötüydü. Yani orta yapmak yerine aslında merkezdeki oyuncuya tekrar pası verse bomboş kaleci de karşı karşıya kalmış olacaktı.

0: Artık oradaki oyuncu her kimse. Evet, dakikalarda 55'i gösteriyor mücadelede. 1-0 Japonya'nın üstünlüğü devam ediyor. Brezilya'nın da baskısı var. Bu baskıdan bir yerde sonuç alacaklardır. Üst üste iki pozisyon yakaladılar. Önce Bruno Guimarães, sonrasındaki vuruş yapan oyuncu. Çok emin değilim ama sanki Matheus Cunha'ydı. Üst üste iki pozisyon, yani bir anda 3 dakika içinde 2-1 öne geçebilirdi. Geçebilirdi Brezilya milli takımı. Şimdi yine bir orta ceza sahasına. Cunha'dan önce bir kafa. Vinicius şimdi sola açıldı. Onlar bakalım ne yapacaklar. Vinicius merkeze döndü. Danilo'ya, Danilo'dan ceza sahasına. Bomboş ve top ağlarda. Evet. Çekirge sıçradı. Casemiro gol atan oyuncu. Ama söyledim az önce. Hani bu baskıya can dayanır ama Japonya dayanamaz. Çünkü çok fazla risk almaya başladı. Brezilya. Ama Ancelotti'yi tebrik ediyorum. Yani kendisi ne kadar tutucu bir teknik direktör olsa da ikinci yarıya ikinci santraforunu da oyuna sürerek başladı. Yani Endrick'i sahaya sürerek başladı biliyorsunuz. Cunha yine en önde oynayan oyuncuydu. Karıştırdı ortalığı. Cunha'nın yanına Endrick'i de aldı. Bir orta saha oyuncusu aldı, çıkardı. 4-2-4'e döndü. Ve en sonunda da gol atmayı başardı. Offside de yok. Ama burada tabii kalecinin de bir hatası var. Suzuki'nin. Bilmiyorum çıkabilir miydi? Çok zor. Ama sonrasında yememesi gerekiyor. Üzerine gelen bir kafa vuruşunda. Gerçi koşarken yakalanmış. Evet. O yüzden de bir şey söyleyemiyorum. Casemiro'da 90. mücadelede 10. golünü atmış. Brezilya milli takım adına şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani Brezilya evet ilk yarıda çok temposuz bir oyun oynuyordu ama ikinci yarıda hoca 46'da hemen orta sahadan bir oyuncu aldı. Yani üçlü orta sahadan hemen ikili orta sahaya döndü. Japonya gelmiyor dedi diyen bir İtalyan hoca, o yüzden söylüyorum. Hani madem bunlar benim üzerime gelmiyor, ben topla tüfekle gideyim, tırnak içinde söylüyorum mecazi olarak. Yani o atarsam beraberliği atayım bir an önce. Atamasam da zaten ikiyi bir şekilde yesem de ne olur, yemesem ne olur. Endrick'le beraber bir anda savunmanın dengesini bozdular. Az önce bahsettiğim 7-8 oyuncu her ortada içeride yer aldı. Orayı dağıttılar biraz. Üst üste pozisyonlar. Üçüncü pozisyonda da gol atmayı başardılar. Yani şu anda 3-1 önde olabilirlerdi. Tabi Japonya'nın da az önce bu eksik yakalanan Brezilya'ya gol atamaması da ayrı bir saçmalıktı bana göre bu arada. Yani öyle değerlendiriyorum. Çünkü 5 oyuncuyla geldiğim bir oyun şeyde bu kadar kötü bir. Bu arada Brezilya şimdi ikinci gole gidiyor. Sol taraftan Vinicius ceza sahasına girdi. Bir çalım ve top direkten döndü. Vinicius neler yaptı ama top direkten döndü ve taraftarına dönüp diyor ki ayağa kalkın. Yalnız yani Japon oyuncuyu doğduğuna pişman etti, yani öyle söyleyeyim ben size. Belini kırdı diyeceğim ama daha ağır bir tabir olacak. Sonrasında diğer Japon oyuncu yine, hatta 3 oyuncu bir anda üzerine geldi. Yine de son anda vuruşunu yapmayı başardı. Burada Suzuki'nin parmaklarının ucuyla dokunması topun direkten dönmesine neden oldu. Dokunmasa top ağlara gidiyordu. Vinicius ikinci yarı şutlarına devam ediyor. Yani büyük bir sürpriz olmasa Brezilya geri dönecektir. Japonlar dayanamaz bence. Yani bu kadar savunma yaparsanız, hele bir de rakip Brezilya ise, yani oyunu topu çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Teknik yetenekleri ya da işte yetenek seti çok yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Haliyle dayanmanız çok zor. Tabii ki farklı bir oyun planı da olabilirdi ama yapamadı Japonya ikinci yarı. Bilmiyorum, tabii ki maç bitmedi ama hani şu andaki görüntü biraz böyle. Japonlar biraz pilleri bitti, öyle diyebiliriz. Biraz enerjileri de boşaldı. Şimdi mesela yine çok iyi geldiler. Ama o final pasını yine yapamadılar. Belki kenardan bir iki oyuncu atabilir Japon teknik direktör. Örneğin Suzuki oyuna girebilir. Yine bakıyorum kimler var. Evet. Yuto. Suzuki'den bahsediyorum. Kubo mesela yeni Brezilya milli takım kanat oyuncularını yorabilir, geriye koşturabilir yaptığı driplinglerle beraber. Gerçi 1-0'dayken bunları yapması daha iyi olabilir tabii ama 1-1 olduktan sonra da yine oyunu biraz daha genişletebilirler. Evet, Carlos Bey'i ve efsane Ronaldo'yu gördük. Onlar da Brezilya'nın her maçında Infantino Bey'le beraber önlü arkalı yan yana maçları takip ediyorlar. Brezilya futbolunun, dünya futbolunun bir dönem en büyük yıldızlarından ikisini gördük. Roberto Carlos ve fenomen, orijinal Ronaldo. Yani bunu da söyleyeyim de sonra başka bir şey anlaşılmasın. Portekizli değil yani. Brezilyalı Ronaldo, efsane Ronaldo'dan bahsediyoruz. Evet, 60. dakika, birbirlik beraberlik var Brezilya'da ama yine top sürekli Brezilya'da. Dediğim gibi bir yerde ikiyi de atacaklar, atabilirler. Öyle bir ihtimal var. Peki, 23.30'da Almanya, bu maçı yine birazdan bakarız ama Almanya Paraguay'ı konuk edecek. Almanya'da tabii bu maç öncesinde özellikle son mücadelede biliyorsunuz Ekvator'a 2-1 mağlup oldu. 3. dakikada 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti Almanlar. Tabii özellikle hocanın tercihleri yine tartışıldı bu mücadelede. Biliyorsunuz orada da yani hocaya tabii ki bir şey söylemiyorum ama iyi bir hoca var Nagelsmann ama fazla takımın ayarlarıyla oynuyor. Çok fazla deneme yanılma var. Ya santraforu var, oynatmıyor örneğin. Bazı oyunculara çok fazla ısrar ediyor. Israrla bazı maçlarda hani mesela Kimmich'i bir 10 numara olarak demiyorum ama bu arada Japonya çok etkili geldi şimdi ceza sahasında ama olmaz. Evet, Alisson Becker çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Abi Honda Suzuki pek sağlam olmuyor demiş. Peki, güzel bir espri. Sevgili Aykut Bey. Vallahi takımın yarısı Suzuki. Yapacak bir şey yok. Honda da var, Suzuki de var. Maşallah yani Güney Korelilerde Lee vardı biliyorsunuz. Yani takımda ilk 11'de oynayan 5-6 tane Lee vardı. Yani hangi Lee'den bahsediyorsun? Anlatman lazım işte. Savunmanın sağında oynayan Lee'den. Şimdi bunlarda da işte var. Yani bazı markalarda tabii bir şekilde uyumlu oluyor bu isimlerle ama yapacak çok fazla bir şey yok. Ama ben Suzuki'nin girmesini bekliyorum. Takımda bu arada iki Suzuki var gördüğüm kadarıyla, değil mi? Evet. İki Suzuki var. Maşallah. Kubo'yu alalım oyuna biz. Kubo mutlaka girmeli. Bir şekilde hoca o şansı vermeli Kubo'ya. Hem genç oyuncu hem de dripling yeteneği yüksek bir oyuncu. Topla beraber rakibi yorabilir. Yani Brezilya'nın özellikle sol tarafını, yani Vinicius'u biraz daha etkisiz bir hale getirebilir. Onun Danilo'nun üzerine yapacak toplu koşullarla beraber Vinicius da biraz daha geriye gelebilir. Yok, o henüz yok. Bu bahsettiğiniz marka yok burada. Şimdi bunları okutup da beni şey yapmayın yani. Burada zor durumda bırakmayın. Araba markalarını okutup reklama girmesin. Ama o yok. Şu anda yedek kulübesine bakıyorum. Hayır, öyle bir marka yok. Kıymetli dinleyicimiz. Ya bir araba markası yazmış. Bu yok mu diye. İlk kaybı yok. O henüz yok. Ama önümüzdeki yıllarda onu da şey yaparlar. O da takıma dahil olur. Yani öyle bir oyuncuyu da bulurlar. Bu arada şimdi savunmanın arkasına atılan bir top. Japonya etkili gelmeye çalışıyor. Kaleye vuracaklardır. Vurdular. Yani ilginç. 4 oyuncu var. Kaleye vurdu. Kim vurdu? Feyenoord'da oynayan bu oyuncu. Beğendiğim bir oyuncu Ueda. Ama bazen çok böyle aşırı ne diyelim ona? Kimseye pas vermiyor yani. Bencil olabiliyor. Çok fazlasıyla. Feyenoord'da da bunu zaman zaman yapıyor. Bu sene mesela Feyenoord'un birçok maçını izledim. Örnek veriyorum, ilk yarı 1.5 gol üstü oynuyoruz. İşte maç sonu 3.5 gol üstü. Bazen takip ediyoruz maçları, izliyoruz. Bir bakıyorsun sağında solunda adam var, kaleye vuruyor. Bir bakıyorsun yine kaleye vuruyor. Ya vurma kardeşim. Şimdi mesela ceza sahasında 3 arkadaşı var, kaleye vurdu. İyi bir pozisyon değil. Çapraz bir pozisyon. Hani orada öyle bir şut atmalısın ki Van Basten gibi böyle hani kalecinin topu göremeyeceği bir noktaya atarsın anlarım ama hani abartmayalım yani o Eda. Anladık Feyenoord'da oynuyorsun iyi bir oyuncusun ama yani bir yıldız da değilsin yani bazen bazı şeyleri de denememek lazım. Hele bir de Brezilya gibi bir takıma karşı oynuyorsun. Zaten golü yedin, momentumu verdin Brezilya'ya. Yani ikinci golü her an yiyebilirsin. 40 yılın başında bir pozisyon bulmuşsun. Onda da gidip 3 arkadaşın varken kaleye vuruyorsun. Sonra da yine Brezilya akın akın geliyor. Neymar ısrarla gösteriyorlar. Evet Japon teknik direktör hani bir oyuncu değişikliğiyle acaba takıma bir müdahale eder mi diye bekliyorum ama yok. Yine müdahale eden şu anda gördüğüm kadarıyla Brezilya Martinelli oyuna dahil oldu ve Cunha oyundan alındı. Bir kanat oyuncusu aldı bir santrafor. Daha doğrusu Cunha'da forvet kanat forvetti ama onu gördüğüm kadarıyla dışarıdan aldı. Japonya'da da iki oyuncu mu değişti? Yani birini evet Suzuki oyundan alınıyor. Nakamura oyuna dahil oldu. Evet bir de Sugawara Japonca öğrenmeye başlayacağım. Öyle ama okunuyor. Yapacak bir şey yok. Oyuna dahil oldu. Kubo'yu almadı oyuna. İlginç. Ya ben Kubo'yu bekliyordum ama Kubo'yu almadı oyuna. Abi sahi Kubo'ya ne oldu? Bu sene çok çok fazla yedek kaldı. Sociedad'da burada da yedek kalmış. Düşüşte mi? Yani Messi diyorlardı adama. Yeni Messi. Ya Messi yani dünyaya o kadar hızlı gelmez ya. Yani çok uzun yıllar bir Messi daha izleyemeyiz. Bence herkes böyle iki çalım atanı hemen Messi diye diyoruz ama öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok yani. Messi'yi şimdi değersizleştirmeyelim. Gelmiş geçmiş dünyanın en büyük futbolcusu yani daha bir Messi daha çok zor izleriz öyle söyleyeyim ben size. Bunun aksine düşünenler de futbol fakiridir diyelim kendi adıma bir yorumdur. Başka da bir şey söylemiyorum diyelim. Yani Messi ile kıyaslayabilecek bir oyuncu ben göremiyorum. Geçmişte tabii çok önemli futbolcular var. Rahmetli Maradona, Pele bunlar büyük futbolcular ama hiçbiri Messi'nin yaptığının onda birini yapmadılar ama yıllarca ya da işte öyle kırdığı rekorlar, attığı goller, asistler. 25 yıldır oynadığı üst düzey futbol falan. Hani bunları bir hiç de yabana atmayalım. Herhangi bir şirkette 20 sene çok üst düzey bir yöneticilik yapamazsınız. Çok zor yani. Gerçekten çok zor. Çok zor işler bunlar yani. Düşüşleriniz mutlaka oluyordur. Hayatın her alanında mutlaka düşersiniz ama Messi Bey düşmedi yıllardır. Hiçbir şekilde düşmedi. Gerçekten çok büyük bir yıldız. Hani bunu dün sanırım bir TV'de kıymetli bir yorumcu, bir gazeteci arkadaş söyledi. Hani dedi ki Messi anlatılmaz ya dedi. Yani bir Messi daha izleyemeyiz muhtemelen. Çok uzun yıllar izleyemeyiz dedi. O kadar güzel metiyeler dizdi ki dedim ki sanki böyle kendi düşüncelerim hani böyle 15 dakika falan anlattı ama dedi ki yani günlerce anlatsanız Messi'nin yaptığı 25 yıllık 20 neredeyse 23 24 yıldır bu kadar üst düzey kalabilmesi bu fizikte bu kadar rekorlar kırması çok çok özel ve önemli diye düşünüyorum. Dünya Kupası'nda da şu ana kadar turnuvanın en fazla gol atan oyuncusu onu da söyleyelim. Bilmiyorum nereye kadar gider tabii. Arjantin bekleyip göreceğiz. Ama kendisine sorulan bir soruya bazıları belki rahatsız olacaktır ama olan da olur. Kendisi bilir. Çok da önemli değil. 2030 Dünya Kupası'nda da yer alabilir sorusuna hayır cevabı vermedi. Çok ilginç. Yani bilmiyorum. O zaman 43 yaşında olacak. Acaba 43 yaşında da böyle 15-20 dakika Messi bir Dünya Kupası'nda bir kere daha izler miyiz? Keşke olsa ama şu ana kadar hayır cevabı vermedi. Bu da bence güzel bir şey. İyi yayınlar Caner Bey. Kubo sakatlığını geçmemiş daha. Kenarda ama çok zorlamayacak herhalde. Antalya'dan Serkan Bey. Valla çok zorlamasına gerek yok. Zaten elenecekler birazdan. İster zorlasın ister zorlamasın yani. Elendikten sonra ne yapacak? Yani Japonya'da gidip Sokaklarda koşmasını mı isteyecek ya da ne bileyim işte git İspanya'ya Sociedad'da tekrar düz koşulara başla mı diyecekler yani. Kenardaysa değil mi? Şu anda Kubo kenarda oturuyor görüyorum. Dakika 67 maç 1-1 ve almıyorsunuz oyuna. Yazıklar olsun. Peki bir yarışa gidelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 8 numaralı Baba Derviş 3-4 boy kadar, 6 numaralı Garon orada 5-6 boy kadar gecikti. Footloose çıkışla birlikte liderliği aldı. 3 boy kadar geride değerli yarış severler. Bariyer dibinde 9 numaralı Sydney Show var. Sydney Show'un hemen dışına sokulduğu 10 numaralı Green Göl'e. Bu ikiliden 1 boy kadar geride 1 numaralı Baldur var. Baldur'un da 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Godspeed. Yarım boy kadar hemen içinde 2 numaralı Oğlum Salih yer tutuyor. 1 boy kadar geride 8 numaralı Baba Derviş var. Baba Derviş'in de 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Kladi, önlere gelen Kladi Times var. Kladi Times'tan da 2 boy kadar geride 5 numaralı Trader hemen içinde 3 numaralı Tyrexus. Bu ikiliden 2 boy kadar geride 6 numaralı Garonor. Garonor'un da 4-5 boy kadar gerisinde grubun sonunda kaldı 13 numaralı Saklı Kapı. Bu şekilde safkanlar 1 metre start yerine giriyor. 12 numaralı Footloose liderliğini devam ettiriyor. 2 boy kadar geride içeride 9 numaralı Sydney Show var. Hemen dışında 1 numaralı Baldur'u izliyorum. Baldur'un 1 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Godspeed dışında 2 numaralı Oğlum Salih var. 1 boy kadar geride içeride 11 numaralı Cloudy Times hemen dışında 10 numaralı Green Göl'e. Daha sonra 5 numaralı Trader'ın ataklarıyla safkanlar son 600'e girdi. 12 numaralı Footloose 2 boy kadar önde liderliğini devam ettiriyor. 9 numaralı Sydney Show ikincilikte. 12 boy kadar gerisinde 2 numaralı Oğlum Salih var. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Godspeed, daha sonra Trader'ın ataklarıyla son koşuda viraj dönülüyor. 12 numaralı Footloose virajı 5-6 boy kadar önde döndü. 9 numaralı Sydney Show hemen dışında 2 numaralı Oğlum Salih'in ataklarını izliyorum. Footloose farkı 5-6 boya kadar çıkardı değerli yarışseverler. Fark şimdi 7-8 boya kadar çıkıyor. 171 gün sonra izliyoruz. 12 numaralı Footloose'u farkı 7-8 boya kadar çıkarıp son koşuyu değerli yarışseverler Footloose Hüseyin Altun Kılıç'la kazanıyor. 2 numaralı Oğlum Salih ikinci oldu. 9 numaralı Sydney Show koşunun üçüncüsü oldu. 3 numaralı Tyrexus ve 13 numaralı Saklı Kapı'da dördüncülük için ayna yakın geçen isimler oluyor. Elazığ'daki son koşuyu 12 numaralı Footloose Hüseyin Altun Kılıç'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
8: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
7: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
7: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
7: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
7: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz.
8: Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
11: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 75. dakika ve bir birlik beraberlik devam ediyor. Bahse gireriz programıyla karşınızdayım. Caner Aydaş ben. Soru görüşme önerilerinizi 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Biraz maç duruldu gibi. Brezilya da baskı yapıyor ama sanki maçı uzatmaya götürecekler gibi. Yani öyle gözüküyor. Ya da bilmiyorum yani. Gitmeyebilirdi ama Brezilya sanki o baskıyı biraz azalttı. Daha o agresiflik düzeyi de daha minimaleydi. Minimum seviyeye geldi. Orta sahada yine tabii ki bol bol pas yapıyorlar. Japonya'yı biraz üstlerine çekmeye çalışıyorlar. Yani öyle bir görüntü var. Son molasından muhtemelen Ancelotti Bey'in böyle bir taktiksel anlayışı olduğu ya da bir söylemi oldu. Tabii bu Endrick de çok büyük beklentilerle biliyorsunuz Madrid'e transfer edildi. Ama hakikaten fundamental'ı çok düşük bir oyuncu. Yani hiç beğenmiyorum. Nasıl Brezilya milli takımında forma giyiyor? Şimdi az önce Vinicius Bey çok güzel bir pozisyon hazırladı ki alıp gidebilir. Hadi gidemedin, dönüp güzel bir pas verebilirsin. Çünkü sağda ve solda iki arkadaşı var ama öyle bir pas verdi ki ya oyuncunun flash falan olması gerekiyor. Hatta o bile yetmez. Sonra yayıncı kuruluş Vinicius Junior'ı gösterdi ki yani onun muhtemelen bir tepkisi oldu. Yani bu kadar güzel bir pozisyonu ancak bu kadar kötü kullanabilir Endrick Bey. Beklentileri karşılayamayan bir santrafor Brezilya milli takımında. Dakikalarda 77'yi gösteriyor ama Brezilya yine sabırla hücum etmeye çalışıyor. Kanatları bol bol kullanmaya çalışıyorlar. Sonrasında merkeze bir şekilde iyi oyuncuların şut atmasını sağlamaya çalışıyorlar. Martinelli vurdu. Tabii onun da varlığı aslında Vinicius Junior'ı rahatsız ediyor. Çünkü kendisi de bir sol ön oyuncusu. Tabii ki merkezde de oynayabilir Martinelli. Ama tabii ikisinin aynı anda oyunda olması biraz sıkıntı. Evet, Japonya'da oyuncu değişiklikleri var. Bakalım kimler oyuna girecek. Japonlar oyuna girince nedense yayıncı kuruluş yazmıyor ya da oradan yayını veren sadece Japon futbolcuları yakın çekimde girenleri çıkanları gösteriyor. Ito girmiş oyuna ve gördüğüm kadarıyla Tanaka oyuna yine dahil oldu değil mi? Bir dakika bakalım. Evet, Tanaka oyuna dahil oldu. Ito Bey girdi. Oyunda da bir Ito vardı tabi. Başka bir Ito çıktı. Girdi oyuna şimdi. Evet, birazdan yazarlar. Bakalım bu oyuncu değil. Kubo yine oyuna dahil olmadı. Yani bu oyuncu değişikliği Japonya'nın biraz daha önde oynamasına neden olacak mı? İkinci yarı çok kabullendiler. Kendi yarı sahasında çok kabullendiler. Sadece geçiş denemek istediler. O da olmuyor tabi. Yani bir yerden sonra artık büyük takımlar o geçişe de çok fazla şans vermiyorlar. Ki onlardan birileri oldu aslında. Yine birkaç geçiş hücumu yakaladılar ama çok kötü değerlendiler. Özellikle Ueda'nın az önce çok güzel bir pozisyonda kaleye ısrarla vurmak istemesi belki de mutlak bir golden etti. Japonya'ya, evet, momentum'a da baktığımız zaman maçın momentumu biliyorsunuz basketbolda vardı ama futbolda bu Dünya Kupası'yla beraber hayatımıza girdi. Mutlaka televizyonda görüyorsunuzdur. Bir grafik yansıtılıyor ekranlara. Onun aslında anlamı şu. Hani maçın bundan sonraki bölümünde ya da şu ana kadarki bölümünde takımların oynanan süre bazında maçın hangi bölümünü daha iyi oynadı ve momentumu kendi tarafına aldığını gösteriyor. Neredeyse beyaz kısım, yani Japonya'nın olduğu kısım çok çok az. Daha çok sarılar, yani Brezilyalı oyuncular ya da Brezilya milli takımı momentumu yakalamış durumda. Dediğim gibi ikinci yarıda hiçbir varlık gösteremedi Japonlar. Tabii ki çok dayanıklı bir takım. Ama da Japonya teknik direktörünün de bu maç özelinde, tabii ki hani arada çok ciddi bir güç farkı var ama hamlelerde biraz geciktiğini düşünüyorum. Yani muhtemelen maçı berabere götürmek istiyor bence. Beraberlik de halinde işte Brezilya'nın uzatmalarda dayanıklığının düşeceğini düşünüyor. Öyle tahmin ediyorum. O yüzden ikinci yarıda bu kadar bekleyerek oynamasının başka bir açıklaması olamaz. Çünkü öyle gözüküyor. Bakalım uzatmaya gidebilir mücadele. Söylemiştim, dün de söylemiştim. Çok zor bir eşleşme. Japonya'ya çok hafife almayın. Evet, şu ana kadar birbirlik beraberlik var. Belki yenilebilirlerdi. Daha fazla gol yiyebilirlerdi ama yemediler şu ana kadar. Belli de olmaz, bakarsınız çıkarlar. O kadar derinde savunuyorlar ki yani çıkarken bile çok zor. Çıkmaları bile çok zor. Çünkü çok derinde savunmaya başladılar. İlk yarının belli bir bölümünden itibaren sadece Boeda önde tek başına, işte iki stoperle zaman zaman bir bekle, sağ sol önemli değil, bir beke baskı yapmaya çalışıyor ama çok zor. Beşli savunmaya döndüğü için Japonya alanı kapatmaya çalışıyor. Öndeki dörtlü hat sürekli arkadaki o beşlinin oyunun yönünün değişmesiyle beraber bozulan kademelerine girmeye çalışıyorlar ya da o boşlukları doldurmaya çalışıyorlar gibi durumlar var. Bunları söylemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum biraz da saha içini sizlere. Ama Brezilya tabi her yamayı kapatıyor. Ancelotti Bey'in aldığı riskle beraber bakalım. Gerçi bu risk sürekli ortalar özelinde şu ana kadar. Merkezi deniyorlar, kanadı deniyorlar, bir sağdan deniyorlar, bir soldan, bir merkezden ama topun şiddeti, pas şiddeti yüksek. Bu da Japonya'ya kalan 10 dakikada yine hata yaptırabilir. Henüz her şey bitmiş değil gözüküyor bence. Israrla mesela şu anda sol tarafta oynanıyordu. Vinicius Bey normalde biliyorsunuz topla asla vedalaşmaz. Hani çok zor pas vermesi ama bir anda sağ en öne uzun bir pasta oyunun yönünü hemen değiştirdi. Ha, bir şey oldu mu diye sorarsanız yok. Japonya'yı bir sağa bir sola koşturup duruyorlar. Savunmanın dengesini bozmaya çalışıyorlar. Şimdi ceza sahasında bir orta ama isabetli değil. Muhtemelen yine bir Martinelli ortası olmuştur. Evet, tam da yanılmadım. Çünkü genelde bu tarz garip ortaları Martinelli yapar. Arsenal'de biraz daha çizgiye paralar ya da çizgiye basarak oynayan bir oyuncu ama burada Vinicius olunca tabii biraz daha merkeze yakın oynuyor ama o da şu ana kadar çok etkili olamamasının temel sebeplerinden birisi. Evet, Almanya-Paraguay mücadelesini Celal Hayat yönetecek sevgili dinleyiciler. Kendisi biliyorsunuz Faslı Celal Hayat. Ve Almanya'nın favori olduğu bir mücadele. Birazdan kadrolar da belli olur. Üzerine bir konuşuruz. Bakalım Nagelsmann bugün kimleri tercih etmiş ilk 11'de. Ya da kadrolar belli olursa üzerine yine konuşuruz. Japonlara bir sarı kart daha çıktı. Dakikalar 84'ü gösterirken dediğim gibi. Bence şahsi düşüncem mücadeleden dolayı tabii ki Japonları tebrik ediyorum. Suzuki sarı kart gördü. Ama şunu söylemek istiyorum. Bana sorarsanız Brezilya hak etti üste çıkmayı. Yani Japonlar çok fazla baskı yemeği kabullendi. Biraz daha isyan edebilirlerdi. Biraz daha maçı önde oynayabilirlerdi. Brezilya'yı bu kadar yaklaştırmadan oynayabilirlerdi ki Fas bunu başarabilmişti, hatırlayın. Evet, maça bakıyorum bir tarafta. Almanya Paraguay mücadelesinde henüz 11'ler belli olmamış ama Havertz gözüküyor. Yine Sané, Wirst, Musiala, Jamal Musiala yine turnuvanın kayıp sayılabilecek oyuncularından birisi ama daha üst düzey bir performans bekliyorum. Bugün Musiala'dan şutlar bekliyorum. Hani böyle Virsten yine şutlar bekliyorum. Bol bol şut göreceğiz. Öyle gözüküyor. Bu arada serbest vuruş kornere döndü. Az önce Ryan kaleye vurdu aslında. Burada kaleye vurmak yerine orta yapsa daha etkili olabilirdi ama savunmanın ters bir vuruşu ve top da kornere gitti. Bu Ryan da Brezilya'da çok fazla sorumluluk alıyor. Hani o kadar yetenekli mi diye sorarsanız tabii ki bir şey diyemem ama Ancelotti'nin güvendiği oyunculardan birisi belli ki. Santos'ta 19 yaşındaki oyuncu. Çok fazla güveniyorlar. Gerçi Bournemouth'ta da bu sezon oynadı da. Hani onun yerine aslında güvenebilecek başka oyuncular var Brezilya milli takımında ama daha çok ona güveniyorlar. Mesela evet Martinelli yerde kaldı. Arsenal'den herhalde alıştılar. İngiltere'de bol bol bu sene biliyorsunuz şampiyonluk yolunda hakemlerin çok ciddi katkısı vardı. Arsenal takımına izleyenler hatırlayacaktır. Yani bir şey yok ya. 1.60-1.65 boyundaki oyuncudan hava topu mücadelesi alamıyorsun. Sonrasında da yerde kalıyorsun. Yüzünü tutuyorsun falan. Dinleyicimiz demiş ki Suzu 2 gol atar oynadık demiş. Şansımız var mı? Zor. Vallahi zor. Evet Almanya'nın şöyle evet hakem kalk dedi. Hani yüzüne falan bir darbe aldım diyor Martinelli ama o darbe hava topu mücadelesinde dirseğine çarpıyor. Dediğim gibi hava topuna çıktığı oyuncunun boyu Martinelli'den daha kısa. Timing hatası yapıyor, bir zamanlama hatası ve sonrasında da kolu yüzüne geliyor ama ahlar vahlar içinde yattı yere de işte vermez. İyi bir hakem burada bir penaltı vermez. Zaten vermediler. Yani verirlerse de turnuvanın herhalde ayıbı olur. Çok fazla tabii saçma şey var turnuvada ama eleştirebileceğimiz. Herhalde onlardan birisi de bu olur. Yorumlar şu olur. Yani Brezilya'yı elemek istemediler hakemler diye herkes konuşur. Ben de konuşurum. Bunun da çok fazla şeyi yok. Bu arada evet yine bir hata. Japonya orta sahasından birazcık sonrasında gol yiyecekler mi diyeceğim ama hayır. Suzuki çıktı ve topu taca gönderdi. Gole giderken gol yiyorlardı Japonlar. Çok onların alışık olmadığı aslında bir şey. Çok böyle disiplinli bir takım ama sanırım yine Ueda hata yapan oyunculardan birisi. Yine bir bacak arası yapmaya çalışırken kendi kalesinde gol görecekti Japonya. Hala dayanıyor Japonya milli takım teknik direktörü Ueda'ya. Yani maçta uzatmaya doğru gidiyor ama tabii golcü oyuncu çok. Hakkına değmeyelim. İyi bir oyuncu. Ama var işte bak yine söylüyorum. İyi oyuncuları var. İşte bu Freiburg'da oynayan Yuto Suzuki mesela iyi bir oyuncu. Kubo iyi bir oyuncu. Hani bunları kenarda laf olsun diye tutmaması gerekiyor. Bence. Değil mi? Hani bir. Maç da gidiyor çünkü öyle gözüküyor. Bu dakikadan sonra oyunu alabilir. Bakalım belki de uzatma dakikalarında alacaktır. Suzuki'yi, Yuto, Suzuki ve Kubo'yu. Merak ediyorum. Kubo'yu da merak ediyorum. 89. dakikaya gelmiş bulunuyoruz. 1-1'lik beraberlik devam ediyor. Ceza sahasında bir orta. Suzuki uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Hakem çekilse atak yapacak da. Brezilya hakem çekilmiyor ki. Olacak iş değil. Yani şimdi Vinicius burada haksız mı? Hayır değil. Yani hakem resmen Brezilya'nın belki de muhtemel bir golünün önüne geçti. Yani şurada çekilse açısı düzgün. Top önünde iki oyuncu sola pas verecek diye oraya bindirme yapan oyuncuyla beraber hareket etmiş. Ama gelin görün ki hakem çekilmediğine Brezilya hata var. Şimdi en geriye kadar bir pas. Ama yine Vinicius'a geliyor. Brezilya şimdi ceza sahasına girdi. Vinicius bir çalım. Bir çalım daha gelir mi? Evet açısını kaybetti. Sadece açısını kaybetmedi. Evet oyuncunun hani bir çalım yetmez. İkinci çalım da olsun dedi ama helal olsun. Kaybettiği topu geldi kaptı. Sonrasında faul almayı başardı Brezilya. Son dakikalarda gol istiyor. Vinicius Junior oyna hadi diyor. Evet oynadılar. Şimdi ceza sahası ana baba gün içeriye bir orta. Suzuki çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Sonrasında hemen eliyle oyunu başlattı. Şimdi giriş tarafı mesela Japon oyuncularda zaman geçirme kavramı da yok yani. Bu arada Japonya çok etkili gelebilir. Ueda küsmese oyuna tehlikeli bir atak olabilir. Bakalım Japonlar şimdi sağ taraftan etkili gelebilirler. İçeride 3 oyuncu var. Bir orta kimse yok. Ama yine atak devam edecek. Japonya dediğim gibi yani beraberliğe o kadar şartlanmış ki. Hani bulduğu boşlukları da bir şekilde geri falan dönüyorlar yani. Hani ya bu maç berabere bitsin diye sanki böyle uğraşıyorlar gibi bir durum var. Yine güzel bir atak organizasyonu olabilirdi ama yine çok basit bir şekilde harcadılar. Çünkü bu sarı kart gören oyuncu kimdi ya? Bu oyuncu niye oyundan almadı? Gerçekten anlayamadım. Bir dakika bakacağım. Kamada değil. Kimdi bu oyuncu? Suzuki'de niye yazmamışlar o sarı kartı? İlginç. Aslında sarı kart gördü değil mi Suzuki? Ben de öyle hatırlıyorum. Evet az önce bir sarı kart gördü sağ tarafta ama yazılmamış şu anda. Gördüğüm kadarıyla az önce yine çok etkili geldi Japonlar. İyi de bir pozisyonda ama yine garip şekilde orta yaptı. Yani bindiren oyuncu var. Merkezde bir oyuncu var. Etkili bir pasta belki bitirebilirdi. İşte Fabinho oyuna dahil oluyor. İşte klasik bir İtalyan teknik direktör hareketi. Oyunu tutalım uzatmada bir şekilde orta sahaya bir takviye yapacak Fabinho hamlesiyle. Sanırım kendi adıma tamamen bir yorum olabilir. Rayan'ı oyundan alacak bence. Bakalım yanılacak mıyız? Yanılabiliriz de tabii. Neden Rayan diyeceğim? Bunun da sebebini hemen birazdan size söyleyeyim. Bir bakalım kim çıkıyor oyundan. Evet oyuncu değişikliği tabelası kalktı ama şu anda biz ne izliyoruz gerçekten merak ediyorum. Oradaki su içen oyuncular gösteriliyor ama Brezilya'da bir oyuncu değişikliği var. Kim var? Hay Casemiro oyundan alınacak. İlginç. Hayır yok ya alınmayacak. Sanki devam edebilirim hocam diyor. Mu. Sarı kartı da var. Casemiro'nun bakalım. Oyuna alınacak mı yoksa... Eğer o anla Fabinho alınacaksa tamam. İtiraz etmiyorum. Sanki başka bir tabela kalktı ya. Bir daha bakalım. Yoksa hayır Casemiro oyundan alınıyor. Evet sanırım adresinde bir çekme var. Ve Fabinho. Tamam buna bir şey demiyorum. Buna saygı duyuyorum. Şimdi ama Rayan alınıp oyundan Fabinho girseydi tam bir tipik bir İtalyan teknik direktör refleksi diyecektim. Bunu yapmadı. Peki uzatma dakikaları oynanacak. 90 artı 6 oynanacak. 2 dakikada geride kaldı. Birbirlik beraberlik var. Biz ara vaktimiz yavaş yavaş gelecek. Hadi maçı bitirip öyle araya gidelim. Tamam. Bakalım kim kazanacak. Biz de merak ediyoruz. Bu arada şimdi Endrick de geliyor. Brezilya Endrick ceza sahasına girdi. Bir çalım. Tekrar şimdi bir orta yapabilir mi? Yaptı ama korner. Evet. Bir türlü o pası verme, toptan vedalaşma kısmını yapamadı Endrick ve korner aldırdı yine her ihtimale karşı. Martinelli ortada merkezde bomboştu diyelim ama atamadılar o golü. Şimdi köşe vuruşu kullanıyor Brezilya. Şimdi gol olur, maç biter, yazık olur Japonlara. Çünkü ısrarla o beraberliği istediler. Beklediler, istediler. Bunun için mücadele ettiler. Ceza sahasına şimdi bir orta. Fabinho. O da dağlara taşlara vurdu. Fabinho. Ve 90 artı 4 de geride kaldı. Mücadelede. Birbirlik beraberlik devam ediyor. Neymar oyuna dahil olmadı. Az önce sınırken sanırım yardımcı antrenör teselli etmeye çalışıyordu kendisini. Ama çok da teselli olacak durumda değildi. Yani biraz sitemkar bir görüntüsü vardı. Neymar'ın oyuna girmediği için bakalım. Uzatma dakikalarında muhtemelen Ancelotti kendisine şans verecektir, öyle tahmin ediyorum. 90 artı 5. dakika, bir birlik beraberlik devam ediyor. Bakalım Brezilya kilidi açabilecek mi? Israrla pas yapıyorlar. Tabii çok da o ikinci yarının başındaki tempoları yok. Çünkü bir kaza golü de yemek istemiyor Brezilya. Milli takımı çok daha fazla atak yaparken. Şimdi biraz daha kontrollü bir oyun var. Yine tabii rakip savunma arasında boşluk arıyorlar ama ikinci yarıdaki o etkili görüntüleri yok. Tempo biraz düştü Brezilya'dan ama şimdi bol bol pas yapıp etkili gelmeye çalıştılar. Merkeze şimdi Endrick vedalaşmaz tabii. Dediğim gibi bu arada çok büyük bir hata. Şimdi Brezilya etkili geliyor. Martinelli şut pozisyonu yakaladı. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Martinelli offside var mı bilmiyorum ama sanki offside gibi geldi bana, olmayabilirdi. 90 artı 5. dakikada Brezilya geri döndü ve Endrick merkezdeki Bruno Guimarães Martinelli'ye ve Martinelli Suzuki'nin müdahalesi yeterli olmuyor ve top ağlara gitti. Brezilya 2-1 öne geçti 90 artı 6. dakika oynanırken. İşte gitmezsen, beklersen olacağı da bu olur. Olacağı da bu oldu eğer. Offside yoksa Brezilya yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Martinelli bir daha bakalım. Endrick sanki offside yokmuş ya, alakası yok. Alışı dönüşü ve alır almaz kontrol eder etmez hemen sağ ayağının içiyle müthiş bir plase. Suzuki yine dokundu. Direğe çarptı ve top ağlara gitti. Brezilya 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçti 90 artı 5. dakika. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi ben yaklaşık 45 dakikadır burada bas bas bağırıyorum. Bu kadar derinde savunursanız bir yerde hata yaparsınız. Hani Japon teknik direktör ben bu maçı bitiririm dedi ama olmaz. Yani rakip Brezilya ise, hani böyle birden çok bireysel yeteneği varsa ve bu takımın başında da Ancelotti gibi bir kurt hoca varsa, işte bakın ikinci yarıda yaptığı müdahaleler, oyuna aldığı oyuncular maçı nasıl değiştiriyor görüyorsunuz değil mi? Çok bir şey söylemeye gerek yok. Maça başlangıç planı kötü olabilir. İkinci yarının hemen başında 45. dakikada yani. Japonya'da Maeda oyuna giriyor. Hocam bitti maç. Evet maç bitti. Bu dakikada oyuncu değişikliği yapsan ne olacak? Maç bitti. İnanılır gibi değil yani. 90 artı 7. dakikada maç 2-1 olduktan sonra Japon teknik direktör oyuncu değişikliği yapıyor. Moriyasu. Bence bu turnuva sonrasında kendisine teşekkür edebilirler. Şunu söylemeye çalıştım. Ancelotti, hatta ikinci yarının başında hemen söyledim. Yani oyuna bir cesaret koydu. Doğru yanlış eleştirebilirsiniz ama iki forvete döndü ve Japonya savunmasını, yani beşli savunmanın dengesini bozdu. Golü de buldu. Sonrasında ya biraz daha oyunu tutayım dedi. Hemen ikinci santraforu oyundan aldı. Tekrar Endrick'le oynamaya çalıştı. Evet şimdi Japonya bir gol için yükleniyor. Tabii her şey bitmiş değil. Şimdi sol taraftan şimdi pas verebilirsiniz birbirinize. Japon oyuncular birbirinize pas verebilirsiniz. Ueda Bey pas verir diye tahmin ediyorum. Bu dakikadan sonra resmen İkinci yarıda Japonya iki kez çok çok önemli pozisyon yakaladı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Reaksiyon gösteren bir teknik direktör, İtalyan olsa bile kendisi bir reaksiyon gösterdi. İkinci yarının başında forvet oyuncusu aldı. Sonrasında bir forvet oyuncusu daha aldı. Martinelli'den bahsediyorum. Ki Martinelli de Cunha'nın yerine, yani bir forvetin yerine girdi ama Endrick bir orta saha oyuncusunun yerine oyuna dahil olmuştu. Ve mücadeleyi de kendi lehine çevirmeyi başardı Brezilya milli takımı. Mücadelede herhalde her an bitebilir. Öyle gözüküyor. Brezilya öldü dirildi ve mücadeleden galibiyette ayrıldı gibi gözüküyor. Maç her an bitebilir diye düşünüyorum. Her an bitebilir. Şimdi Japonlar gelmeye çalışıyor ama Ueda faul yaptı pozisyonda. Yani biraz Japon teknik direktörün yapmadığı, Ancelotti'nin yaptığı şeyler maçın sonucunu belirledi sevgili dinleyiciler. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Çünkü maç 1-0 iken daha geniş alanlar bulabileceği bir sekansta, durumda Kubo gibi bir oyuncuyu kenarda tuttu. Yine az önce de bahsettim. Suzuki gibi bir oyuncu var. Mesela bu Suzuki'den ne istiyorlar? Yuto Suzuki bilmiyorum. Ama kendisi bu sezon Freiburg'da çok başarılıydı. Orta saha oyuncusu. 4 gol 2 asist var. 25 mücadelede forma giydi. Gayet de başarılı bir görüntüsü vardı. Ama oynatmadı mesela, ilginç. Hiç oyun almadı. Ve 90+10. dakika oynanıyor. Brezilya'nın 2-1 üstünlüğü var. Maçı da her an bitirebilir. Hakemin son düdüğü gelebilir sevgili dinleyiciler. Şimdi hakem, bakalım, son düdüğü her an çalması bekleniyor. Japonlar heyecanlı. Evet, hala bitirmedi. Hala devam ediyor. Bir taç atışıyla son bir pozisyon olabilir. Şimdi ceza sahasına doğru gönderilen bir taç atışı ve bitti mi? Evet. Son düdük geldi sevgili dinleyiciler. Brezilya son 16'ya adını yazdırdı. Çok zorlu geçen bir mücadele sonunda Japonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Burada Ancelotti'yi tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir galibiyet aldı sevgili dinleyiciler. Ve çok zor geçen bir maç sonunda kazanmayı başardılar. Yani hakikaten ancak bu kadar olabilirdi. Bu galibiyet Ancelotti'ye yazar. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Tottenham diyorum ya. Japonya teknik direktörü de olumsuz anlamda reaksiyon gösteremediği için, zamanında oyuna müdahale etmediği için eleştirilecektir. Bence 1-0 iken Brezilya'nın bu kadar akın akın geldiği bir sekansta bir şekilde oyuncu değişikliği yapmaması, yapılan oyuncu değişikliklerinin durum 1-1'den sonra, hatta 2-1 olduktan sonra yapmaya çalışması tabii ilginçti. Yani Brezilya hak ettiği bir galibiyeti aldı. Dediğim gibi bazen teknik direktörlerinin yaptığı değişiklikler belirleyici olabilir. Burada da bir belirleyicilik vardı bana sorarsanız. Doğru oyuncu tercihleri, doğru zamandaki oyuncu değişiklikler, zamanda yapılan oyuncu değişiklikleri, bu oyuncu değişikliklerinin oyuna yansıması, Martinelli örneğin gol attı. Yine ilk gol, yani 56. dakikada Casemiro'nun golünde yine sağ taraftan etkili bir organizasyon vardı. Endrick'in yine o pozisyonda, yanlış hatırlamıyorsam, topa dokunduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bir pas organizasyonda olduğunu düşünüyorum. Evet, ben bitiriyorum. Birazdan Kupa'da bugün programıyla şöyle bakıyorum. Sevgili Ali Erim, sevgili Erim Dereli ve üçüncüyü de görebilirsem onu da söyleyeceğim. Esport ekranlarında size Kupa'da bugün programı, yani Radyo Spor ve Esport ortak yayınıyla beraber sizlerle birlikte olacaklar. Can Önduygu. Evet. Sizleri baş başa bırakıyorum. Çarşamba günü saat 20.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
12: Bahse gireriz sona erdi.
13: Radyo Spor. Reklam.
14: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
15: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
13: Radyo Spor. Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
17: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün başlıyor.

0: Canan Duygu ve Ali Erim'le birlikte sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Esport, Esport Plus, Esport YouTube ve Radyo Spor'da eş zamanlı olarak yayındayız. Bizlere soru ve görüşlerinizi Esport YouTube hesabı üzerinden iletebilirsiniz. Programda elimizden geldiği kadar yer vermeye çalışacağız. Hız kesmeden konuklarıma dönüyorum. Nasıl bir Dünya Kupası heyecanı oldu sorusunu artık geçtik. Ve son 32 turunda da artık üst tura çıkan iki takımımız var. Neler söylersiniz Brezilya-Japonya mücadelesiyle ilgili?
1: Evet, buyurun Canan Duygu.
2: Abi bir Dünya Kupası klasiği dedin. Hakikaten unutulmayacak bir maç. Aynı zamanda bir Don Carlo klasiği. Bir eleme turunda kötü başlayan bir takım. İlk 50-60 dakika üretemeyen bir takım. Ama o soğukkanlılığını, oyuncularına güvenini bir şekilde yansıttı. Ve yine bir şekilde belki çok iyi oynamadan, çok pozisyon bulamadan son dakika golüyle turu aldı. Bu adamın eleme performansları zaten artık 20 yılın klasiği oldu. Bir de Dünya Kupası sahnesine eklemesi Carlo Baba'ya, Don Carlo'ya çok yakıştı.
0: Ali abi kaşı kalkmıştır herhalde. Carlo Ancelotti'nin klasik işler zora girdiyen böyle bir
1: golden sonra sakin kalkma. Golden sonra sakin. Senin için üzüldüm sen Japonya'ya gittin.
0: Ben çok
1: gittin.
0: Üzüldüm ya. Ve öne geçtikten
1: çok
0: sonra
1: seviyorsun. Kesinlikle. Ondan sonra yani, storyler paylaştık Japonya ile alakalı.
0: Ben abi Japonya'dan dönünce ilk sana dedim. Abi ben Japonmuşum evet. dedim. Ama buraya kadarmış. Uzaktan desteklemeye devam edeceğiz.
1: Vallahi çok iyi bir ilk yarı oynadı Japonya. Tabii Japonya çok iyi ilk yarıyı oynarken Brezilya'da biraz Fas maçı gibi kötü bir başlangıç yaptı açıkçası mücadeleye. Fas karşılaşmasında da ilk yarım saatte pek iyi gözükmemişti hatırlarsan Brezilya. Ama ondan sonra yarım saatten sonra oyunları daha iyiye doğru gitmişti. Japonya bu karşılaşmada yani özellikle ikinci yarıda, ikinci yarının başında Brezilya'nın öyle bir baskıydı ki o baskıdan pek çıkamayacağı belliydi. Çünkü golden önce iki tane daha çok net pozisyon vardı Brezilya adına. Üçüncüsünde de gol geldi. Ondan sonra maçın bütün momentumu zaten Brezilya'ya geçti. Ama 1-1'den sonraki bölümde bir Vinicius'un pozisyonu var. Bireysel olarak girdi. Sağ ayaklı çok güzel bıraktı. Onun dışında Brezilya da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı ama ikinci yarının başlangıcı yani 46'dan golü bulana kadar hatta golden 5 dakika sonrasına kadarki pozisyonlar Brezilya için oldukça iyiydi. Onu söylemek lazım. İkinci yarının başında Paquetá'yı çıkardı. Ama taktiksel değil biraz sakatlıkla alakalı bir değişiklik. Onu söylemek gerekiyor. Ama yani Japonya 1-1 öncesi galiba bir tane iyi bir kontra yakaladı. İkinci yarıda yakaladıkları tek kontraydı. Onu değerlendirmeliler ama ikinci yarının tamamında belki istatistikleri şimdi bakarız, söyleriz. Şöyle söyleyeyim. İkinci yarıda Japonya'nın bir şutu var.
0: Doğru.
1: O da kaleye vurdu.
0: Epey etkisiz bir şut.
1: Aynen işte o denediği şut vardı. Onun dışında gol beklentisi 0.02. Brezilya'nın %69 toplu oynaması var. İkinci yarıda 11 şutu var. 5'i isabetli. 4 tane de büyük şans yakaladı. Net fırsat yakaladı Brezilya. Yani Brezilya ikinci yarıdaki oyunuyla hak etti demek yanlış olmaz.
0: Doğru.
1: Japonya'nın korneri yok. Duran topu yok. Brezilya ikinci yarıda 4 tane korner attı. Kötü başlangıç Brezilya adına. İlk yarıda çok duran bir oyun vardı. Çok hareketli değildi Brezilyalı oyuncular. Biraz sıkıştı oyun. Duran topları da iyi kullanamadılar ama ikinci yarıda işte orada herhalde bence Ancelotti'nin farkı biraz ortaya çıkıyor. Artık soyunma odasında neler söylediyse ikinci yarıda hemen hemen hücum hattındaki her oyuncu çok daha fazla hareketliydi Brezilya'da. O hareketlilik de Japonya savunmasının dengesini ciddi şekilde bozdu. Sağdan soldan iyi ortalar, iyi yere ortalar, iyi kafa vuruşları. O golden önce de Suzuki'nin bir tane kafayı Guimaraes'in çıkardığı bir Guimaraes'in vurduğu Suzuki'nin çıkardığı

0: süper dönüş. Az önce tamamlanan mücadelede Gabriel Martinelli'nin 90+6'da attığı golle adını bir üst sıraya yazdırmaya başaran ikinci takım olmuştu Brezilya. Paraguay sürpriz peşinde dedik, uykudan Eustáquio uyandırdı dedik dün akşam oynanan maçta ve dev eşleşme bugün Türkiye saatiyle saat 4'te Hollanda-Fas mücadelesiyle yeni bir güne uyanacağız tam anlamıyla. Can, bu süper geri dönüşü de izlemiş olduk açıkçası. Dünya Kupası'nda 2026'da olmayan şeylerden biriydi belki bu tarihi geri dönüşler ki son dakikaya da nasip oldu Brezilya için. Şöyle bir önündeki eşleşme ihtimallerine de bakıyorum. Fil dişi Norveç maçını bekleyecek Brezilya. Açıkçası da biraz zorlanmış ve yıpranmış bir Brezilya olacaktır herhalde bu eşleşmede.
1: Olabilir. Tabii fil dişi Norveç daha geç oynayacak. Onların da öyle bir handikapı olacak. Bu maç bana biraz 2018 Belçika-Japonya maçını da hatırlattı. 2-0'dan 3-2'ye dönmüştü Belçika ve yine aslında Japonya orada benzer bir futbol oynamıştı. Diri bir şekilde başlamış. İkinci yarının başında 2 gol bulmuştu. Sonrasında 2 kafa golü yedi. Japonya'nın herhalde son 15-20 yıldaki bu büyük turnuva hikayesi biraz genetikle de okunabilecek bir hikaye. Doğru. Çünkü kültürel tarafı şu herhalde. Japonya'nın o toplu presçi çalışkan yapısını görüyoruz ve hep göze hoş geliyor. Yani övgüyle bahsediyoruz onlardan. Fakat turlar ilerledikçe de daha kaliteli rakiplerle karşılaştıkça da özellikle maç içinde yoruluyorlar. Bu da yani fiziksel bir durum. Ve o yorgunlukla beraber de işte hem 8 yıl önceki Belçika maçı hem şu anki Brezilya maçı oyunları düşüyor. Ve biraz daha kısa boylu oyunculara sahip oldukları işte o kafa toplarını savunamıyorlar. Ve sonrasında da o son dakika golleri de aslında bence paralel. O 90 dakika çalışmanın fiziksel eforun verdiği yorgunlukla beraber o son dakikada mağlubiyet de aslında benim için böyle bir paralellik kuruyor. Chadli'nin golü vardı 8 yıl önce ki şeydi. Dün Eustáquio'nun golüne kadar son 90+ winner'ıydı eleme turlarındaki Dünya Kupalarında. Şimdi dün Eustáquio'yu gördük. Uykudan uyandırdı yazmışsınız. Çok güzel. Aynı zamanda uykuya erken yolladı. O da bayağı iyiydi. Yani maç çünkü bayağı kötüydü.
0: Doğru.
1: Bugün de bir başka 90+ golü. Bakalım belki de eleme turlarında şey deriz. 90+'ların kupası mı oluyor falan deriz. Şu ana kadar iyi başladı eleme turları. İlk maç kötü geçse de iki son dakika winner'ı, golü. Bakalım Almanya-Paraguay maçında da görecek miyiz?
0: Japonya benim için biraz açıkçası o kolektif oyunu, o toplu oyunu biraz daha böyle hızla, devinimle uygulayabileceğini düşünmüştüm. Ama biraz daha Hollanda maçıyla beraber geride bekleyen takım görüntüsü verdiler. Yine toplu hücumlarda kaliteli ayaklarını işin içine sokup netice almayı başarmışlardı. Ama işte Hollanda maçını bu Brezilya maçına biraz benzetebiliriz. Beklediler ve netice aldılar ama Brezilya'ya karşı Ali abi az önce belirttiğin gibi istatistiklerde Japonya neredeyse kazanacak bir takım gibi gözükmedi. Açıkçası işi biraz daha sanki uzatmalara atmayı düşünmüşler. Yani bu mentaliteyi acaba turnuva önceki sakatlıklara mı bağlarız? Evet. Daha iyi bir Japonya bekliyor muyduk? Bunu da sormak istiyorum.
2: Ya Japonya tabii ki sakatlık, iki tane çok kritik sakatlık yaşadı, orası kesin. Fakat şunu da unutmayalım. Yani ikinci yarıdaki oyunun temel sebebi Brezilya'nın rakibini itmesiydi. Bence bir tercih değildi Japonya. Bir tercih etmedi o oyunu. İlk yarıda çünkü daha dengeli bir oyun vardı ilk 45 dakikada. Ve Japonya zaman zaman da baskıyı yaptı. Yani bence Japonya açısından güzel olan nokta kimi zaman 3. bölgede yaptılar, kimi zaman 2. bölgede yaptılar. Doğru. O baskı. Kimi zaman da geri çekildiler. Yani oyunları değişkendi. Ama ikinci yarının ilk düdüğüyle beraber Brezilya ciddi anlamda rakibini itti. Zaten o ittiği anlarda 15-20 dakikalık bölümde eğer Japonya çıkabilseydi o çok geniş alanlarda pozisyonlar yakalayabilirdi. İşte bir iki defa çıkmayı denediler, olmadı. Orada Brezilya iyi geri döndü. Ama ondan sonraki bölümde de açıkçası Japonya o baskı kırıldıktan sonra da istediği hücumları yapamadı. Yani 15-20 dakika büyük baskı yemesine rağmen şöyle söyleyeyim, yani 45-60-65 arası Brezilya büyük baskı yaptı. İstediği aradığı golü buldu. Ondan sonra oyun biraz daha durağına döndü. O durağına döndüğü dakikalarda Japonya o bildiğimiz çok adamlı, hareketli oyununu pek hücumda sergileyemedi. Bir iki tane top kaptırdı Maeda çalım denerken. İşte Doğan zaten oyundan çıktı. Yani Japonya'nın özellikle ikinci yarıdaki oyunu hani çok da tur hak edecek bir oyun değildi açıkçası. Maç uzatmaya gitse de gidebilirdi. Büyük ihtimalle Brezilya.

0: Brezilya bu maçı kazanırdı. Brezilya açısından da tabii hani gruptaki iki maç çok Brezilya için açıkçası böyle Brezilya'nın gücünü tam anlayabileceğimiz karşılaşmalar
1: Doğru.
0: değildi. Ama işte Fas maçında 30. dakikadan sonra o rüzgarı atlattıktan sonra bence maç içinde büyümeleri, bu karşılaşmada ilk yarıyı adeta çöpe atmalarına rağmen ikinci yarıda yine maç içinde büyümeleri Brezilya takımı için olumlu. Onların yolunda İngiltere var. Brezilya'nın yolunda İngiltere var. Hani Brezilya İngiltere'ye doğru gider mi? Gidebilir.
1: Bir de Arjantin var
0: Çeyrekte.
1: Galiba.
0: Öteki
1: Bir de
0: tarafta Arjantin var.
2: Yarıda
0: Öteki
2: Arjantin
0: tarafta
2: var.
0: Arjantin var. Yani Brezilya, İngiltere, işte Arjantin orada da tek gözüküyor. Sanki yarı finalde öyle bir eşleşme olabilir gibi gözükmekte.
1: Adnan Bey Brezilya güven vermiyor demiş. Fil dişi gelirse şayet daha efektif olabilir fil dişi diyor. Yine Vinicius ve Endrick'in performanslarını soruyor. Can bu Brezilya gerçekten güven veriyor mu? Belirttiğimiz potansiyel eşleşmelere gidebilecek bir takım görüntüsünde mi?
3: Yani bence oralara gidebilecek bir takım görüntüsünde. Şimdi son 16'da Fil dişi ya da Norveç gelecek. Tabii ki bu maçtan daha zor, daha gelgitli geçecektir o mücadele ama yani kaliteli bir takım Brezilya ne olursa olsun.
1: Tabii.
3: İşte Vinicius'un performansını sormuş. Çok büyük oynadı Vinicius bence belli noktalarda. Ya yani o gol atsa şu anda işte Brezilya'nın yıldızı, işte hakkı verilmeyen oyuncu falan diye konuşacaktık. Endrick çok etki yaratamadı. Ama normal yani böylesine büyük bir sahnede bu kadar genç bir oyuncunun henüz kendini gösterememesi. Yani Fil dişi Norveç eşleşmesinden gelecek takımla oynayacakları son 16 maçında da bence açık bir favori olacaklar. Çünkü o iki takımın da göze hoş gelen futbolları olsa da net eksikleri de var. Yani Norveç savunması pek güven vermiyor. Fil dişinin de aynı şekilde. Dolayısıyla onları geçecek güce sahipler. Sonrası Carlo Ancelotti ile 3 eleme maçı yani asla kenara atmamak lazım diye düşünüyorum turnuva başından beri Brezilya'yı. Ama tabii İngiltere eşleşmesi, olası Arjantin eşleşmesi çok ortada geçecek maçlar olur bence.
0: Erim tabii bugün Paqueta sakatlandı.
1: Evet abi.
0: Onun
3: İyi
0: durumu
3: oldu.
0: ne? Artı Casemiro da sakatlandı.
1: Doğru. Şimdi onu
0: Sonra
1: soracaktım. Casemiro sorusu
0: hani
1: hazırdı.
0: şimdi Casemiro ile Paqueta'nın durumları ciddiyse Brezilya açısından ciddi bir
1: Sıkıntı.
0: dezavantaj olur.
3: Evet.
0: Hücum hattında oyuna sonradan giren oyuncuların verdiği katkı Brezilya için şu an olumlu.
1: Doğru abi.
0: Yani Endrick evet başarılı değildi ama ön tarafa bir hareket getirdi. Mesela Cunha'nın çıkma sebebi biraz hareketsiz kaldı bugün. Japon savunması arasında kalabalık Japon savunması arasında biraz kayboldu. Endrick girdikten sonra biraz hareket geldi. Mesela Endrick'in girişi o hareketi Ryan'ı da hareketlendirdi. İlk yarıya göre o da daha iyi bir performans sergiledi. Şimdi Rafinha yok. Mesela bir kenardan gelen Ryan'ın katkısı fena değil. Martinelli bugün kenardan geldi, katkı verdi. Endrick biraz oyunu değiştirdi.
1: Ama
0: Yani
1: doğrudan ilk 11'e mi yazarsınız bu isimleri? Gözünüz
0: yazamazsın ama
1: kapalı, evet.
0: girdiği zamanki performans da takımı olumlu yönde
1: Doğru.
0: etkilemesi önemli.
1: Çok doğru.
0: Mesela Endrick'in o Cunha'nın veremediği hareketliliği vermesi bugün Japonların biraz daha savunmasını zorlaştırdı. Çünkü ilk yarıda çok rahat savunma yaptılar. Yani ilk yarıda Cunha'yı, Ryan'ı savunmakta zorlanmadılar. Ama şu merkezde şu ana kadar yıldız net şekilde Guimaraes. Bugün de
1: Doğru,
0: iki tane asist
1: kesinlikle.
0: yaptı. Bekler sorunlu.
1: Tabii.
0: Net şekilde Brezilya'da.
1: Yaşlı
0: Bugün
1: da sorunlu.
0: zaten Danilo çıkarken topu kaptıran oyuncuydu. Stoperler iyi gözüküyor. Stoperlerde bir problem yok. Alisson bugün dikkatliydi. Hani tabii ki defoları var. Ama neticede bu iş biraz havaya girme işi. Bu iş biraz morallenme işi. Bu iş biraz inanma işi. Teknik direktör farkı da var Brezilya'da. Yani bence bir sonraki turu geçerler.
3: Rafinha dönecek diyorlar bir sonraki tura. Sakat da diyorlar. Fakat tabii çok garip bir şey yaşadı adam. Yani o sakatlık mı sorun? Oynamamasının sebebi o mu? Yani son 10 yıldır parasının %80'ine babası çöküyormuş, çıkan haberler bu tam olarak. Yani bununla mı baş etmeye çalışıyor? Bu konuda mı bir çözüm bulmaya çalışıyor? Yoksa sakat mı? Bu çok büyük talihsizlik Ancelotti için. Yani son iki sezonun en iyi oyuncularından biri tüm dünyada Rafinha. O da gelirse eğer kafayı vermiş bir şekilde daha farklı olabilir.
1: Ki kafayı vermiş bir Rafinha'nın neler yapabileceğini
3: Tabii.
1: görüyoruz.
0: Diri bir Rafinha diye.
1: Diri bir Rafinha, gününde bir Rafinha. Tabii eksikler önemli Ali abinin dediği gibi. Herhalde ikameleri Ederson ve Fabinho olabilir olası durumda. Tabii Casemiro'nun da fitliği
3: Evet.
1: golden sonra bizi şaşırttı.
3: Six Seven yaptı kral.
1: Vallahi yaptı.
3: Öyle.
1: Önemli bir istatistiği var Brezilya tarihinde. En yaşlı ikinci golcü olmuş.
0: Evet.
1: Bebeto'nun rekoruna bir adım daha yaklaştı. Bir tane daha atar mı bilmiyorum
0: Bebeto'da
1: ama
0: 137-126. Bebeto'da stadyumdaydı, maçı izliyordu Bebeto'da.
1: Bebeto değil mi abi?
0: Ama mesela Casemiro'nun golünde Casemiro'nun bence olduğu nokta Brezilya'nın ikinci yarıdaki oyununu anlatan nokta.
1: Ha, doğru.
0: Yani altı pasın içinden vurdu kafayı. Normalde Brezilya'nın savunmasın merkez orta sahasındaki savunma yönelik adamı Japonya altı pasın içinden kafaya vuran oyuncuydu. Orta yapan da
3: Gabriel'di.
0: Yani bu ikinci yarıda Japonya'yı nasıl geriye ettiğinin bence net bir işareti.
3: Casemiro yarı finalde falan gol atarsa geçiyor değil mi?
1: Geçmesi lazım.
3: En yaşlısı oluyor. Çok az bir farkla kaçırmış.
1: Hakikaten.
3: Atabilir de yani acayip bir duran.
0: Bu istatistiklere ne diyorsunuz?
1: Gün istatistiklerine.
0: Evet yani bana en genç gol attı, en yaşlı gol attı.
1: Benim bir tane var. Hem gol atıp hem sarı kart gören Casemiro opta vermiş. Yani
3: ha, onlar biraz...
1: Gol ve sarı kart.
3: Ben günleri hiç sevmem maç anlatırken de. Cuma günü oynanan evet, maçlarda evet. 2 yıldır kaybetmiyor. Abi
0: değil mi? Yani ne alakası var?
3: Onları hiç kullanmam.
1: Evet, Asya takımlarından da artık tek temsilci Avustralya kaldı Japonya ile birlikte. Oradaki tüm sorumluluk artık Avustralya'ya geldi. Tabii bu parantezi niye açıyorum? Bugün çıkan istatistikler yine turnuvaya devam eden Afrika takımlarının grafikleri birer birer süsledi sosyal medyayı. Oradan da yavaş yavaş geceye geçiş yapalım Afrika takımlarının.
0: Ama şu tabloda, az önceki tabloda bir daha gelirse bakarız.
1: Tabii, hayal kırıklığı
0: Asya
1: var mı?
0: Takımlarında. Hani
1: Güney Kore diyebiliriz.
0: Yani Özbekistan, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Katar'ın yani. Hani devam etmesi çok bekleyen yoktu herhalde. Hatta Avustralya'yı da söyleyebiliriz. Ha. Orada belki İran'ı biraz ayırabilir. Çünkü onlara yazık oldu. 3 beraberlik çok zor bir kupa. İşte doğru. Son dakikada gelen gol onları kupanın dışına itti. Ama burada zaten 2 tane takım yükü çekecekti. Japonya ile Güney Kore. Güney Kore evet ciddi bir problem. İlk turda elenmeleri. Japonya'da şanssızlık Brezilya ile eşleşmesi.
1: Ki Güney Kore elendikten sonra da teknik direktöre karşı muamele.
0: Yani ya onu acayip bir şey
1: ya. İnanılmaz bir şey değil mi abi bu?
3: Yani ama bir savaş var yani oradan da bir açıklama geliyor. Biz basına çok yüz verdik tarzı işte artık şöyle yapacağız falan.
0: Ama ne olursa olsun yapmazsın evet, ya.
1: Evet. Blurlamak da biraz...
0: Teknik direktörünü blurlamak yani. Ben inanamadım gördüğümde. Şaka falan sordum yok öyle dediler yani.
1: Çok enteresan. Yani ben de uzun süre... Acaba hani Kuzey Kore Devlet Televizyonu'ndan mı diye düşündüm ama şaşırttı gerçekten. Tabii bu Afrika takımlarını da biraz konuşalım ki biraz acele edelim. Yani gününde maçın saati yaklaşıyor. Tarihde bir maç olacak. Fas-Hollanda benim de gece slotunda izlemek istediğim maçlardan biri. Yani turnuva genelinde söylüyorum. Fas'ın yürüyüşü devam ediyor ama diğer Afrika takımlarında muhteşem performansı ki Güney Afrika'da daha taze veda etti. Orada tek hayal kırıklığı Tunus olsa gerek. Ama hani Kongo'su, Cezayir'i, Mısır'ı, Gana'sı, Senegal'i, Fas'ı, fil dişisi ve yeşil burunu yoluna dolu dizgin devam eden takımlardan biri. Hollanda-Fas mücadelesi de son 32 turunun sonucu merakla beklenen maçlarından biri. Türkiye saatiyle saat 4'te oynanacak bu mücadele. Ve tabii bir favori var mı diye de sormak istiyorum. Bir favoriniz var mı bu maçta?
3: Yani bahis şirketleri ufak bir farkla Hollanda'yı favori göstermişler. Bence doğal. Ben de ufak bir farkla Hollanda'yı favori görüyorum. Devam edeceklerini düşünüyorum. Bu Fas'ı beğenmememden kaynaklanmıyor. Fas gerçekten iyi bir turnuva geçiriyor. 4 yıl önceden farklı olarak bunu topla yapıyorlar. Top ayaklarındayken çok yetenekli oyuncuları var. Bu Adli'ye dikkat çekmişti turnuvadan önce Ali Yerim. İşte Hakimi ise ayrı, Saibari ise ayrı, Brahim Diaz ayrı. Gerçekten kaliteli, iyi bir takım. Fakat Hollanda'yı biraz önde görmemin sebebi Fas'ın savunmasında Agerdin de sakatlığıyla beraber şu ana kadar Brezilya maçında dışında çok ciddi bir test yaşamamış olması ki o maça da aslında ilk 30 dakika çok iyi başlasalar ve underdog olarak bizim de herkesin de sempatisini kazanmış olsalardı. Yani son 60 dakikada da gerçekten kötü bir performans vardı. Bunu biraz tecrübesizliğe bağlıyorum, biraz işte savunmadaki yetersizliklere bağlıyorum. Hollanda içinse tam tersi. Yani Gakpo çok kötü bir olay yaşadı. Bu tabii ne kadar etkiler oyuncuyu bilmiyorum. Bebeğini kaybetti. Eşi hamileydi. Bunun etkisini ne kadar görecekler? Brobi takıma dahil olduktan sonra hücumda çok daha akıcılar ve savunmaları sapasağlam. Ömürleri boyunca kaliteli Hollanda sütü içmiş 3 tane baba yiğit. Van Dijk, Van Hekke ve Van de Ven. Böyle kapı gibi duruyorlar orada.
1: Ki Dumfries de yani, çok iyi turnuva geçiriyor.
3: Tabii. Bir de Dumfries'in hücum yönü ve savunma yönü de gayet iyi. Yani orta saha çok kaliteli. Şimdi bu adli hepimizi büyülü

0: dedi ama De Jong, Reinders, Gravenberg de acayip oyuncular. Dolayısıyla tecrübe ve komplelik farkıyla ben Hollanda'yı önde görüyorum ama sürpriz görebileceğimiz eşleşmelerden de biri kesinlikle.
1: Ali abi 32 maçları Fas mağlup olmuyor. Yani hazırlık maçlarına dahil etmek gerekirse müthiş bir dominasyon. Zaten yani tesadüf değil yani. Çok iyi bir yapılanmaları var. Hatta Türkiye'nin de bu modeli örnek alacağı söyleniyor. Oyuncular yetişiyor. Boadli çıktı bir anda tekrardan. Bir transfer hamlesi tabii ki ama hakikaten domine eden bir Fas izliyoruz son dönemde. Bu maçta Hollanda karşısında bir sürpriz gelir mi Fas'tan?
2: Vallahi tabii gelmez demek saçma olur. Fas'ın oyununu, kalitesini, potansiyelini görünce. Ancak Fas'ın şu ana kadar Brezilya maçı dışında tam olarak test edildiğini de söylemek mümkün değil.
1: Doğru.
2: Onu da söyleyelim. Ki hani Brezilya maçında çok iyi başlayıp yani böyle herkesi bir büyülediler. Ama evet. işte program içerisinde ben söyledim, Can da söyledi. Ondan sonraki 60 dakika
0: pek şutları Brezilya'ya yoktu. Evet. 90 artıya kadar sıfır evet, şuttu
2: yani baş edemediler. O ciddi bir problem. Çünkü İskoçya mesela o takım değil.
1: Tabii. O ben Haiti, İskoçya maçı da hayal kırıklığıydı yani.
2: Evet,
1: maçı
2: yani Haiti değil zaten. Doğru. Yani Haiti maçı biraz böyle şey lalalom geçti yani Haiti falan o kadar gol atması. Haiti'di değil mi?
1: Haiti abi. Grup 4-2
2: biten maç. Şey söylemeyeyim de 4-2 biten maç. Hani çok fazla test edilmedi. Mesela senin söylediğin o istatistik etkileyici bir istatistik 32 maç. Ama bak bakalım oynadığı takımlara.
1: Tabii.
2: Yani takımlara bakınca o 32 maçın 20'sini belki 25'ini bir kenara ayırırsın. O yüzden hani o 32 maçtır yenilmiyor. Bence çok geçerli bir istatistik değil.
0: Tanzanya, Zambiya, Kongo, Nijer, Ekvador, Paraguay, Burundi, Madagaskar var. Norveç'e yenilmemişler falan. Tek tük var yani güzel maçlar.
2: Yani işte orada kaç tane maç ayırabilirsin öyle düşünmek lazım. Diğer tarafta Hollanda bence iyi yönde turnuvanın sürprizlerinden bir tanesi.
1: Beni en çok şaşırtan takım.
2: Evet yani.
1: Açık ara.
2: biz sonuçta bizim çocukluğumuzda siz daha yokken Hollanda olağanüstü futbol oynayan ülkelerden bir tanesiydi. Ve her zaman için çok yetenekli kadroları vardı. Şu anda da hani o kadar düşük bir beklentiyle geldiler ki turnuvaya.
1: Çok haklısın.
2: Herkes böyle ya Hollanda mı ne olacak falan hiç böyle umurlarında olmayan bir ülke gibiydi. Hı-hı. Ama bence turnuva içerisinde üzerine koyarak gidiyorlar. Bu bir artı onlar açısından. İşte az önce Cem'in söylediği yani Ronald Koeman'ın bir santrafor hamlesiyle takımın oyunu da adeta değişti. O yüzden şu an bence işler yolunda Hollanda'da. Ben Hollanda'yı açıkçası önde görüyorum. Fas karşısında. Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Ama tabii benim için imkansız bir saat 4'te. Ben 7'de sabah yayında olacağım. Sen izler artık bize söylersin.
1: Ben izleyeceğim. Ben sizlere anlatacağım abi. Son Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'e trajik bir şekilde elenmişlerdi. Ama oradan hatalardan ders çıkartılmış gibi duruyor Hollanda için.
0: 90 dakika son Dünya Kupası mağlubiyeti 20 yıl önce işte. Onu işte çok söyledim. Yani 2006'dan bu yana 90 dakika içinde bir Dünya Kupası maçı kaybetmiyorlar.
1: İnanılmaz.
0: İnanılmaz.
1: Yani beni gerçekten çok şaşırttı. Mesela Malin'den beklenen katkıyı alamadık. Flash bir sezon geçirdi. Brobby Premier Lig'de o kadar etkili değildi. Bir anda onu tercih etti. Burada da benim en çok şaşırdığım şeylerden biri hep aynı maçı örnek veriyorum. Özbekistan maçı. İşte biz burada yayındaydık Esport'ta. Ben maçı anlattım. Hollanda hiçbir şey yapamadı. İşte Doruk da sürekli devre arasında maç sonunda da konuştuk. O da benim için bir hayal kırıklığı olacak Hollanda dedi. Ki sosyal medyadaki yorumları okuduğum zaman da yaygın kanaat Hollanda'nın çuvallayacağı hatta belki sürpriz bir şekilde gruptan daha iyi çıkamayacağı söylentileri vardı. O maçtan sonra 90 dakika bitti. Koeman'la Cannavaro konuşmuş öncesinde anlaşmışlar. Biz de yayından çıktık çünkü uluslararası feed de vermek istemediler. Tribünlerden basını çıkarttılar, herkesi çıkarttılar ve 90 dakika bir daha maç yaptılar. Ve o maçı da kaybetmişler. Ama o maçta sıra dışı bir şeyler denendiği söyleniyor. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.
2: Özbekistan'a kaybetti.
1: Özbekistan'a 90 dakika sonunda berabere kaldılar. Ardından tekrar basına kapalı herkes formasıyla yeni formalarını değiştirmişler. Yeni bir maç yapmışlar. Bir de onu kaybetmişler ama Koeman'ın orada tekrardan bir şeyler inşa ettiği söyleniyor o maçı. Hiç sel verip sır vermedi ki.
2: Yani
1: muhtemelen önde pres. Hızlı geçişler. Ya bütün hazırlık maçlarında Hollanda'dan göremediğimiz bir şey görmüş olsak diye düşünüyorum.
0: Brobby'yi denemiş olabilir. Yani ikinci maçta bir anda Brobby'yi içeri atıp işte o yapıyı denemiş olabilir belki. Bilemiyorum. Yani bir de 90 dakika oynamış oyuncularla bir daha yani diğer takımla belki başka şeyler denedi ama güzelmiş.
1: Evet. Dünün maçlarını ve bugünün maçlarını konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde bir isterseniz araya gidelim. Ardından şöyle bir Güney Afrika, Kanada'yı sizlere sorayım.
0: Of,
1: sessiz

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
5: Herkesin yavaş yavaş uykusunun geldiği dakikalarda biliyorum. Ben uyuyakalmışım. Golle uyandım. Kanada maçında uyumuş.
6: O kadar güzel maçta.
5: Ben ya. Biraz uyuyakalmışım. Golle uyandım. Nasıl bir maçtı sizler için?
7: Ya benim sonrasında canlı yayınım vardı ve hayatımda son bir yılda en çok sevindiğim gol Östasya'dan geldi. Bayağı yani bir de çok yorgundum dün. Harika oldu. Yani bunun dışında Güney Afrika'nın 0-14 XG'si zaten çok şey anlatıyor.
5: Doğru.
7: Güzel bir hikaye yazdılar. Yani güçleri bu kadardı onların da. Hani PNR gibi, McCarthy gibi bir yeteneği olmadığı için Güney Afrika'nın iyi savunma yaptılar. Ron Van Williams'ı penaltılara götürmek istedi onlar. İyi bir penaltı kalecisini. Ama işte Özdakyo'nun şutuyla Kanada neyse ki 90 dakikada bitirdi. Yani Kanada için de büyük ihtimalle bir sonraki turda benzer şeyleri söyleyeceğiz. Çünkü Hollanda'da, Fas'ta Kanada'dan çok üstün bir takım ama daha önceki 2 Dünya Kupası'nda 6 maç 0 puanı olan Kanada için de gayet güzel bir hikaye oldu ev sahipliğinde. ama büyük ihtimalle yolun sonu gözüküyor Kanada açısından da.
5: Ali abi senin için nasıl bir maçtı?
6: Valla hakem Yasin Kol olsa TFF birincilik maçı gibi bir kalitedeydi maç.
5: En kötü kaçıncı maça yazarsınız şu ana kadar Dünya Kupası'nda, bu Dünya Kupası'nda?
7: Ya benim kestim abi. 0-0 kaçırdığım bir iki maç oldu. Var 0-0'lar. Neydi?
6: Ben de şimdi hatırlayamadım.
5: Hatırlayamadım tek de ben de.
6: Mesela kötü maçtı.
7: Açılış maçı da kötüydü.
6: Paraguay, Avustralya.
5: Kolombiya, Portekiz var. Son 0-0.
7: Evet. Yeşil Burun Suudi Arabistan. İzlesek 90 dakika.
5: Paraguay, Avustralya.
7: Ama yani bir de bağlanmış bir maç az çok.
5: Benim bu birdi ya dün.
7: Olabilir abi.
5: Birdi yani. Bire dünü yazabilirim abi. Dünü rahatlığıyla.
6: Yani Kanada eğer gruptan İstediği gibi çıkabilseydi, lider çıkabilseydi son 32 ve son 16 maçını kendi sahasında oynayacaktı. Vancouver'da oynayacaktı. Hı hı. Onu kaçırdılar. Ben onun bile etkili olduğunu düşünüyorum.
5: Neden böyle bir tercih yaptılar abi Amerika'da oynandı maç? Yani Kanada ben çok şaşırdım.
6: Yok,
5: bir
6: şey. Yok şeye göre, turnuva yoluna göre.
7: Belli oldu. Hangi maçın?
6: Turnuva yolu belli olduğu için. Yani eğer sen kendi şimdi Kanada'yı o gruba atıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki o gruptan sen birinci çıkarsan maçlarını Vancouver'da oynuyorsun. Hı. Öyle bir yolu vardı Kanada'nın. Onu alamayınca, o avantajı elde edemeyince şimdi hani Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden bir tanesi ama işte gittiler şeyde oynadılar maçı. Los Angeles'ta oynadılar. Ya o stat da acayip bir stat ya.
5: Evet.
7: Gidenler
6: yani, müthiş bir stat yani bizim SoFi stat. Acayip bir stat. Ama ben onun bile Kanada'yı etkilediğini düşünüyorum.
5: Doğru.
6: Mesela kim söyledi? De Bruyne söyledi galiba. Vancouver'daki stadı bir futbol stadına benzetiyor. Ama oynadıkları 2-3 tane stadı zaten Belçika kaç maç oynadı? 3 maç oynadı. Diğer 2 maçı hep NFL havasında oynadık diyor. Yani
5: çok doğru.
6: Futbol stadyumu gibi değildi diyor. Gol atan oyuncu kimdi Kanada'da?
5: Özdakyo.
6: Ne demiş biliyor musunuz? Maçta kaç dakika olduğunu bilmiyorduk diyor. Kaçıncı dakikada olduğumuzu göremedim ben diyor statta. Ama diyor gol attığım tabii zaman maçın son anlarında olduğunu biliyordum diyor.
5: FIFA, kaç çekici çok şey vardı.
6: FIFA'ya söylemiş bunu. Olur. Baktığı zaman görememiş şeyi. Hani kaçıncı dakikada nerede olduğunu bilmiyor yani oyuncular.
5: Çok iyiymiş.
6: Böyle de mikro zorluklar yaşamışlar. Tabii bunlar çok büyük şeyler değil ama bazen etkiliyor işte oyuncuların performansını. Gördüğün gibi yani sağ içinden daha çok sağ dışından bir şeyler söyleyebildiğim bir karşılaşma ama bu maçı da kazanmayı Kanada hak etti. Evet. Ama Jonathan David'le radyoda da söyledim bunu, bir kere daha söyleyeyim. Fenerbahçe ilgilenmişti. Yani iyi ki almamış.
5: Doğru.
6: Yani Jonathan David de hat-trick yaptı. Ama o kadar biraz göz boyama olmuş.
5: Bir yılın birikiminden bu çıktı.
6: Yani gerçekten hani kötü bir sezon geçirdiğinin işareti dünkü mücadeleydi. Dün birkaç tane pozisyonda çok kötü tercihler yaptı. Kanada daha önce gol atabilirdi. Güney Afrika açısından da zaten o gruptan çıkmaları biraz tabii mucizeydi. Ama işte Çekya çok kötü olduğu için çıktı. Ama onların da buraya kadar yani.
5: Peki o zaman bugün oynanacak mücadeleye yavaş yavaş geçiş yapalım. Almanya-Paraguay Türkiye saatiyle 23.30'da mücadele başlayacak. 11'ler de belli oldu. Almanya'nın tabii bu maçta göstereceği performans diğer eşleşmeleri de bir hali etkileyecek. Almanya nasıl bir reaksiyon verecek? Kimlere göre Almanya'nın yetersiz oynadığını, yetersiz bir oyun tercih ettiğini söyleyen futbol otoriterleri var. Bilmiyorum, ben şaşırdım açıkçası bu açıklamaları ama Almanya formda geliyor Paraguay karşısında. Grubumuzdaki bir takımdı Paraguay. Onlar da sürpriz bir şekilde bir üst sıra çıktı ve Almanya ile eşleşti. Maç öncesinde de istatistikler ekranlara geliyor. Paraguay'ın şu ana kadar pozisyonu, gole çevirme yüzdesi en düşük takımlardan bir tanesi. Ki girdiği pozisyon sayısı da bir hayli az. Ama enteresan şekilde kalelerinde iki kez gole kapatmayı başardı. Bu tabi Almanya'yı sizce nasıl etkiler?
7: Yani otobüs çekme maçı Paraguay için. Zaten 11'ler de geldi. Böyle bir 4-1-4-1 gibi ama çok geride karşılayacaklardır. Almanya'da asıl haberler. Musiala sakatlık, çok ağır bir sakatlıktan oldukça da erken döndü. Ama eski Musiala olarak dönemedi. Yani hem Witz hem Musiala olması sahada Almanya'yı bence belli açılardan tıkıyordu ve Deniz Undav'ı almış hoca ilk 11'e.
5: Ve Sané tercihinden de vazgeçmiyor.
7: Çünkü Sané profili başka yok abi. Yani yok. Zaten solda mesela Witz ya da işte Musiala oraya gelince Sané gibi klasik kanat, adam geçmeyi deneyen, en azından ki çok kötü bir yüzdesi var bu adam geçme konusunda, şu anda Dünya Kupası'nda en kötülerden biri. Ama topu attığınızda bir sürat tehdidi olan, bir adam geçme tehdidi olan, savunmayı karıştırma tehdidi olan başka bir oyuncu yok. O yüzden Sarı'dan vazgeçmemesini, skora çok katkı yapamasa da anlayabiliyorum Nagelsmann'ın. Bir gol attı gerçi Ekvador'a. Almanya için şu açıdan karmaşık bir kupa oluyor. Fena başlamadılar yani. Kurasavya'ya 7 attılar. Orada yedikleri gol biraz kafa karıştırdı. Sonrasında fil dişi maçında ilk 60 dakika çok kötü bir oyun. Sonrasındaki değişikliklerle Nagelsmann o maçı çok güzel çözmüştü. O 30 dakika etkileyiciydi. Ekvador mücadelesinde de rotasyonlu bir kadro ve mağlubiyetle beraber hani acaba ne bunların seviyesi soruları geliyor. Asıl işte seviyeyi test edecek bölüme yavaş yavaş geliyoruz. Schlotterbeck'in sakatlığı çok büyük eksiklik, şanssızlık Almanya için.
5: Rüdiger var orada.
7: Rüdiger, Tah ikilisi biraz oyun kurmada problemler yaşayabilir. Ama bakalım Deniz Havertz ikilisinin şu andan itibaren neler yapacağı bence Almanya için belirleyici olacak. Kötü değiller, iyi de diyemeyiz şu ana kadar. Bakalım göstersinler Almanyalıklarını.
5: Ali abi topu şuradan atacağım. Almanya'dan futbol paylaşmış. Gary Lineker Dünya Kupası'ndaki son 16 tur öncesi Almanya değerlendirmiş. Bence şimdiye kadar gördüğüm en zayıf Alman milli takımlarından biri. Fransa'nın hiçbir zorluk yaşamadan çeyrek finale çıktığını düşünüyorum. Almanya geçmişinin şu ana kadar ekmeğini yiyor ve son iki Dünya Kupası'nda gruptan bile çıkamadıklarını hatırlamak yeterli olacaktır. Bu hepiniz... Bu yüzden hepiniz rahat rahat uyuyabilirsiniz demiş. Sen de yetersiz buluyor musun Almanya'nın performansını?
6: Ya şimdi Gary Lineker söyledikten sonra tabii hani bize hiçbir şey demek düşmez ama biraz ağır bence.
5: Bence de.
6: Biraz fazla ağır yorum olmuş. Alman milli takımında bence umut var.
7: Bence de.
6: Zaman zaman maçlar içerisinde iyi performanslar gösterebiliyorlar. Deniz gibi şu ana kadar işte turnuvada 86 dakika oynayıp çok büyük gol katkısı veren bir oyuncuyu işte turnuva içerisinde gördüm. Bu maçta 11'e atmış Nagelsmann. Bu da Nagelsmann'ın fazla inatçı olmadığı.

0: kazandığını. Çünkü Deniz'le bir kavgaları olmuştu burada, evet, anlatmıştım Gana maçında. Ve takım için doğruyu bulmaya çalıştığını gösterir.
1: Ve bir virgül abi yine Nagelsmann Sané'ye de birkaç milyar öncesinde laf atmıştı. Onu düzenli oynatıyor.
0: Sané de oynuyor şu an. Ama şimdi Paraguay mesela son Avustralya maçında oynamadı. Bizim maçta oynamadı. Yani. Amerika maçında da oynamadı.
1: Doğru.
0: Yani Paraguay'ın 3 tane karşılaşmasına bakarsanız Amerika maçında Amerika öyle bir tempo ile başladı ki Paraguay kendi iyi yaptığı işi yapamadan maç 3-0'a geldi zaten ilk yarıda. İkinci yarı tempo tamamen düştü. Maç 4-1 bitti. Bizim maçta ikinci dakikada golü attılar. Ondan sonra kalan 90 dakika savunma yaptılar. Hücum anlamında ikinci yarıda sadece bir atakları var.
2: Onu da o kadar iyi yapamadı.
1: Doğru.
0: Evet, doğru. Avustralya maçı da oynanmadı zaten. Gerçekten bak yani Avustralya maçı 0-0. Ben radyoda yayındaydım. Bizim maçın yanında öteki maç da açıktı. Öteki maça da arada bakıyorum. Yani Dünya Kupaları tarihinde oynanmamış maçlardan biri olarak yazabilirsin.
1: Doğru.
0: Avustralya-Paraguay mücadelesini zannedersen Paraguay'ın 0-10 mu 0-14 mü ne?
1: Yani güncellemişlerdi. Ben de öyle gördüm. 0-20'ye yuvarlamışlar.
2: 0-50 işte, falandı işte.
0: Aynen. Yani öyle bir karşılaşma. Şimdi Paraguay Güney Amerika elemelerinde 18 tane maçta 10 gol yedi sadece.
1: Evet.
0: Ama 14 gol atabildi. Daha önce burada dile getirmiştim. Topa en az sahip olan takım. Aynı zamanda pas yüzdesi en düşük olan takım Paraguay'dı. Oradaki 18 takım içerisinde. Çok net bir karakterleri var. Ama o karakterlerin nasıl bozulabildiğini bana sorarsan Amerika 45 dakikalık oyunuyla gösterdi. Hareketlilik, üst düzey tempo ve çok adamlı hücum.
1: Yine Almanya işaret ediyor aslında.
0: Paramparça ettiler. Biz maç içerisinde biraz tempoyu arttırabildiğimiz anlarda ki çok seyrek oldu o. Paraguay'ın yine pozisyon verebildiğini gördük. Şimdi Almanya bana sorarsan ne Amerika kadar yüksek tempo yapabilir ne bizim kadar düşük tempoda kalır. Almanya bizim aramızda yani Türkiye ile Amerika arasında bir tempo tutturursa bence Paraguay'ı geçer.
1: Ercan Bey yazmış. Son 32'nin ilk iki maçında da son dakikalarda gol geldi. Sorum canın duyguya. Almanya-Paraguay maçında da benzer bir durum olur mu?
2: Zannetmiyorum. Bu kadar yakın bir maç da beklemiyorum. Çünkü bir de yani bir noktada normalleşmesi lazım. Dünyanın akışı gereği. Bazı maçlarda da son dakika gol olmaması lazım. Ama bilemeyiz tabii. Futbol bu belki de yine olur. Ama zannetmiyorum.
1: Sané'nin hücum performansı yeterli değilken Musiala'nın yedeğe çekilmesi nasıl sonuç verecek merak ediyorum demiş. Yine
2: Kongolu
1: ismini bulamadım beyefendi. Tekrar söyleyeceğim.
2: Profil iç. Profil meselesi ve Musiala'nın da biraz zamana ihtiyacı var. Yani çocuğun bacağı kopuyordu neredeyse. Çok ağır bir sakatlık.
0: Çünkü öteki tarafta safkan bir kanat olsa belki o zaman Sané'yi çekebilir ama öteki tarafta da Florian Wirtz oynuyor zaten.
1: Çok doğru.
0: Dolayısıyla öyle bir şans yok. Şimdi bu karşılaşmada bence Almanya'nın iki beki oyuna katkısı Paraguay savunmasının dengesini bozacak işlerden bir tanesi. Onun dışında işte burada zaten sihri kim yapar? Florian Wirtz yapar. Sané yapabilir. Bir de merkezden gelecek şutlar Almanya için silah olacak. Bakalım Brown'un bir sakatlığı vardı. Son antrenmana falan çıkmamıştı. Bugün oynuyor. Ama Kimmich'te yani oyuna akıl ve kalite katabildiği için bu karşılaşmada işleri değiştirebilir. Ben Almanya'nın böyle 2-0 gibi bir skorla Paraguay'ı geçeceğini düşünüyorum. Gol dakikalarını söyleyeyim mi?
2: Söyle.
1: Buyurun.
0: Bence ilk gol 32'de gelir.
1: İkinci, o kadar bekler mi diyorsun?
0: Bekleriz. İkinci gol de böyle 52'de 53'de falan gelir ikinci yarının başında. Almanya 2-0'la Paraguay'ı uğurlar.
1: Can?
2: Benim de aklımda 2-0 vardı.
1: Senin Wirtz'den bir beklentin vardı.
2: Evet, Wirtz'den gol ya da asist bekliyorum. Wirtz asist bekliyorum hatta. Yani burada nasıl bir beklenti derseniz insan bekliyor işte bazı şeyleri. 2-0, 3-0 gibi bir skor bekliyorum. İlk golden sonra da biraz direnci kırılabilir Paraguay'ın.
1: Tabii bu maçın galibi Fransa-İsveç mücadelesinin galibiyle oynayacak. Orada enteresan da bir tur bekliyor. Yani potansiyel çıkacak şayet Almanya olursa erken bir veda da olabilir belli, Fransa karşısında.
2: Belli tabii ki olmaz. Belli olmaz. Hummels geliyor aklıma. 2010 muydu? Kafa golü 2014. Fransa-Almanya eşleşmesi. Bir eleme turu 1-0 Almanya aldı. Evet kupayı aldılar sonra 2014. Almanya abi bu. Ben de Fransa'yı kupaya alacak diyorum ama

0: Manyadır ya.
1: Biraz orada Şolo Terbek'e bağlı sanki. Hani erken
0: dönemezse...
2: Kapattı mı? O kapattı.
1: Kapattı. Aynen kapattı. Yani Rüdiger taht tandemi bana da çok güven vermiyor. İşte turda, ekranlarda, turnuva ağacına şöyle son kez bir bakalım kapatmadan. Kanada'yı bir üst sıraya yazdırmıştık dün akşam. Az önce de Brezilya tarihi bir geri dönüşte Japonya'yı turnuva dışına etti. Bizler için de üzücü oldu tabii ki. Ben hani Japonya'nın bir flaş takım olabilme ihtimalini düşünüyordum. Ağacımız da yavaş yavaş doluyor ve artık yavaş yavaş da sanki hızlanacağız gibi. Buradan sonra evet. Sular seller gibi geçecek gibi.
2: Kaç? 16 maç vardı. İkisi oynandı. 14. Hı-hı. Değil mi?
1: Tabii.
2: 14. 8 daha. Kaç?
0: 22.
2: 22. Ondan sonra 4 tane daha.
0: 26, 28,
2: 28, 30.
0: 28, 30. Üçüncülük maçı var mı?
2: Var.
0: O zaman 30.
2: Ne yazık ki var.
0: Hayat o maç izlen. Yani.
1: Tabii maç başına da en fazla gol atılan turnuva oluyor. Onu da belirtelim. Tabii bu artan takım sayıları da, maç sayıları da bunun için bu istatistiğin
2: oluşması normal. O mu maç sayısı mı sence yoksa gelen takımların gücünün...
1: Tabii yani kontenjan arttıkça gelen takımların evet, gücü doğru. De dolaylı olarak güçlü takımları etkiliyor. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sana Can'ın da... Duygu ve Ali Yerim'le birlikteydik. Kupada bugünün sonuna geliyoruz. Yine yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Şükür kavuşturana diyelim ya, değil mi? Uzun bir süredir sizlerle birlikte olamıyordum. Ya bugün de acaba yayın aksar mı? Saati biraz daha uzar mı? Brezilya maçı uzatmalara giderse bir yarım saat daha gecikmeli yayına girerim vesaire vesaire, bunları düşündüm. Gün boyunca acaba dinleyicilerime kavuşabilecek miyim? Peki şu an bana kimler kulak vermekte? Yoklama başladı. Evet, yoklama başladı. Sadece adınızı yazmanız yeterli olacak. Bir de bulunduğunuz şehri tabii ki yazarsanız yayınımızın başlangıcında birazdan sorularım olacak. Onlara bakalım kimler cevap verecek. Şu an bana kimler kulak vermekte? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Hani özledimle başlayan cümleler olursa daha da sevinirim. Abi nerelerdeydin gibi. Böyle mesajları da bekliyor olacağım sizlerden sevgili dinleyicilerime, bunu aktarayım. Brezilya-Japonya mücadelesi 2-1 tamamlandı. Tabi biraz enerji yüklü olabilirim. Şu an ses tonum biraz daha enerjik gelebilir sizlere. Bunun sebebi Brezilya'nın bir üst tura yükselmiş olmasından kaynaklı. Ülkemizdeki aslında Japon severleri diyelim. Hani Japonya'yı destekleyenler olabilir. Yani Dünya Kupası'nda milli takım ne yazık ki erken veda etti turnuvaya. Şu an herkes bir takımı destekliyordur. Yani vardır gönlünden geçen. Keşke şu takım şampiyon olsaydı ya da umarım İngiltere şampiyon olur, Brezilya şampiyon olur diyen birçok futbol sever vardır diye tahmin ediyorum. Ben de Brezilya'nın zaten şampiyon olmasını temenni edenlerden biriyim, biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman saklamadım dinleyicilerimden ya da sosyal medya hesaplarımdan da hiçbir zaman saklamadım. Ve Brezilya'yı destekliyorum. Ha, zor bir ihtimal. Casemiro sakatlandı. O sakatlık nasıl atlatılacak, ne kadar sürecek, bunları bilmiyoruz tabii. Casemiro devam edebilecek mi turnuvaya? Bunları da öğrendikten sonra daha net konuşuruz. Ama oyun anlamında ilk yarı kötü bir Brezilya vardı. İkinci yarıdaki oyunu biraz abartı olacak. Hani duygusal bir yorum yapıyorum. Burada taraflı bir yorum da olabilir bu, bilmiyorum. 2002 Dünya Kupası'ndaki o performansı bana hatırlattı. Brezilya'nın ikinci yarıdaki o futbolu, müthiş baskısı ve 90+6'da gelen Brezilya'nın golü. Ben de sevindim, ne yalan söyleyeyim. İkinci gol geldikten sonra Brezilya öne geçince ben de bir oturduğum yerden kalktım. Hani itiraf edeyim. Milli takımla bunu yaşayamadık belki bu turnuvada. Ha, Amerika Birleşik Devletleri'nde evet kalktım ama kalktıktan sonra biz elenmiştik değil mi? Elenmiştik diyerek tekrar yerime oturduğumu hatırlıyorum. Ama Brezilya gol atınca tabii ki bir sevindim. Ne yalan söyleyeyim, sevindim. Umarım sonu şampiyonluk olur. Zor bir ihtimal olsa da diyelim ve şöyle bir mesajlarımıza bakalım. Birçok kişiden mesaj geldi. Abi selamlar, neredeydin sen demiş. Bak, en sevdiğim mesajlardan biri. Sesini duymak çok güzel. İstanbul'dan Hakan Yılmaz, değil mi? Doğru. Hakan Yıldırım Yılmaz. Peki dinleyicilerim kızıyor. Abi adımı söyledin ama göbek adımı yazmıştım, onu okumadın. Böyle bana trip aslında mesajları da atıyor bazı dinleyicilerim. Hadi söyleyeyim. Sevgili Hakan Yıldırım Yılmaz. Teşekkür ediyorum kendisine. Abi buradayım, ismim Harun. Dinleyeceğim seni yayının sonuna kadar demiş. Teşekkür ediyorum. Soru olacak mı diyen bir dinleyicim adını paylaşmamış. Düzelteyim. Sevgili Kenan Aktaş, değil mi? Doğru. Sevgili Kenan Bey. Özür diliyorum. Adını paylaşmış dinleyicim. Daha sonrasında mesajının sonunda adını da bizlerle paylaşan bir dinleyicim. Tabii ki günün sorusu, konusu olacak daha doğrusu ya. Bir soru sormayacağım ama bir konu aktaracağım. Güzel bir konu olduğunu da düşünüyorum. Yani Dünya Kupası tarihi dendiğinde mesela buna katılımlarınızı bekliyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Dünya Kupası tarihinde sizin hatırladığınız, bakın sizin hatırladığınız ve unutamadığınız uzatmalarda 90+6'da gelen o son dakika gollerini soruyorum. Ya 4 sene önce bir önceki turnuvada Mbappe öyle bir gol attı ki son dakikalarda. O golü hala hatırlıyorum, hafızamdan çıkmadı. Ya da başka bir takımın, başka bir oyuncunun da adını yazabilirsiniz. Ben unutamadığınız son dakika uzatmalarda gelen o golleri merak ediyorum. Benimle paylaşın, ben de dinleyicilerimle paylaşmaya çalışacağım. Ve güzel bir konu ortaya çıkmış olacak diye tahmin ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına
cevaplarınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bir de İstanbul'dan Volkan Taş'ın mesajına bakalım. Dinlemek güzel olmuş. Dinlenmek yazacaktınız herhalde. Volkan Taş. Dinlenmek güzel olmuş. Sesin güzel geliyor demiş. Eskiden kötü mü geliyordu acaba? Ha, dinlenmek. Neler yaşadım biliyor musunuz ben? 3 günlük, 4 günlük bir tatil yapayım dedim. Yani yapmaz olaydım. Yani insan güneşlenirken uyuyakalır mı? Ben kaldım. Maalesef. Ne yazık ki. Şu an zor yürüyorum. Zaman zaman ayakta konuşuyorum, sizlere sesleniyorum. Yani vücudumun her noktası yanmış, kollarım, omzum vesaire. Ama ayak bileklerim ne alaka, onu anlayamadım. Ayak bileklerim çok kötü bir durumda, bacak kısmım. Ayağa kalktığım zaman 5 saniye ayakta durduğumda yani aşırı bir ağrı var şu an o bölgede, bacak kısmında. Bilemiyorum, hala geçmedi. Ve yattım yani perşembe, cuma, cumartesi evde dinlendim. Yani, tatil olmadı. İşe gelirken en azından yollarda geçiyordu zamanım, bak o daha eğlenceli oluyordu. Evde yatmak biraz sıkıcıymış. Tatil bana tatil gibi gelmedi, öyle söyleyeyim. Kolay gelsin ismi

0: Cesur, hoş geldin Görkem Bey. Tatil dönüşü ben 3-4 gün sendromu atamıyordum. Sizde nasıl bu durum demiş. Sesimden anlaşılıyordur herhalde. Ben zaten hafta sonu da yayına sevgili Vedat Parlak'a bir bağlantı gerçekleştirdim. Keyif alıyorum bağlandığım zaman. Sesimi sizlere aktardığımda keyif alıyorum. Onu da söyleyeyim. Peki dinleyicilerin mesajlarını göndermeye devam ediyor. Hoş geldin mesajları gelmeye devam ediyor. Günün konusunu bir kez daha hatırlatalım ve kısa bir araya gideceğim. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Dünya Kupası'nda sizin izlediğiniz şu ana kadar tarihten bahsediyorum. Hani 15 sene, 25 sene öncesi de olabilir. Daha önceki turnuvalarda ya da bu turnuvada geçerli olmak üzere unutamadığınız o son dakika golünü bana yazın. Şu maçta şöyle bir gol olmuştu, yani son saniye öyle bir gol olabilir mi? Turnuvanın kaderini değiştirdi dediğiniz o golü bana yazın bakalım WhatsApp üzerinden. Adınızı ve bulunduğunuz şehri de eklerseniz çok ama çok güzel olacaktır mesajınızın sonuna diyorum ve çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde sizlerden gelen mesajlarla birlikteliğime kaldığım yerden devam edeceğim.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya-Paraguay maçı da 23.30'da başlayacak. Yine bir diğer karşılaşmamız dikkatimizi aslında biraz da oraya verdik diyebilirim. Tahminlerim olacak yine bu karşılaşma özelinde. Dakikalar içerisinde hepsini sizlere aktarmış olacağım. Ama şöyle bir mesajlarımıza tekrardan dönmek istiyorum. Yoğun bir WhatsApp kutumuz var şu an okunmayı bekleyen. Onlarca mesaj beni bekliyor. İsmim Arda. İyi yayınlar. Brezilya'yı ben de destekliyorum. Seviliyorsun abi demiş. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Merhabalar İstanbul'dan İsmail Aslan. Mesaideyiz ve sizi dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyorum İsmail Bey. Dinliyoruz derken tek dinlemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Kalabalık bir ortamda takip etmeye çalışıyorsunuz diye düşünüyorum. Ne iş yapıyorsunuz onu da yazın. Abi paylaşma ne iş yaptığımı diyorsanız da tamam aramızda kalır. Siz yazın ama merak ettim. Evet evet biraz merak ettim. Brezilya hak etmediği bir karşılaşmayı kazandı. İyi yayınlar dilerim abi demiş. Yani ikinci yarı hak etti. 2-2 daha 4. Çok basit. İkinci yarı tek kale oynayan bir Brezilya milli takımı vardı. Çekilen şutlara baktığımızda 19 şut denemesi olan bir takımdan bahsediyorum. 7 şutu isabetli oldu Brezilya milli takımının. Japonya'nın sadece 2 tane kaleyi bulan şutu vardı. 5 şut denemesinde 2 isabeti yakaladı Japonya milli takımı. %69'a %31'lik yine bir topla oynama oranına sahipti Brezilya milli takımı. İkinci yarıda yani Lucas'ın yerine Endrick'in oyuna dahil olması bence oyunun şeklini biraz daha değiştirdi. Yani Endrick'in olduğu bölge özellikle Real Madrid'de de ikinci yarılarda zaman zaman oyuna giren bir oyuncu. Bildiğiniz gibi Olympique Lyon'dan transfer edildi. Endrick 1.73 boyunda bence Brezilya'nın ikinci yarıdaki o ataklarını şekillendiren isimlerden biriydi. Brezilya milli takımında önemli de bir işe imza attığını ben düşünüyorum. Ancelotti'nin işte burada tecrübesi devreye girdi. Ancelotti'nin yani müthiş bir hoca, kurt hoca diye tabir edebileceğimiz antrenörlerden biri. İkinci yarıda oyun şablonunu tamamen değiştirdi. Artık soyunma odasında ne konuştu, nasıl taktik verdi, oyuncularına nasıl bir gaz uyguladı bilmiyorum. Ama ilk yarıdaki o temposuz ön alandaki Brezilyalı oyuncular gitti. Aynı isimler ikinci yarıda bambaşka bir performansla sahada yer aldı. Daha da hırslı göründü. Vinicius Junior o kadar çok gol pozisyonuna girdi ki bir tane kalecinin kurtarıp direkten dönen bir pozisyonu vardı hatırlayın. Vinicius Junior. O golü atmış olsaydı belki de Brezilya daha da farklı bir galibiyete uzanacaktı. Ben bir teknik adamı kutlarım bu oyun performansından dolayı, oyunu çok iyi okuyabilmesinden dolayı. İkinci yarıda da bireysel anlamda tabii ki yine Vinicius Junior'ın önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Bir de Endrick'in oyuna dahil olmasının ardından oyuna bir hareketlilik kazandırdığını ben düşünüyorum. Neymar yine oynamadı. İlk 11'de zaten forma giymeyi unutan bir futbolcu diyebilirim. Brezilya milli takımında ısınmaya gönderildi bir ara. 1-0 geriye düştükten sonra özellikle kenar yönetimi tarafından Brezilya'da. İkinci yarı risk alınır mı, alınması gerekiyor, girer mi oyuna diye düşünürken girmedi. Ve teselli gördük yedek kulübesinde Neymar'ı teselli ediyorlardı en son. Ama Neymar oldukça üzüntülüydü oyuna dahil olmadığı için. Belki önümüzdeki karşılaşmaların bazı bölümlerinde Neymar'ı görebiliriz diye tahmin ediyorum. Neticede Brezilya kazandı. Japonya taş gibi takım derler ya. Gerçekten turnuva boyunca güzel işlere imza attığını ben düşünüyorum. Orta alanı özellikle rakibine teslim etmesi Japonya'nın bu karşılaşmada onlar adına bir eksi olarak hanesine yazılabilir. Moriyasu'nun öğrencileri bu karşılaşmada sınıfta kaldı. En azından turnuva boyunca İsveç mücadelesi 1-1 biten bir karşılaşma öncesinde Tunus gibi zorlu bir takımı 4-0 geçen Japonya o yaptığı tüm başarılı hamleleri bu karşılaşmada yapamadı. Ya da oyuncular bunu sahaya yansıtamadı. Bir Hollanda maçını hatırlayalım. Turnuvanın ilk karşılaşması değil mi? Oynadıkları ilk mücadele. 2-2 biten bir karşılaşma. Hani orada oynadığı futbol nerede? Brezilya karşısında oynadığı futbol nerede? Şimdi ilk yarıda biz Brezilya çok iyi oynamadı diyoruz da
Yani Japonya'nın da öyle net pozisyonu yoktu ilk 45 dakikada. Durağan geçen bir ilk 45 dakika geride kaldı. Yani Japonya tek kale oynadı ya da Fas'ın Brezilya'ya uyguladığı tarifeyi uygulamadı. Japonya da kötüydü. Brezilya ikinci yarıda daha da hareketlilik kazandı oyuncular, ön alan oyuncuları özellikle ve orada ben maçı çevireceklerini anladım. Güzel bir futbol. İki takımı da tebrik ediyorum. Neticede Brezilya'yı kazanan takımı biraz daha tebrik ediyorum. Brezilya bakalım neler yapacak. En fazla bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan takımdan bahsediyoruz. Hadi umarım kupayı alır diyeceğim şimdi birçok Almanya, İspanya, Hollanda, İngiltere'yi destekleyenlerden tepki görmek istemiyorum. Hak eden kazansın, hak eden kazansın. Japonya'ya üzüldüm Görkem Bey, tuttuğum takım da turnuvada demiş. Yani siz bundan sonra lütfen bir takım daha tutmayın turnuvada. Milli takım gitti, elendi. Şimdi Japonya diyordunuz, Japonya da gitti. Bundan sonra Brezilya'yı lütfen desteklemeyin. Onu söyleyeyim dinleyicime. Cesur Bey, isminiz Cesur ama lütfen rica ediyorum Brezilya'nın maçlarından biraz uzak durun. Hadi Brezilya kupayı alsın diye bir sonraki turu lütfen izlemeyin. Anlaştık mı sevgili Cesur Bey? Abi benim unutamadığım karşılaşma demiş dinleyicimiz. Bakalım neler yazmış. Şöyle bir açalım dinleyicimizin mesajını bir saniye. Mbappe örneğini vermiş. Benim unutamadığım uzatmalarda gelen, aklıma gelen ilk gol. Arjantin-Fransa mücadelesi. Mbappe'nin attığı gol. 3-3'e gelen golden bahsediyor dinleyicim. Güzel. 2022 yılında final mücadelesi, Dünya Kupası'nın final mücadelesi 3-3 bitmişti hatırlarsınız. Ve Mbappe 118. ya da 119. dakikaydı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Son dakikada, uzatmaların son dakikasında gelen güzel bir golle maçı penaltılara götürse de Mbappe, neticede Arjantin turnuvayı kazanan takım olmuştu. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden. Unutamadığınız son dakika gollerini soruyorum. Uzatmalarda, 90 artılarda gelen o golleri soruyorum. Ve dinleyicilerim hangi golleri unutamamış Dünya Kupası tarihinde? ...2002 Kamerun-Brezilya maçında son dakikada bir gol gelmişti, hatırlar mısın abi? Senin unutmadığın gollerden biridir kesin demiş. Şimdi burada bir gönderme var, onu söyleyeyim. İlyas Ertürk mesajı gönderen dinleyicim. İlyas Bey, burada bir göndermede bulunuyor bana. 2022 düzelteyim. Aklım hep 2002'ye gidiyor. Brezilya kazandı ya o dönem turnuvayı. O yüzden aklım 2002'ye gidiyor. Gerçeklere dönelim. 2022 Dünya Kupası'nda Abu Bakar'ın attığı bir goldü değil mi? Kamerun'u öne geçiren bir goldü. Maçta 1-0 bitmişti. 90 artılarda Kamerun Brezilya karşısında öne geçen golü Abu Bakar kaydetmişti. Dinleyicim ufak çaplı bana bir göndermede bulunuyor. Bilemedim ya da ben öyle sezdim. Hadi bakalım dinleyicim cevap verebilir bu benim söylediklerime. Belçika-Japonya mücadelesinde Nasser'in attığı bir gol abi benim hala aklımda. Müthiş bir goldü, hatırlar mısın demiş. Belçika-Japonya mücadelesi değil mi? Son 16 turu olması gerekiyordu. Nasser'in kaydettiği gol. 3-2 olan bir mücadele. Ama daha güzel goller vardı ya benim hatırladığım. Final maçları, çeyrek final, yarı final maçlarında gelen son dakika golleri benim hala aklımda. Yani hatırlayın, milli takımımızdan da unutamadığımız bazı goller var. Onları hatırlıyor musunuz? Hiç yazan yok. Yani ilk yazılması gerekeni hala dinleyicilerim yazmadı. Şu an ben genel olarak söylemiyorum ama bazı dinleyicilerime teessüflerimi iletiyorum. Evet, bazı dinleyicilerime teessüflerimi iletiyorum şu an. O benim aklımdaki golü lütfen bir dinleyicim yazsın. Hep böyle yapıyorsunuz. Yayının son bölümünde, son dakikalarında benim aklımdan geçen o golün örneğini veriyor dinleyicilerim. Hadi bu sefer ilk mesajlarda gelsin. Benim sizce unutamadığım o son dakikalarda gelen, 90 artılarda gelen gol...

maç bitti diyorduk. Hatırlıyorum çünkü izledim o karşılaşmayı o dönem. Sırbistan mağlup olmuştu. Ben İsviçre'nin Şakir'inin attığı golü diyorum. Şayet o maçtan bahsediyorsanız. Hani böyle soru, ben soru soruyorum, dinleyicim soruyla cevap veriyor. Şakir'i diyorum. 90+2'de gelen gol. Sırbistan-İsviçre mücadelesi. Çok eski yıllardan bahsediyoruz ama peki. Şöyle bakalım. Jimenez'in bir golü vardı abi. Mısır-Uruguay maçında ki o Uruguay nerede? Şimdiki Uruguay nerede? Seviliyorsun. Neredesin sen bu aralar? Hiç yoksun demiş dinleyicim. Sosyal medyadan paylaşıyorum. Zaman zaman telefonlara, sevgili Vedat Parlak'ın yayınlarını, hafta sonu yayınlarını özellikle telefonla da bağlantı gerçekleştiriyorum. Ya orada da açıklıyorum. Tatildeyim diyeceğim. Olmuyor. Yani ben ve tatil yan yana gelen iki kelime değil bir kere. Tatil yapayım dedim. Burnumdan geldi. Biliyorsunuz sosyal medyadan paylaştım zaten. Sürekli dinleyicilerimden, takipçilerimden güneşte yanan vücuda sürülebilecek krem önerileri istedim. Evet, öyle zor bir durumdayım şu an. Bakıyorum bir yandan, evet. Yani hissedilen sıcaklık şu an vücudumda 65'i geçmiştir. 65 derece sıcaklıkla yayın yapıyorum. Az önce klimayı açtım. Klima kendi kendine durdu ya. Arızaya düştü diye tahmin ediyorum. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Yani özetle tatil bana göre değil. Tatil yapmak vesaire bana göre değil. Alışmamışım canım, alışmamışım. Lionel Messi diyeceğim, kızacaksın abi de. Niye kızayım ya Lionel Messi? İyi futbolculardan biri ama bana göre en iyisi değil. Tabii kimine göre, hani bazı arkadaşlarımıza göre futboldan anlamıyor oluyoruz Messi'yi eleştirdiğimizde özellikle. Bilmiyorum, futbolu en iyi onlar biliyor o zaman. Arjantin'i destekleyenler, Messi bir numaradır diyenler, futbolu en iyi bilenler. Ronaldo bence en iyisi dediğimizde biz futbol mu? Yok, hiç anlamıyoruz futboldan. Öyle bir durum ortaya çıkıyor bazılarına göre diye tahmin ediyorum. Arjantin-İran mücadelesi 90+1'de ayağa kalkmıştım abi, çok sevindim. Lionel Messi gol atar ve Arjantin kazanır oynamıştım çünkü demiş dinleyicim. Altında başka bir sebep. Altında başka bir sebep. Peki, tebrik ediyorum dinleyicimi. İsmini paylaşmamış. Sizler de henüz katılım sağlamadıysanız WhatsApp hattına, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Peki bu akşamın konusu neydi? Onu da hatırlatayım bir kez daha. Dünya Kupası tarihinde sizin hatırladığınız 90+larda gelen ve unutamadığınız o golü soruyorum. Kim attı golü? Ve neden unutamadınız? Son dakikada gelen sürpriz miydi o gol, yoksa favori takım mı kazandı? Unutamamanızdaki sebep nedir? Bunu tartışıyoruz. Bir de benim aklımda bir isim var bu konu özelinde. Onun cevabını henüz veren bir dinleyicim yok. Bakayım mesajlara, şöyle bir yandan mesajlara bakıyorum. Yok, henüz gelen yok ama yaklaşmış bazı dinleyicilerim. Bak, bazı dinleyicilerim yaklaşmış. Güzel. Milli takımın attığı ama benim unutamadığım bir gol var. Onu da lütfen biri artık bulsun ya, biri de bulsun. Peki şöyle bakalım, bugünün kuponu demiş dinleyicim. Hollanda-Fas mücadelesi. Ben ilk yarı KG var, bekliyorum. Sence gelir mi? Peki bunu konuşuruz. Gece 4'te oynanacak bir karşılaşma. Almanya-Paraguay maçıyla ben açılışı yapayım o zaman. Leroy Sané ilk 11'de başladı. Merak eden dinleyicilerim varsa onu söyleyeyim. Bir önceki karşılaşmada Almanya milli takımının tarihinin en erken ikinci golünü atan oyuncu oldu. Bilmem kaç yılıydı, 90 yılın ardından diyeyim hadi kabaca. 90 yılın ardından ilk erken golü Leroy Sané kaydetti. Henüz ikinci dakikaya bile girmemiştik. Sané golü attı Ekvator karşısında ve Almanya'nın bu anlamda rekorunu egale eden futbolcu. Bugün yine sahada Leroy Sané sağ kanatta görev alacak. İleri uca en yakın isimlerden biri Undav'la birlikte Leroy Sané. Wirtz tabii ki, yine unutmayalım, onu da atlamayalım. Önemli oyunculardan biri. Havertz ileri uçta, Almanya milli takımının gol yollarındaki en büyük hücum silahı olacak Paraguay karşısında. Şimdi tahminime gelecek olursak, ben zaten tahminimi paylaştım. Nereden paylaştım biliyorsunuz artık ama tekrar ifade edeyim. Çünkü ısrarla yazan, soran dinleyicilerim var Instagram'dan özel mesaj yoluyla. Bir kez daha hatırlatacağım. Hatırlatmaya devam edeceğim. Uğur Böceği şans oyunlarından oynuyorum kuponlarımı. İddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarımı oluşturuyorum. Buraya kadar tamam. Peki sizlerin neler yapması gerekiyor benim her gün kuponlarımı görmeniz için?

ki güzel kuponlar paylaşıyorum. Yani şöyle bir bakın, Uğur Böceği iddia 30.097 yazın Instagram'da, kazanan kuponlarımızı orada ücretsiz görebilirsiniz ki dün ben şov yaptım. Yani hiç bu anlamda kendimi ön plana çıkarmayayım demeyeceğim. Ciddi anlamda şov yaptığımı düşünüyorum. Güney Afrika Kanada mücadelesi. İlk yarı berabere, ikinci yarı Kanada kazanır dedim. 4.13'lük bir oran. Güzel. Bu başarılı oldu. Yine canlıdan tabii olmazsa olmazlarımızdan biri. Canlının aslında uzmanlarından biriyim, onu da söyleyeyim. Fortaleza Sport Club Recife mücadelesi vardı gece seansında. Ve ilk yarıda 26. 27. dakikaydı. 0-0 devam eden bir karşılaşmaydı. Ben ilk yarı 0.5 gol üstü dedim. Ki bunu dedikten 5-6 dakika sonra da o gol geldi. Peki bunu görmek için, bu kuponları anlık olarak görebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Şimdi oraya geleceğim. İddia.com'a kayıtlıysanız hemen ana sayfaya şöyle bir bakın. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı, baş harflerinin yer aldığı bir daire olacak. AT, MS, artık neyse adınız ve soyadınızın ilk baş harfleri. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra seçenekler çıkacak karşınıza. Bilgilerim, kayıtlı bilgilerim vesaire. Kayıtlı bayim bölümüne tıklıyorsunuz. Dilerseniz de kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Evet, onu dedikten sonra bir harita karşınıza çıkacak. Haritaya gerek yok. Büyütece hemen tıklıyorsunuz ve size verdiğim bu numarayı oraya yazıyorsunuz. Büyütece tıkladıktan sonra 30.097. Birleşik olarak tabii. 30.097. Rakamlarla aram yok diyorsanız da yine o arama kısmına Uğur Böceği şans oyunları yazmanız yeterli olacaktır. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Mu? Hayır, bir işlem daha kalıyor. Sadece bir numaraya mesaj göndereceksiniz ki kurumsal bir numaradır. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi numarasıdır. Oradaki arkadaşlarımız benim kuponlarımı, bizim kuponlarımızı diyelim, sevgili Vedat Parlak, Burak Alacan'ın da kuponlarını her gün içerisinde sizlerle buluşturuyor. An ve an cep telefonunuza bu kuponlar ulaştırılıyor. Bunun sözünü verebilirim ki kazandıran kuponlar bu konuda iddialıyım. Zaten şöyle bir girip bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Günde 5 kupon yapıyorsam bunlardan 4'ü başarılı oluyor. Ha, son dönemde %100 başarıya da ulaştığım oldu. Oldu özellikle dün akşam ve dün gece seansındaki canlı karşılaşmalarda müthiş başarıya imza attım. Şimdi 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 bu numaraya, bu WhatsApp hattına Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterlidir. Sevgili bayi severlere de böyle bir ne derler jest yapmış olayım. 0-540-300-0-97 bu numaraya hemen mesajınızı gönderin WhatsApp üzerinden ve kuponlarımız tarafınıza ücretsiz bir şekilde iletilmeye başlasın. Yayından sonra da paylaşımlar yapmaya devam edeceğim, söyleyeyim ki kazandıran tahminlerde bulunuyorum. Sorunuz varsa, bir şeyi eksik yaptıysanız da Instagram'dan Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak. Adımı soyadımı yazıp Instagram'dan bana da ulaşabilirsiniz değerli Radyo Spor dinleyicileri diyelim ve şöyle mesajlarımıza bakalım. Maçın başlamasına artık az bir süre kaldı. 9 dakikalık bir süre. Almanya, Paraguay. Ya Paraguay ismini duyunca şöyle tüylerim diken diken oluyor. 10 kişilik Paraguay'ı yani yenmeyi bırakın. Berabere kalsaydık bile şu an biz çıkacaktık. Biz çıkacaktık. Olmadı. Ki biz buralara gelseydik önemli başarılara imza atardık. Ben buna eminim. Almanya mı geldi rakip olarak? Yenerdik. Ha, yenemesek de zorlardık. Öyle çok kolay teslim olmazdık. Biz kolayı başaramıyoruz. Zorları çok seviyoruz. Ne yazık ki öyleyiz ama. Öyleyiz. Kabul edelim. Şimdi Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız son dakika gollerini sordum ve gelen mesajlara bakalım. Merhabalar, Onur ben demiş, Semih Şentürk demiş ama Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. Dinleyicime öyle bir hatırlatmada bulunayım. Peki, teşekkür ediyorum. İlhan Mansız'ın Senegal maçı altın gol unutamadıklarımdan biri demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum yine kendisine. Bu arada kulaklıktan takip ediyormuş bizi. Büyük bir firmanın
e-ticaret bölümünde çalışıyorum diye de eklemiş. Acaba hangi firma? Bak merak ettikçe ediyorum. Sen yaz, ben onu zaten söylemem, merak etme, yaz ama. Hangi firmada çalışıyormuş, değil mi? Niye merak ediyorsun ki böyle şeyleri? Var, böyle huylarım var maalesef. Yani merak benim en büyük düşmanım. Selçuk'un frikikten attığı gol, İzlanda'ya atmıştı. Semih'in Hırvatistan'a attığı gol demiş dinleyicim. Tamam, bunlar güzel cevaplar da Dünya Kupası'nda atılanları konuşalım. Yani sadece milli takım özelinden gitmeyelim. Çünkü yani katıldığımız turnuva sayısı çok az. Hep aynı cevaplar gelir. Diğer takımların da attığı, diğer ülkelerin de kaydettiği o son dakika gollerinden aklınızda kalanları almak isterim. Radyospor WhatsApp hattına. Bakalım bir dinleyicimiz ne demiş. Fabinho oyuna girdikten sonra Brezilya'nın oyun temposu değişti demiş. Katılmıyorum. Fabinho öyle hızlı bir oyuncu değil. Tabii ki Suudi Arabistan Ligi'nde oynaması da büyük bir handikap. Yani yıllardır orada oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. 2023-2024 sezonundan beri yanılmıyorsam El Ittihad forması giyiyor. 2024-25 senesinde de yine El Ittihad takımıyla Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonluğunu yaşayan, bu sevinci yaşayan oyunculardan biri. Milli takım düzeyinde oynayabilecek o potansiyelde mi desek, yani haddime mi bilmiyorum ama eleştiri anlamında söyleyebilirim herhalde. Artık Brezilya milli takımında oynamaması gereken oyunculardan biri olduğunu ben düşünüyorum. Tamam, eski yıllara bakalım. 2022-23 sezonunda Liverpool formasıyla önemli başarılara imza atıyordu. Bunu kabul ediyorum. Orta sahada bir dinamik oluşturuyordu daha önceki yıllarda Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi maçlarında, ama bunu Liverpool formasıyla yapıyordu ve 22-23 sezonundan sonra düzenli olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynayan bir futbolcu. Sen Messi'nin en hareketli olduğu dönemde al sen Suudi Arabistan Ligi'ne, koy Messi'yi 3 sene orada oynasın, ondan sonra bakalım Messi sana neler yapacak, oynayabilecek mi? Oynayamaz. Suudi Arabistan Pro Ligi tamamen şova dayalı bir futbol ligi olduğunu düşünüyorum. Öyle aman aman bir futbol izlediğimizi sanmıyorum. Ben keyif almıyorum oradaki maçları izlediğimde. Onun dışında ne söyleyeyim? Antrenman temposu ya da maçlardaki o temponun çok ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ki Kante ve Talisca örneğini verebilirim yine güncel olarak. Hafızalarımızda yer edinmiş. Talisca ilk geldiğinde Fenerbahçe'ye eleştiriliyordu. Ya yürüyecek hali kalmamış bu Talisca'nın denmiyor muydu? Deniyordu. Ama sonrasında neler oldu? 1,5-2 ay sonrasında Talisca'sı olan kazanıra geldi konu. Ya da Kante için de bunu söyleyebiliriz. Kante de müthiş bir futbolcu diyoruz. Yaşı ilerledi diyoruz. Çıktığı ilk karşılaşmada yanındaki arkadaşlara pas veremeyen bir oyuncuydu. Hatırlayın geçtiğimiz sene. İlk geldiği dönemden bahsediyorum. Bir aylık süreçten bahsediyorum. Ama sonra ne oldu? Adapte oldu. Hızlı futbola tekrardan adapte oldu. Suudi Arabistan Ligi'ne gidip orada uzun bir süre futbol oynayan bir futbolcu, dünyanın en iyisi de olsa, Avrupa Liglerinden birine geldiğinde sınıfta kalır. Milli takımda, Dünya Kupası'nda zaten sınıfta kalır. Çünkü oradaki tempo çok yavaş. Burada inanılmaz bir savaş var. Futbolcular arasında müthiş bir rekabet var. Peki konudan da sapmak istemiyorum. Şöyle mesajlarımıza tekrardan dönelim. Şöyle bakalım. Teşekkür ederim. Dinleyicim yazmış onu. Bakarım. Birazdan bakarım. İsmail Bey. Ayrılmayın. Orada bekleyin. Görkem Bey, iyi yayınlar. Kısa tatiliniz nasıl geçti? Tabii ki. Herkesin merak ettiği konulardan biri. Değil mi? Görkem Bey, iyi yayınlar. Kısa tatiliniz nasıl geçti? Yani tatil yapmadım arkadaşlar. Denize, havuza girmedim. O zaman neden havuzun oradan fotoğraf paylaştın? Ya sadece güneşlendim. Benim için tatil budur. Aslında bu da değildir benim için. Ya tatil evde pijamalarımı çekip televizyon izlemektir de hava sıcak. Hani pijamayı da çekemedim üzerime evde. Gerçekten hava çok sıcaktı. Bir havuz yapalım dedim ama havuza da girmedim. Girmedim. Ayağımı bile sokmadım ya havuzun içine. Öyle uyuyakaldım. Uyuyakaldım maalesef. Yani bunu illa söyleteceksiniz şu an. Peki teşekkür ederim. Yani dinleyicim yatıp kalkmış benim tatilimin nasıl geçtiğini merak etmiş. Çok teşekkür ediyorum. İdare eder diyelim. Merhaba Görkem Bey. Ankara'dan ben Muro demiş. Murat Bey mesajını göndermiş. Teşekkür ediyorum. Görkem selamlar. İyi yayınlar. Trabzonspor için bu sene ne düşünüyorsun? Şampiyonluk şansı var mı demiş. Ya biraz erken değil mi bu soruyu cevaplayabilmem için?
Ama Trabzonspor'un yıllardır aslında benim dikkatimi çeken oyuncu transfer

etmeleri önemli isimleri değil de genç ve yetenekli, potansiyeli yüksek oyunculara yönelip o oyunculardan verim alıp çok önemli rakamlara satması. Hani Trabzonspor bazı şeyleri doğru yapıyor. Ha, taraftarlar ne diyor? Yönetim istifa. Bizim en iyi sevdiğimiz, en iyi başardığımız işlerden biri zaten. Yani gidin dışarıda 10 kişiye sorun. Fenerbahçe 2 maçı kaybetsin, yönetim istifa. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi için geçerli bu söylediğim. Sadece bir takım için değil. Yönetim istifa ya da teknik direktör futboldan anlamıyor ya. Onu oraya çek, sağa oynat. Onu da ben mi söyleyeyim? Gibi yorumlar yapılıyor. Bu kadar basitleştiriliyor aslında futbol, değil mi? Bizim dilimizde maalesef bunu hepimiz yapıyoruz. Tüm futbol severlerin yaptığı bir şey bu. Avrupa'da yapılıyor mu acaba? Ben en çok onu merak ediyorum. Trabzonspor bence iyi işler yapıyor. Transfer anlamında da önemli işler yaptığını ben düşünüyorum. Tabii ki şampiyon olur, şampiyon olamaz. Bunu söyleyebilmek için çok erken değil mi? Ya ben çok erken olduğunu düşünüyorum dinleyicime. İlk başta onu söylemek istiyorum. Devamında Augusto'yu Zenit'e sattı biliyorsun yine Trabzonspor takımı. Felipe Augusto Zenit forması giyecek gelecek sezon. Ki önemli de bir rakama satışı gerçekleşti. 15 artı 5 milyon euro şarta bağlı tabii ki. Burada bonus olmak üzere toplamda 20 milyon euroluk bir transfer anlaşması yapıldığını açıkladı. Trabzonspor resmi internet sitesi üzerinden bu açıklamayı duyurdu. Felipe Augusto 20 milyon euro. Şimdi Galatasaray neyi konuşuyor? Mesela bir tepkide de bulunayım. Ha, doğrudur, yanlıştır. Bazı arkadaşlarımız kızacaktır belki. Hakkıdır. Dinleyicim kızabilir bana. Hakkıdır. Onunla aynı görüşe sahip olmayabilirim. Bazılarının hoşuna giden ama bazı kesimin hoşuna gitmeyen yorumlarda da bulunabilirim zaman zaman. Ama doğru bildiğime inandığım her şeyi söylerim ben. Ha, yanlıştır. Ona bir itirazım yok. Yanlış bir şeyin ben doğru olduğunu savunuyorumdur belki. O da yine kabul edebileceğim noktalardan biri ama çekinmem. Çekinmem. Ne düşünüyorsam söylerim. Konuya gelecek olursam da şimdi sizlerin de daha önce bana sık sık Instagram'dan ya da Radyospor WhatsApp hattından yazdığı gibi. Transferler, Galatasaray ya da diğer takımlar. 30 milyon euro gelirse Davinson Sanchez gönderilsin diyor, deniliyor mesela. Basına bakıyorum, haberlere bakıyorum. Galatasaray yönetimi 30 milyon euroyu kabul eder hangi takımdan gelirse şeklinde haberler var. Bir kere karşıyım. Fenerbahçe'de oynasaydı Davinson Sanchez yine karşıydım. Ha, eksikleri var mı? Var. Ama öyle bir oyuncu bulamaz Galatasaray. O fiyata bulamaz. Şimdi git Avrupa pazarından getir bir tane 45 milyon euro minimum. Davinson Sanchez 30 milyon euronun çok üzerinde satılması gereken bir futbolcu. Benim çok beğendiğim isimlerden biri. Kolombiya maçında, son Dünya Kupası maçında hatırlayın. Neler yaptı? Neler yaptı? Çok büyük potansiyeli olan oyunculardan biri. Zaten elindeki imkanlar kısıtlı. Şimdi sen kimi getireceksin onun yerine? Yani 35 milyon euroyu bile satsan 35'e kimi alacaksın? Aynı özellikteki oyuncuları şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde bence satılmaması gerekiyor. Galatasaray'ın bu sene Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefi olacaksa, onu hedefliyorsa satmaması gerektiğini düşünüyorum. Davinson Sanchez'in 30 milyonun da üzerinde bir futbolcu olduğunu ben düşünüyorum. Peki, konuyu daha da uzatmayayım. Almanya-Paraguay mücadelesi başladı. Dakikalar 2'yi gösteriyor. Paraguay sol kanattan bir atak gerçekleştirdi. Dönen top kornere çıktı ve kullanılan köşe vuruşunda da aslında net bir gol pozisyonu yakaladı diyebilirim Paraguay. Henüz maçın, karşılaşmanın ikinci dakikasının ilk saniyeleri oynanırken Junior Alonso ileriye çıktı. Boş da bir pozisyondu ama Alexander Pavlovic savunmada ve Neuer tabii ki yine savunma boşluğunu iyi yakaladı, iyi çıktı. Reflekslerini iyi konuşturdu. Bu iki oyuncunun da müdahalesiyle Almanya milli takımı topu uzaklaştırmayı başardı. Bir andan da Sané ile etkili gelebilir mi diye baktım. Hayır, Sané yanındaki arkadaşıyla oynamayı tercih etti. Ve şu an Almanya rakip yarı alanda, Paraguay yarı alanında paslaşmaya devam ediyor. Boşluk aramaya devam ediyor. Gol veya önemli pozisyonlar geldikçe de bunun duyurusunu sizlere yapıyor olacağım. Sevgili Radyospor dinleyicileri, bu akşamın konusunu bir kez daha hatırlatayım. Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız son dakika gollerini konuşuyorum.
Bugün ve yine oynanan diğer karşılaşmaları, dün oynanan maçları gözümüzün önüne getirdiğimizde Kanada, Brezilya son dakikalarda attığı gollerle turnuvaya devam etti. Ve sizin de aklınıza gelen o ilk son dakika golü hangi goldü? Hangi futbolcuya ve hangi takıma aitti? Onu da bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz diyelim. Mesajlarımıza dönelim. 2006 yılında iki uzatma dakikası demiş dinleyicim, 120 artı 2. İtalya Almanya yarı final maçıydı. Del Piero 90'a asmıştı demiş dinleyicimiz. Yani golü bırakın, anlatmışsınız, resmen yaşamışsınız o golü yazarken, Del Piero. Evet, eskiden ne hücum oyuncuları vardı ya, hatırlar mısınız? Del Piero da onlardan biriydi tabii ki. 2006 yılındaki iki uzatma dakikası 120 artı 2'de İtalya Almanya yarı final, Del Piero bir vuruyor ve top 90'a gidiyor. Dinleyicim onu unutamamış. Teşekkür ediyorum. Abi yanında yoğurt yok muydu demiş dinleyicim. Peki sevgili Ufuk Bey, değil mi? İzmir'den yazıyorsunuz. Ufuk Bey'e de selamlarımı ileteyim. Bir de ne demiştiniz İzmir'den Ufuk? Görkem Bey'in önerdiği maçı soracaktım. Söylediler değil mi size önerdiği maçı? Geldi. Cumartesi günü telefon bağlantımda. Instagram'dan paylaştım hatta ben onun videosunu. Yapay zekadan da bir fotoğraf yaptım. Sonrasında paylaştım ses kaydını. Geldi. O bahsettiğimiz karşılaşma, sizin sorduğunuz mücadele geldi. Gece 3'e kadar buradayız Görkem Bey demiş dinleyicim. Peki yani şöyle diyeceğim, ben de keşke 3'e kadar burada olsaydım ama yapacak bir şey yok. Son 20 dakikanın içerisindeyiz artık. Yani dakikalar 70'i gösteriyor diyebilirim. Son 20 dakika normal sürede. Bakalım Görkem Bey, Jon Duran Galatasaray'da iş yapar mı? Ya Jon Duran Galatasaray'da şu mevcut kadroda ilk 11'de zaten oynamaz. Ki oynamadığı takdirde de pek başarılı olacak potansiyele sahip değil. Ha Aston Villa'da 60'tan 70'ten sonra oyuna girip de başarılı oldu, golleri attı derseniz de evet katılırım. Burada hak veririm size ama oradaki oyuncu profilinden çok çıktı Jon Duran. Bunu Fenerbahçe'de gördük. Fenerbahçe'den gittiği geçtiğimiz sezon neler yaptığını da gördük değil mi? Başka takımda. Yok, Jon Duran futbol dışındaki işlerle gündeme geliyor. Ha, Galatasaray'da Osimhen kalırsa yeni sezonda, ki zor gözüküyor. Zor gözüküyor. Gelen bilgiler var biliyorsunuz. Gün boyunca Radyo Spor'u zaten takip ediyorsunuzdur. Bu gelişmeleri de sizlere aktarıyordur diğer arkadaşlarımız. Yani 120 milyon euroluk bir teklif var şu an Victor Osimhen'le alakalı. Ve Victor Osimhen'in de gitmeye sıcak baktığı konuşuluyor. Ha bunun hangi takım olduğunu da söylemeyeceğim. Çünkü haberi bana aktaran arkadaşım da söylemememi rica etti. O yüzden söylemiyorum. Hangi takımdan geldiğine dair, bu teklifin nereden geldiğini söylemiyorum. Ama 120 milyon euroluk bir bonservis bedelinin teklif edildiği konuşuluyor. Böyle bir iddia söz konusu ki çok yakın ağızlardan gelen bilgiler bu söylediklerim. Victor Osimhen 140 milyon euroya çıkartırlarsa şayet o kulüp teklifini, Galatasaray bırakabilir Victor Osimhen'i. 140 milyona bırakılır mı? Bilmiyorum. Taraftar ne düşünüyor bu konuda? Ama Osimhen de Galatasaray'da önemli işlere imza attı. Benim düşüncem. Evet, yaşadım demiş dinleyicimiz. Basio vardı o zaman. Çok sevdiğim bir futbolcu. Aa evet. Nereden hatırladınız onu ya? Nereden aklınıza geldi peki? Güzel mesaj olmuş. Jon Duran Galatasaray haberleri var. Gelirse sizce nasıl olur diyen bir dinleyicim. Az önce söyledim zaten. Sizin bu yazdığınıza da cevap olarak gitmiş olsun diyelim. Sevgili dinleyicim neydi? Sevgili Cesur Bey. Peki, teşekkür ederim kendisine de. Abi sen Brezilya'yı mı destekliyorsun demiş. Evet, ben Brezilya'nın kupayı almasını istiyorum. Brezilya'ya karşı Ronaldinho'dan dolayı bir sempatim var. Evet, Ronaldinho'dan dolayı bir sempati duyuyorum. Bunu da saklamıyorum canım hiçbir yerde. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Gayret gösteriyorum yani bu anlamda. Ne demiş bir diğer dinleyicim? Almanya ilk yarı 1.5 gol üstü bekliyorum. İyi yayınlar. Ben de Almanya'nın ilk yarı 1.5 gol üstünü bekliyorum. Ha Almanya mı atar, Paraguay sürpriz bir gol atar mı bilemem.
Ama ilk 45 dakikada 1,5 gol üstünü ben de tahmin ediyorum. Öyle olmasını öngörüyorum en azından. Uğur Böceği şans oyunlarının WhatsApp hattında paylaştığım kuponda da zaten bu maça da ilk yarı 1,5 gol üstünü önermiştim. Ki onun öncesinde yine gün içerisinde diyelim paylaştığım kuponlar başarılı oldu. Vinicius Junior 2 en az isabetli şut çeker. Başarılı oldu. Brezilya kazanır ve maç sonu 1,5 gol üstü. Bu da başarılı oldu. Bakalım Almanya Paraguay. İlk yarı 1,5 gol üstü. Başarılı olacak mı? Olmazsa da telafi kuponlarımız tabii ki yine bahsettiğim numaradan paylaşılıyor olacak tarafınızda. Şayet o numaraya mesaj gönderdiyseniz gece 4'te oynanacak Hollanda-Fas mücadelesinde de yine güzel tahminlerim sizlerle buluşabilir sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Almanya-Paraguay için bahsin nedir? Söyleyeceğim dedin ama söylemedin hocam demiş. Şimdi söyledim. Peki dinleyicime teşekkür ediyorum. Umarım dinlemiştir ya. İlk yarı 1,5 gol üstünü bekliyorum. Ama biraz daha canlıdan izlemekte fayda var diye de etmeden söylemeden geçmek istemedim. Ne demiş şöyle bir bakalım. Ya Paris Saint Germain ya da Atletico Madrid o teklifi yapmıştır Osimhen'e diyen bir dinleyicim. Bilmiyorum. İsim vermeyeceğim. Takımın adını söylemeyeceğim. Ama Victor Osimhen'e 120 milyon euroluk bir teklif geldiğini ben duydum. Yani duydum. Çok yakın bir ağızdan duydum bir de. Şöyle bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Bir Japonya'yı destekleyen bir futbol sever olarak Brezilya karşısında ikinci yarıda adeta dağıldık. Hak etti Brezilya. Seni de tebrik ederim kardeşim demiş. Peki. Adım Brezilyalı'ya çıktı ya. Farkında mısınız?

Hep sen soru soruyorsun. Bir kere soru soracağım ama hiç es payı vermeden cevap vereceksin demiş dinleyicim. Peki vereyim. Sevgili Murat Alsan değil mi? Alsan yazmış ama bilmiyorum soyadınız doğru mu? Sevgili Murat Alsan ben. İyi yayınlar. Ben de sana bir soru soracağım. Hep sen soruyorsun. Ama hiç duraksamadan cevap vermeni istiyorum. Çok kolay soru olacak. Senin her zaman söylediğin gibi demiş dinleyicim. Dünya Kupası grup aşamasında şu ana kadar kaç maç oynandı? Dünya Kupası grup aşaması değil mi? Bu maçlar sayılmıyor tabii. Bunlar eleme karşılaşması artık. Üst tur mücadelesi. 72 maç. Yani çalıştığım yerden sormuşsunuz. 48 takımlı düzenlenen FIFA Dünya Kupası grup aşamasında şu ana kadar 72 maç oynandı. Kaç tane gol attığını biliyor musunuz bu takımların 72 maç sonunda? Hadi ben bir soru sorayım. Bir soru sorayım. Doğru cevap verebilecek misiniz acaba? 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında 72 karşılaşma oynandı ve bu 72 maçta toplamda kaç gol atıldı? Hadi bakalım dinleyicilerimiz de buna cevap versin. Ben 72 maç diye cevabımı ilettim. Peki bu 72 maçta kaç gol oldu? Bilen bir dinleyicim çıkar ya. Bilir. Çıkar, illaki çıkar. Futbol gurmeleri şu an bana kulak veriyor. İyi yayınlar abi. Leroy Sané'den bir gol bekliyorum. Fırtına gibi oynuyor. Umarım sakatlanmaz demiş peki. Leroy Sané'den gol bekleyen bir dinleyicim. Bakalım gelecek mi Leroy Sané? Ön alanda bir baskıyla başladı. Yani ilk 10 dakikayı yorumlamam gerekirse Paraguay milli takımı ön alanda çıkma konusunda zorluk yaşıyor. Çok önemli bir baskı görüyoruz ama son paslar ve son vuruşlarda da sıkıntı yaşayan bir Almanya milli takımı var şu ana kadar. Pas bağlantılarında, final paslarında ciddi sorun yaşadıklarını söyleyebilirim Almanya milli takımının. Diyelim o dinleyicimizden cevap geldi mi acaba? Dünya Kupası'nda grup aşamasında kaç maç oynandı? Hadi bakalım doğru cevap ver de görelim. 72 dedik. Doğru mu acaba? Doğruysa bu 72 maçta da totalde kaç gol atıldı? Hadi bakalım sen de buna cevap ver. Soruyla karşılık veriyorum. Ben biliyorum tabii canım. Benim günüm zaten bunları araştırmakla geçiyor. Bilmeme gibi bir lüksüm yok. İsterseniz ben size burada saatlerce ansiklopedi havasında bilgiler de verebilirim. Ama belli bir noktadan sonra bilginin sıktığını düşünüyorum ben. Yani bunu çok kişiyle denedim. Hani futbolun kültürle bağdaştırdığımda tamamen kültürle anlatmaya çalıştığımda insanlar genelde sıkılıyor. Ben bunu fark ettim. Biraz da içerisine tabii ki futbolda bilgiyi katıp biraz sanki mizahı da eklersek ama öyle tabii sırıtan mizah değil. Sohbet havasında geçen bir mizah.

olmaktan bahsediyorum. Daha keyifli oluyor diye düşünüyorum. Bunu çevremdeki futbol severlerden de gördüm. Test ettim, onayladım. Evet, İsviçreli bilim adamlarının yapmış olduğu gibi. Ben bilim adamı değilim ama Görkem Tezer olarak bunu test ettim, onayladım. Evet, 15-20 kişi üzerinde denedim bunu. Bir 10 dakika, 15 dakika ben futbol kültüründen bahsettim. Bayağı bir girdim ama tarihine girdim. 1974 yılında şöyle de oldu, böyle de oldu. Sıkıldılar. Telefon çalmadan telefon çalıyor diye giden arkadaşlarım oldu etrafımda. Şöyle bakalım ne demiş. 185 gol atıldı abi, iyi yayınlar demiş dinleyicim ya. Çok kolay soru değil mi? 185 gol atıldı demiş. 225 gol atıldı diyen bir dinleyicim. 215 gol atıldı. Almanya maçı şimdiki hariç. Ya şunu söyleyeyim. Bakın, bu maçlar geçerli değil. Grup aşamasından bahsediyorum ben. Turnuvada ilk 3 tane maç oynadı ya takımlar grup aşamasında. O maçlardan bahsediyorum. Şöyle bir bakalım. Bunlar geçerli değil yani. Almanya maçına 2-0 Almanya lehine skor oynadım Görkem Bey. Sanılanın aksine gollü bir maç olacağını düşünmüyorum. Ben de 3-0'a yakın bir maç olduğunu düşünüyorum. Hadi ben yanılayım, siz kazanın ya. Ben yanılayım, siz kazanın. Burada sizlerin kazanması, başarılı olması benim için daha mutluluk olabileceğim noktalardan biri. Umarım 2-0 biter. Ama KG var, gelsin dinleyicilerim kazansın. Olmaz mı? Gerçi Paraguay kapandı, 10 kişi savunma yaptı 50 dakika boyunca, yok ya. Paraguay gol atmasın bu maçta. 3-4-5-0 bitsin, Almanya kazansın. Paraguay'ın gol atmasını istemiyorum. Paraguay dendiğinde tüylerim diken diken oluyor. Dedim ya işte yayının başında. O eskiler geliyor aklıma. Eskiler dediğim de bir hafta öncesi canım. 10 gün öncesi. O heyecanla kalkmışım sabahın köründe. Yerdeki halıların desenlerine bakıyorum. 5 dakika bir kendime geldim. Çayımı demlerken tam uyuyakaldım. Kalmayacağım, hayır. Görkem kalk, milli takımın maçı var diye kendimi motive ettim. 10 kişi kalan Paraguay karşısında gol atamadık. Ondan sonra zaten 3 gün uyumadım. 3 gün uyumadım. Botan Bey ne yazmış bakalım. 215 gol oldu hocam demiş. Botan benim adım diye de eklemiş. Saat 12 oldu. Ne demiş? Masraf çıkmadı. Daha takside iş yok Görkem Bey demiş. Peki ya ben gelirim, denk gelirsek bir gün olabilir. Sık sık kullanıyorum ben taksilere. Binmeye çalışıyorum özellikle. Kısa mesafe, uzun mesafe. Ben ayırmaksızın. Yani diyorum ki oradaki esnaf kazansın. Taksideki o emekçi abim, kardeşim, dostum, yaşı her neyse o kazansın diyorum. Biniyorum. Yani 20 dakika, 15 dakika yürüyebilecek mesafede bile taksi varsa, bana korna çalıyorsa ben durdurup binmeyi tercih ediyorum. Yani onlar da kazansın canım. Senin cebinden çıkacak atıyorum 200-250 liradan ne olacak? Ha varsa tabii ki. Yoksa önemli bir rakamdır. Ama benim cebimde 250 lira var. Şimdi onu da o gün ekmek için çıkan arkadaşlarımız kazansın diye bindiğim oluyor. İhtiyacım olmadığı halde bile bindiğim oluyor. Tüm taksici dinleyicilerime de buradan selamlarımı ileteyim. Yani çok önemli bir iş yaptıklarını ben düşünüyorum. Ha tabii aralarında kötü insanlar yok mudur? Var. Ama bu taksicilerin hepsini kapsayan bir durum değil. Taksiciler şöyle böyle. Öyle bir durum söz konusu değil. İçlerinde tabii ki kötüleri de vardır. Ama iyileri de vardır. Ha, kötüleri biz hep gözümüzün önüne getirirsek o zaman bütün meslek grupları kötüdür. Yani radyo yayıncılığı. Tarihte çok kötü bir radyo yayıncısı yok mudur insani olarak? Vardır. Ha, şimdi o kötü diye ben de mi kötü olacağım? Hayır. Genelleme çok yanlış. Ön yargı çok yanlış. Buna katılmıyorum. Tüm taksici dinleyicilerime de kolaylıklar diliyorum yollarda. Bir keşan yapalım demiş dinleyicimiz, yok. Uzun bir süre İstanbul'dan çıkmayı düşünmüyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama denize girmeden de tatil bence olmaz. Hele o Ege'de koylarda tekneden denize atlamak anlatılmaz. Yaşanır demiş dinleyicim. Ben de okurken yaşadım da yok. Çarpıntı tuttu. Atlamaktan bahsediyorsunuz, deniz diyorsunuz, tekneden atlamak diyorsunuz. Yani yok, bana göre değil. Şimdi bir şey itiraf edeceğim, hadi etmiyorum. Bunu Instagram'dan paylaşırım. Bir korkum var belki, bir konu üzerinde bir korkum var. Yani itiraf ettirmek zorunda bırakmayın. Denize girmiyorum ben, güneşlenmeyi seviyorum. Almanya-Paraguay mücadelesinde 17. dakika.

dakikaya girmiş bulunmaktayız. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Almanya daha istekli, daha baskılı oynuyor rakibine göre ki bu çok normal. Daha iyi bir kadrosu olan takımdan bahsediyoruz. Paraguay kendi yarı sahasında rakibini karşılayıp iyi de alan savunması uygulamaya çalışıyor şu ana kadar. Bunu da başardıklarını ben düşünüyorum. Kaptıkları toplarla da rakip yarı alanda daha etkili olmak istiyorlar kontra atak fırsatlarıyla. Onun dışında risk aldıklarını söyleyemem. Tamamen kendi yarı alanında, ceza sahası çevresinde kümelenen ve orada bekleyen Paraguay savunması var. Bakalım Almanya milli takımı bu savunmayı, bu direnci nasıl kıracak ki uzaklardan bir şut denemesi gelebilir. Bence bu şekilde kırabilir. Hani ortaya kaçıyor biraz. Kanat bölgesini aktif olarak kullanmaya çalışıyor Almanya milli takımı ve çok yavaş oynuyor. Bilmiyorum izliyor musunuz? Almanya milli takımı sanki bizim milli takımımız gibi, Türkiye gibi oynuyor şu ana kadar. Çok yavaş. Ben böyle futboldan keyif almıyorum. Bak Brezilya ikinci yarı nasıl? Yani ben izlerken yoruldum. Öyle söyleyeyim. Yine taraflı bir yorum yaptım gibime geliyor da neyse. Şimdi Leroy Sané'nin verdiği pas yerini bulmadı ve topu uzaklaştırdı yine Paraguay savunması ama orta alana giden bu top kaleci Neuer'e kadar geldi. Neuer orta alana kadar çıktı ve topun kontrolünü sağladı ve takım arkadaşıyla oynadı. Yani Neuer orta sahaya kadar rahat bir şekilde geliyor ama Paraguaylı hiçbir oyuncu Neuer'e baskı uygulamıyor. Öyle bir karşılaşma. Zihninizde böyle canlansın diyelim. Ve son 5 dakika kaldı. Son 5 dakikada dinleyicilerimden gelen mesajlara bakacağım. Yayını ilk kez dinliyorsanız ya da bana şu an denk geldiyseniz diyelim. Daha önceki dakikaları hatırlamıyorsanız, dinlemediyseniz de Dünya Kupası tarihinde unutamadığınız 90 artılarda gelen o golü soruyorum. Bakalım dinleyicilerimizin unutamadığı o goller hangisiymiş? Son mesajları alacağım dediğim gibi son 5 dakikam kaldı.

Tabii ki de İlhan Mansız'ın golü abi, akıllardan çıkar mı demiş. Peki ya Türkiye-Senegal mücadelesi değil mi? Altın golden bahsediyor dinleyicim. 94. dakikada gelmişti, uzatmaların 4. dakikasında bizi yarı finale taşıyan golü kaydetti İlhan Mansız'ın. O dokunuşu, içeri yapılan orta hala gözümün önüne geliyor ya. Bu mesajı okurken bile gözümün önüne geliyor. Enteresan anlardan biriydi. Yani o turnuvada biz buralara gelebilir miyiz? Hayalini bile kuramazdık belki ama müthiş bir ambiyans yakalamıştık o dönem. 2002 Dünya Kupası kadrosu mu, 2026 bu jenerasyon mu diye soruyordu ya bazı dinleyicilerim ya da bazı futbol severler. Tartışmaya kapalı bir konu. Tartışmaya kapalı bir konu. 2026, yani bu kadrodan çok daha iyi kadroların olduğu ben turnuvalara hatırlıyorum. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda o kadroya bakın. O kadrodan bir tane Semih var mı şu an kadroda? Var mı? Yok. Yani hal böyle olunca ya da inanmıştık, bir Nihat Kahveci var mı şu an milli takımda? Yok. Ya belki isim olarak Hakan Çalhanoğlu dersiniz. Hakan Çalhanoğlu'nun ben milli takımda gösterdiği performanstan hiçbir zaman keyif almadım. Yani İtalya'da oynadığı dönemde de, hala oynuyor gerçi de, Inter ya da Milan formasıyla çok üstün bir performans göstermiyor ki. Ha şimdi Görkem saçmalıyorsun diyebilirsiniz bana. Ama abartıldığı kadar diyorum. Bakın abartıldığı kadar da çok üst düzey bir performansı yok. Nerede, ne zaman, ne yapacağını bilen bir futbolcu. Nerede duracağını bilen bir futbolcu sadece. Ve oyun zekası müthiş olan bir oyuncu. Öyle koşayım, pres yapayım, alayım, 3 kişi geçeyim, aradan bırakayım. Öyle yok. Öyle bir şey yok Hakan Çalhanoğlu'nda. Yani adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anıldığında ben gelmesinler diyordum. Gelmesinler. Yani bir ara Galatasaray'la anıldı. Sonrasında transfer çalımı dendi, Fenerbahçe'ye gelecek dendi. Hatırlıyorsunuz geçen sezon. Ya ben sosyal medyamdan yazdım. Yayınlarda söyledim mi bilmiyorum. Hatırlamadığım için de yalan konuşmak istemiyorum. Şimdi afaki olmasın. Ama sosyal medyamdan yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Instagram'dan.

0: bölümünden, story'den kaydettim. Hakan Çalhanoğlu'nu alan takım kaybeder dedim. Bu Fenerbahçe ya da Galatasaray yavaş oyuncu bir kere. Ki o kadar yüksek bonservis bedelinin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 30 milyon eurolar konuşuluyor. Daha genç, daha önemli isimlere yönelmesi gerekiyor bizim takımlarımızın. Ha, gerek yok. Hakan Çalhanoğlu 5 sene önce gelseydi o çok sevdiği ya Fenerbahçe'sine ya da Galatasaray'ına. Şimdi tabii bu saatten sonra Inter de sözleşme imzalamıyor. Nereye gideceksin? Ya Suudi Arabistan'a gideceksin ya da geleceksin Türkiye'ye. Böyle oluyor maalesef. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Almasınlar. Umarım almaz hiçbir takımımız ya. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da. Yazık o paraya. Ya belki de yanılıyorum. Çok üst düzey bir futbolcudur ama benim futbola bakış açımda benimle uyuşmayan bir oyuncu. Yok, ben çok üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Ha tabii ki iyi bir futbolcu da öyle 30 milyon euroları hak eden bir oyuncu mu diye sorsanız şu an bence çok pahalı, verilmemesi gerekiyor diyelim ve son mesajlarınıza bakalım. Almanya maçı ilk yarı 1.5 gol üstü artık çok zor demiş dinleyicimiz. Ya bu tempoyla oynamaya devam ederse Almanya milli takımı zor. Gol atması da zor. İlk yarıdan bahsediyorum. Şu an 24. dakika ve su molasına gidildi. Hadi buradan da 1.5 dakikayı çıkartalım. 25-26'da mücadele başlayacak. Yani 20 dakikalık bir süre kalacak ki Almanya'nın şu an istatistiklerine baktığımızda beklentilerin çok uzağında bir görüntü karşılıyor beni. Ya bu kadar hücum anlamında sınıfta kalacağını düşünmüyordum. Paraguay karşısında bu kadar zorluk yaşıyorsa, yani İspanya, Almanya'nın ya da Hollanda'yla, Brezilya'yla, Arjantin'le karşılaştığını ben düşünemiyorum. %84 ile topla oynama oranına sahip 2 şutu bulunuyor Almanya'nın. Bunlardan hiçbiri isabetli olmamış. Paraguay diyoruz %16 topla oynama oranına sahipken 2 şut buluyor. Ve bunlardan biri isabetli ve çok net bir gol pozisyonuydu bir tanesi. Hatırlayın, maçın başında enteresan anlardan biriydi. Almanya'nın isabetli şutu yok. Şimdi tabii ki bu şartlar altında Almanya'nın ilk yarı 2 gol atması ya da ilk yarıda 2 gol olması çok zor. Bir ihtimale doğru gidiyor diye düşünüyorum. Hollanda-Fas mücadelesinde ama telafisini yaparız, hiç merak etmeyin. Şimdi yayını bitiriyorum. Yayını bitirdikten şöyle bir 10 dakika çayımı alayım. Yukarıda bir dinleneyim. Sonrasında yolculuğumu yaparken, eve doğru giderken de Hollanda mücadelesine biraz daha çalışacağım. Özel tercihlere bakacağım. Sonrasında paylaşımlarımızı gerçekleştireceğiz. Instagram'dan da bana Görkem Tezer diye arattırdığınızda tabii Instagram arama kısmına ulaşabilirsiniz. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve gönderdiğiniz mesajlar için de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Yine yoğun bir hafta sonu geride kaldı. Farklı branşlarda birçok spor müsabakası vardı. Onlardan tabii ki bahsedeceğiz. Gazi koşusuyla başlayalım. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşuda 100. yarış dün yapıldı ve bu yarış sonunda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan yarışı kazanmayı başardı. Önemli bir ödülün de sahibi oldu. Atın sahibi. Bundan bahsedeceğiz. Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları dün itibariyle başladı. Saat 22'de ev sahiplerinden Kanada Güney Afrika ile oynadı ve Kanada maçı 90+2'de Öztakyo'nun uzaktan çektiği şutta bulduğu golle kazanmayı başardı. Zorlandı Kanada rakibi Güney Afrika'yı açmakta ama maç uzatmaya gitmeden de galibiyeti almayı başardılar. Adlarını da son 16 turuna yazdırdılar. Şimdi sıradaki rakibini bekleyecek Kanada. O da Hollanda veya Fas'tan birisi olacak. Hafta sonu tabii grup aşamasındaki karşılaşmalar bitti. Bütün eşleşmeler, yol, final yolu belli oldu. Görece tabii kolay yol düşenler var. Zor yola düşenler var. Eşleşmeler, onları da birazdan program içerisinde konuşacağız. Bugün de saat 20'de Brezilya Japonya, 23.30'da da Almanya Paraguay karşılaşmaları oynanacak son 32 turunda ve sabaha karşı 4'te de Hollanda Fas mücadelesi ekranlara gelecek. Bu maçlara dair detayları da biz programda konuşmaya gayret edeceğiz. Bununla birlikte hafta sonu neler oldu? Formula 1 vardı. George Russell Avusturya Grand Prix'sini kazandı. Voleybolda Milletler Ligi'nde Filenin Efeleri Belçika'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı ki bu etapta 4. maçıydı bu milli takımımızın. 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. Diğer maçtaki mağlubiyette Polonya'ya karşı 3-2'lik skorla gelmişti. Çok iyi bir Milletler Ligi etabı geçiriyor. Filenin Efeleri şu ana kadar 8 maç yaptılar. 8 maçın 5'ini kazanan bir milli takım görüyoruz erkeklerde ki kadınlarda ki başarıya gittikçe yaklaşıyor. Erkek milli takımımızda onları da bu başarıdan dolayı tebrik edelim. Ve kulüp takım gündemlerine geçtiğimizde Beşiktaş'ta dün futbol direktörü Önder Özen'in antrenman öncesi yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Transfer çalışmaları Beşiktaş'ta devam ediyor. Birçok farklı bölge şu anda öncelikli gözüküyor. Bunlarla alakalı kendisinden son durumu öğrenmiş olduk. Finale yaklaştığımız 3 isim var diyor Önder Özen. 3 oyuncudan ikisiyle anlaştıklarını, birinin kulübüyle anlaşıp oyuncuyla anlaşmanın kaldığını dile getiriyor. Bu oyunculardan ikisinin Dünya Kupası'nda olduğunu, o yüzden kısa vadede kampa katılmalarının mümkün olmadığını dile getiriyor. Bir kulüpte de bir devir teslim değişikliği olduğu için transfer sürecinin uzadığından bahsetmiş ki bu ismin de Clermont forması giyen İlhan Fakılı olduğu dile getirilmiş sonrasında sosyal medyaya baktığımda. Peki haberlerde neler var Beşiktaş'ta? Dušan Vlahović şu anda santrfor adayı olarak ön plana çıkan isim Beşiktaş'ta. Hafta sonu bununla ilgili haberler yapıldı. Kalede de bir numaralı aday Alexander Nübel, Bayern Münih'in file bekçisi. Kiralık tabii gitmişti son yıllarda ama bonservisi Bayern'de olan isim şu anda Beşiktaş'ın gündeminde. Hatta menajeri Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim ifadesi yine hafta sonu öne çıktı. Ondan bahsedeceğiz. Trossard gündemdeki bir diğer isim Beşiktaş'ta ve sol bekte de Ouattara, Monaco'nun oyuncusu. Bu transferde de Beşiktaş'ın gaza bastığı belirtiliyor. 4-5 goldan bir transfer operasyonu yürüyor Beşiktaş cephesinde. Fenerbahçe'de ise Mason Greenwood şu an en heyecan veren isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu oyuncunun transferi için Marsilya teklifini iletti ama Marsilya cephesi kabul etmedi gelen haberlere göre. Ama Fenerbahçe'nin ilgisi devam ediyor, onu söyleyebilirim. Santrfor'da Vedat Muriç'ten sonra bir oyuncu daha bekleniyor. Girassi'ydi bu isim ama alternatifleri de hazır denmiş. Sörloth ve Watkins şu anda Fenerbahçe'de santrfor transferi için ismi geçen oyuncular. Onu dile getirebilirim haberler arasında. Evet, daha da fazlası var aslında Dünya Kupası ile ilgili de. Şimdi girişi biraz kısa tutayım, araya gidelim. Aradan sonra da haberleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.14 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi haftalar.
0: Ediyorum. İyi haftalar. Bugün Gazi koşusuyla bir başlangıç yapalım mı?
1: Tabii.
0: Dün Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 100. kez koşuldu Gazi koşusu. Çok büyük bir ilgi vardı Gazi koşusuna ki biz de burada, ben de radyoda o ilgiyi bu dönem içerisinde takip ettim. Herkes bir şekilde orada olmak istiyordu. Dün de okuduğum kadarıyla 60.000 üzerinde kişi Veli Efendi podyumunda bu yarışı takip etmek için hazır bulunmuş. Tabii çok sayıda ünlü isim oradaydı. Çok sayıda görüntü sosyal medyada düştü, görmüşsünüzdür. Büyük bir ilgi çekti Gazi koşusu ve Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptı Baynal Çakan günün sonunda kazanmayı başardı. Ve Halis Karataş da toplamda bu Gazi koşularındaki 7. zaferine ulaşmayı başardı. O da en son 2014 yılında kazanmış Gazi koşusunu. 12 senenin ardından kariyerinde toplamda 7. kez Gazi koşusunda şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Atın sahibi Emrah Nalçakan. O da çok önemli bir ödülün, ikramiyenin sahibi oldu. Bu yıl birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak belirlenmiş. İkinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5, beşinciye de 2,5 milyon liralık bir ikramiye ödeneceği taahhüt edilmiş. Ek olarak bu ikramiyelere 100. yıl Gazi koşusu özel ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte birincinin kazanacağı para 126 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Ve at sahibi aynı zamanda tayın yeticisi ise bu tutara bir de yetiştiricilik primi de dahil olup 141 milyona kadar bu ödül çıkabiliyormuş. Böyle bir ekonominin de döndüğü bir koşu, Gazi koşusu her yıl düzenleniyor. Az önce bahsettiğim gibi 100.sü dün yapıldı. O yüzden çok özel bir koşuydu. Çok da büyük bir ilgi vardı Türkiye genelinde. Ve o heyecanda tabii çok kısa sürdü, kısa bir yarış, 2,5 dakikalık süren bir yarış sonunda Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptı Baynal Çakan kazanmayı başardı. Ben de hani canlı takip edemedim maalesef ama sonrasında yarışı tekrar izledim. Son bölümde çok iyi bir atakla Halis Karataş farkla birlikte orada 2 boy 3 boy rahat bir galibiyet almayı başarmış ve neden efsane olduğunu da herhalde bir kez daha kendisi kanıtlamış.
1: Evet, Türk atçılığının derbisi çok çok büyük önem veriliyor her sene. Zaten bunu hani radyo sporu dinleyen herkes atçılıkla alakası olmasa da, at yarışlarıyla alakası olmasa da biliyor. Bu sene 100. yılı olması dolayısıyla tabii çok daha büyük bir önem arz edildi. Her sene senin dediğin gibi çok çok büyük bir ilgi var. Ödül çok büyük ama çok da prestijli bir yarış. Ama tabii Gazi Mustafa Kemal adına koşulması, gün boyunca, ondan önce ona verilen önemle beraber biraz bir duygusal tarafı da var. Tüm gün boyunca koşulan yarışların isimleri bile bence çok güzel. Dün de güzel bir yarış oldu. Halis Karataş tabii çok çok önemli bir jokey, çok büyük bir jokey. Kaç yarış kazanmış ben inanamadım kariyerindeki yarış sayısına. Yani anormal bir şeyi var, birinciliği var sayı olarak Halis Karataş'ın. Şimdi birazdan bakar söylerim, ezbere söylemeyeyim rakamı. Dolayısıyla dün de yine hani Gazi'nin adına yakışır bir yarış oldu. Çok büyük bir kalabalık vardı, çok büyük bir ilgi vardı. Çok güzel bir gündü Türkiye atçılığı için.
0: Bitirdin mi? Ben devam edecek zannettim. Dinleyicimiz, at yarışıyla hiç alakam yok ama dün Veli Efendi'de o tarihi ana tanıklık ettik. İyi ki gitmişiz. Muazzam bir ortam vardı demiş Çetin Dilek. Mesajı gönderen dinleyicimiz. Mustafa Demirkay, o da 67 bin ve üzeri seyirci sayısı vardı demiş. Evet, ben de 60 bin üzeri görmüştüm. Çok sayıda kişi gitmek istedi, gidemedi bir de bu yarışa. Bunun belki 10 katı kadar gitmek isteyip gidemeyen vardır. Dünkü Gazi koşusu için öyle bir yoğunluk vardı bu yarış adına.
1: 7236 birincilik.
0: 7236.
1: Şaka gibi ya. İnanılmaz bir rakam.
0: Yaşı kaçtı?
1: Yaşını söyleyeyim sana.
0: O da gerçi dün bahsetti kaç yıldır bu işin içinde olduğundan da. 30
1: 72 ile 54 yaşında.
0: 54, 30'un üzerinde yaşında o zaman.

0: isteyen bir dinleyicimiz, yine uzmanlık alanımızın dışında bir konu, 11.30'daki programa mesajınızı gönderirseniz Ufa, o cevaplayacaktır. Dün o da yarışta hazır bulunan isimlerden bir tanesiydi. Var mı Ali abi ekleyeceğim bir şey? Dünya Kupası'na
1: Yok.
0: iş yapacağım. Şimdi o zaman Dünya Kupası'yla devam edelim. Dünya Kupası'nda hafta sonu grup aşaması karşılaşmaları sona erdi ve son iki tur maçları da dün akşam itibariyle başladı. Sıcağı sıcağına ilk maç oynandı. Güney Afrika turnuvanın sürpriz takımlarından birisi. Çıkması beklenmeyen bir takımken son maçta Güney Kore'yi 1-0 mağlup ettiler ve adlarını son 32 turuna yazdırdılar. Dün de Kanada önünde ellerinden geleni yaptı Güney Afrika takımı. Maçı uzun süre 0-0'da tuttu. Kalesini gole kapattı. Ama 90+2'de Öztakyo'nun golüne engel olamadı Güney Afrika savunması, ki ceza sahası dışından bir şutla Öztakyo golü buldu ve Kanada'yı da tarihi bir zafere götürmüş oldu. Onlar da bundan önceki Dünya Kupalarında puanları daha yokken bu Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldılar, ilk galibiyetlerini aldılar. İlk kez turdan çıkıp ilk kez de bir eleme turu maçı dün itibariyle Kanada kazanmış oldu. Ve bunları yaparken de takımın en önemli ismi Alphonso Davies sakattı. Dün o da ilk kez bu karşılaşmayla birlikte süre almaya başladı. 75'te Buchanan'ın yerine oyuna dahil oldu Alphonso Davies. Ama maç uzatmaya gitmeden Kanada 90 dakika içinde karşılaşmayı çözmeyi başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Şimdi rakibini bekleyecek Kanada. Rakibi de Hollanda-Fas eşleşmesinin galibi olacak. Diğer taraf tabii biraz daha favori çıkacak karşılaşmaya. Hollanda veya Fas, kim gelirse gelsin Kanada önünde favori olacak. Bakalım Kanada sürprizi geliştirmeye devam edebilecek mi? Onu da merak ediyoruz. Jesse Marsh'la birlikte çok ateşli de bir takım yaratılmış gözüküyor Kanada açısından.
1: Yani Jesse Marsh zaten takip ettiğimiz, bildiğimiz bir teknik adam. Biliyorsun Premier Lig'e kadar gitmeyi başarmıştı Leeds'le beraber. Orada pek istedikleri olmamıştı. Ama oyun anlayışı, oyunculardan ne istediği belli olan bir teknik adam. Tabii onu yapabilmek için fizik gücünün üst seviyede olması gerekiyor. Kanada'da o var. Kanada fizik gücüyle alakalı olarak sıkıntı yaşayan bir ülke değil. Organizasyon olarak bence belli bir seviyenin üstüne çıktılar. Ama tabii yetenek havuzu olduğu zaman, hani dünkü karşılaşmayı izleyenler biraz sabırlarının zorlandığını görmüştür. Yani ortada mücadele eden iyi niyetli iki tane takım var ama yetenek olarak, kaliteli hareket olarak çok az, böyle sayılı işler gördüğümüz bir karşılaşma oldu. Özellikle Güney Afrika işin hücum tarafında yani neredeyse hiçbir şey üretemedi 90 dakika boyunca. Kanada'nın ilk yarının sonunda çok net bir fırsatı vardı. Üst üste iki pozisyonda. Sonra ikinci yarıda bir iki fırsat daha yakaladılar. Ve maçın sonunda biraz da tabii Güney Afrika savunmasının hatasıyla, çünkü orada yapılan ortayı hani savunma oyuncularının en uzaklaştırmaması gereken yere uzaklaştırdı Güney Afrikalı oyuncu. Orada Sitol da bu kez biraz daha savunmanın önünde oynadı. O da geriye yaslanmıştı. Geriye yaslanınca Kanadalı oyuncu uzak kaldı. O şutu da attırdılar. Yani orada bir ufak bir zincirleme reaksiyon oldu, bir hata oldu Güney Afrika savunmasında ve tabii en yenmeyecek dakikada golü yiyince de Kanada turu geçmiş oldu. Yani Güney Afrika için özellikle grup aşamasında ben izledikten sonra hiç beklemiyordum. Yani o gruptan çıkmalarını hiç umudum yoktu Güney Afrika'dan. Ama bir şekilde işte Çekya karşısında penaltıdan golle puanı aldılar. Sonra yine beklenmedik bir şekilde bence Güney Kore'yi mağlup ederek gruptan çıktılar. Onlar tabii dün üzüldü. Son saniyede öyle gol yiyince, son dakikada öyle gol yiyince doğal olarak yıkıldılar. Çünkü hani maç uzatmaya da gitse çok fazla insanlar şaşırmayacaktı maçın genelinde. Ama genel olarak bence turnuvayı da hani başarılı olarak düşünebilirler kendilerini. O gruptan çıkıp bir son 32 tur oynadılar.

0: tarihlerinde ilk defa. Kanada için de açıkçası hani grup lideri olsalar onlar açısından belki işler biraz daha kolay olabilirdi. Dün stadyum değiştirdiler işte. Vancouver'dan Kanada'ya, Vancouver'dan Kaliforniya'ya gittiler. O bizim oynadığımız statta oynadılar. Gol atan oyuncunun adı neydi?
1: Öztakyo.
0: Öztagio da hani statta maçın saatini göremiyoruz demiş. Maçtan sonra yaptığı açıklamada FIFA'nın sitesinden okudum. Yani kaçın dakikada olduğunu bilmiyor oyuncu. Görememiş. Ama diyor gol attığım zaman diyor sona yakın olduğumuzu biliyordum diyor. Öyle bir zorluk yaşamış o da karşılaşmada. Normalde onlar son 32 ve son 16'yı içeride oynayabilirlerdi grup lideri olsalar. Fakat Kanada'ya da sorsan tabii şu an onlar da acayip mutludur ortaya konulan performanstan. Dün 11'e bakınca benim Saliba merkezde hoşuma gitti. Beğendim onun oynadığı oyunu Kanada'da. Bu kanın yine iyi oynadı. Yani Jonathan David Juventus'ta çok kötü bir sezon geçirmişti. Burada bir hat-trick yaptı. Ama o da yani pek iyi durumda değil açıkçası. Birkaç pozisyonu çok kötü değerlendirdi. Gene merkezde oynayan, daha doğrusu orta sahada oynayan Miller'ı beğendim. Genel olarak şeyi beğendim ben. Kanada'nın merkezde oynayan oyuncularını baya baya mücadele ettiler. Çok top kaptılar. Sürekli atak düşündüler. Fena değildi Kanada ama yetenek olarak dediğim gibi yani iki takımda da baktığında maçın genelinde yetenek havuzu çok dardı. Hani hakemlerden bir tanesi ne bileyim böyle Yasin Kol falan olsa TFF birincilik maçı izliyormuş gibiydin karşılaşma boyunca yani. Genel
1: İlk
0: öyleydi.
1: yarıda taraftarların bayağı tepkisi vardı. Oyunun temposunun çok düşük olması konusunda mesela top Güney Afrika'ya geçiyor kaleciye, stoperlere. Kanadalı hücumcular baskı yapmıyorlar. İkinci bölgeyle üçüncü bölge arası bekliyorlar. Çok şeyler, tepkiler yükseldi mesela, yine çok büyük baskı yok. Jesse Marsch belli ki hani topu verin Güney Afrika kendi arasında paslaşsın. Siz geride sağlam durun demiş ki zaten pozisyonu da vermedi. İskisi de çok düşük gördüğüm kadarıyla. 6 şut var. 0-14 Güney Afrika'nın üretebildiği XG karşılaşmanın toplamında. Bir de bir istatistik gördüm. Pasların %50'si kaleci ile iki stoper arasında yapılmış Güney Afrika'da. Topal pasları.
0: Evet, çünkü o presi yapmadı Kanada aslında maç esnasında izleyen çoğu futbol sever düşünmüştür. Çünkü Meksika mesela Güney Afrika'ya önde pres yaparak gol atmıştı. Kart gördürmüştü. Bayağı bir zor duruma düşürmüştü. Kanada'nın da o fizik gücü var. Hani önde basarak Güney Afrika'yı hataya zorlayabilirdi ki oyuncular gerçekten hata yapmaya müsait oyuncular. Denemediler onu. Ve de orada çok sakin kaldılar. Yani hiç böyle ıslık oldu. Ondan sonra kaleci bekledi, bekledi, bekledi. Pası öyle verdi. Saniyeler geçti. Hiç orada deyim yerindeyse gaza gelip Güney Afrika'nın üzerine gitmediler o pozisyonlarda. Bu da bir de belli ki maç öncesi konuşulan bir anlayış. Ama tersi olsaydı Kanada maçı daha önce çözebilir miydi? Vallahi daha önce çözebilirdi diye düşünüyorum. Belki o geçişlerden korktular. Hani Güney Afrika o geçişleri yapabilir eğer biz preste başarı kazanamazsak ya da topu kapamazsak diye düşünmüş olabilirler. Ama genel olarak hani Güney Afrika'da zaten öyle tekrar söylüyorum. Hani seni korkutacak ne bir kanat ne bir santrofor var.
1: Maçın ilk yarısında bir tartışmalı pozisyon da vardı. Bir penaltı bekledi Kanada ceza sahası içinde. Güney Afrikalı oyuncu bacağını Kanadalı oyuncunun önüne doğru koydu. Sonra Kanadalı oyuncu topa vurmak isterken rakibine vurdu. Hakem devam ettirdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. The Athletic'in hakem yorumcusunun yorumuna göre galiba o penaltı olması gerekiyormuş.
0: Valla orada
1: VAR'ın da
0: ben de
1: karışması
0: penaltı diye
1: gerekiyormuş.
0: düşündüm. Çünkü orada oyuncu tabiri caizse çakallık yapıp kendi ayağını rakibin bacakları arasına koymadı. Öyle bir şey yapmadı. O normal şut atmaya çalışırken arkadan gelen oyuncunun aldığı pozisyon itibariyle ayağı oraya kaldı. Yani aslında hücum oyuncusu normal kendi pozisyon akışında devam ettiriyordu. Ve diğer oyuncunun aldığı pozisyonla beraber oraya gitti ayağa. Yani aslında avantajını kaybetti hücum oyuncusu. O yüzden ben penaltı diye düşündüm. Sonra babamla konuştuk. Böyle penaltı mı olur ya dedi. Daha doğru işler yaptılar dedi. Ya o zaman dedim sen öyle diyorsan öyledir. VAR da öyle düşündü. Hakem de zaten yakındı pozisyona. Orada bir şey çalmadı, VAR'a bıraktı. VAR'da kısa bir incelemenin ardından penaltı vermedi ama bana göre de ben de penaltı olarak düşündüm yani ilk baktığımda.
1: Evet, maçın tartışmalı tek anı herhalde buydu pozisyon olarak. Kanada bir üst tura çıktı. Maçtan sonra da Jesse Marsh oyuncularına siz Kanada'nın kahramanlarısınız artık demiş. İşte Kanada'da futbol daha çok sevilecekse bu sizler sayesinde olacak demiş. Yani az önce bahsettim, Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanları, galibiyeti, eleme turu galibiyeti geldi Kanada'nın. Tabii ki böyle galibiyetler, başarılardan sonra da ilgi tabii ki daha fazla artıyor o spora. Kanada'da da öyle bir etki yaratılabilir. Maçlar tabii o kendi evinde az önce Ali abin dediği gibi olsa belki daha da fazla o havaya girebilirdi Kanada ülke olarak. Amerika'da maçlarını şimdi yapıyor. Şimdi yine Amerika'da son 6 tur maçını yapacak. Orada da az önce bahsettim, Hollanda veya Fas'tan biri gelecek. Bu takımlara karşı da herhalde Güney Afrika nasıl oynadıysa daha bile beterini oynayacaktır diye düşünüyorum. Hani Güney Afrika öyle oynayan Hollanda'ya orta sahanın gerisinde savunma yapar hatta belki de.
0: Yani onu bilmiyorum tabii, şey, üçüncü bölgede o presi yapmakla ikinci bölgede rakibi karşılamak farklı ama Kanada bir tık daha geriye, senin dediğin kadar geriye çekilirse, hem kaleye çok uzaklaştığı için hem de bireysel anlamda onlar da hataya açık bir ekip olduğundan şansını azaltır. Yani aslında genel olarak bence üçüncü bölgede zaman zaman tabii yaparlar o presi ama ikinci bölgede rakibi karşılayacak bir Kanada biraz daha dirençli olabilir. Yani Kanada biraz daha geriye çekilirse işi iyice zorlaşır. Ama diğer tarafta tabii Hollanda'da, Fas'ta yetenek olarak hani hangisi gelirse gelsin bu Kanada takımının çok önünde. Yani dün Alfonso Davies girdi. O da çok uzun bir süre sonra formasına kavuştu. Hani o girdikten sonra çok fazla etkili olduğu bir karşılaşma olmadı ama hani bazı oyuncular vardır ya, topa dokunması, koşması, pas atması farklı. Hemen o şeyini az da olsa gösterdi. İşte Jonathan David'den bekliyorsun mesela. Öyle bir fark. Ama Jonathan David'de pek o hava yok açıkçası. Fenerbahçe çok ilgilenmişti değil mi?
1: Evet.
0: Jonathan David'de. Vallahi iyi ki almamış Fenerbahçe Jonathan David. Yani John Duran iyi mi oldu? Hayır, iyi olmadı ama Jonathan David'de pek iyi olmayacakmış. Görüntü o yönde.
1: 7.33 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.37 saatlerimiz, Dünya Kupası'ndan yine devam edelim. Hafta sonu grup aşamasında karşılaşmalar sona erdi. Elenen takımlar oldu, devam eden takımlar oldu. Gündem tabii hareketli orada. Şöyle bir dinleyici mesajıyla bir pas atayım. Dinleyicimiz Nedim Küçük, ülkemizde demiş, Marcelo Bielsa kalitesinde bir teknik adam görebilecek miyiz diye merak ediyorum. Tam bir öz eleştiri dersi vermiş. Hiç nasipten bahsetmemiş, herkesten çok Uruguaylıyım dememiş. Doğrudan kötü oynayıp geride Uruguay adına hiçbir şey bırakamadığını söylemiş. Bize bu tarz dürüst ve ne yapıp ne yapmadığını farkında olan bir teknik adam denk gelir mi acaba diyor. Burada Bielsa tabii bu açıklamaları dolayısıyla övülüyor ki haklı bir övgü. Ama bu süreçteki davranışları da çok eleştiren bir isim. Marcelo Bielsa, hani bize gelmesini isteyeceğiniz bir teknik direktör profili değil. Şu an Marcelo Bielsa açıklamaları güzel. Montella'dan daha mantıklı. Ama oyuncu ilişkileri konusunda da tam zıt bir görüntüde Marcelo Bielsa. Yani oyuncularla bayağı bir problem yaşadığı paylaşıldı biliyorsunuz Bielsa'nın. Çok sıkıntı çıktı takım içerisinde. Oyun olarak da aslında İspanya maçında turnuvadaki en iyi oyunlarını oynadıkları söyleniyor. Fakat orada da Fernando Muslera'nın bireysel bir hatasıyla gol yiyince ve geri düşünce Uruguay oradan dönemedi ve gruba veda etmiş oldu. Onlar için de tabii ki çok büyük bir sürpriz oldu. Dünya Kupası'na devam edememek o grupta. Yeşilburun Adaları bir üst tura çıktı. 3 puanla çıkan sanıyorum iki takımdan biri oldu. Onlar grup ikincisi olarak çıktılar. 3 puanlı da üçüncülerden bir takım çıkabildi sadece Senegal. Geri kalan 7 takım 4 puanı hanesine yazdıran takımlardan oldu. Bu da çok beklendik bir durum değildi. 3 puanın daha çok yetebileceği sanki konuşuluyordu ama sadece orada da Senegal o farkı yaratan takım oldu. Ne dersin?
1: Hangisiyle alakalı olarak?
0: BS olur, diğer konu olur.
1: BS ile alakalı olarak turnuva öncesi Uruguay analizi yapan işte birçok yazı okudum ben de. Ciddi anlamda bir problem olduğu zaten belliydi. Bunu biz de burada dile getirdik. Uzun süredir Bielsa'nın taktiksel yaklaşımına ve antrenman metotlarına tepki veren bir oyuncu grubu varmış Uruguay takımı içerisinde. Ve onun anlaşmazlığı devam ediyor. Süre gelen bir problem var. Genelde zaten böyle işte hani problemlerle Dünya Kupası'na geldiğinizde bir şeyler patlıyor. Yani bunu daha önceden de gördük. Burada da yani Uruguay takımı şimdi İspanya'ya kaybedebilirsin. Ama İspanya'ya kaybetmeden önce yani kusura bakma da Yeşilburun Adaları'yla Suudi Arabistan karşısında Uruguay'ın kazanamaması zaten sonunu getirdi. Yani sen eğer kupanın en büyük iki favorisinden bir tanesiyle final maçı oynarsan başına bu gelebilir. Dolayısıyla o İspanya maçında değil aslında Suudi Arabistan ve Yeşilburun karşılaşmalarında kaçırdılar Dünya Kupası'na devam etme şanslarını. Ama ben çok garipsemedim. Yani okuduklarım hemen hemen hiçbir şey Uruguay takımıyla alakalı olarak böyle olumlu bir şey yoktu. Olumlu bir şey söylenmiyordu. Bir problem olduğu, işte süre geldiği, öyle olduğu, böyle olduğu, Bielsa'nın klasik inatçılığı, o şu bu. Herkes böyle yazmış onları. Belki de birbirlerinden görerek yazıldı bilmiyorum ama ben ne okusam Uruguay ile ilgili çok negatif değildi. Ama tabii hani bu çok pozitif değildi. Fakat ne olursa olsun hani grupta ben direkt olarak İspanya'nın arkasından Uruguay'ı yazmıştım. Çünkü hani Suudi Arabistan ve Yeşilburun karşısında da bir şekilde hani 4 puan alırlar. Yeter. Ondan sonraki aşamada belki giderler diye düşünüyordum. Ondan erken veda ettiler turnuvaya. Herhalde Bielsa ayrılacak. Orada yeniden bir yapılanma olur. Torreira belki milli takıma döner. Bu yeniden yapılanmayla beraber. Çünkü bakıyorsun hani Kolombiya, Ekvador daha hatta daha değil çok daha iyi gözüküyorlar. Hatta işte Arjantin bir tarafa koy. Hadi Arjantin'in 3 aşağı 5 yukarı ne yaptığı belliydi. Brezilya takımı mesela bu Dünya Kupası'nda yine beklentilerin üzerinde şu ana kadar performans sergiliyor. Ne oldu? oradan gelen Paraguay var. Paraguay da bir şekilde yoluna devam etti. Fena işler yapmadı grubunda. Sonuçta grupta hani Türkiye'yi ilk ikide yazıyordu herkes. Bir takım elenecekti. Evet, biraz daha Avustralya yakın gözüküyordu ama Paraguay da yoluna devam etmeyi başardı. Kim geldi başka Güney Amerika'dan?
0: Yani, aklımda başka yok.
1: Ekvator, Kolombiya iyi dedik. Arjantin, Brezilya 4, Uruguay 5, Paraguay 6 işte. 6 takım geldi zaten direkt. Hı hı. Yani 6 takım içerisinde en problemli gözüken, en fazla beklentilerin altında kalan ekip net şekilde Güney Amerika elemelerinde gelen takım Uruguay oldu.
0: Muslera'nın hataları olmasa gerçi yine devam edebilirlerdi bu kadar krize rağmen. 3 direkt gole sebebiyet veren hata oldu grup aşamasında Fernando Muslera'nın.
1: Ya öyle ama sonuçta seçti ve kaleye koydu. Şimdi bu karşılaşmada devre arasında hani çıkmak istiyorum mu demiş, artık çıkarttı mı? Hangisi bilmiyorum. Normalde şey diye okudum ben, Muslera kendi çıkmak istedi diye yazıldı. Ama pek öyle olmaz o işler genelde. Teknik direktör işte oyundan almıştır. Evet, devam edebilirdi ama Bielsa seçti Muslera'yı. Muslera ile oynadı. Onun da hataları dediğin gibi pahalıya patladı.
0: Bu sene Kinski, Tottenham'ın kalecisi, Atletico Madrid maçının ilk yarısında hatalar yapıp Tudor oyundan almış. Bayağı da olay olmuştu. Kariyeri mi bitti vesaire. Ama o Kinski mesela oradan çok güçlü şekilde de geri dönmeyi başardı ligin sona doğru.
1: Ya yani Muslera da...
0: Muslera tabii artık yaş olarak belli bir noktaya geldi.
1: Muslera yaş olarak öyle. Fakat Muslera da zaten kariyerinde çok hata yapan bir kaleci. Ama o da bu kariyeri kolay inşa etmedi. Yani o da hatalardan sonra geri döndü. Ama büyük ihtimalle formsuz bir dönemine denk geldi Dünya Kupası. Ve iki maç üst üste hatalarla tabii Uruguay'ın işini zorlaştırdı. Yani bu işler zaten durduk yere olmuyor. Yani kalecin hata yapıyor işte, ondan sonra bu sürtüşmelerle beraber oyuncuların performansı düşüyor. Mesela Valverde'yi turnuvanın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak değerlendiriyorlar. Ama o da mesela Bielsa ile sürtüşmesi olan oyunculardan biri.
0: 57'de onu da çıkarıyor İspanya,
1: evet,
0: maçında.
1: Yani o da var.
0: Evet, Uruguay elendi. Yeşilburnu Adaları o gruptan çıkan takım oldu. Üçüncülerde de en düşük puan Uruguay'dan geldi bu arada. Biz de 3 puan alan tek dördüncüyüz Dünya Kupası'nda. Enteresan bir istatistik. Ama zaten 3 puan aldık. O en iyi üçüncülerde averaj olarak da yeterli olmayacaktı. Orada Senegal sadece az önce bahsettiğim gibi en iyi üçüncülerde 3 puanla kendini bir üst tura atabildi. Sondan gideyim L grubundan, İngiltere'nin olduğu grup. İngiltere'de Panama önünde son maçta galibiyet golüne ulaşmakta bir hayli zorlandı. İlk yarısı 0-0 bitti karşılaşmanın. Ama ikinci yarıda Bellingham bir duran topla işi çözdü. Sonrasında Kane'i de asistini yaptı. Ve İngiltere maçı kazanarak grubu lider olarak bitirdi. Eğer maç berabere bitse Hırvatistan Gana önünde kazandığı için grubu lider tamamlayacaktı. İngiltere'ye de büyük bir soğuk duş olacaktı ama İngiltere kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmeyi başardı. Ama ilk maçtan sonra da son iki maç bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. İngiltere açısından kalesine de pozisyonlar verdi. Özete baktığımda İngiltere-Panama mücadelesinde. Panama'da Dünya Kupası'nda gol atamayan tek takım olarak kaldı ve onlar da turnuvaya zaten veda ettiler.
1: Öyle çok bir pozisyonu yoktu Panama takımının.
0: Var ya, uzaktan şutları tehlikeli 3-4 tane. Yani özette. Hani
1: böyle Pickford'un kurtarış yaptığını ben hatırlamıyorum.
0: Yok, alta gitti çoğu ama yine de bence İngiltere'nin yani vermeyeceği pozisyonlar.
1: Maçın genelinde top neredeyse tamamen İngiltere'deydi. Beklendiği gibi. Ama şöyle oldu. İngiltere maçın belli bölümlerinde çok adamla yüklenmeye çalıştı. Çok adamla yüklenmeye çalışırken Panama en az herhalde 3-4 kere böyle merkezde direkt kaleciyle karşı karşıya kalabilecek toplar attı kendi oyuncularına. Ama orada 2 kere Anderson, işte bir kere oyuncunun kendi şeyi, hatası. Yani o böyle kritik anlarda araya çok iyi bir kere şey girdi, Kuansah girdi ters kademeye. Yani o işleri iyi yaptı İngiliz oyuncular. Risk aldılar ama risk alırken arkada bıraktığı boşluklarda da oyuncular uyanıktı. Kademelere iyi girdiler, iyi uyandılar. Yani Panama öyle tehlikeli olabilir gibi gözüküyordu. Onun dışında yani Pickford'ı dediğim gibi kurtarışa zorlayacak bir pozisyon üretemedi. Bu karşılaşmada tabii değişiklikler vardı. Declan Rice yoktu İngiltere'de. İşte sağ bekte Rhys James yoktu sakatlığı sebebiyle. O iki oyuncu yoktu. Onun dışında İngiltere'de şu an sanki kanatlarda sıkıntı var gibi gözüküyor. Yani bu kez Saka ve Rashford'u tercih etti. Rashford iyi bir maç oynamadı. Seçimler, tercihler pek iyi değildi. Saka keza öyle. Öyle olunca tabii Kane'i beslemekte zorlanıyorlar. Kane geriye geliyor, topu alıyor, topu veriyor ama kaleden çok uzaklaşıyor. Rodgers bence bu karşılaşmada yine biraz Saka ve Rashford'a uyudu. Yani İngiltere topu ayağında tuttu, paslaştı ama spiker arkadaşımız da birkaç kere söyledi. Gerçekten ağırlardı. Biraz bizi andırdılar. Yani rakibin savunma dengesini bozmakta, rakibi hazırlıksız yakalamakta tabii o yavaşlıkla bir avantaj sağlayamadı İngiltere. Öyle olunca da iş biraz duran toplara kalmıştı. Duran toplarla da beraber rakibi çözmeyi başardılar. Genelde yani Anderson'un ve Bellingham'ın ön plana çıktığı bir karşılaşmaydı. Onlar bayağı iyilerdi merkezde. Ama onun dışında hani İngiltere şu an tempo olarak biraz sıkıntılı gözüküyor. Yani mesela İspanya biraz daha üzerine koydu diğer karşılaşmalarda. İngiltere daha yüksekten başlayıp daha böyle temposu yavaşlayan ekiplerden biri oldu. Mesela Fransa daha iyiye doğru gidiyor, onu görebiliyorsun. Tempo olarak yani topun hareketi olarak, oyuncuların hareketliliği olarak İngiltere biraz daha şu an diğer şampiyonluk adaylarına göre geride gözüküyor.
0: Gruptaki diğer maçta da Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup etti. Gana ilk iki maç sonunda kalesinde gol görmemişti. Ama bu maçta 31'de Suçiç'in golüyle ilk gollerini gördüler. 73'te Lukasen'le beraberliği bulsalar da 83'te Modric'in asistinde Vlasic galibiyet golünü attı. Modric de yaptığı asiste Dünya Kupaları tarihinde asist yapan en yaşlı oyuncu olmayı başardı. Yaşla ilgili kırılabilecek rekorların birçoğu bu Dünya Kupası'nda kırılıyor. Modric de o kervana eklendi. Hırvatistan 6 puan yaptı. Gana 4 puanla yine gruptan çıkmayı başardı. Bu grup 4 takımın 3'ü bir üst tura çıkmayı başardılar. Sıralamaya baktığımızda herhangi bir sürpriz yok. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
1: Panama gol atamadan tamamladı turnuvayı.
0: K grubu Kolombiya, Portekiz. Grup liderlik mücadelesi bu karşılaşma. Portekiz'in aslında daha baskılı oynayabileceği bir mücadele olarak düşünülüyordu. Ama düşünülenle sahada karşını bulan arasında dağlar kadar fark ortaya çıktı. Portekiz maçta okuduğum kadarıyla bayağı pasif kalmış. İstatistiklere de bakınca çok net anlaşılıyor. Rakip ceza sahasında topla buluşma 34-13. Kolombiya lehine Portekiz'in sadece 13'te kalması, galibiyetin gerektiği bir maçta liderlik için tabii ki iyi bir kadroyla da çıkardı Portekiz. Hani mesela Norveç'in yaptığını yapmadı Fransa önünde. Hani biz yenilsek de olur, ikinci olsak da olur diye bir hava yoktu Portekiz'de. O yüzden garip. Yoksa öyle bir hava olsa bu oyun anlaşılabilirdi. Ama Ronaldo yine oynadı. 90 dakika sahada kaldı. Bruno Fernandes'dir, Vitinha'dır. İşte bir önceki maçtaki Felix Neto kanatları, savunma bayağı 11 ile çıktı. Portekiz galibiyet için çıktı ama Kolombiya daha ilk dakikadan itibaren maçta etkinliğini gösterdi. Ama onların da sondaki Davinson Sanchez'le bulduğu gol offside olarak zaten kalkmıştı bayrak. Çok da ufak bir farkla ayak ucuyla Davinson offside olduğunu gördük. Onların da talihsizliği oldu. Çok da net pozisyonlardan yararlanamadılar maç içerisinde. 24 şut var Kolombiya tarafından çekilen.
1: Evet ama yani iki takım arasında bu kadar fark olmasını herhalde kimse beklemiyordu. Öyle bir karşılaşma oldu. Normalde baktığında hani Kolombiya evet iki maçı belli bir seviyede oynadı. İşte özellikle hücum hattı, işte Arias'ı, James Rodriguez'i, ondan sonra Luis Diaz'ı, işte bu maç Cordoba oynadı. Ama genel olarak nasıl olur? En kötü dengede olur hani Portekiz için, öyle düşünürsün. Sonuçta Portekiz'de bir önceki karşılaşmada en azından Ronaldo'yu kazanmış gibi gözüküyordu. Ronaldo moral bulmuş, işte takım farklı galip gelmiş. Üzerindeki o stresi atmış ilk maçtaki beraberlikten sonra. Yani öyle bir şey bekliyorsun Portekiz'den en kötü. Hani maç dengede gider diye bekliyorsun ama yani Kolombiya'nın oynadığı oyunla Portekiz'in oynadığı oyun arasında ciddi bir fark vardı mücadelede. Yani Portekiz'de zaten eleştirilmeyen yoktu. Vitinha'yı bile eleştirdiler. Belki okumuşsundur, dikkat etmişsindir.
0: Hücuma doğru paslar vermiyor. Genelde yana pas veriyor diye eleştirilmiş. Ronaldo koşu atıyor, vermiyor işte bilmem ne.
1: Evet. Vitinha bile hani hayranlıkla izlediğimiz, tüm sezon boyunca hayranlıkla izlediğimiz Vitinha bile ciddi şekilde eleştirildi. İşte Bruno Fernandes'le Ronaldo'nun arkadaş olduğunu emin misiniz tweetleri. Ronaldo'nun yine takım fotoğrafı sırasında parmakların ucunda durarak kendini büyük gösterme çabaları. Gördün mü onu?
0: Gördüm.
1: Ya bunu bir insan neden yapar ya Mert? Bana bir açıklar mısın? Neden yapar bunu bir insan? Yani mesela fotoğraf çekiliyoruz. Sen benden ne bileyim 10-15 santim uzun bir adamsın. Ben böyle parmaklarımın ucuna kalkıyorum yani. Normal bir şey mi ya? Biri bana anlatsın bunu. Ha?
0: Değil.
1: Niye böyle yapıyor bu adam?
0: Sorun abi adama.
1: Çok garip sadece. Değil mi yani? Yani sen Ronaldo'sun ya. Hani ne olacak yani adamdan 3 santim 5 santim kısa gözüksen fotoğrafta ne olacak yani? Hani inanılmaz şeyler yapıyor bence çok. Hani yakıştıramıyorum yani bu seviyede sporculara, böyle insanlara bu kadar basit şeyleri. Fotoğrafı görmüştür herhalde herkes diye tahmin ediyorum hafta sonunda. Ondan önce zaten işte Messi'yi soruyorlar, kafasını çeviriyor, başka bir soru falan, böyle garip garip hareketler. İyi oluyor yani Ronaldo'ya, öyle söyleyeyim size, bu aldığı sonuçlarla beraber hak ediyor bunları. Bu maçta gene zaten döküldü, hiçbir şey yapmadı. Ama Portekiz takımı da artık Ronaldo kaynaklı mı, Roberto Martinez kaynaklı mı, takım kimyasıyla mı alakalı bilemiyorum. Fakat hani şu kadroya göre en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi. Yani en azından İngiltere hani bir şekilde gol atıyor, öyle ya da böyle bir şekilde pozisyon üretiyor. Ama Portekiz takımında pek bir nabız belirtisi yok açıkçası. Zaten ikinci olarak yollarını da çok zorlaştırdılar. Kendi yollarını da. Bilemiyorum yani bu saatten sonra toparlarlar mı? Böyle mi devam eder? Ama ben bir umut göremiyorum. Kolombiya takımı da tam tersi. Baya iyi bir takım. Yani onların yolu kimle kesişiyor?
0: Arjantin.
1: Arjantin'de değil mi? Yani Arjantin İçinde çok zor maç olacak Kolombiya maçı. Belli yani, eğer hani bir şey olmazsa iki takım eşleşene kadar, çeyrek final mi?
0: Hı hı.
1: Eşleşme. Çeyrek finalde eşleştiklerinde Arjantin açısından bayağı zor maç olacak. Belli yani, şu andan belli.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.57 hatta 58 oldu saatlerimiz. Portekiz'in olduğu K grubundan bahsediyorduk liderlik maçında. Kolombiya ile Portekiz berabere kaldı. Kolombiya grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. Arjantin tarafından onlar devam edecekler. Grupta Demokratik Kongo'da Özbekistan önünde son karşılaşmada kazandı. 3-1'lik skorla kazanmayı başardı Kongo ki maçın ilk yarısında Shomurodov'la Özbekistan öne geçmeyi başardı ama ikinci yarıda Kongo'nun geri dönüşü geldi. 68'de Vissa penaltı, 78 Mayele 2-1 ve 90+1'de bir kez daha Vissa sahneye çıktı. Kongo'da 3 maç sonunda 4 puanı hanesine yazdırdı ve adını üst tura yazdırdı. Eğer 3 puan da kalsaydı, ilk maçtaki Portekiz beraberliği olmasaydı Kongo'da çok büyük ihtimalle elenecek takımlardan birisi olacaktı. En iyi üçüncüler arasına giremeyecekti. Onlar açısından da o bir puan gerçekten çok kıymetli oldu. Şöyle de bir istatistik dikkatimi çekti. Hazır Kongo'dan bahsediyorken bulabilirsem ondan bahsedeyim. Dünya Kupası'nda mücadele eden 10 Afrika ülkesinden 9'u adlarını bir üst tura yazdırmayı başarmışlar. 10 takımın 9'u Afrika ki genelde hani buradan gelen takımların sıkıntı yaşayabilecekleri düşünülüyordu ama hiç öyle olmadı. Tunus hariç hepsi adlarını bir üst tura yazdırdılar. Tunus felaket bir şey geçirdi. Ama onun haricinde dediğim gibi çok başarılı bir turnuva oluyor Afrika ülkeleri açısından. Peki şimdi K grubundan bahsettik. J grubuna geçelim. Böyle sondan başa doğru gidiyorum. Arjantin olduğu grup. Arjantin zaten 2-2 maç sonunda grup liderliğini garantilemişti. Son maçta Ürdün karşısında biraz rotasyonlu bir kadroyla Scaloni takımı sahaya sürdü. Lionel Messi 2-2 maçta 5 gol atmıştı. Bu maça yedek kulübesinde başladı. Oyuna ikinci yarıda 60'ta dahil oldu. Ki dahil olduğunda skor 2-1'e gelmişti. Ve son bölümde de Lionel Messi frikikten bir gol attı ve turnuvadaki gol sayısını da 3 maç sonunda 6'ya yükseltti. Yine hani frikik çok iyi bir frikik mi tartışılır. Yerden bir frikik. Kalecinin daha çok hatasının olduğu bir frikik ki ilk yarıda da Lo Celso bir frikik gol atmış. Kaleci orada da kurdurduğu barajın arkasına doğru hareketlenince Lo Celso diğer tarafa topu gönderip rahat bir gol kaydetmişti. Orada da Messi yine topu barajın yanından geçirdi. Kaleci topa hamle yapamadı bile ve Arjantin maçta 3-1 öne geçti. Lionel Messi bu karşılaşmada attığı golle Dünya Kupaları tarihinde üst üste 7 maçta gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçmeyi başardı. Bu 7 maçta da toplam 11 golü var. Efsane ismin. Ve şöyle de paylaşılmış, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde 11 gol atmayı başaran sadece 9 futbolcu var. Messi bunu son 7 maçta başarıyor ve yaşı da işte 39 artık. Bundan önceki Dünya Kupası'nda 35. 35 ve 39 yaşlarında bu istatistikleri yakalıyor Arjantinli oyuncu. Attığı frikik golü de kariyerindeki 72. frikik golü olmuş. Bunu bir programda burada Genco abi ile Ali abiye sormuştum. Frikik'te tarihte en çok gol atan oyuncular kimlerdir? Listede sizce kimler vardır diye. Doğru cevap gelmemişti. Herkesin tabii beklentisi işte Juninho, Pernambucano ama Messi bu golle onu yakaladı. Listede ilk 3 sırada Brezilyalılar var. Zirvede 78 gollü Marcelinho Carioca var. Messi'nin o ismi yakalamasına 6 frikik golü kaldı. İkinci sırada 74 gollü Jair Rosa Pinto var. Üçte de yine 73 golde Messi'den bir gol önde olan bir başka Brezilyalı Roberto Dinamite bulunuyor. Juninho Messi ile şu anda eşit. Marcos Assunção 68 golle 6. Sinisa Mihailović de 67 golle listede 7. basamakta yer alıyor Messi. Bakalım buradaki rekoru kırabilecek mi? Kolay değil tabii ki 6 frikik golü daha bulması ama yaşı da çünkü belli bir noktaya geldi. Ama o da rekorlar için tabii oynamıyor. Oynuyor, rekorlar geliyor. Genelde Messi için söylenen şey bu. Mesela Scaloni'de karşılaşma sonrasında Dedi ki Messi bugün 90 dakikanın tamamında oynayabilirdi. Efsanesini daha da büyütebilirdi ama o takım arkadaşlarının süre almasını tercih etti. Gelecek maçları düşünmeyi seçti. Çünkü Messi insanları dilinden düşürmediği o bireysel rakamları önemsemiyor diyor. Scholari maç sonu yaptığı açıklamada. Diğer tarafta Ronaldo ile ilgili de şöyle tabii tespitler var. 3 maç sonunda hiç oyundan çıkmadı. Hiç dinlendirmedi onu Roberto Martinez. Ki artık yaşı da 41'e geldi. Grup aşaması sonrası sert maçlar oynayacak. Portekiz ilerleme ihtimali tabii ki var. Şimdi Hırvatistan'la bir karşılaşma oynayacaklar. Ronaldo'nun da acaba fiziksel seviyesi nasıl diye bir endişe var. Roberto Martinez gerçi o konuda Ronaldo'nun kendine iyi baktığından, herhangi bir sıkıntısı olmadığından bahsediyor ama çok da iyi yapıyor mu derseniz pek öyle gözükmüyor. Bu turnuvada Bruno Fernandes de hiç oyundan çıkmamış Portekiz'de. Onu söyleyeyim ama Messi mesela bu maçı yedek kulübesinde başladı. Mbappe'nin oyundan çıktığı maç oldu. Haaland son maça başlamadı. Oynamadı. Dembele oyundan çıktı. Kane bile
1: çıktı.
0: oyundan çıkan isimlerden birisi. Bu dünya çapındaki oyunculardan bahsediyorum. Ronaldo ise oyundan çıkmayı tercih etmedi. Hocası da çıkarmadı. Scaloni'nin de açıklamasını aslında sanki işler biraz daha Messi'ye bağlıymış gibi hissediyorsunuz. Yani Messi istemediği için oynamıyor. İstese Messi büyük ihtimal Scaloni de onu oynatacaktı. Çünkü arkadaşının süre almasını tercih etti diyor. Yani Scaloni'ye kalsa herhalde süre verecekti. Messi ya da Messi oynamak istese oynayacak. Hani bu Ronaldo'da da Messi'de de böyle. Ama Messi dinlenmeyi tercih etti. Son 30 dakikada da golünü atıp yine tarihe geçmeyi başardı. Gruptaki diğer maç tabii daha da enteresan bir karşılaşma oldu. Avusturya-Cezayir mücadelesi. Bu maçta skor sürekli değişti. 3-3 bitti. Ben 0-0 bitebilir diye düşünüyordum. Beraberliğin her iki takıma yaradığını düşünerek biraz Avustralya-Paraguay maçı edasında bir maç bekliyordum ama hiç alakası bile olmadı karşılaşmanın. Avusturya öne geçti. Karşılaşmada iki kez 90+3'te Mahrez'in golüyle Cezayir öne geçti. Fakat Cezayir gol atınca grupta ikinci oluyordu ve ikinci olduğu senaryoda da İspanya ile eşleşiyordu. Cezayirli oyuncular da biraz bozuldular. Sonda da kalelerinde gol görünce istedikleri oldu. Grubu üçüncü sırada bitirdiler. Bu gol Avusturya'ya da yaradı. Onlar da gol atamasalar grupta eleneceklerdi. O golle birlikte Avusturya'da ikinci olarak adını bir üst tura yazdırdı. İspanya ile eşleşti. Cezayir de bir sonraki turda İspanya'dan tabii çok daha zayıf bir takım olan İsviçre ile eşleşti. Onlar için de adını son 6 turuna yazdırma ihtimali tabii İspanya'ya göre çok daha fazla gözüküyor. Bu maçta Mahrez'in işte golü de çok çok konuşuldu.
1: Cezayir golü atmasa İran çıkıyordu, değil mi?
0: Evet, İran çıkacaktı.
1: İran'a da yazık oldu diye çok konuşuldu tabii. Öyle de oldu gerçekten İran'a. Hani İran 3 maçta 3 beraberlikle turnuvadan elendi. Bir de o son saniye golü olmasa turnuvaya devam edecekti. Çok zor.

0: şartlar altında mücadele ettiler. İşte Taremi zaten daha sonra söyledi Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini. O gol biraz hani diğer takımlar açısından senin dediğin gibi işlerine geldi. Sonuçta beraberlik bekleniyordu. Ama tabii 3-3'lük beraberlik kimse beklemiyordu. Büyük ihtimalle takımlar da beklemiyordu. Ama olan İran oldu o golle birlikte.
1: Evet, Arjantin bir sonraki turda Yeşilburun Adaları'yla karşı karşıya gelecek. Yeşilburun Adaları da bu turnuvada henüz mağlubiyet almayan takımlardan biri. 3 beraberlikle onlar da bir üst tura çıktılar grup ikincisi olarak. Scaloni de dün bir açıklama söyleme düştü. Öyle çok hafife alınacak bir takım değil diyor. Yeşilburun Adaları şu ana kadar kaybetmedi. Ciddiye almalıyız. Turnuvanın da sürprize açık sonuçlar içerdiğini söylemiş. Arjantin aynı ciddi oyunu Yeşilburun Adaları karşısında da oynamaya çalışacak. Peki geçelim bir
0: Ama
1: diğer.
0: tabii Yeşilburun Adaları olmasa yani mesela Uruguay olabilirdi Arjantin için. Evet, Yeşilburun Adaları mağlup olmadı ama hani bu turda eşleşebileceğin en iyi rakiplerden bir tanesi. Golü erken bulmak genelde burada hani takımın direncini çok fazla yükseltmemek için Arjantin'in en önemli kozu olur. Ama Arjantin de çok yüksek tempoyla oynamadığı için hani bilemiyorum nasıl bir karşılaşma olur. Fakat hani tekrar söylüyorum, nereden baksan Arjantin doğal olarak böyle bir rakip ister. Yani orada Uruguay'ın istediklerini yapamaması, o tarafın hatta Portekiz'in de yine grupta istediklerini yapamaması ya da daha doğrusu birinci olamaması o tarafın bütün şeyini Arjantin lehine değiştirdi.
1: Evet, o da bir şans oldu Arjantin için kağıt üzerinde tabii ki. İyi grubu Fransa Norveç final maçını oynadılar. Ama enteresan şekilde Norveç'te teknik direktör Haaland'ı, Sørloth'u bu karşılaşmada yedek soyundurmayı tercih etti, Ødegaard'ı. Fransa ise bayağı çıkabileceği en iyi kadrolardan biriyle sahaya çıktı. Galibiyet için çıktı, liderlik için çıktı ve Ousmane Dembele şov izledik karşılaşmanın ilk yarısında 32 dakikada Dembele hat-trick yaptı. Herkes Mbappe'den işte Messi ile olan rekabetinde goller beklerken Mbappe asistleri yapan oyuncu oldu. İki asist var ama tabii asist demekten ziyade Dembele'nin bireysel yetenekleri var pozisyonlarda. O da neden altın top ödülünü kazandığını gösteren bir performans ortaya koydu. Çünkü turnuvada biraz da geri kalmıştı. Mbappe'nin golleri, Olise'nin asistleri, Dembele orada üçüncü isim gibi gözüküyordu. Ama o da bu turnuvayla, bu maçla birlikte ben de buradayım dedi. Bu da rakipler için de tabii çok iyi bir sinyal değil. Dembele'nin de devreye girmiş olması. Yani her maç bire girse Fransa için finale kadar rahat rahat getirirler yani.
0: İşte zaten bunu söylüyorlardı. O BBC'nin analizinde vardı. Alan Shearer söylüyordu. Hani işin hücum hattı, bir de yedek olan oyuncular. Yedek olan oyuncular oyuna girdikten sonra işte 60. 70. dakikadan sonra o kadar diriyken fark yaratabilir diyorlardı. Ama Fransa'nın hücum hattına baktığında da yani beraber zaten devreye girseler hiçbir takımın şansı kalmaz. Ama düşün, her karşılaşmada bir tanesi devreye girdiğinde şu ana kadar yetti Fransa'ya. Norveç'te enteresan yani galiba 9 oyunculuk bir rotasyon vardı Norveç'te. Hani Fransa karşısında biz bu maçı düşünmüyoruz. Biz ikincilikten memnunuz, mutluyuz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Karşılaşması oynadılar. Yani Fransa 4 gol attı ama ikinci yarıda Fransa zaten inanılmaz şekilde frene bastı. Yani ikinci yarıda çok uzun süre maçın temposu ciddi şekilde düştü. Bu da normal. Diğer karşılaşmalarda da görmüştük ama hani öyle bir karşılaşmaydı ki Fransa'nın, örnek veriyorum, canı 7 gol atmak istese Norveç'e 7 gol de atabilirdi. 9 gol atalım deseler 9 gol de atabilirlerdi. Öyle bir mücadele oynandı. Yani ikinci yarıdaki böyle yaklaşık herhalde 30 dakikalık falan düşük tempoya rağmen böyle bir skor yine çıktı ortaya.
1: O gün yatan tek bahsin bu karşılaşmadan oldu. Maç sonucu 2 ve 4,5 gol 6 önermiştim. İlk yarıdan 4 gol olunca aslında yatacağını düşünüyordum ama ikinci yarıyla umutlandım. 90 artı da orada gol gelince benim olan maç oldu o gün.
0: Ben
1: İyi bir
0: Duane'in uzun
1: serim vardı
0: süre
1: da.
0: kafa golünü hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
1: Tuğ'ya genelde bilmiyorum ayağıyla atıyor zaten.
0: Ya ben kafa golünü hatırlamıyorum mesela. Tuğ'ya böyle kafa vuruşlarında zaten etkili bir oyuncu değil. Ama bir kafa golünü de hatırlamıyorum. Golü de kafayla attı yani. Enteresan bir gol attı. Güzel de kafa vurdu. Akıllıca bir kafa vurdu. Uzak köşeye bıraktı çok güzel kafayla. O da enteresandı Tuğ'un kafayla gol atması. Ama Fransa takımında daha mesela hani Çerki'nin ağırlık koymadığı maç var. Barcola'nın ağırlık koymadığı maç var. Hani Barcola oyuna sonradan girip bir şeyler yapıyor ama hani
1: gol atmadı mı Barcola bir maçta?
0: Ama çok böyle etkili oldu hani böyle işte onun maçı, maçın adamı diyeceğin bir karşılaşma oynamadı bu iki oyuncu. Öyle bir artıları var. E onun dışında da zaten hani diğer isimler çok çok üst düzey olduğu için Mbappe ile Dembele çok rahat bir şekilde Fransa geldi buraya.
1: Fransa bir sonraki tur İsveç'te oynayacak. Norveç ikinci olarak Fil Dişi sahiliyle eşleşti. Bu grupta Senegal 3 puan ve artı 2 averajla onlar da Irak maçındaki 5-0'lık galibiyetle birlikte en iyi 8 üçüncüden 8. olup adlarını son 32 turuna yazdırdılar. Onlar da Belçika ile karşı karşıya gelecekler. Belçika da zar zor grup lideri olmayı başardı. Grupta ilk iki maçı berabere bitirdikten sonra Mısır-İran maçı da berabere bitince Mısır'ı averajla geçip Belçika'da grup lideri oldu G grubunda. 8-13 yapmışız saatlerimizi. Bir reklam vaktimiz daha gelmiş. Araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-17 saatlerimiz. Şimdi dinleyici mesajlarına baktım. Deniz'den Kasım, bizim federasyon, bizim teknik direktör neden istifa etmiyor demiş. Bize bir haber fotoğrafı göndermiş. Güney Kore'de erken veda sonrası devlet soruşturması diye. Hafta sonunun tabii ilgi çeken haberlerinden biri bu oldu. Güney Kore Dünya Kupası'na beklediğinden erken bir şekilde veda etti. A grubunda Meksika ile aslında grup liderliği mücadelesi vermesi bekleniyordu. Meksika'ya kaybetti olabilir ama Güney Afrika'ya da kaybedince ve 3 puanla eksi 1 averajda kalınca Güney Kore grup aşamasına veda etti ve dün Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo istifa ettiğini açıkladı. İstifadan önce Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un yine yaptığı açıklamalar bayağı ilgi çekti. Hani mealen okuyayım açıklamaları devlet başkanının yaptığı. Milli takımın ateşli bir taraftarı ve eski bir profesyonel futbol kulübünün onursal başkan olarak Dünya Kupası sonuçlarından son derece işte şok oldum diyor. Liderlik pozisyonları yeteneksiz kişilere verildiğinde bu durum kaçınılmazdır. Tüm vatandaşlardan en içten özürlerimi sunmak istiyorum. Hükümet benzer bir başarısızlığın önüne geçmek için spor yönetimini yeniden yapılandıracaktır diyor. Burada bakanlığa bir çağrıda bulunuyor ve takım hakkında ve hoca seçimi hakkında bir kapsamlı soruşturma yürütülmesini talep ediyor. Ve bu açıklamanın ardından da Güney Kore'nin teknik direktörü istifasını sunuyor federasyona. Bir diğer istifada İskoçya'dan geldi, evet. Biliyorsunuz Steve Clark. Onlar da 3 maç sonunda, ki aslında grupta Brezilya ve Fas'ın ardından 3. olmaları zaten doğal sonuçtu ama 3. olup belki üst turu kovalayacaktı İskoçya, olmayınca o da görevinden istifa eden isimlerden biri oluyor. Haliyle bu istifaları görünce insanlar da hani biz Güney Kore ve İskoçya'dan daha başarısız olduk, grubu sonuncu bitirdik, bizim hocamız neden istifa etmiyor diyorlar. Burada federasyon başkanlığı istifa etmedi şu ana kadar bu arada, sadece hocalar etti. O yüzden mesela Montella neden istifa etmedi hala diye düşünen çok sayıda insan var. Bir de üzerine tabii Montella'nın açıklamaları olunca haliyle öyle bir beklenti var. Yani şu an yalan yok.
1: Steve Clark'la alakalı olarak da Dünya Kupası'na gelmeden önce sözleşme uzatmışlardı zannedersem. Yani o da hani sonuçta İskoçya'yı Dünya Kupası'na getirdi. Başarılı olarak değerlendiriliyordu. Ama istediklerini yapamayınca ayrıldı. Ama bu teknik adamlarla Montella arasında şöyle bir fark var. Bu teknik adamlar ya başarısız olduğu düşünülüyor ya da başarısız olduklarını düşünüyorlar. Montella onu düşünmüyor. Öyle bir fark var. Olay bundan ibaret yani.
0: Evet, Montella öyle zaten, aksini düşünse daha farklı açıklamalarda bulunurdu ama o tonda açıklamalar gelmedi İtalyan çalıştırıcıdan.
1: Hani Montella ben ne yapayım diyor yani, olmadı diyor, her şeyi denedik diyor. Yani neredeyse ben mi gol atayıma getirdi Montella söyledikleriyle. Yani oyunda bir problem görmüyor. Bugüne kadar yaptıklarında bir problem görmüyor. Oyuncu değişikliklerinde demek ki bir problem görmüyor. Yani Montella'nın açıklamalarıyla bu teknik adamların açıklamaları ve bu teknik adamlar hakkında düşünülenler farklı. Bizde federasyon da Montella'nın herhalde pek başarısız olduğunu düşünmüyor. Hı hı. Anladığım kadarıyla. O yüzden de farklı bir şey var, yaklaşım var.
0: Evet, bu arada Montella'nın başarısız olmadığını düşünebilir bence futbol severler veya federasyon. Göreve devam etmek de bir tercihtir. Sonuçta Montella ile bir uyum yakalandı milli takımla oyuncu grubu arasında. Öyle gözüküyor dışarıdan en azından. Hani iki maçta iyi sonuç alamadı diye görevden alabilirsiniz dediğim gibi. Ama devam etmek de bir yöntem. Ama devam etmemek de bir seçenek tabii ki. Yani burada federasyon Montella'nın görevine son verirse ben hani nasıl böyle bir karar verdi, çok yanlış karar demem. Bir bakış açısıdır. Kendi içinde bir haklılık payı vardı. Sonuçta görüyoruz işte diğer İskoçya'da da. Yani bu iki maçta mağlup oldu diye istifa etmese etmezdi. Hoca ya da görevden alınmasa alınmazdı. Aynısı. Güney Kore'ninki biraz daha tabii farklı. Güney Afrika'ya kaybettiği için. Ama olmasa olmazdı. Öyle bir birliktelik vardıysa eğer öncesinde. Sonuçta Montella'yla 2023'ten beri mi devam eden bir süreç var. A Ligi'ne çıktık, işte Avrupa Şampiyonası çeyrek finali gördük, Dünya Kupası bileti aldık. Bizim için tarihi başarılar geldi Montella'yla. O yüzden devam etme tarafı da bence değerlendirmeye açık diye düşünüyorum. Ama işte orada Montella'nın da hata yaptığı nokta bu açıklamaların tonları. Orada işte biraz da Arda Güler vari açıklamalarda bulunabilse Vincenzo Montella bu kadar fazla tepki çekmeyecekti Türk futbol kamuoyundan, ama o da bundan pek kıl aldırmadı şu ana kadarki davranışlarıyla. Hal böyle olunca insanlar da irite oldular İtalyan çalıştırıcının açıklamalarına. Bakalım neler gösterecek bize Eylül ayındaki Uluslar Ligi maçları, onu hep birlikte göreceğiz.
1: Peki şu an sizce bir belirsizlik var mı? Yoksa konu kapandı mı? Ne diyorsunuz?
0: Bence bir belirsizlik yok.
1: Belirsizlik yok.
0: Benim nazarımda yok şu an.
1: Yani bundan sonraki süreçte Montella'nın görevden alınmasını beklemiyorsunuz.
0: Yok, beklemiyorum ben. Sen bekliyor musun?
1: Olabilir diyorum ben.
0: Neden? Peki açıklarsan biraz daha detaylı.
1: İşte konuşulan konular yüzünden. Hani Montella kamuoyunu ikna edebilmiş değil. Federasyona baskı gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ha, siyasi da baskı mı işte? Açıklar mısın derken kastım o. Çünkü yok, federasyon başkanından...
1: Siyasi baskı olur. Normal kamuoyu baskısı da devam eder. Federasyon bir karar alabilir. Hani bence hala bir belirsizlik var Montella konusuyla alakalı olarak. Bakalım.
0: Hani burada benim kaçırdığım bir şey mi var? O yüzden merak ettim. İbrahim Hoca Osmanoğlu hani bir şey dedi mi, ekstra bir sinyal mi yani verdi?
1: İbrahim Hoca Osmanoğlu yabancı kuralıyla alakalı da kesin konuştu. Şu an hala değişebilir diye bakılıyor yani. Hani Türkiye'de birinin bir şeyi söylemesi kesinliği anlamına gelmiyor. Hele futbolda, hele sporda. Yani bir gün bir şey söyleyip ertesi gün tam tersini yapabiliyorlar. Tam tersi açıklamalar yapılabiliyor. Yabancı kuralın tekrar tartışılabileceğini düşünür müydün son açıklamalardan sonra?
0: Normalde düşünmezsin.
1: Normalde düşünmezsin ama düşünüyorsun. Dolayısıyla yani Montella devam edecek dese İbrahim Hacı Osmanoğlu ne kadar geçiyor sana? Bana geçmiyor.
0: Haklısın, bir şey demiyorum, doğru. O yüzden dediğin gibi olabilir, her şey açık olabilir tabii ki. 8.24 saatlerimiz. Montella ile Türkiye'de kazandığı parayı nerede kazanacak? Neden istifa etsin federasyon başkanı? Onu gönderirse alacağı tazminata bakar demiş bir dinleyicimiz Yüksel Gönültaş. Doğru. İstifa eden teknik direktörler ne kadar maaş alıyor? Montella ne kadar maaş alıyor? Bence aradaki fark bu demiş Alper Anlı Atamer. O da yine işin para tarafına bir vurgu yapmış.
1: Tamam, o taraf var. Dinleyiciler haklı. Fakat gerçekten Montella başarısı olduğunu düşünmüyor. Yani Türk milli takımında. Hani istifa etmem için bir sebep yok diye düşünüyor. Açıklamalarından bence çok net bir şekilde belli. Hani artık böyle dayanamayacağı noktaya gelir. Ondan sonra der ki benim sözleşmem var, madem öyle onlar beni göndersin. Ben de öyle bir durumda değil Montella. Yani Montella normal bakıyor Dünya Kupası'na. Biz diyor iyi oynadık. Bu kadar pozisyona girdik. Şu kadar şut attık. Bu kadar işte şöyle yaptık, şunu yaptık. Bir takım istatistikler söyledi kendi kendine. Yani onun bakış açısı o. Bir de Amerika'yı da yendi şimdi. Gördünüz mü işte takım, bak fena değil, kötü değil. Zaten seni söyledi işte bunları yaptık da her zaman direkt olarak söylediği şeyler. O yüzden Montella hani böyle köşeye sıkışmış. Tamam ben artık bu saatten sonra bu takımın başında kalamam. Ama şu kadar milyon euro tazminatım var, bu kadar maaşım var. Dolayısıyla ben bunları almadan gitmem noktasında olan bir teknik adam değil. Bakış açısı o değil Montella'nın. Onu bence karıştırmayalım.
0: Enver Sinan Bardak, Uruguay'da federasyon haberlere göre takımın dönüş uçağını iptal etmiş. Herkes kendi imkanlarıyla dönmüş diyor. Görmedim böyle bir haber açıkçası ama bakarım gün içerisinde. Sen gördün mü, denk geldin mi?
1: Yok.
0: Ali abi, Montella başarısı olduğunu biliyor ama Türk oldum dedi ya, onun için normaldir bu davranış, tam bizi yansıtıyor. Tebrikler Montella demiş. Batuhan Ergüven, taraftarın istemeyip devam edebilen teknik direktör varsa Montella devam etsin, ama yok diyorsanız şimdiden bıraksın, gerek yok demiş. Yani burada Sergen Yalçın gibi bir çıkış yapsa Montella devam etmemesi gerekiyor. Hani beni istemeyen taraftar varsa giderim demişti. Gitti. Montella'nın öyle bir tavrı yok şu anda.
1: Eğer Montella ayrılmazsa ya da Montella gönderilmezse Montella için tabii Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalar net şekilde belirleyici olacak. Şimdi orada ilk kez A Ligi'nde oynayacağız. Rakiplerimiz de güçlü. Eğer o zannedersem ilk aşamada 4 maç mı oynanacak bu kez? Öyle olması lazım. Milli aralar uzatıldı ya.
0: Hı hı.
1: Eylül, Ekim o ikisi beraber birleşiyor. Bir hafta değil 2 hafta oluyor. Orada zannedersem 4 maçımız olacak. O 4 karşılaşmada Montella istediği sonuçları alırsa o zaman bu tartışma kapanır. Çünkü rakipler çok güçlü. Orada tekrar bir kendine kredi sağlayacaktır. Ama Uluslar Ligi'ne kötü başlarsak, örnek veriyorum işte 2 mağlubiyet, 3 mağlubiyet, o zaman Montella takımda durmaz diye düşünüyorum. Yani Uluslar Ligi eğer kalırsa onun için belirleyici olacak. O da çok net. Çünkü Uluslar Ligi dalgasını diyeyim atlatabilirse zaten Avrupa Şampiyonası elemelerinde milli takım gider. Yani ondan sonra işler rayına girer milli takım açısından. Çünkü zaten belli seviyedeki rakiplere karşı evet belki bu Dünya Kupası'nda istediklerimizi yapamadık ama Montella döneminde de ilk kez oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde de olmayacaktır. Çok çok yüksek ihtimalle. Dolayısıyla hani federasyon da eğer Montella'yı gönderme fikri varsa büyük ihtimalle onlar da biraz daha sabredip hani bir iki ay daha beklesek bir şey olmaz. Bir görelim Uluslar Ligi'nde ne yapacak bu takım. Ona göre kararını verebilirler.
0: Bünyamin Bey, o da bizim federasyonun bakış açısını MHK Başkanı'nın hala koltukta olmasından anlayabiliyoruz diye bir mesaj göndermiş. Montella konusu kapandı bence de. Kaldı diyor dinleyicimiz Muzaffer Bey. Yabancı kuralı da milliler başarısı olduğu için başkan bir geri adım atacaktır demiş. Öyle bir mesaj göndermiş. Bursa'dan Kemal, Montella İtalya'dan teklif gelir mi? Belki o zaman gider demiş. Evet, o bir ihtimal. Hep konuştuğumuz da bir ihtimal ama orada Conte şu anda en güçlü aday olarak söyleniyordu. En son resmileşmedi diye düşünüyorum. Resmileşirse öyle bir ihtimal de kalmaz.
1: Mesela iki maç içeride başlıyormuşuz. A Ligi'ne 25 Eylül'de içeride Fransa ile oynuyoruz. Sonra 3 gün sonra 28 Eylül'de içeride İtalya ile oynuyoruz. Sonra üst üste iki deplasman var Ekim'de. 2 Ekim Belçika deplasmanı, 5 Ekim İtalya deplasmanı. Net orada karar verilir. Sonra zaten çünkü bir aylık bir süre var. Şeydeki maçlara, Kasım'daki maçlara. O Kasım'daki iki maçta da Uluslar Ligi'ni bitireceğiz. Bence bu tablo belirler.
0: Hı hı.

0: düşünmezdi artık oradan.
1: Orada süreç nasıl olmuştu ama tam geçişi hatırlamıyorum ben.
0: Ben de hatırlamıyorum ama hani tazminat durumu varsa zaten oraya bırakırdı yani milli takımdan teklif geldiği noktada.
1: Montella başarısız. Milletler Ligi'ndeki C grubundan A grubuna çıkardı. Hem Avrupa hem Dünya Kupası'na arka arkaya çıkardı. Çeyrek final oynattı. Daha iyisi gelirse bu turnuvalardan kupa almalıyız o zaman demiş dinleyicimiz. Biraz düşük bir cümle olmuş ama.
0: Yani başarılı diyor Montella. Montella'dan daha iyisini yapabileceği kupa almak diyor. Ama tabii çok öyle değil. Hani Montella açısından Mert'in söylediği gibi. Belki Montella maç sonunda bir maç önünde yaptığı açıklamalarda biraz daha durumu sağlıklı analiz edebilseydi o zaman bu kadar tepki bence de olmazdı. Yani burada defalarca konuştuk söyledik. Türk insanı duygusal. Özellikle böyle yenilgilerden ve mağlubiyetlerden sonra biraz daha tepkiler yüksek olabiliyor. Hani Montella olmadı yapamadık deseydi eyvallah diyecek daha çok insan vardı bence de.
1: Mustafa Dürüst biraz neyi es geçiyoruz biliyor musunuz demiş. Milli takımda oyuncular Montella'yı seviyor mu sevmiyor mu? Bence en önemli etken bu. Oyuncu grubu hocalarını seviyor ve istiyorlarsa bence devam eder demiş. Genel olarak sevildiği belli ama belli başlı oyuncular konusunda herhalde bir sıkıntı var. Başta Orkun Kökçü onun kullanımıyla alakalı. Belki Ozan Kabak o da Meri'nin önünde belki oynamayı düşünüyordu. Belki Özer'le bir sıkıntı yaşadı. Zaten belki de milli takımdan uzaklaştırıldı sonrasındaki gelişmelerde ama genel olarak ben de sevildiğini düşünüyorum. Ama belli başlı dediğim gibi böyle istisnalarda hani sevmiyor demiyorum bu oyuncularla ilgili de kararları tartışılıyordur açıkçası. O yüzden bilmiyorum zor bir durum. Çok net bir yorum yapamadım. Anket yapılsa demiş Zafer Özdemir %98 gitsin sonucu çıkar. Ben başarılı bulmuyorum Avrupa Şampiyonası da dahil demiş. Ulayı yazan bir dinleyicimiz olmuş biz Montella konuşurken güzel. Belçika maçı sonrası kovulur yorumu gelmiş. Son mesajda reklama gideceğim artık. Böyle bir kadro daha iyi mi yönetilmeliydi acaba daha üst düzey bir teknik adamla? Çünkü takımı bıraksan anca Avustralya Panama maçı kadar oynar bence demiş. İzmir'den Oktay Bey'in mesajı da
0: Ya
1: bu
0: mesela bu
1: şekilde.
0: şeyi de takip etmişsinizdir. Yani kamp yeriyle ilgili yapılan eleştirileri, konuşulanları. İşte Mehmet Demirkol oyuncuların odalarıyla alakalı ne kadar sıkıntıda olduklarını anlattı. Bir de bunlar dedi direkt bilgi dedi. Mesela o kamp yerinin seçilmesi, değiştirilmemesi, diğer ülkelerin değiştirilmesi, bizim çok fazla seyahat yapmamız. Mesela bunlar da tabii turnuvadaki sonuçları tamamen etkilemese de dolaylı olarak etkileyecek faktörler.
1: Sen şeyden bahsettin mi sıcaklık farkından? Yani ABD'nin kamp yaptığı yerin sıcaklık ortalaması örnek veriyorum 19, Avustralya'nın işte 18, birinin 22, bizim 33.
0: Evet. Evet,
1: Hani
0: evet.
1: bu kadar fark oldu, onu kıyaslamışlar günler içindeki ortalamaları bir de.
0: Aynen yani bu da TFF açısından hani organizasyonun yeteri kadar iyi yapılmadığının göstergeleri. Hatta işte o kamp yerini gidip kabul eden kişinin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir akrabası olduğu söyleniyor. TFF içerisinde görevli olan ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bir akrabası olduğu söyleniyor. Yani bir işbilmezlik ya da diğer takımlar seviyesinde organizasyon yapamamanın da bir etkisi olabilir. Mesela Rüştü Reçber ya demiş biraz milli takımın aileleri erken gelmedi mi? Ona dem vurmuş. Hani böyle genel olarak baktığında işin federasyon tarafının da bu Dünya Kupası organizasyonunu pek kotaramadığını söylemek yanlış olmaz. Yani anladığımız kadarıyla çok daha iyisi yapılabilirmiş milli takım imkanları açısından. Hani tekrar söylüyorum işte orada 1,5 milyon doları verdin vermedin. Durumu milli takım için geçerli değil. Hani milli takım ya da Türkiye Futbol Federasyonu parası olmayan ya da o parayı veremeyecek bir kurum değil. Fazlası var. Gözleri kapalı verirler. Zaten hani orada insanları oraya götürerek yaptıkları masrafları, oraya federasyon tarafından götürülen kişilerin yaptıkları masrafları düşünürsen Zaten o deve

0: kulak kalır. Öyle düşünüyorum ben. Ama işin o tarafı da belli ki iyi kotarılmadı. Şimdi o taraf pek iyi kotarılmadı. İşte belli ki oyuncular fizik olarak bu turnuvada istedikleri seviyeye çıkamadılar. Onu net şekilde gördük. Üstüne Montella'nın da kararlarıyla beraber, yani hani bize de baktığında bizim de bu turnuvada 3 aşağı 5 yukarı hak ettiğimizi aldığını görüyorsun. Yani bu şartlarda belki daha iyisi olamazdı. Çünkü oyuncular pek hazır değil. Federasyon pek hazır değil. Teknik direktör de bir katkı vermedi. Nasıl olacak? Biraz iş şansa kalacaktı. Öyle de oldu. Yani şans faktörü de bizim yanımızda değildi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Öyle olunca da elendik gibi gözüküyor. Ama işte senle bir iki haftadan beri konuşuyoruz. Milli takım maçlarını oynamaya başladığından beri. Yani bunları federasyon içerisinde sağlıklı olarak değerlendirecek. Biz burada hata yapmışız. Bunun sorumlusu kim? Mert. Mert, teşekkür ederiz diyecek bir yapımız var mı? Ya da Montella'yı tam anlamıyla değerlendirebilecek. Yani Montella'nın bu süreçte milli takıma kattıkları ya da katamadıkları ya da bundan sonra katacaklarını gerçekten değerlendirebilecek bir yapıya sahip miyiz dersen, bence hayır. O yüzden işte bizim başarılarımız biraz tesadüflere bağlı oluyor, bağlı kalıyor. Üstüne koyarak pek gidemiyoruz. Hep bir yerde başımıza böyle bir işte tam olarak liyakat olmadığı için bir şeyler geliyor. Ben bu Dünya Kupası'nı öyle hatırlayacağım. Yani genel olarak Dünya Kupası'nda hani neyi iyi yaptık sorusunun pek bir şeyi yok, karşılığı yok. Belli ki işte kamp dönemini iyi yapamamışız. Takım pek iyi hazırlanamamış, oyuncular pek iyi hazırlanamamış, hoca pek iyi değil katkı olarak. Böyle olunca da ne yazık ki işte beklenti de çok farklıydı. Yani biz şey gibi gitmedik. Örnek veriyorum, Kapeverde gibi, Yeşil Burun Adaları gibi gitmedik Dünya Kupası'na. Şimdi dün herkes izledi. Siz de izlediniz, biz de izledik yani. Şimdi Güney Afrika ile Kanada maçı TFF birincilik ayarında maçtı. Şimdi o maçı izliyorsun, bir de bizim takımı düşünüyorsun. İnsan ah diyor yani, kusura bakmayın ama hani biz en azından dördüncü, beşinci maçı rahat rahat oynayacak bir takımdık. O zaman da tepkiler de böyle oluyor yani. Orada bence hiçbir gariplik yok.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.45 saatlerimiz Dünya Kupası'nı ve son olarak da milli takımı Montella'yı biraz konuştuk. Konuyla ilgili hala mesajlar geliyor Montella milli takım İbrahim Hacı Osmanoğlu ile alakalı olarak, ama onlara bir ara verelim. Dünya Kupası ile ilgili bugün iddia bölümünde tekrar konuşacağız günün karşılaşmalarını. Biraz kulüp takım gündemlerine ben dönmek istiyorum bu bölümle birlikte. Beşiktaş dün itibariyle 2026-27 sezonu hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir tesislerinde antrenmanla başladı. İlk 20 dakikası da basına açık yapıldı antrenmanın. Toplamda da 1,5 saat süren bir antrenman yapılmış Beşiktaş'ın paylaştığına göre. Italiano, biliyorsunuz, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, kondisyon ve taktik çalışması olmuş dün. Raşisa'nın doğum günü kutlandı, dile getiriliyor antrenman bilgisinde. Tabii dünün daha önemli tarafı haber olarak Beşiktaş'ın futbol direktörü Önder Özen'in antrenmanı takip eden basın mensuplarına yaptığı açıklamalar oldu. Önder Özen dedi ki, finale yaklaştığımız 3 isim var. Biz transfer dönemini 3'e böldük. İlk bölüm zorunlu ihtiyaçlar. Bu bölümde finale yaklaştığımız oyuncular var diyor. 3 oyuncunun ikisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Oyuncuyla anlaşmayı bekliyoruz diyor. Ama diyor, Dünya Kupası işleri zorlaştırıyor. Birçok kulübün profesyonelleri, yöneticileri şu anda Amerika'da, çeşitli eyaletlerde olduğu için işler çok hızlı ilerlemiyor diyor. Kulüpler alma veya satma konusunda adım atmıyor. Oyuncularla çok önce anlaştık ama birinin kulübünde devir var diyor. Devir işlemlerinin bitmesi bekleniyor. Yeni yönetim kendi hesaplarını kontrol ediyor. Bize dönüş yapacaklar. Onu çabuk finallendirebiliriz diyor. Burada kastettiği isim Clermont forması giyen İran Fakıllı olduğu söylenmiş muhabirlerden gördüğüm kadarıyla. İlan Fakıllı ismi de herhalde birçok kişi için bu transfer döneminde duydukları bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. 2006 doğumlu bir kanat oyuncusu. Fransa doğumlu Türk bir oyuncu. Gestifüt menajerlik şirketinin oyuncusuymuş. Jorge Mendes'in şirketinin oyuncusu. Geçen sezonda 33 maçta 1800 dakika süre almış bu oyuncu. 4 gol 5 asistlik bir performansı var. Lig 2'de yapıyor bunu. Fransa'nın bir alt liginde oynayan bir oyuncu. O yerli havuzunu güçlendirmek için Beşiktaş'ın düşündüğü isimlerin başında geliyor bu İlhan Fakıllı ismi. Ki Beşiktaş'ın biliyorsunuz sol kanatta oyuncu sayısı bayağı bir eksik. Hatta şu an solda oyuncusu yok desek herhalde yeridir sözleşmeli olarak. Önder Özen'de bahsettiği o acil ihtiyaçlardan biri olduğu için bu oyuncunun transferinde Beşiktaş işi çabuk halletmek istiyor anladığım kadarıyla. Var mı oyuncuyla ilgili bir bilgin, yorumun ya da açıklamayla ilgili? Devam ediyorum o zaman Önder Özen'in açıklamalarından. Diğer kulüpte diyor, CEO bir başka kulübe transfer oldu. Yeni CEO atanmasını bekleyeceğiz. Sonra da işi hızlandırmaya çalışacağız diyor. Bunu bulamadım bu arada, bu oyuncunun kim olduğunu. Ama onu da yorumlara baktım, çok mantıklı gelmedi. Nübel için bu açıklama yapılmış denmiş Bayern Münih. Ama orada bir CEO değişikliği falan görmedim. Bilemiyorum ama Nübel şu anda Beşiktaş'ın kaleci transfer için düşündüğü oyuncu. Zorunlu ihtiyaçlardan sonra ikinci bölümde takımı güçlendireceğiz. Daha güçlü ve alternatif bir kadro için transferler yapacağız. Son olarak da fırsat transferi denen ama bizim maliyet fayda örtüşmesi dediğimiz transferleri yapmaya çalışacağız. O anlamda da bir iki hamlemiz olabilir. Aramızdan ayrılan oyuncular da var. Bazıları için teklifler geliyor, değerlendirmeye alıyoruz. Alacağımız 3 isimden ikisinin kampa yetişme olasılığı yok. Çünkü Dünya Kupası'ndalar. Sözleşmeleri biz kamptayken imzalanır. Diğer oyuncu da biz kampa gitmeden de gelebilir demiş. İlan için söylüyor bunu. Ama diğer iki oyuncunun şu anda Dünya Kupası'nda olduğundan bahsetmiş Önder Özen. Açıklamasının son bölümünde de kulübün en büyük gücü taraftarı diyor. Beşiktaş hayatına, büyüklüğüne, güzelliğine devam ediyorsa birinci sebebi taraftarımızdır. Son birkaç yıldır güçlü insanlar yer yönetiminde ya profesyonel olarak bir araya geldiler ama büyük bir birlik görüntüsü ortaya çıkmadı. bu sezon yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek vücut olması gerekiyor. Yönetim kurulunun, kulüpten maaş alanların aynı noktada durması gerekiyor. Aynı yere bakması gerekiyor. Kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Yürüdüğümüz yollar nereye çıkacak? Bekleyip göreceğiz diyor Önder Özen. Ali abi.
1: Yani Önder Özen zaten konuştuğu zaman genelde doğruları söyleyen, mantıklı konuşan bir insan. Hani Önder Özen'in söyledikleri üzerinden işte şu niye böyle, bu niye böyle falan çok fazla kimse demez. Öyle bir şey düşünmez. Fakat mesela Beşiktaş taraftarı şuna dikkat etti mi? Beşiktaş'ın hazırlık maçları programına. Ona dikkat ettiniz mi? Şimdi Beşiktaş'ın hazırlık maçlarını biz vereceğiz. Maçları biz yayınlayacağız. Ben de Beşiktaş baktım. Hani kimlerle oynuyor, ne yapıyor diye. Yani Beşiktaş çok zayıf rakipler seçmiş kendine. Mitchell'in maçı öncesinde. Ona pek anlam veremedim. Mesela niye o kadar düşük dozda rakiplerle oynuyor Beşiktaş? Anlamış değilim. Bu benim ilk eleştirim olsun. Mesela Slovakya'da bir kamp yapıyor Beşiktaş. Şimdi o kampta mesela ilk iki maç Macaristan Ligi'nde alt ligde yer alan iki tane takım. Yani bir tanesi ilk oynayacağı takım Beşiktaş'ın 3. ligden 2. lige yeni çıkmış. Öteki 2. lig takımı. Hani Transfermarkt'ta falan zor buluyorsun takımları. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir tane turnuvaya katılıyor Beşiktaş. 35 çarpı 2 iki tane maç yapıyor takımlarla. Sonra son hazırlık karşılaşması Beşiktaş'ın o gün iki tane hazırlık maçı var. Biri 12'de, biri akşam 7.30 ya da 8.30'da. 8.30'daki işte 7.30'daki maç Spartak Tırnava'yla. Yani Beşiktaş Mitchell'in maçı eşleşmesi öncesinde en güçlü oynadığı takım Spartak Tırnava. Bende bir soru işareti yarattı. Yani Beşiktaş çok hazır bir takım olması lazım ki çok böyle taşların yerine oturmuş bir takım olması lazım ki böyle bir program yapsın kendine. Ben onu anlamadım. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin oynadığı takımlara bakın. Orada belli bir seviye görüyorsun Fenerbahçe'nin oynadığı takımlarda. Fenerbahçe'de full şeyde yapıyor. Liz'de yapıyor şeylerini. Hazırlık maçlarını. Üçünü de orada yapıyor. Ama onların belli bir seviyesi var. Yani Beşiktaş neden böyle mesela Macaristan ikincilik takımıyla oynayarak mesela Beşiktaş ne katacak kendine? Üçüncülükten ikinci lige yeni çıkan takımla ne katacak kendine bilmiyorum. Yani bildiğin yarı amatör takımlar bunlar. O bana bir garip geldi hazırlık dönemiyle alakalı olarak.
0: Mitchell'in ben de hazırlık maçlarına bakayım dedim. Onlar erken başlamışlar hazırlık maçlarını. 20 Haziran'da Lidström maçı. Hı-hı. Sonra Malmö ile oynamışlar 2-2. Silkeborg ile oynayacaklar. Cardiff'le ve Odense ile oynayacaklar. Onlar genelde kendi coğrafyasından kalburüstü takımlarla oynamayı tercih etmiş.
1: Yani mesela şöyle İsveç ve Norveç takımlarıyla oynamak mantıklı. Çünkü ligleri başlamıştı. Liglerine ara verildi Dünya Kupası sebebiyle. Dünya Kupası'ndan sonra ligleri devam edecek. Evet, bazı oyuncular milli takımında ama her oyuncular da milli takımda değil. Zaten Norveç ve İsveç'te iyi olan oyuncu yurt dışında oynuyor. Yani orada lejyoner oluyorlar. Dolayısıyla o takımların elindeki milli oyuncu sayısı çok fazla değil. Ve takım belli bir seviyeye gelmiş. Şimdi tabii ki Beşiktaş ilk maçlarını hazırlık döneminde üst perden takımlarla oynamayacak, kabul. Ama şimdi bu kadar da olmaz diye düşünüyorum ben. Yani takımları bulamadım ben, öyle söyleyeyim size, tekrar söylüyorum yani. Baktım takımlara, kim bu takımlar yani? Ne yapmışlar, ne etmişler diye zor buluyorsun. İlk oynanan takımın oyuncularının değeri yok mesela. Hiçbirinin değeri yok. Öyle bir takım. Yani ne kazacak Beşiktaş'a onu merak ettim ben. Hani antrenman havasında geçeceği belli. Ama diğer taraftan hani Beşiktaş Avrupa Ligi elemesinde daha ilk maçında, hani belki sezonun ilk resmi maçı olacak ama hani geçen seneki Lozan'la falan kıyaslamayın yani oynayacağı takımı Beşiktaş'ın. Yani bu takım geçen sene Avrupa Ligi'nin grup aşamasını, lig aşamasını 3. sırada bitirdi. 8 maçın 6'sını kazandı. Aston Villa ile Lyon'a geçildi sadece. Beşiktaş yüksek perdeden başlayacak Avrupa maçlarına. Kolay bir rakiple başlamayacak. Yani Beşiktaş belki bu takımı eledikten sonra daha kolay bir takımla oynayacak eğer eleyebilirse. Hani öyle bir rakiple oynuyor Beşiktaş. Hazırlık maçlarına bakıyorsun. Bir tek Spartak Trnava'ya. Spartak Trnava da değil yani, o da sayılmaz aslında da. Hadi onların arasında en normal karşılayabileceğin rakip, ama normalde hani Beşiktaş böyle uzun süredir teknik direktör istikrarı olan, kadro istikrarı olan bir takım olsa, bir ekip olsa, bir kulüp olsa, o zaman dersin ki tamam, hani anlıyorum. Bu şekilde de yok. Teknik direktör yeni, bir sürü yeni oyuncu gelecek, gidecek. O yüzden pek anlayamadım açıkçası.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

9.04 saatlerimiz. Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'in açıklamalarından ben az önce bahsettim. Ali abi de azlık maçı tercihleriyle ilgili tespitini ve eleştirisini dile getirdi. Dinleyicimiz İstanbul'dan Erkan Bey de Önder Özen'in açıklamalarıyla alakalı yorumunu ikinci bölüme saklamış. İlk bölümde de diyor ki bu kadar kazanın diyor en büyük iki sebebi araç kullanırken telefon kullananlar ve trafik akarken şeritten giden trafik durduğunda sürekli sağ sol yapan motorlar demiş. Başka insanların hayatlarını çok kolay tehlikeye atıyorlar diyor. Zaman zaman bahsediyoruz biz de trafikte yaşadıklarımızdan. Ama motor konusu gerçekten motor kullananların çoğu kendilerini gerçek hayatta değil sanki oyundaymışçasına hissediyorlar herhalde. Öyle bir kullanış tarzları.

0: var. Yani bu kadar kendi canları tabii daha orada tehlike altında motor olduğu için, ama hiç canlarının kıymeti yokmuş gibi sürdüklerini ben düşünüyorum genel olarak ve çoğunluk böyle olduğunu görüyorum. Haliyle işlerimizi, kendi işlerini de zorlaştırıyorlar. Çok kolay tehlike atıyorlar dinleyicimizin dediği gibi. Ama bu konuda da herhangi bir gelişim gördüğüm pek söylenemez. Yani bu konuda eminim birçok araba sürücüsü şikayetçidir motorların bu kullanış tarzından.
1: Hava sıcak. Hava sıcak olunca tabii hani motorcuların kendini koruması gereken kıyafetleri giymediklerini görüyoruz. Mesela o da beni aşırı tedirgin ediyor. Yani şortla, tişörtle kullanıyorlar. Hiçbir koruma yok. Ne üst tarafta ne bacak tarafında. Yani şortla yani bir düştüğün zaman asfalta onun acısını ben düşünemiyorum. Yani sürtünmeden gelecek şeylerin, yaraların. Ama hiç görmüyorum. Dikkat ettin mi?
0: Yok ben etmemiştim ama
1: Yani
0: doğrudur yani.
1: yalandan bir tane kask var. O kasklarda biliyorsun hani zaten çok farklı seviyede şeyler var, kasklar var. Ucuz bir kaskın çok bir anlamı yok aslında. Ama bir de işin o tarafı da var. Hani sen dedi ya kendi canlarını düşünmüyorlar. Gerçekten düşünmüyorlar. Ne kullanırken ne de hani o şey olarak, tedbir olarak. Çok garip bir durum. Yani 1 milyona yakın motor varmış şu an İstanbul'da.
0: Evet o Levent'teki mesela buradan bir trafiğe gireyim. O Levent'te inanılmaz bir motor birikiyor. Nasıl oluyorsa sağlı sollu 15, 20, 30 böyle sağımdan solundan. Bir de orası dar. Zor yani motorlarla hayat İstanbul trafiğinde. Diğer konu telefonlarla oynayanlar araç kullanırken evet arada ben de mecburiyetten bazen yapıyorum ama çok minimumda tutmaya çalışıyorum. En azından keyfi olanları belki yapmamak lazım. Çünkü tahmin ediyorum ki keyfi olarak da yapılıyor. Sosyal medyadır,
1: Sıkıntıdan, sıkıntıdan. Tabii
0: WhatsApp'tır,
1: tabii.
0: sıkıntıdandır.
1: Sıkıntıdan. Trafik sıkıntısından yapıyor insanlar.
0: Evet, yani orada da aslında sıkıntıdan insanlar podcast dinliyor, radyo dinliyor. Onlar da herhalde kesmiyor. Üzerine bir de telefonla oynamayı tercih ediyorlar. Riskli
1: Şu
0: tabii
1: an
0: ki.
1: sosyal medyanın sıkıntı konusunda bence rakibi yok. Yani canı biraz sıkılan sosyal medyaya dalıyor. Hani başka bir şeyle uğraşma gibi bir durum yok.
0: Ben mesela işte geçen hastaydım, gelemedim. Kötüydüm de gerçekten. Yapacak bir şeyim de yok. Hani halim yok, enerjim yok. Düşünecek bir şeyim yok. İzleyecek bir şeyim yok. Sosyal medyaya girdim ve onu böyle kaydırdım sürekli.
1: Öyle.
0: Çünkü yok yani o an için yapacak herhangi bir aktivite benim için mantıklı bir şey yoktu. Ne kitap okumak ne başka bir şey. Kafam kaldırmayacaktı.
1: Hani
0: Boş
1: sen
0: boş Twitter'a gezdim yani.
1: arada söylüyorsun ya işte çocuklar çok fazla ebeveynleri rahatsız etmesin diye açıyorlar tableti diye. Aslında çocuklardan çok bir farkımız yok. Çocuklar birinin kararıyla onu açıyor. Biz kendi kararımızla açıyoruz. Kendimizi oyalıyoruz. Hiçbir farkı yok aslında yani. Çocuğun önüne koyuyorsun çizgi filmi. O 2 saat izliyor. Sen de eline bilerek isteyerek telefon alıyorsun. 2 saatini orada kaybediyorsun. Ama yani sonuçta hani dinleyicinin söylediği trafikte kullanım. Yani trafikte inanılmaz tehlikeli. Hele İstanbul'da. Yani İstanbul'da az önce işte sen de söyledin. Böyle duruyorsun. Durduğun anda etrafından, sağından, solundan 10 tane motor geçiyor. mutlaka bir hareket var yani. Her zaman aşırı derecede dikkatli olman lazım.
0: Evet, tetikte olmak lazım.
1: Birazcık daldığın anda gidiyorsun. Sosyal medyada dalmak için zaten ideal. Aman dikkat herkese. Kazası belası bir gün dileyelim.
0: Evet, dinleyicimizin mesajının ikinci kısmında da Önder Özen'in açıklamalarını ben çok eğlenceli ve komik buldum bir Beşiktaşlı olarak. Siz de eğlendiniz mi?
1: Nesini
0: Demiş.
1: eğlenceli ve komik bulmuş?
0: Bir başka mesajda da hani çok altı dolu değil diye gelmişti yorum olarak. Çok geçmemiş herhalde. Ben bunu bir ciddi
1: Ya
0: mesaj
1: Önder
0: olarak şey
1: Özen'in
0: yapmadım.
1: tarzı böyle ama. Yani Önder Özen böyle konuşan biri. İlk geldiğinde de Beşiktaş'ta böyle konuşuyordu. Kafasında belli bir planlama var. O planlamayı uygulamaya çalışan, onu da anlatmaya çalışan. Anlatırken de belki kendini gerektiğinden bir tık fazla açıklamaya çalışan bir insan. Mesela bak ne diyor? Transfer dönemini 3'e böldük diyor. Hep kafasında bir plan var. İşte ilk bölümde zorunlu ihtiyaçlar diyor. İkinci bölümde kadro derinliği diyor. Üçüncü bölümde fırsat transferleri diyor. İlk geldiğinde de takımı 3'e bölmüştü. Hatırlarsanız. İşte A milli takım seviyesinde oyuncular, uluslararası oyuncular, yerel ligde oyuncular, genç oyuncular diye bölmüştü. O zaman da çok böyle insanlar şimdi alışmadıkları bir şey duyunca Bazı insanlara garip geliyor. Ama Önder Özen böyle hep kafasında bir plan var. Futbolla ilgili düşünüyor, takımla ilgili düşünüyor. Ve kendini açıklamaya çalışıyor. Açıklarken de belki bir tık fazla açıklıyor. Hani mesela transferle alakalı olarak işte şunu diyebilir, yeterli görebilirdi. Yani 3 tane oyuncuyla anlaşmak üzereyiz. İşte gelişmeleri zaten sizler de duyacaksınız. Ama diyor ki mesela işte CEO değişti, onu bekliyoruz. Yani böyle bir ekstra bilgi verme durumunda da oluyor. Kendini anlatmak istiyor. Belki o insanlara garip geliyor ama bence normal.
0: Peki transfer hani bitmeden bir yöneticinin bunları söylemesi de şey değil mi? Genelde yöneticiler bitmeden medyaya hiçbir şey yansımamasını tercih eder ya. Mesela burada Önder Özen artık İlhan Fakıllı ismi olduğu anlaşılıyor mesela. Bunu kendi ağzından duyuyoruz bitmeden, ya da diğer ismin Nübel olduğu artık anlaşılıyor Dünya Kupası'nda, Almanya kadrosunda falan. Söylemese daha iyi değil mi? Mesela bunu da şeffaflık olsun diye mi paylaşıyor süreçleri?
1: Bunu şeffaflık olsun diye de paylaşabilir. Tabi buna kendi cevap vermesi gerekir. Ama tahminen bunlar zaten her türlü çıktığı için de söylüyor olabilir. Belki de öyle. Onun da önüne geçmek istiyor olabilir yani. Hani ben söyleyeyim, doğru kaynaktan gelsin, herkes bilgilensin tarzında da olabilir. Çünkü bu isimler zaten Nübel ismi çıktı. Almanya'da da çıktı. Diğer oyuncu İlhan'ı bilmiyorduk. Ben duymadım daha önceden. Bildiğim bir oyuncu değil. Ama hani bir süre sonra çıkıyor böyle isimler. Belki de onun önüne geçmek istiyor. Belki daha sağlıklı bir iletişimin peşinde. Ama Önder Özen'in tarzı bu. Ve bence iyi bir tarz. Bazen dediğim gibi fazla açıklamak durumunda hissediyor kendini. Ama onun dışında ben
0: Çok fazla oyuncu yazılıyor şu anda Beşiktaş'a. Bahsettik
1: beğeniyorum.
0: birkaçından. İşte az önce İlhan Fakıl dedik. Nübel kaleci, acil ihtiyaçlardan. Biri değil mi şu anda Beşiktaş'ın? Ersin de çünkü devam etme niyeti olmadığı söyleniyor. Vazquez zaten kiralıktı, gidecek. Kaleciyi net şekilde alması lazım ama tabii Nübel'in de Dünya Kupası'nda olması kampa yetişmeyeceği anlamına gelecek. Mitchell'in maçlarında da olması ya da formda olması diyeyim belki. Kolay değil. O da Beşiktaş'ın alternatif kalecisinin de iyi olması gerekliliğini beraberinde getirecektir. Eğer Ersin de giderse beklendiği gibi, yurt dışından da teklifler olduğu söyleniyor. Şu anda Emre Bilgin Beşiktaş'ın birinci kalecisi gibi gözüküyor. Bu da bir dezavantaj Beşiktaş açısından.
1: Yani
0: Elenme
1: bir
0: maçlarında.
1: dinleyici yazmış az önce. Zaten Michelin maçları pek hedef maç gibi gözükmüyor abi diye. Özetle. Hani Beşiktaş pek onu hedeflemiyor gibi gözüküyor bu sene. Belki kurada böyle beklentilerin üzerinde güçlü bir rakiple eşleşmenin şeyi olmuş olabilir Beşiktaş'ta hakikaten. Hani zaten bizim çok bir şansımız yok düşüncesi olabilir ama tabii bunu biliyorsun ben çok açıkçası kabul edemiyorum. Ya burada şimdi 23 Temmuz'daki bir eşleşmede tüm transferlerin bitmiş olmasını beklemek çok büyük saçmalık olur bu dönemde. Yani öyle bir dünya yok. Fakat hani Beşiktaş eldeki oyuncu grubuyla iyi bir kadro çıkartabilir mi? Gene çıkartıyor. Belki kadro derinliği pek olmuyor ama bazı eksiklere rağmen Beşiktaş çıkartabilir. Şimdi Güney Kore elendi. Santrafor'u biraz tatil yapıp geldiği zaman gene zaten takımdan çok uzak olmayacaktır. Fizik kondisyon olarak Beşiktaş'ın santraforu. İşte elinde Çerni var mı? Var.
0: Orkun erken dönüyor.
1: Orkun erken dönecek senin dediğin gibi. İşte Endidi zaten gitmedi. Beşiktaş'ta merkezde bir sol kanat problemi var. Şimdi Beşiktaş'ta El Bilal Ture pek de düşünülmüyor anladığım kadarıyla. Değil mi?
0: Yani bir ara düşünülüyordu da
1: Tabii.
0: son dönemde haber görmedim hiç.
1: Sağ beki
0: Hı.
1: elendi. Sağ bekiyle santraforunun Dünya Kupası'ndan elenme süresi farklı değil. Grup aşamasında elendiler. Birkaç gün sonra elense şey yapsa da o da elendi. Şey devam ediyor. As stoperi devam ediyor. Beşiktaş'ın. Sol beki kadroda. Normalde hani Beşiktaş evet birkaç eksikle Mitchell'in karşısına çıkıyor. Ama kadro derinliği olarak bir sıkıntı yaşıyor. Fakat hani Beşiktaş mesela Önder Özen'in dediği gibi ilk bölümde acil ihtiyaçlar diyor. Acil ihtiyaçlar dediği zaman da o zaman Beşiktaş'ta şeyi düşünüyorsun. Direkt olarak kaleyi düşünüyorsun
0: Sol
1: ve sol
0: açık.
1: ön düşünüyorsun. Onu yetiştirebilirler mi bilmiyorum. Hani ama umarım dinleyicinin dediği gibi değildir.

0: dinleyicinin dediği gibi değildir. Yani umarım öyle gözden çıkarılmış bir tur değildir Beşiktaş adına.
1: Önder Özen sence gözden çıkarır mı Mitch'in eşleşmesini?
0: Ya kimsenin çıkarmaması lazım. Kimsenin çıkarmaması lazım. Yani umarım değildir öyle yani.
1: Nübel'in menajeri Stefan Becks, o da hafta sonu Sky Almanya'ya bir açıklama yapıyor. Onun geleceği için en doğru kararı vereceğiz diyor. Beşiktaş'ın onu kadrosuna katmak için kararlı olduğunu kesin olarak söyleyebilirim demiş oyuncunun menajeri. Tabii burasına, ya buraya gelirken beklentisi yüksek oluyor oyuncuların ve menajerlerin. Beşiktaş'ta iyi bir ücret herhalde verecek Nübel ve menajeri için. Diğer bahsi geçen oyuncular Beşiktaş'ta, bir tanesi Dušan Vlahović, Sercan Dikme yazdı. Mesela Beşiktaş 3 yıllık bir resmi teklif yaptı demiş Dušan Vlahović'e. Başkan bizzat ilgileniyormuş bu transferle. İtalyano da oyuncuyla birçok defa görüşmüş. Ama Vlahović şu anda süre istemiş karar vermek için. Bu süre Temmuz ayının sonunu bulabilir denmiş. Yani o Mitchell'in maçlarına yetişecek gibi durmuyor habere göre. Vlahović'in önceliği Avrupa'dan uzun vadeli ve hedefi olan bir kulüp. Fakat Beşiktaş dışında şu ana kadar da bu seviyede resmi bir teklif de almamış. Görüşmeler sürüyor denmiş. Beşiktaşlıları heyecanlandıracak bir isim bence Dušan Vlahović. Kariyer itibariyle. Direkt ama çok da öyle. Pahalı bir opsiyon. Bakalım nereye götürecek yani Beşiktaş yönetimi.
0: Beşiktaş'ın kaleyi ve santrofor pozisyonunu Süper Lig için bir kere zaten sağlam alması lazım. Yani orası kesin. Kaleden bir deyim yerindeyse hani gol yememesi gerekiyor. Santrafordan gol yememesi gerekiyor. Gidilen isimler doğru isimler mi? İyi isimler. Yani hani buraya uyumlarını bilemem ama kalite olarak beklentileri karşılayabilecek isimler. Vlahović'in de tabii transferi kolay olmaz. Hem hani popüler bir oyuncu olması artı işte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden uzak olması, işte Avrupa'da belki şimdi Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasında bile bence ciddi bir fark var oyuncuların kulüplere bakışında. O bile etkiler yani. Sen Avrupa Ligi'nde başlayacaksın ama Vlahović ile işler belki son aşamaya geldiğinde Konferans Ligi'nde olmuş olabilirsin. O ara başka bir takım çıkarsa, senin şartlarına yakın bir şart sunabilirse, ki senin hani büyük ihtimalle sunacağın şartlar daha iyi olacaktır. Ama ona yakın bir şey sunabilirse, o zaman oyuncu tercihini farklı yapabilir. O yüzden belki o transfer uzar. Santrafor transferi uzar Beşiktaş'ta. Normal karşılıyorum onu. Ama zaten elinde santrafor var. Beşiktaş'ın iyi de bir santrafor var. Buraya uyum sağlayan, başarılı olan bir santrafor da var. Ama kale daha erken bitebilir. Bir de sol kanatta ne yapacak Beşiktaş bilmiyorum.
1: Sol kanatta da konuşulan isim Leandro Trossard şu anda. Arsenal'ın ve Belçika milli takımının yıldızı. Belçika milli takımında şu anda aslında değişilmez oyuncularından biri Trossard. Ligi de son dönemde iyi bitirmişti. İlk 11'in orada da vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti. Martinelli'nin önünde Arteta onu kullanıyordu. Bu transferde Vlahović gibi taraftarı çok heyecanlandıracak bir transfer olur ama kolay operasyonlar değil bunlar. Öyle kısa vadede Temmuz ayında bitirebileceğiniz operasyonlar gibi gözükmüyor. Trossard'da sonuçta o da Dünya Kupası'nda bir taraftan oynuyor. Ve onun da eğer ayrılmak isterse çok sayıda talibi de çıkacaktır. Hem Premier Lig içinden hem Avrupa'nın 5 büyük liginden Beşiktaş'ta şartlarını zorlayacak. Beşiktaş'ın da bir avantajı diğer rakiplerine göre çok daha fazla yıllık ücret verebiliyor olması.
0: Sen Trossard'la ilgili ne söylemiştin? Talibi çıkar diye. Dünya Kupası istatistiğini verdin mi Trossard'ın?
1: Yok, vermedim istatistik.
0: Asist yapamamış şu ana kadar Dünya Kupası'nda ama en fazla şut pası veren, pozisyon yaratan oyuncuymuş
1: Görmemiştim.
0: Asist yok ama yani.
1: O da Belçika milli takımının ayıbı.
0: Biraz diye. Öyle.
1: Son isim artık 9.20 reklama gideceğim. Ouattara, Monaco'nun 2004 doğumlu sol beki. Bu artık kontenjan için düşünülen oyunculardan birisi. Beşiktaş orada da Rıdvan Yılmaz'la rekabete girecek bir bek transferi arayışında. Diyelim 9.20 araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 60.316 dolardan işlem görmekte. Bugün aslında 58.900'e kadar gerileyerek fiyatta giriş yapmıştı Bitcoin ama oradan bir tepki aldı. Tekrar kendini 60.000 doların üzerine çıkardı ama çok güvenli gözükmüyor. TL olarak da 2.805.526'da.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda son 32 turu karşılaşmaları devam edecek. 3 maç var. Saat 20'de başlayacak Brezilya-Japonya mücadelesi. Çok çok iyi bir eşleşme. 23.30'da Almanya-Paraguay karşılaşması var. Ve sabaha karşı 4'te de Hollanda ile Fas kozlarını paylaşacaklar. Ve son 16 turu bileti için mücadele edecekler. Oranlara baktığımda Brezilya-Japonya'da Brezilya 1.54'lük oranıyla maçın favorisi. Vinicius Junior turnuvaya çok iyi başladı ve 3 maçta da maçın oyuncusu ödülünü kazanmayı başardı. En son Messi ve Ronaldo da galiba böyle bir istatistik olmuş 2010-2014 Dünya Kupalarında. Vinicius da bu Dünya Kupası'nda 3-3'te başlıyor maçın oyuncusu ödülünde. Japonya galibiyeti 4.91, beraberlik 3.42. Az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.89. 23.30'daki maçta Almanya haliyle favori 1.22. Oranı Paraguay'ın oranı 8.37. Hollanda Fas'ta günün en dengeli eşleşmesi 2.05. Hollanda galibiyeti 3.22. Fas'ın galibiyet oranı. Bu 3 maçın ikisinde çok gol beklenmiyor ama Almanya-Paraguay en çok gol beklenen karşılaşma. 2.5 gol üstünün oranı orada 1.60.
1: Kimler kazanır hadi söyle.
0: Ben Japonyacıyım. Japonya diyorum Brezilya karşısında.
1: Japonya Brezilya yener mi?
0: Evet, yener diyorum. Almanya ve diğerinde de çok emin olmamakla beraber yine de Hollanda'dan yana tercihimi kullanacağım.
1: Neden Japonya?
0: Japonya bir zaafım var, bilmiyorum, çok duygusal mantıklı turnuvadaki hani maçlarında müthiş analiz edip üzerine yaptığım bir yorum değil. Son maçta da mesela ben galibiyet bekliyordum Japonya'dan, galibiyet gelmedi İsveç önünde. Ama tek maç, tek 90 dakika. Japonya'nın potansiyeli var, bunu hep gösterdiler. Bu maçta öyle bir maç olabilir diye düşünüyorum ya da umut ediyorum.
1: Vallahi tabii büyük sürpriz olur. Japonya'dan beklenen zaten hani Dünya Kupası'nda bir sürpriz yapmalarıydı. Ama ikinci turda Brezilya'yı elemek çok büyük olay olur onlar açısından. Bakalım, bugün 20'de hakikaten güzel bir maç izleyecek futbol severler. Ama bence Brezilya turu geçer. Brezilya turu geçer diye düşünüyorum. Almanya-Paraguay'da hani günün en net karşılaşması Almanya açısından. Mesela diğer karşılaşmalarda göre bu karşılaşmada daha fazla gol beklemişler ama hani Paraguay zaten nasıl oynayacağı bence 3 aşağı 5 yukarı belli Almanya karşısında. Almanya çözmeye çalışacak. Paraguay kontra arayacak. O yüzden belki çok fazla gol çıkmaz bu mücadelede.
0: Ne yazacağını anladım ben şimdi.
1: Ne yazacağım?
0: Maç sonucu 1 ve 4.5 gol altı veya 3.5
1: gol altı. Yazılabilir. Yazılabilir. Alternatiflere de bakacağım gene. Şu an alternatifler daha çok Brezilya, Japonya'da açılmış. O özel seçenekler. Onlara bakılabilir. Hollanda Fas'ta da mesela bence bu maç daha gollere yakın bir karşılaşma. Yani iki tarafında skor üretip maçı üste taşıması 90 dakika içerisinde daha olası. 2.5 gol üstü de 1.99. Yüksek bir oran var iddiada. Belki 2.5 gol üstü denenebilir. Ama keşke sabah 4'te olmasaydı mesela Hollanda Fas, yani güzel böyle keyifli izlenebilecek bir mücadele. Ama hani Brezilya, Japonya, Almanya, Paraguay da bu gece için bizi tatmin eder.
0: Yarın da saat 8'de fil dişi sahili Norveç mücadelesi var. O da Haaland'ın tabii sahne alacağı bir karşılaşma. Güzel bir saat ama orada da Fransa-İsveç maçı gece 12'de.
1: Evet.
0: Mesela Fransa'yı, Mbappe'yi, Dembele'yi, Olise'yi kaçıracağız.
1: Gece belki 12'de ben ilk yarı izlerim orada.
0: İzler misin? Benim hiç ihtimal vermiyorum kendime. Bir de Arjantin maçı en sonlarda tabii olacak artık cumartesi günü. O maçta gece 1'de Yeşilburnu adalarıyla oynayacak. Yine gece denk gelen, sabah karşı denk gelen çok maç var. Onları da işte ya kaçıracağız ya biraz işte uykusuzluğu göz alıp takip edeceğiz. Evet, oranlar bunlar karşılaşmada. Diyelim 9.30 yapmışız saatleri. Araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Beşiktaş'la ilgili haberleri şunla tamamlayayım. Gökhan Sazdağ, o da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden birisi olarak lanse ediliyor. Oyuncunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum'a transfer olabileceği, hatta yurt dışı kampına da götürülmeyeceği söyleniyor. Tabii Gökhan Sazdağ'ın gidişi demek Taylan Bulut'un da bir anlamda takımda kalması anlamına geliyor. Oyuncuyla yola devam edilecekmiş ki Tayland'la da ilgili geçen hafta galiba haberler çıkmıştı, bir Bundesliga'ya tekrar dönme durumu, ama son haberlere göre Tayland takımda kalacak. Gökhan Sazdağ sağ bekte takımdan ayrılacak. Mourinho ile orada Tayland sağ bekteki ikili olarak düşünülüyor. Sol tarafta da Uat Tara ile Rıdvan şu anda planlaması Beşiktaş'ın bu şekilde gözüküyor. Peki buradan Fenerbahçe'ye geçiş yapayım. Fenerbahçe'de gündem hem Mason Greenwood transferi hem de yapılacak o santrfor transferi. Greenwood konusunda Hakan Safi diğer başkanı da aslında oyuncuyla görüşmüş ve belli bir anlaşma zemini bulmuştu hem Marsilya'yla hem oyuncuyla, ama Aziz Yıldırım yönetiminin tabii teklif ettiği fiyat, bonservis ve oyuncuya verdiği yıllık ücret Hakan Safi'nin şu anda çok da altında gözüküyor. Haberlere göre 30 milyon euro civarı Fenerbahçe bir teklif sundu Marsilya'ya Greenwood transferi için, ama Marsilya bu teklife sıcak bakmadı. Fakat pazarlıkların taraflar arasında devam edeceği söyleniyor. Taraftarı da heyecanlandırabilecek isimlerden birisi Mason Greenwood. Geçen sezonu Marsilya'da o da çok iyi geçirdi, ama kulübünün ekonomik sıkıntılarıyla birlikte oyuncunun satışı gündemde. O yüzden takımdan ayrılması konuşuluyor İngiliz oyuncunun. Bakalım Fenerbahçe o transferde işi nereye kadar götürecek, onu göreceğiz. Diğer tarafta tabii santrfor transferi konusunda da bir beklenti var. Girassi ismi özellikle çok konuşulmuştu Az Yıldırım'ın seçim döneminde. Fakat onunla ilgili şu an pek iyi haberler yok, ama alternatifler olarak da Sörloth ve Watkins, Sercan Hamzoğlu mesela paylaşmış Fenerbahçe. Orada da çıtayı çok yükseğe çekmiş gözüküyor ki Watkins ne kadar makul bir opsiyon çok anlamadım. Ama Sörloth daha gelebilecek bir oyuncu gibi. Watkins'i nasıl ikna edecek Fenerbahçe bu tabloda Aston Villa'dan? Benim kaçırdığım bir şey var mı Ali abi? Sen İngiliz futbolunu daha yakından takip ediyorsun, ama Watkins nasıl geliyor sana kulağa?
1: Zor. Yani Greenwood daha olası bir transfer Fenerbahçe için. Mevkiler farklı, farkındayım, ama daha zor bir operasyon yani Oli Watkins. Aston Villa'dan ayrılmak istese Premier Lig'de gideceği çok takım olur Oli Watkins'in. Kış transfer döneminde zaten Arsenal'ın gündemine gelmişti. İngiliz milli takımında. Yani İngiliz milli takımında olan bir oyuncuyu çok kolay değil koparmak. Adadan, Premier Lig'den ancak işte daha büyük liglere gidebilir takım. Şey, oyuncu daha büyük ligler derken yani 5 büyük ligdeki büyük takımlara gidebilir. O şekilde gözüküyor maliyet olarak da. Bence kolay değil.
0: Ya da Suudi Arabistan'a belki daha da fazla yıllık ücret kazanabileceği bir takıma gidebilir.
1: Yani tabii oyuncunun motivasyonuyla alakalı. O da her zaman için bir opsiyon. İşte Tony de biliyorsun milli takım kadrosunda. O da bastı gitti. O da çok daha fazlasını yapabilecek bir oyuncuydu. O da gitti. Eğer öyle bir düşüncesi yoksa hani zor onu Premier Lig'den çıkarmak, almak kolay bir iş değil.
0: Evet, haberler bunlar Fenerbahçe'yle ilgili benim önümdeki notlarda. Galatasaray'da bugün Nevzat Dindar yerli konusundaki transfer girişimlerinden bahsetmiş, ama burada da çok farklı bir haber yok açıkçası. Galatasaray'da şu anda öncelikli düşünen isimlerden birisi Can Uzun, Frankfurt'la pazarlıkların devam ettiği söylenmiş. Diğer bir oyuncu Deniz Gül, Galatasaray'ın yaz dönemindeki en önemli hedeflerden biri olduğu yazılmış habere göre. Deniz Gül'ün genç ve yerli oluşunun büyük avantaj yaratacağı vurgulanmış. Diğer bir opsiyon da Galatasaray için Alanyaspor'un 22 yaşındaki sol stoperi Ümit Akta. Galatasaray bu oyuncu için de Alanyaspor'a bir teklif yapacak denmiş. Okan Buruk'la yönetimin yerli ve milli genç oyuncuların kadroya dahil edilmesini çok önemsediği paylaşılmış haberde. Oyuncuların da güncel bonservis değerleri yazılmış Galatasaray'da da. Tabii bir taraftan kural değişikliği için görüşmeler yapılıyor Türkiye Futbol Federasyonu'yla. Orada da Ali abinin bahsettiği gibi bir geri adım olacak gibi gözüküyor İbrahim Hacı Osmanoğlu cephesinden. Çünkü kulüplerin çoğu, neredeyse hepsi bu kuralın tekrar 12 artı 2 hatta daha da farklı bir varyasyona dönmesi gerektiğinden bahsetmişler. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da bu çağrılara kulak vereceği söyleniyor. Tabii bu eğer değişirse çok geç olmadan transfer planlaması takımların ona göre değişecektir. Belki Galatasaray bu kadar fazla yerli oyuncuya gitmeyecek kural değişirse, ama değişmezse de bu oyuncular da bayağı bir kıymete binecektir. Özellikle Ümit bence dört büyüklerden dördünün de gidebileceği bir alternatif oyuncu şu aşamada. Yani sadece Galatasaray değil, bence Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da listesine girmesi gereken bir isim gibi gözüküyor.
1: Yani Galatasaray'ın rahat olduğu taraf işte, yani 11 bazında işinin çok şey olması, karışık olmaması. Galatasaray'ın rahat olduğu taraf bu. Alternatif oyunculara bakıyor Galatasaray. Ondan sonra işte yabancı kuralı değişir mi değişmez mi onu bilmiyoruz. Yabancı kuralı değişirse biraz daha eli rahatlayacak Galatasaray'ın. Ama ilk 11 bazında Galatasaray nereye transfer yapacak? Düşündüğünde.
0: 10 numara işte.
1: Başka?
0: Başka belki de 6 numaraya işte olacak.
1: Evet, yani başka bir şey söylemezsin. Ben de ikinci olarak onu söylerdim. Merkez oyuncusu söylersin. Bir de 10 numara pozisyonu gözüküyor Galatasaray'da. Hani onun dışında Galatasaray peki bu pozisyonlarda alternatif olmayan bir takım mı? Yok. Öyle bir şey de yok Galatasaray'ın. Onun bence bir tabii zamanla da beraber bir avantajı var Galatasaray açısından. Bunun yanında işte alternatif olarak Ümit'e bakıyor doğal olarak. Stoper rotasyonunu genişletmek için. İşte Osimhen sonrası santraforu belli değil Galatasaray'ın. Icardi konusu gene uzadı. Bu sezonda yani devam ediyor hala. O çözüldükten sonra oraya bakacak. Yani Galatasaray en rahat olan takım transfer konusunda.
0: Evet, o zaman geçiyorum Galatasaray'da hızlıca Trabzonspor'a. Trabzonspor'da hızlı bir giriş yaptıktan sonra transferlerde resmi olarak bir duraklama dönemine girdi. Şu ana kadar 5 oyuncuya imza attırdı Trabzonspor. Tekrar hatırlatayım. Muçi, Savioğlu, Cabral, Malinovski ve Metehan Mimaroğlu. Şu ana kadar Trabzonspor'un kadroya kattığı isimler. Zubkov da Çam'la birlikte ayrılan diğer isim oldu. Yabancı kontenjandan Vişça'nın yine sözleşmesi bitti. Başakşehir'e imza attı. Trabzonspor da şimdi Onana'ya tabii öncelikle imza attırmaya çalışıyor. Onda da geçen hafta yapılan haberler olumluydu. Kulübüyle ve Onana'yla anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı, bu hafta içerisinde de transferin duyulabileceği söyleniyor. O da Trabzonspor için önemli bir takviye olacak. Çok ikinci senesinde kalması kolay gözükmüyordu Kamerunlu file bekçisinin, ama şartlar, United'ın durumu, Onana'nın burayı, Trabzon'u ve kulübü sevmesi Trabzonspor'un lehine oldu. Bir yılda Onana Trabzonspor'da kalacak. Kiralık bir sözleşme olacak orada. Bonservisini almayacak Trabzonspor. Bu hafta onun açıklanması bekleniyor. Diğer tarafta Felipe Augusto, onun da artık Zenit'e transferi birkaç güne resmi olarak duyurulacak. Orada da bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir bonservis gelirinden bahsediliyor. Resmi rakamlar tabii Trabzonspor tarafından açıklanır, ama şu anda konuşulan rakamlar aşağı yukarı bonuslarla birlikte 20 milyon euro. Oyuncunun artık yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor'da beklenen bir diğer transferde tabii sağ kanat transferi. Sol kanada Savioğlu takviyesi yapıldı. Sağ kanatta Zubkov takımdan ayrıldı. Oraya direkt oynayacak, ilk 11'de oynayacak bir oyuncu arayışı var Bordo Mavili ekibin. Sigankov oradaki adaylardan biriydi, biliyorsunuz başkan da paylaştı, ama o transferle ilgili henüz olgunlaşmış bir durum yok. Ama bu hafta içinde de Trabzon'un o bölgeye bir takviye yapması ve hafta sonuna kadar o transferi açıklayıp kampa yetiştirmesi hedefleniyormuş yapılan haberlere baktığımda. Yerli konusunda da Samet'in transferi herhalde açıklanacak yakın zamanda Trabzonspor'da. Thierry Karadeniz'in transferinin açıklanması bekleniyor. O da anlaşmanın tamam olduğu isimlerden birisiydi. Ve yerli olarak Mithat Pala gibi böyle birkaç oyuncu daha var Trabzonspor'un gündeminde. Onlarla ilgili Trabzonspor'da girişimlerini sürdürüyor. Genel olarak olumlu hava devam ediyor Trabzonspor'da. Satış konusunda da şu an sadece Augusto ön planda. Ulay ile ilgili herhangi bir gelişme benim önüme düşmedi açıkçası satış konusunda. Ama oyuncu oynamaya devam ederse ki ikinci maçta yedek, üçüncü maçta yedek başladı, Trabzonspor'un işine gelir.
1: Tabii tabii, giderse, kupada devam ederse çok işine gelir.
0: Onun takım arkadaşı Ulay'ın Diomande, onun da Paris Saint Germain'e transfer olmaya çok yakın olduğu L'Ekip tarafından paylaşıldı. Leipzig'ten ayrılırsa eğer ilk tercih Paris Saint Germain olacakmış Yann Diomande'nin. Tabii o da enteresan bir tercih olur. Paris Saint Germain'de şu anda Kvara, Dembele, Due ve Barcola gibi isimler varken Diomande'nin oraya gitmesi iddialı. Eğer oradan bir oyuncu ayrılmayacaksa.
1: Kim ayrılır? Barcola kesin ayrılır.
0: Yani Diomande gelirse herhalde Barcola gider.
1: Kesin ayrılır yani.
0: Evet. Forma şansı çok azalacağı için. İyi de olur Barcola için. Ben çok beğeniyorum. Daha fazla süre bulabileceği bir takıma gidebilir. Artık hangi takım bilmiyorum şu an konuşulan ama Liverpool mu mesela? Diomande için Liverpool konuşuyordu çünkü.
1: Evet, evet.
0: Şimdi Paris Saint Germain daha yakın olduğu söylendi. Eğer Diomande Paris Saint Germain olsa Barcola Liverpool olur. Tahmin
1: yani Diomande'nin de Paris Saint Germain'e gitmesi böyle ağzımı benim açık bıraktırıyor açıkçası. Hani zaten çok oturmuş bir takım, teknik direktörünü anlamış bir takım var. Diomande gibi acayip yetenekli bir adamın da hani bu yaşta oraya gidip o düzen, o makinenin içine girmesi nasıl bir sonuç çıkartır hayal etmek bile çok güzel. Bilmiyorum yani, acayip bir fark yaratır Paris Saint Germain bir de Diomande gibi bir adamı alırsa. İlk tercihim demiş. Ben de okudum. Hı hı. Enteresan yani.
0: İddialı. Kendine güveniyor oyuncu demek ki bir de. O takıma gidiyorsa oynayacağına da güveniyor. Zaten Paris Saint Germain de bu sezon çok rotasyon da yaptı. Oynama konusunda yedek oyuncuların çok sıkıntısı olmadığı büyük oranda. Ona da güveniyor herhalde. Öyle bir tercih yapacak gibi gözüküyor. Bir diğer haber transferde Avrupa çapında Lewandowski, onun yeni takımı merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin bir ara gündemine geldi. Polonyalı oyuncu. Beşiktaş'ın acaba gelir mi diye düşündüm ama Beşiktaş'ta pek adı anılmadı. Oyuncu kariyerine MLS'de devam etmeyi tercih etti yapılan haberlere göre. Chicago Fire'la anlaştı ve anlaşmanın da kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği söylendi. Dün Fabrizio Romano'nun haberiydi Lewandowski haberi. Daha önce de taraflar sezon içerisinde görüşmüş. Pek ilerleme sağlanamamış ama Chicago Fire bir hamle daha yapıyor. Ve orada Lewandowski ikna edip transferde artık sona geliyor. Oyuncu da MLS kervanına katılacak oyunculardan birisi olacak.
1: Valla MLS'de herhalde çok gol atar Lewandowski. Bence doğru bir tercih. Biraz bu sene Barcelona'daki performansını izlediğin zaman artık bazı şeylerin oyuncudan geçtiğini görüyordun açıkçası. Ama MLS'de o defolar bir iki sene daha gizlenebilir. O yüzden bence kendi adına doğru bir tercih yapmış. Bu arada bir tane hesap var önümde Mert. Dünya Kupası eşleşmeleriyle alakalı olarak yüzdesel bir tahmin vermişler. Tabii neye göre verdiler bilmiyorum. Acaba bir kişinin kendi görüşleri midir yoksa bir analitik değerlendirmeye mi dayanıyor? %60 Brezilya, %40 Japonya denmiş, %65 Almanya, %35 Paraguay, %65 Hollanda, %35 Fas. Böyle değerlendirilmiş.
0: Fas'a düşük vermişler mesela.
1: Evet, Paraguay'da yüksek vermişler yani, değil mi biraz?
0: Aynı şekilde.
1: %80 Amerika, %20 Bosna vermişler. %70 İngiltere, %30 Kongo verilmiş. %95 Arjantin, %5 Yeşilburun verilmiş. Böyle bir şey var. İsviçre, Cezayir'de %80 Cezayir verilmiş.
0: Cezayir.
1: Evet.
0: İsviçre.
1: İsviçre. Ben çok zannetmiyorum öyle olabileceğini.
0: Bu bir adamın kendi şeyi herhalde.
1: Olabilir.
0: Yani iddiada şu an İsviçre 1.84, Cezayir 3.57.
1: Evet.
0: İsviçre daha önde. Böyle bir dünya yok.
1: Cezayirli birinin herhalde bu kadar yaptığına yani, göre bunu.
0: Şeyde de bu arada en düşük oran haliyle Arjantin'de. 1.06. Daha düşük bir oran
1: yoktur.
0: Görmüyorum. İspanya, Avusturya'da İspanya 1.19. ABD, Bosna Hersek'te ABD 1.22. İngiltere'de Kongo maçında 1.15. Fransa, İsveç'te Fransa 1.14. Almanya, Paraguay'da da 1.22'lik bir oran var. En düşük Arjantin'de.
1: Evet, bu kişisel tercihler belli ki.
0: Evet. Bununla ilgili Opta'nın bir hesabı galiba yaptı o.
1: Yüzdesel
0: şeyleri vermişti de ben çok ilgimi çekmiyor. O yüzden not almadım da ödüme düşmüştü. Peki 9.53 saatlerimiz programın artık sonuna geldik. Son bir haber önüme düştü Fotomaç'tan. Trabzon'la ilgili az önce konuştuk ya, yerli rotasyonu diye. Fotomaç'ta demiş ki Emre Kılınç, Adil Demirva ve Yusuf Sarı başta olmak üzere Trabzonspor listesinde birçok yerli isim bulunuyor denmiş. Adil'le ilgili de son dönemde çok haber yapıldı. Başakşehir ve Trabzonspor'un tekliflerini reddettiğini Konyaspor cephesi paylaştı. Salim'e galiba yaptılar geçen hafta açıklamayı. Ama Adil'in adını daha sık duyacağız gibi gözüküyor transfer döneminde. Evet, o zaman bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
10: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda efendim 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gene şu an itibariyle telefon hattımızı açtık. Gündemle ilgili aklınıza ne takılıyorsa, neyi söylemek istiyorsanız, milyonlara neler demek istiyorsanız 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir ne var? WhatsApp hattımız var.

0: Bunlara ciddi anlamda ciddi paralar var. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün Bey.
0: Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
1: İbrahim ben.
0: İbrahim abi, iyi misin? Hoş geldin. İyi misin?
1: Sağ ol, siz nasılsınız?
0: İyi abi, sesini duyduk daha iyi olduk İbrahim abi.
1: Şimdi 89'da Fenerbahçe Afyon'a gelmişti. Veselin Hoş vardı. 103 gol, 103 golle
0: 103
1: gol
0: gol.
1: kralı oldu.
0: Doğru. Gol, evet. Şampiyon oldu
1: Ben
0: sen.
1: Afyon'daydım. Kasabadan tek ben gittim o sene.
0: Helal olsun sana.
1: 1999'da Kocaeli'ye geldim. Mustafa Denizli, Ersun Yanal vardı. Şampiyon oldu. O zaman da gitmiştim. Dün de Topuk Yaylası'na gittim.
0: Hadi bakalım, şeytanın bacağını kıracağız diye 3-3 yapacağım
1: Ha,
0: diyorsun. Ha?
1: şampiyon olacak. Oraya not edin. Hani sezon sonu görüşürüz.
0: Aa, nasıldı Topuk Yaylası? Kalabalık nasıldı?
1: Ya
0: İzdiham var mıydı?
1: 6 senedir böyle bir izdiham olmamış ya. 6 senedir inan ki iğne alsın yere
0: Yere düşmüyor.
1: düşmeyecek. Yani Aziz Başkan'a, Hacı İsmail Kartal'a aşırı bir
0: İlgi
1: sevgi var.
0: vardı.
1: Tabii hakemler de adalet dolusa TFF, MYK falan filan, ondan sonra
0: Düzmüyorum yaparlarsa.
1: malum takımın lehinde
0: Malum takımda demeyelim abi.
1: olmazlarsa Fenerbahçe Cumhuriyet şampiyon olur.
0: Peki. Çok teşekkür ederim abim. Kendine çok iyi bak.
1: Başarılar dilerim.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet, dün de ben de gördüm şeyde, sosyal medyada da gördüm, videoları falan gördüm. Çok yoğun bir izlenim vardı. Evet, Türk at yarışının en önemli koşusu olarak bilinen yarışı Bay Nalçakan isimli Safkan sahibini 50 milyon lira kazandırmış. Koşuda ikinciye 20 milyon, üçüncüye 10 milyon, dördüncüye 5 milyon. Niye? Ha, beşinci de 2,5 milyon lira ikramiye ödenecekmiş. Koşu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak 100. yıl Gazi koşusuna özel bir ödül alıyormuş. Onu da sana söyleyeyim. Kayıt tutarları falan filan derken 126 milyon 870 bin liralık bir ikramiye. Gözler nasıl açıldı? Atçıdan başlasak. Atışı da güzel. Abi paraya bak ya. Helal olsun ama şeyi de tebrik edelim. Hakikaten Halis Karataş'ı da tebrik edelim. O da hakikaten onu da tabii ben atlarla çok alakalı değilim ama ismini hep duyuyorum. Çok da önemli başarılı imza atıyor. İyi de bir Galatasaraylıymış. Az önce bir videosunu izledim şeyde Twitter'da. Fatih Terim'den forma veriyor. Kendi giymiş olduğu şeyin de üstündeki de yarıştaki giymiş olduğu şeyde Fatih Hoca'ya verirken böyle bir görüntü vardı demin. Asıl konu Türkiye Futbol Federasyonu. Riva. Riva ismi değişmiş. Hacı Osmanoğlu Riva tesisleri diye geçiyor. Onun detayını birazdan gireceğim. Abi çok enteresan ya. Gazeteci Altu Atalay ve Nihat Erence bir video yapmışlar. Videoyu ben dün sosyal medyada koydum. TFF Genel Sekreteri, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, TFF Başkanı'nın yeğeni, PFDK üyesi, Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni, milli takım sorumlusu, Hacı Osmanoğlu'nun kayınbiraderi, TFF'de yeni bir yeğeni daha işe başlamış. Ayrıca bir psikolog varmış. O da dışarıdan destek veriyormuş. O da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yeğeni. Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Ben Hacı Osmanoğlu'nun akrabası değilim abi.
0: Değil. O yüzden de Riva'da iş bulmak kolay değil. Ben soyadımı değiştireceğim yayından sonra.
2: Abi Tayyip Bey İstanbul'dan
0: Hoş
2: Fenerbahçe.
0: geldin
2: Dün
0: Tayyip.
2: de dün de topu geldi. Ben de topu geldi.
0: Öyle mi
2: Abi,
0: Tayyip? Nasıldı? Nasıldı?
2: Sabah ailece gittik, erkenden çıktık. Kahvaltımızı yaptık oralarda.
0: Aa, şahane.
2: Oralarda. Ondan sonra işte antrenmanı izledik. Çok yoğun bir kalabalık vardı gerçekten. Yıllar sonra ben en son şeyde gitmiştim. 2011 yılından sonra bir otobüslerle gitmiştik oraya. Taraftarlı olarak. Yine o derece bir kalabalık vardı abi. İnşallah bu enerji futbolculara da yansır, yöneticilerimize de yansır. Güzel bir sezon olur diyelim. Transferler daha gerçi sadece bir transfer yapabildik ama çok zor abi. Yani Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemde transfer yapmak gerçekten
0: Kolay değil.
2: çok zor. Bir de Fenerbahçe'nin şu anda 40-41 tane sözleşmeli futbolcusu var herhalde.
0: 41
2: Onları
0: tane.
2: izlemek çok
0: 41.
2: zor.
0: 41.
2: Allah yardımcılar olsun yöneticilerimize. Dediğim gibi Fenerbahçe dün güzel bir... Ya, Fenerbahçe için

0: kim emek harcıyorsa bunun ismi önemi yok abi, biz Fenerbahçe taraftarı olarak. Başarılı olmamız yeterli. İsmin önemi yok söylemiş olduğum gibi. Güzel bir ortamdı. Bir de hiçbir takım yok herhalde böyle bir tesis, değil mi abi?
1: Yani bildiğim kadarıyla yok.
0: Ama yalnız sadece çok sis oluyor bazen abi. Geçen sefer gittiğimizde de en son bayağı bir yoğun sis oluyor orada.
1: Orası o, evet, çok maalesef. Sadece. Çok etkili. O sıkıntının en büyük problemlerinden, en büyük problemlerden bir tanesi o işte. Mourinho dönemde götürmüştü. Hep şeyde çalışmak zorunda kaldılar. Kapalı salonda çalışmak zorunda kaldılar. Sisten dolayı.
0: Şimdi abi Sayın Yüksel Yıldırım. Benim muhatabım Sayın Aziz Yıldırım demiş ama. Yani her ortamda daha sezon başlamadan işte Fenerbahçe'yle yine kendini, adını duyurmaya devam ediyor. Güzel bir PR yapıyor abi Fenerbahçe üzerinden Sayın Yüksel Yıldırım, bilmiyorum ama. Hı hı. Tam mevzuyu da bilmiyoruz. Televizyonda söylenene göre ama hoş değil abi. Yani
1: hoş olmayan sen... görüntüler olmuş o. Her iki taraf açısından da söylerim. Yani söylenmemesi gereken şeyleri söylemiş. İki taraf da öyle diyelim. Bence hoş olmamış, onu belirtelim. Ama biraz daha sakin olmak lazım.
0: İki taraf da abi ama yöneticiler değişiyor, başkanlar değişiyor. Yüksel Yıldırım aynı şekilde devam ediyor abi yani.
1: Ama orası dönemdir. Şirket biraz tabii ki yani. Şirketin kulübü sahibi.
0: Ya Samsun'u hiçbir zaman tabii ki Samsun Spor'a malikmiyoruz biz sayın başkanı ama.
1: Tabii ki Samsun taraftarı camiası farklı tabii.
0: Başkan artık bir şapkasını önüne koyup düşünmeli yani Fenerbahçe'de bu kadar da polemik yaşamasını. Hı hı. Milli takımımız geri döndü herhalde abi.
1: Döndü.
0: Bilmiyorum,
1: döndü.
0: Siz izlemişsiniz ama ben maçı izlemedim, özetini izledim. Son karşılaşmadan sonra herhalde bir hayıflanma olmuştur o diğer karşılaşmalar için. Kadro kurma açısından. Monte bir de elenen takımlardan bir 4-5-6 tane herhalde hocalarıyla yollarını ayırmışlar.
1: Yani bildiğim kadar hatta Güney Kore mi bir tanesi de hocanın basın toplantısının suratını şey yapmış. Buzlayarak vermiş. İzlediniz yani, mi onu? Güney Kore olabilir ya arkadaşlar, yanlış hatırlıyorum, ne olursunuz bana bir verin yani WhatsApp'tan yazın. Bir tanesini izledim ya. Buzlamış böyle, tamam hocanın. Öyle vermiş yayına.
0: Ukrayna'dan ya. Tarifeli uçakla göndermiş.
1: Ukraynalılar da VIP'den tarifeliye dönmüşler. Dolayısıyla otobüse döndürmemiş.
0: Aynen abi. Ama bizim Sayın Montero başkanımız devam ediyorlar.
1: Çok başarılarım öyle deme. Abi 24 yıl sonra gözünü seveyim çıktık oraya. 62 şut attık. Yapma bunu.
0: Abi bunu yalan mı söylüyorlar? En son bir basın toplantısı hangi futbolcuyu da hatırlamıyorum ama herhalde Kenan Yıldız mıydı bilmiyorum ama işte şu kadar şut attık böyle. Yani futbolcular da kendilerine...
1: Güney Kore'ymiş abi, evet, Güney Kore'ymiş. Doğru demişim, Güney Kore. Teşekkürler sevgili kardeşim. Bak ilk dinleyicimiz hemen yazdı. Salih Çakal kardeşimize teşekkür ediyorum.
0: Herhalde bizim futbolcularımıza inanmaya başladı. 63 tane şut atmışız. Biz bayağı bir başarılıymışız. Yani.
1: Abi 63 tane şut attın. Son maçta 7 tane attın. 3'ü gol oldu. 63 şut atıyorsun ama çerçeveyi bulamadığın sürece istersen 163 tane şut at.
0: Biz buradan tebrik, son sözüm
1: Arda'ya helal olsun konuşmasından
0: gerçekten
1: dolayı.
0: Gerçekten konuşmaları, efsane. Evet, muhabiriyle olan diyaloğu, ne söylüyorsa haklı dedi. Bütün diğer futbolculara örnek olmalı bence o genç yaşına rağmen. Teşekkür ederim abi.
1: Sağ ol Tayyip, görüşürüz, kendine iyi bak. Ne yapalım, kısa bir araya gidelim, biraz milli takım konuşalım, Montella'ya konuşalım. Montella'da bir belirsizlik var tabii, İbrahim Hacı Osmanoğlu konusu var, yabancı durumu var, kulüpler 12 artı açık. 12 tane yabancının üzerine işte artı 5 6 gibi seçenekler varmış. 12 artı 2 ile 12 artı 5 arası değişen seçenekler varmış ama tabii 10 artı 4 uygulamak istiyormuş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bak uygulayabilecek mi? Şimdi onun da eli güçlenmedi. Onun şu anda eli zayıfladı. Onu da söyleyelim. Tabi orada bir de bir hareket vardı. Amerika maçı öncesi mi ne? Otele girerken taraftarlara böyle el işareti hoş olmadı. Onu da söyleyelim sevgili İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. İnşallah beni de şikayet etmez. Adalet Bakanı bunu söyledi diye. Yine kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, başlayalım hızlı mesajlara. Günaydın Aygün abi. Sinan ben, yeni Fenerbahçe'min transfer haberleri havada uçuşuyor demiş. Uzun bir yazı sevgili Sinancığım. Ama şunu sana söyleyeyim. Şu an medya içerisinde yazılan birçok isimler var. Çok da inandırıcı değil. Fenerbahçe'nin inancı büyük transferler yapmak değil, asıl mesele doğru planlama demişsin. Katılıyorum sonuna kadar sevgili kardeşim. Bu yıl transfer şampiyon olmak istemiyoruz. Mayıs ayında gülmek istiyoruz diye de bitirmişsin. Çok teşekkürler Sinan. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi Fenerbahçe transferler demiş. Valla süreç devam ediyor. Şu anda 41 futbolcu var. Bırakın transferi, eldeki futbolcuyu çıkarman gerekiyor. Sevgili Ali, daha onları çıkaramadın. Son bir gelişme verelim isterseniz. Beşiktaş Fenerbahçe'den Livakovic ve Amrabat'ı istemiş. Sayın iki başkanın görüşme yaptığını söyleyelim. Livakovic kısmı okeydi. Amrabat'la ilgili herhalde son kararı Sayın İbrahim Acu, İsmail Kartal, İbrahim Acı Osman diyecektim ya. O kadar çok takılmış ki benliğime. Evde resimleri falan filan. Arabama biniyorum karşımda ya. Yanda radyonun kenarına bile koydum. o kararı İsmail Kartal hocamız verecek. Dinleyici var galiba, değil mi? Günaydın. Alo.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Murat Koca Adam İstanbul. Aygın
1: Murat
3: abi.
1: Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim abi. Yolmaya çalışıyoruz.
1: Dinliyoruz seni.
3: Bugün gündem futbol değil benim için. Bugün kaderin anıran maç istedim abi.
1: Evet ya, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun,
3: evet,
1: tekrar.
3: Evet. Cuma günü çalışırken aldık haberini abi. Tabii geliştiğimiz çocukluğumuz.
1: Selvi boynum al yazmalındı değil mi? Değil mi Selvi boynum?
3: Evet evet abi.
1: Ya.
3: Evet ne evet. Ben de konuyu aslında öyle açacaktım. Şimdi biliyorsunuz abi, Türk sinemasında birçok böyle karakteri kaybettik. İşte Tarık Akan genelde böyle babyface.
1: Cüneyt Arkın.
3: Evet. Evet, Tarık Akan'ı genelde böyle sınıfın yakışıklısı, zengin çocuğu rollerinde gördük, böyle baby face rolünde.
1: Evet, evet.
3: Cüneyt Arkın'ımızı abi genelde böyle Malkoçoğlu, işte Kara Murat. evet, böyle tanıdık. Ama Kadir Baba abi girdiği her rolün hakkını, farklı rolün hakkını verdi. Yani abi aklıma gelen Komiser Shakespeare, işte Kara Gözlüm filmindeki Bestekar Chopin, ne bileyim Tatar Ramazan, işte Umut Sokağı'ndaki Kadırgalı Ali Silvan abi, bu kadar mı farklı rollerin hakkı verilir? Gerçekten çok büyük sanatçıydı.
1: Çok büyük sanatçıydı,
3: yani, çok üzüldüm.
1: Mekanı cennet olsun bir kez.
3: Mekanı cennet olsun. Allah sevenlerine sabır versin. Diyecek başka söz yok abi.
1: Çok teşekkürler Murat. İyi ki hatırlattın bize. Çok teşekkürler. Evet. Kendine çok iyi bak.
3: Kolay gelsin abi. İyi çalışmalar.
1: Sağ olasın. Selim abinin de, Selim Soydan'ın da en iyi arkadaşlarından bir tanesiydi. Onu da söyleyeyim. Tekrar mekanı cennet olsun. Hakikaten çok da önemli değerleri kaybediyoruz. Günaydın yayından Aygün abi, ben Muhammed Kemal. Tek kelimeyle Barış ve Mahmut Bey'in yani arkadaşlar, hoş olmayan şeyler. Yani şimdi yöneticiler bunu yaparsa yarın öbürsü gün statlarda neler olmaz? Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi camialar, iki camia şu anda çok gergin vaziyetteydi. İyice gerilmeye başladı, onu da söyleyelim. Aygün Reis, Deniz'den Ali Doğan, selamlar. Galatasaray'la ilgili gelişmeler var mı? Bugün Galatasaray'la ilgili şöyle bir haber okudum sevgili Ali kardeşim. Yabancı kuralına göre Galatasaray'ın biraz daha transfer politikası şekillenecek diye. Kuralın eğer de kural devam ederse bazı isimlerle yollar ayırma durumları varmış. Yabancı kuralından sonra biraz daha Galatasaray rahatlayacak, çıkacak kararla göre hareket edecek diye şey var. Ama medyamıza bakarsan şu anda Fenerbahçe yaklaşık transfer dönemi açıldığı günden itibaren baktığımız zaman herhalde bir 20'nin üzerinde santrafor, 15'in üzerinde stoper aldı. Beşiktaş aynı şekilde, Galatasaray aynı şekilde. Ama söyleyeyim, net olarak şunu söyleyeyim. Bence kulüpler biraz da yabancı kuralının şekillenmesinden sonra biraz daha hamleler yapacak, ama medyamız her gün birkaç tane getirdi götürdü. Günaydın.
4: Günaydın. Günaydın Aygün abicim.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
4: Erdoğan ben. Boğaz'ın incisi Kuzguncuk'tan.
1: Vay Erdoğan ya. Kuzguncuklu Erdoğan ya. Nasılsın? İyi misin Erdoğan? Hoş geldin.
4: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Vallahi cennette oturuyorsun Erdoğan.
4: Artık oturmuyorum.
1: Ayrıldın mı? Bıraktın mı Kuzguncuğu?
4: Evet. Çok uzun yıllar oldu ama bütün elim ayağım orada yine tabii ki.
1: Bütün hayatın orada geçiyor tabii. Doğru söylüyorsun.
4: Tabii bütün çocukluğum geçti orada. Yıllarımız geçti aşağı yukarı 35 yıl.
1: Senin söylediğin pastanede gittim ben, biliyor musun? Sen söylemiştin zaman? Değil mi bana?
4: Evet evet.
1: Bayağı oldu.
4: Kıymalı börek.
1: Efsane yapıyor adam hakikaten ya.
4: Abi bir de onun tam çaprazında sahilde köşede bir yer var. İsmini vermek istemiyorum.
1: Ha.
4: Köşede, sahilde böyle. Mavi tabelalı.
1: İsmet mi?
4: İsmet
1: bak
4: Baba.
1: Nasıl, İsmet Baba'ya gittim biliyorum.
4: Bir gün oraya gideceğiz abi inşallah.
1: İsmet Baba'yı bilmez miyim ya?
4: Heh. Börek yiyemedik ama oraya gideceğiz.
1: Çay içeriz orada, çay içeriz. İsmet Baba'da çay içeriz.
4: İnşallah. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Herkese iyi haftalar. Şimdi bir atasözü var. Takke düştü, kel göründü diye. Bununla başlamak istiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım, sayın diyorum kendisine. Tabii ki bunu hak ediyor mu hak etmiyor mu?
1: Bir camianın başkanı camiayı, sonuçta mekan şey makamlara saygı gerekir her zaman.
4: Evet, ondan sonra kendisinin muhatabı Fenerbahçe Spor Kulübü değildir. Yıllardır başkanlarımız değişse bile kendisinin fıtratı değişmiyor. Sürekli Fenerbahçe'ye bir saldırı var. Kesinlikle diğer takımları küçümsemek adına demiyorum ama kendi sikletindeki takımlarla ilgilenirse daha iyi olur. Fenerbahçe 35 milyonluk camia, herkesin de bir sabrı var. Kendisi geçen sene yine Fenerbahçe kadına geldiğinde sanırım yanındaki kızıyla beraber,
1: evet, doğru,
4: Fenerbahçe taraftarına sinkaflı küfürler etti. Fenerbahçe başkanının büyüklüğü, işte oturduğu koltuğun sorumluluğuna göre Sayın Saadettin Saran orada kendisine kalkan oldu. Kendisini korudu. Eğer birazcık bundan ders alabiliyorsa bir insan, bundan sonraki hareketlerine ve söylemlerine dikkat etmelidir diye düşünüyorum.
1: Peki.
4: Çünkü herkes bizler gibi aklı başında Fenerbahçe taraftarı olmayabilir. Bizler aklımız başımızda, ne zaman, nerede, nasıl davranacağımızı biliyoruz ama binlerce, milyonlarca Fenerbahçe sevdalısı var. Bunların içerisinde deli dolu olanlar da var.
1: Yani o yüzden kulüplerin yöneticileri, evet, biraz daha aklı selim davranması gerektiğini söylememiz lazım.
4: Ben taraftarını bir ayrı tutuyorum, camiayı ayrı tutuyorum. Biz Samsun'a deplasmana gittiğimizde Samsun halkı tarafından geçen sene, ki geçen sene değil, geçen seneydi sanırım, ortamın gergin olmasına rağmen Samsun esnafı, Samsun halkı, üzerimizde sarı lacivert formalar olmasına rağmen gayet güzel karşıladılar, geldiler, sohbet ettiler. Yani lütfen iki camiayı, zaten birbirlerine denk camia değil, birilerinin tetikçiliğini yapmayı bıraksın bence. Sanırım farklı bir camianın tetikçiliğini, sözcülüğünü yapıyor. Bence bunları bir an önce bırakıp futbolda bir sakinliğe ihtiyacımız var. Yeni sezonda böyle sakin geçsin. Tüm takımlara da başarılar diliyorum. Özellikle Fenerbahçe'mize. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur.
1: Peki, teşekkürler. Kendine çok iyi.
4: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Günaydın Aygün abi. Adana'dan Yılmaz ben. Samsun Spor Başkanı neden sürekli Fenerbahçe'yi gündeme getiriyor demiş. Sayın Özbek, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal adına düzenlenen en büyük yarışın kupasını neden ülkenin bir numarası vermiyor acaba? Neden 3-4. Kişiler veriyor? Adnan Çal demiş. Onu bilmiyorum. 3-4 ne demek ya? Bir numarası vermiyor. Ha, şey anlamında söylüyorsun. Cumhurbaşkanı anlamında söylüyorsun. Ha, okey, tamam, şimdi anladım. Ha, tamam. Günaydın. Ben de televizyon melevizyondan anlamında anladım. TJK veriyor galiba, değil mi şeyi? TJK TV verdi değil mi şeyi? Yarışı TJK verdi değil mi? Tabii TJK verdi yarışı. Günaydın Aygün, at yarışı at sahibi ve jockey milyonlar alıyor. Ata ise hediye olarak havuç havuç şahane ya. Bak kim yazmış bunu? 27'li sonu. Nihat Çetinay yazmış. Bak bir daha okuyacağım. At yarışında at sahibi ve jockey milyonlar alıyor. İyi para kazanmışlar hakikaten. 126 milyon, öbürü 50 falan almış. Ata ise hediye. At koşar, sahibi kazanır değil mi? At koşar, baht kazanır derler. Günaydın. Alo.
5: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
5: İstanbul'dan Yılmaz.
1: Buyurun Yılmaz Bey, hoş geldiniz.
5: Beşiktaş Genel Kurulu üyesiyim.
1: Hoş geldiniz. İyi misiniz, nasılsınız? Önder Teşekkür Hocam ederim. Açıklamalar yapıyordu dün. 3 transferin ikisini bitirdik. Yakında, evet, gelecekler diye. Buyurun.
5: Evet, evet, mantıklı açıklamalar. Bence olması gereken. Çünkü kampa yetişmesi lazım.
1: Bir tanesini mutlaka yetiştireceğiz demiş. Buyurun.
5: Çünkü Beşiktaş'ın, örnek veriyorum, bir Galatasaray gibi oturmuş 11'i yok. Beşiktaş önce 11'e 3-4 tane bir oyuncu monte etmek zorunda. Bunların da kampa yetişmesi lazım. Özellikle. İnşallah yetiştirecekler. Bir de Sergen Hoca ile ilgili bir şey söylemek
1: tabii ki,
5: istiyorum.
1: Tabii ki.
5: Ben yaşım 43. Örnek veriyorum, işte 10-11 yaşlardan beri Sergen Hoca'nın çok büyük izleyicisiyim diyeyim. 6 aylık oğlum var, ismini Sergen koydum. Öyle söyleyeyim yani. Ama Sergen Hoca bence şurada artık bir karar vermeli. Ya yorumcu ya hocalık. Örnek veriyorum, şimdi hocalığı bıraktı, yorumculuğa geçti.
1: Yorumculuğu bıraktı, hocalığı
5: bazı konuşmaları yapıyor ya. antipati oluşmaya başlıyor insanlarda.
1: Emman Bey de biraz salladı geçenlerde ya.
5: Sergen Hoca herkese sallamayı seviyor.
1: Vallahi doğru söylüyorsun.
5: Sergen Hoca herkese sallamayı seviyor. Mesela Candaş Tolga'ya bağlandı, konuk olmuştu. Nuri Hoca. Hı hı. Nuri Hoca orada bir kinayeli bir şey söyledi. Haaland konusunda bende var diye izlediniz mi bilmiyorum.
1: İzledim onu.
5: İzlediniz mi? Sergen'e sormuşlardı. Sergen bende yok demişti. Nuri Hoca bende var demişti. Daha önce bir aralarında atışma da vardı. Ya şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın bence, Beşiktaş taraftayım tabii bu arada. Beşiktaş'ın bir sabır. Sabır göstermesi lazım. Taraftarın da sabır göstermesi lazım. Neden? Sergen Hoca geldi. İşte biz 2-3 yıllık bir süreç takım oluşturacağız dedi. Yeni yapılanma. Ama bir yılın sonunda tamam, Sergen Hoca da burada bence erken pes etti. Etmemesi lazımdı. Yeni hocamız geldi. Ya taraftarın şunu yapması lazım. Bizim bir yerde düşünüp, örnek veriyorum, o feda sezonu gibi 1-2 sene için bir kadro yapılanması lazım. Olabilir. Bu sezon başında da kötü sonuçlar alınabilir. Kötü sonuç alındı. Gönderelim hocayı. Gönderelim başkanı. Yenisi gelsin. Dil baştan. Çok basit bir rakamlarla bir şey vereceğim.
1: Toparlayalım da, hızlı hızlı toparlayalım. Tabii, çok dinleyicimiz var.
5: Tabii. Bundan birkaç sene önce Galatasaray'la harcama limitimiz, örnek veriyorum, Galatasaray 6 ise Beşiktaş 4'tü. Şimdi Galatasaray 9 ise Beşiktaş 4.
1: Evet.
5: Fark açılmaya başlıyor.
1: Çok açıldı hem de.
5: Çok açıldı. O yüzden tekrar söylüyorum. Sabır.
1: Peki. Çok teşekkürler.
5: Aygün Bey. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olun, siz de iyi bakın. Görüşmek üzere.
5: İyi günler, sağ olun.
1: Sağ olun. Evet, selam Aziz Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım, 20 Haziran'da transfer bitecek demedi mi demiş dinleyicimiz Selo Bey dedi. Ama dediğim gibi herhalde büyük ihtimalle kulüpler şeyi bekliyor. Biraz da yabancı kuralının netleşmesini bekliyor. Ona göre bir plan program yapacaklar. Mustafa Atmaca İstanbul. Mehmet Büyükekşi'yi kınadık, eleştirdik. Ondan daha kötüsü gelmez dedik. Büyük konuşmamak gerekiyormuş. İbrahim Hoca Osmanoğlu Mehmet Büyükekşi'yi arattı. Vallahi doğru söylüyorsun. O İbrahim, Mehmet Büyükekşi de çok şey değildi yani. Neyse, onunla ilgili de konuşuruz bir ara. İyi yayınlar Aygün abi. Ukrayna değil, Uruguay uçakları iptal eden ülke Mustafa Demirkaya demiş. Teşekkürler. Doğru söylüyor. Ama şey çok güzeldi ya. Güney Kore'nin hocanın basın toplantısının suratını vermedi. Buzlamışlar oraya. Surat yok adamda. Acayip bir şey ya. Günaydın Aygün abi demiş dinleyicimiz. Yayındaki konuk arkadaş sizi yanılttı. Tarifeli uçakla ülkesine dönen ülke Uruguay. Selamları yeniden Metin Hakverdi Ankara. Teşekkürler sevgili Metin kardeşim. İzmir'den İbrahim ben. İbrahim Bey yeğenleriyle Riva'yı doldurmuş, racon kesiyor demiş. Sonu 07 ile biten dinleyicimiz. Galatasaraylı galiba. Sarı kırmızı altına şey koymuş. Hayırlı sabahlar, hoş geldin abi. TV Başkanı herkesi şikayet ediyor. TV Başkanı kim şikayet edecek? Buradan Spor Bakanımıza sesleniyorum. Neyi bekliyor Sayın Bakanımız demiş. Hemen Mustafa Çelik'e de teşekkürlerimizi iletelim. Son dinleyicimizi alalım. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Günaydın.
6: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
6: Şanslı kişi olarak Emre ben, Konya'dan.
1: Emre Bey hoş geldiniz. Biz de şanslıyız. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
6: Sağ olun Aygün Bey. Ya yani sizinleyken çok böyle mutlu olmak istiyordum ama daha yayına katılırken malum takım denildi.
1: Ama dedim işte denmemesi gerektiğini söyledim İbrahim.
6: Yok siz dediniz. Siz engellemeye çalışsınız. Ben bunu Fenerbahçe'deki genel taraftarların söylemlerini için...
1: O neden biliyor musun? Bak bir şey sana söyleyeyim. Neden biliyor musun? Maalesef yöneticiler işte suyun ötekisi, malum takım, doğru mu? Bu cümleleri yöneticiler kullanmasa, doğru mu? Doğru mu?
6: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey daha
1: söyleyeceğim. Taraftarlar da kullanmayacak maalesef.
6: Kongrede Galatasaray hakkında şerefsiz dediği bir tane avukat bir üyeydi zannedersem, yanlış hatırlamıyorum. Dinlediniz mi siz de bilmiyorum.
1: Oradaydım
6: ama.
1: Oradaydım ben de. O kadar çok konuşmacı vardı ki, bir de 354 kişi ya konuşmacı. 354 kişiydi, sonra indirildi. Bunlar hep yanlış şeyler. Doğru söylüyorsun, haklısın.
6: Yani bir ya az önce Samsun Spor Başkanı'nı eleştiriyorlar. Ya Samsun Spor bu sene Galatasaray şampiyonluk yolunda 4-0 yendi.
1: 4-1 yendi.
6: Yani Galatasaray'ın arka bahçesi gibi konuşuyor diyor. Hani aslında kutuplaştırmayı yapan kendileri. Sonra bir suçlu aranıyor. Yani ben burada Fenerbahçe camiasını bir kısmı olarak söylüyorum tabii ki. Sürekli Galatasaray düşmanlığıyla bir yere varılamaz. Yani kendi hatalarımızı görmeliyiz. Hakemlerin arkasına, Galatasaray düşmanlığının arkasına saklanarak başarı gelemez. Avrupa'da da görüyoruz bunu işte. Teşekkür ediyorum yayın aldığınız için.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bunu mu söyleyecektiniz? Tamam. Peki tamam. Çok teşekkürler. Ben farklı bir konu daha var zannettim. O zaman ne yapalım? Bir iki mesaj okuyalım. Çok fazla mesaj var. Günaydın Aygün abi. Yine başladın reklamlara demiş. Abdullah Keleş. Hemen yakalıyorsun Abdullah ya. İyi yayınlar sevgili Özbek. Sporumuzda yönetici konumunda olanlarda kalite maalesef yerlerde. İlkokul mezun olanlar TEFİ başkanı olabiliyor ve bu kişiler kendi milletin insanına parmak sallama cüretini gösteriyor. Ama bizim insanımız o parmağı asla unutmaz. Gerektiği yerde o kişiyi hatırlatır. Yönetici vasfındaki insanların belli bir kalite olması şart demiş Nedim Küçük. Teşekkürler Nedim Bey de. Abi Levent Mercan'ın Fenerbahçe'de ne işi var demiş Tayfur Acay kardeşimiz. Bir de isim de eklemiş. Mert Hakan, İrfan Can Kahve, Çağlar Söyüncü, Mert Müdür, Cengiz gibi adamları görmek istemiyorum. Yeter artık demiş. Bir fotoğraf geldi. Nereden geldi fotoğraf? Bakalım. Cumhurbaşkanı Güney Kore Cumhurbaşkanı 2026 Dünya Kupası'nda başarısına yol açtı iddia edilen taraflı oyuncular seçimiyle ilgili soruşturma başlatmış. Onunla ilgili bir haber geldi. Hemen bakalım. Cengiz Bey göndermiş. Hatta bir tane daha resim göndermiş. 20 bine yakın taraftar dün Fenerbahçe'nin topuk yaylasına geldiği yönde bir haber var. Onu da göndermiş sevgili dinleyicimiz. Amrabat İsmail Hoca neslini düşürür. Yazık Sedat demiş. Yani bir an önce gönderin demiş Amrabat'la ilgili. Bence de gönderilmesine fayda var diyelim. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Saatlerimize şu anda 10.33'ü gösteriyor. FIFA eski hakem Etmen, eski Süper Lig hakemi Serdar Akçer'le de sohbetimiz şu an itibariyle başlıyor. Hocam günaydın. Nasılsınız
7: günaydın
1: hocam?
7: Günaydın hocam.
1: Dünya Kupası'nı Dünya Kupası'nı çok yakından takip ediyorsunuz. Oradan başlayalım. Hocam kuralları insanların bilemedi. Geçen İran maçı mıydı hocam?
7: Evet.
1: Hatta siz yazdınız ama hala ısrarla
7: siyasiler bile yazdı, doğru söylüyorsun.
1: Kim yazdı hocam?
7: Siyasiler bile altına yorum yazdı. Yani ya şundan kaynaklanıyor. Şimdi biz hep kalecinin kalede olduğuna alışırız değil mi? Yani normalde evet. Kaleci kalesinde olur.
1: Evet. Yani
7: insanlar şunu karıştırıyorlar. Ofsayt kuralının ruhunu metin olarak algılamadığınızda şöyle bakıyorlar. Ya kaleci kalede olur. Önünde bir defans oyuncusu olur. İşte rakip takım kalesine ne kadar yakın olduğuna bakıyor. Şimdi evet. Kaleci kalede olmadığı zaman işin rengi değişiyor tabii ki. İnsanlar bunu kaçırıyorlar. Şimdi bizim oyun kuralları kitabında offside'ın tanımında kaleci bir oyuncu olduğu için tanım gereği, hı hı. Oradaki mantık şudur. Rakip kaleye sondan ikinci defans oyuncusundan daha yakın olma durumudur offside'ın tanımı.
1: Evet.
7: Çünkü sondan ikinci defans oyuncusu bizde hep nedir alışık olduğumuzda? Kaleci kalesindeyse birinci defans oyuncusu o, önündeki adam sondan ikinci defans oyuncusu.
1: Evet.
7: Ama İran maçında öyle olmadı. İran maçında kaleci sondan üçüncü defans oyuncusu konumuna geldi kaleden çıktığı için. Bir tane defans oyuncusu var. Herkes diyor ki bak buradan çekmesi gerekiyordu çizgiyi, yanlış yerden çekti. Ama o oyuncu birinci defans oyuncusu, kaleci gibi duruyor. Yani kalesine en yakın, kale çizgisine en yakın olan o. Ondan dolayı da VAR ikinci defans oyuncusunun olduğu hizadan çizgiyi çekti ve pozisyon offside olarak çıktı. Ben İran'ın devam etmesini isterdim ama işte şanssızlık yani bir şekilde olmadı. Ama şunu söyleyeyim, bu Dünya Kupası'nda en büyük eziyeti kim gördü diyorsanız bence İran yok.
1: Evet ya.
7: Yani onu açıkça söyleyeyim. Ben çünkü hazırlık kamplarına da Antalya'da birebir şahit olmuş biri olarak söyleyeyim. Buradan Türkiye'de yaptılar hazırlık kamplarını. Çünkü ülkelerinde savaş nedeniyle. Kimse uğurlamadı. Antalya'dan kendileri gittiler. Maçlarının çoğunluğunu Amerika'da oynadılar ama hiçbir şekilde Amerika'da konaklayamadılar. Meksika'da konakladılar ve kuralları şuydu. 24 saat içinde gidip maçı oynayıp döneceklerdi. Yani bu normalde olmaması gereken bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Siz bir ülkeye gideceksiniz. Bir gece
1: ya burada yanlış anlama hocam ama ya burada da yani Infantino'nun da devreye girmesi gerekirdi. Yani
7: hocam,
1: böyle Infantino şey olabilir.
7: Devreye giremez. Bak niye giremez? Bu olay çok eskilere dayanıyor. 2014 yılında Pep Blatter'in başına gelenleri Infantino çok güzel okudu. Çünkü niye? Infantino o Pep Blatter, Michel Platini olayları olduğunda UEFA'nın genel sekreteriydi. Ve o zamanki operasyonu yapan kurum FBI'ydi. Onu bildiği için, başına neler gelebilme ihtimalini bildiği için Amerika ne derse onu yapıyor.
1: Peki hocam, İran yani ben mesela bizim ülkemizde böyle bir şey yapılsa ben ne sana söyleyeyim, bizim Cumhurbaşkanımız takımı çekerdi ülkeden. Bak Amerika'dan çekerdi. Yani İran mesela niye kendini çekmedi?
7: Ya onu tabii ki şu var. Şimdi siz,
1: bak bize yapılsa bizim Cumhurbaşkanımız geri karışırdı.
7: Çekerdi.
1: Ne çekerdi? Çünkü bizim halkımıza böyle bir eziyet yapılmasını, futbolcularımıza böyle bir şey yapılmasını asla müsaade etmez Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden söylüyorum.
7: Aynen. Aynen söyleyeyim. Kesinlikle katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buna asla izin vermez.
1: Vermezdi.
7: Ama şu var. Bunun bir yaptırımı var tabii ki. Ha, biz o yaptırımı göze alırdık.
1: Bak onu biz alır ama biz yaptırım ne? Ama şimdi bir dakika bir şey. Bunun mesela itiraz merci neresi hocam? Şimdi hocam, yaptırım burada... var diyorsun ya hocam. Bak bir konu açtık şimdi. Bak güzel bir konu açtık. Oradan yürüyelim. Evet. Şimdi dedin sen yaptırım var. Yani bir daha katılmam anlamında demeye çalışıyorsun. Veya 2-3 yıl 3 yıl ceza alma anlamında değil mi hocam? Tabii, onu söylemeye çalışıyorum.
7: Tabii. Aynen.
1: Peki ama demeyecek ya kardeşim. Yaptırım uyguluyorsun ama bana eziyet uyguluyor. Ben bu ülkeye giremiyorum. Meksika'da kalıyorum. Maçtan 24 saat önce uçağa biniyorum. Otele giremiyorum. Stada gidiyorum. Maç yapıyorum. Dönüyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benim sporcum ülkeye girerken bunları yaşıyor. Diyeme hakları yok mu? Bunlarla ilgili itiraz
7: tamam,
1: için bir yer yok mu hocam?
7: Bir şey söyleyeyim. Hemen bir şey söyleyeyim. FIFA Başkanı. FIFA bu arada dünyada görebileceğin en siyasi yerdir. Onu söyleyeyim. İçinde çalışmış biri olarak söylüyorum bunu. FIFA Başkanı şunu demişti, hatırla. Rusya Ukrayna ile savaşa başladığı günün ertesi günü Rusya'yı milli takımlar düzeyindeki tüm turnuvalardan FIFA UEFA men etti.
1: Doğru.
7: Ancak İsrail ile Filistin ortamı gerildiğinde ve orada bir soykırım yaptığında İsrail hiçbir şekilde şu lafı söyledi. FIFA siyasi konuların çözüm merkezi değildir. Şimdi bu kadar pişmiş bir açıklama yaptıysa kendisi artık ne diyeyim? Çünkü olay Rusya'ya gelince sen siyasi olaraktan hemen takımı, milli takımı turnuvalardan men ediyorsun. Ama olay İsrail olunca baskılar yüzünden sen İsrail'e hem ufak bir ceza veremeyeceğin için şunu yapıyorsun. Diyorsun ki FIFA siyasi konuların çözüm merkezi değildir. Futbol dünyayı birleştirir gibi bir slogan ortaya atıyorsun.
1: Evet.
7: Bu kadar siyasi bir yer. Yani soru da şu. O zaman Rusya'da niye aynı şeyi yapmadın? Rusya'da niye demedin? Futbol farklı bir şey kardeşim. Beni bağlamaz. O sizin siyasi sorununuz demedin. Şimdi sorun güçlerin, güç dengesinin kimin yanında olduğu. Infantino, Michel Platini, Sepp Blatter olayı olduğunda ki o zamanki olayı biliyorsun. O bir yolsuzluk olayıydı.
1: Evet,
7: FIFA ve UEFA'da. Sen düşünebiliyor musun? Şimdi UEFA'da, FIFA'da bir yolsuzluk olduğunda UEFA'nın ve FIFA'nın genel sekreterleri konumundaki olan kişilerin haberi olmaz mı?
1: Mümkün değil olmaması.
7: Mümkün değil. UEFA'nın o zaman genel sekreteriydi Infantino. Infantino genel sekreteriydi. Şimdi bir şeyleri kabul edip ya da belki de o işte yolsuzluğun ortaya çıkması sırasında bir yerlere gelebilmek için davranan insanlar, siyasi davranan insanlar da bunlarla karşılaşıyor. Yani hani futboldan uzaklaştık, biraz işin futbolun siyaset tarafına girdik ama ne yazık ki böyle. Güçlü olan, sen istediğin kadar haklıyım, haksızsın da evet ama böyle. Ya bizim milli takım şimdi biz işte diyor uyuyamadık, şunu yapamadık, bunu yapamadık. Ya burada baktığında İran'la kıyaslıyorum. Ya İran o zaman intihar etsin ya. Biz bakın şunu söylüyorum.
1: Vallahi ben sana şunu söyleyeyim mi? Bizim bir tek kamp yeri sıkıntımız Arizona'ydı. Onu da sana soracağım hocam. Yani buradan insan gönderilmez mi? Bakın kamp yerine arkadaşlar. Nedir, ne değildir? Bak, yani 1-2 milyon dolar karşılığında çok daha farklı yerlerde organizasyon yapabilirdi milli takımımız. Bu kadar para ödediği zaman. O kadar enfriyüzörü gönderinceye kadar. Hı, buyur hocam. Buyur.
7: Ortalama gündüz ve gece sıcaklığının ortalaması 31.7 derece.
1: Evet.
7: En sıcak kalan ülke bizim ülkemiz.
1: Evet.
7: Yani bakın en sıcak noktada kalan ülke bizim ülkemiz.
1: Şimdi evet hocam, doğru.
7: Portekiz'e baktığında 27 derece ortalamalı yerde kalıyor. İngiltere 24.7 dereceli orta yerde kalıyor. İspanya, ki İspanya biliyorsunuz yeri beğenmediği için kendisi parasını ödeyip yer değiştirdi, 24.4 derecede kaldı. Şimdi sorun şu, idari anlamda Türkiye Futbol Federasyonu başkanına bak nasıl yönetildiğini anlıyorsunuz zaten sistem olarak Futbol Federasyonu. Akrabalar doldurulursa bir yere
1: gelelim o konuya.
7: Ha, tamam mı? Şimdi genel sekreter akraba, disiplin kurulundaki akraba.
1: Onu yani şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim hocam. Hayır. Hocam şöyle söyleyelim. Yayıncılık anlamında söyleyelim. Gazeteci Altu Atalay ve Nihat Erence bir video yapıyorlar. Altu Atalay ve Nihat Erence'nin iddiası diye söyleyelim hocam. Çünkü gerçekten
7: tabii ki. Biz iddialara göre konuşalım.
1: Biz iddialara göre konuşalım.
7: Bir iddia var.
1: Aynen. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Başkan'ın yeğeni. Yani İbrahim Hacı Osman'ın yeğeni. PFDK üyesi yeğeni. Milli takım sorumlusu kayınbiraderi. TFF'de yeni başlayan bir yeğen varmış. Onu tam yerini öğrenememişler. Nereye sokuldun? Bir de dışarıdan hizmet veren bir psikolog varmış. O da onun yeğeniymiş.
7: Bir de hanımefendinin ben bir paylaşımına denk gelmiştim Instagram'da, görmüştüm. Orada federasyonda galiba sözleşmeli olarak, yani tam zamanlı çalışmıyor. Hizmet alımı şeklinde gözüküyordu anladığım kadarıyla.
1: Amerika'ya biz psikolog götürdük mü acaba?
7: Götürmedik, hayır.
1: Çünkü Montella psikolog benim diye bir açıklama yaptı, öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
7: Ya Montella bizim her şeyimiz ya. Bir de Türklük öğretiyor, daha ne diyelim yani.
1: Abi
7: önce bir kişisel maaşını söylemeyi öğrensin, ondan sonra bunları konuşuruz.
1: Aa hocam vallahi bak, o konuda rahmetli davama helal olsun. Bak helal evet. olsun. Yani süre anlamına baktığında Montella'da yeni gelmedi buraya. Yani Adana muhabbetleri de var yani. Yeni değil yani Montella'nın.
7: En az 3 yıldır
1: Türkiye'de. 3 yıldır Türkiye'de milli takım şikayesi var. Evet. Milli takım hocası sen milli marşı bileceksin hocam. Doğru söylüyorsun yani, hocam.
7: İki kıtayı ezberlemiyorsa.
1: O zaman sana biz milli takım nasıl emanet edeceğiz? Doğru söylüyorsun hocam.
7: Yani hayır bak hocam, şunu yapabilirsin. Sen bize Türklük dersi vermezsin. Tamam mı? Öyle işte bize milliyetçilik dersi vermezsin. Deriz ki ya, yabancı antrenörle çalışırsanız adam sizin milli maaşınızı öğrenmeyebilir. Ama kalkıp bize milliyetçilik dersi ve Türklük dersi vermeye kalkan birinin, o zaman ben de şunu söylerim. Arkadaş, orada İstiklal Marşımız okunurken sessiz sedasız duramazsın bana, onu diyemezsin işte. O zaman göreceğim ben senin milliyetçiliğini, Türklüğünü vesaire. Ha, onu da söyleyeyim. Onu vatandaş yapmaya çalışanlar bunun hesabını ver.
1: Doğru söylüyorsun. Orada haklısın.
7: Yani bu kadar net.
1: Orada
7: şimdi
1: haklısın.
7: Hocam bak, tekrar söylüyorum. Bir kere bu Dünya Kupası bizim Futbol Federasyonu'nun idari anlamda bir fiyasko. Çünkü şöyle bir şey yaşadık biz. Bakın, biz Arizona'da kamp yaptık. Miami'de hazırlık maçı oynadık ki Miami, hani Amerika'ya gidenler bilir, böyle aşırı nemli rutubetli, bizim Alanya gibidir. Böyle sıcaktır, nemli rutubetli bir yerdir. Arizona ise kurak bir iklime sahip. Konya gibi düşünün ama çok daha sıcağını düşünün.
1: Evet.
7: Sonra da bir gittik Artvin gibi bir yerde, yani Vancouver'da normal kupa maçımızı oynadık. Dünya Kupası maçımızı oynadık. Şimdi o 50 derece gün içindeki sıcaklık ortalaması olan Arizona'dan daha nemli bir yerde bir hazırlık maçına gittik. Görece daha düşük sıcaklık çöl iklimine göre. Sonra da daha serin bir yerde normal maçımızı yap. Ya sizler milli takımı idare edenler bu maç planlarını biliyorsunuz. Şuna kimse sığınmasın. Ya FIFA bize burayı gösterdi. Ya FIFA sizi tabii ki bir yer gösterecek. Ama İspanya gibi yapın, kalmayın. Ödeyin kendiniz. İspanya gitmiş, incelemiş. Şartları beğenmemiş. Demiş ki benim kaliteme uymuyor burası. Daha iyisi var mı demişler. Onlar da göstermişler. Bu tesislerimiz var, bu imkanlarımız var. Şu kadar paraya mal olacak. Parasını ödemişler, geçmişler. Şimdi 1.5 milyon dolar diye bir laf geçiniyor ortada. Yani biz eğer kamp tesisini değiştirseydik federasyona.
1: Ya hocam şöyleymiş. Yere göre değişiyor tabii. En fazla 2 ile 3 milyon dolar civarıymış.
7: Tamam
1: yani
7: hocam,
1: çok
7: 3 milyon dolar ödeyemeyecek bu ülke.
1: Yani Las Vegas'a gideyim dersen mesela, atıyorum tabii, şimdi atıyorum tabii. Ne bileyim Kaliforniya'ya gideyim, ne bileyim New York'ta yapayım dersen, atıyorum 3 milyonsa farklı bir yerde, dediğin gibi yani 1 1,5 milyon dolar civarında bir rakam bu hocam.
7: Tamam hocam, 3 ile 1,5 milyon dolar arası varsayalım.
1: Aynen.
7: Ya bizim sponsorlarımız, bak Futbol Federasyonu'nun bütçesini falan geçtim. Bizim sponsorlarımız bunu yapar. Ya şu anda, çünkü niye biliyor musun? Bugün bizim milli takımımız 32. raunda kalsaydı ki büyük bir ihtimalle galiba Avustralya Mısır'la oynuyor. Biz oradan geliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Biz Bosna'yla oynayacaktık galiba hocam. Amerika birinci olduğu için Bosna'ya.
7: Amerika birinci olmadı.
1: Biz birinci olsaydık Bosna'yla oynayacaktık hocam.
7: Ha, ikinci olsaydın da Mısır'la oynuyordun.
1: Aynen, ikinci olsan Mısır, doğru.
7: Ha, yani sonuç itibariyle biz 16 raunda kadar geçebilecek bir önümüz açık. Belki 16
1: 8'e bile geçerdik. Görebilirdik.
7: Şimdi bir sponsorlar anlamında şunu söyleyeyim hocam. O para 1,5 milyon euro, 3 milyon euro senin tur atladığın zaman FIFA'dan alacağın para, ayrıca na sponsorların görünürlükten kaynaklandığı gelirler vesaire, bunları düşündüğünde çok ciddi rakamlar. O senin 1,5 milyon euro belki şu anda biz böyle konuştuğumuzda büyük rakam gibi TL'ye çevirdiğinde, ama o pastanın içinde çok küçük rakam kalır. Yani futbol pastasını...
1: Hocam aslında ben şimdi Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'na. Diyorum ki kaç kişi götürdünüz? Bu kaç kişinin ne influencer mi influencer diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. Bazı gazeteciler de diyor ki ben şu uçak paramı ödedim diyor. Ama otel ve şey paralarını hala gösteren bir belge ortaya koymuyorlar. Onu da söyleyelim yani. Bir de uçak fişleriyle olmaz bu iş. Kaç kişi götürdünüz? Ne rakam harcandı? Bak hocam, hayır, başka bir şey söyleyeceğim sana. Ne rakam harcandı bu süre içerisinde? Belki de bu rakamın çok da üstüne bir para harcandı hocam. Altta son model arabalar kiralanıyor falan filan, anladın mı demek istedim hocam? Oteller.
7: Ya hocam bir kere şunu sana söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu yapıldı. Yönetim kurulu geri döndü biliyorsun.
1: Gidiş dönüş uçak para biletleri. Doğru söylüyorsun. Ya bu belli değil mi arkadaş hatta? Genel kurulu bir sonraki de 15 gün sonra ertele ya. Yani, bir ay sonra ertele. Atıyorum mesela.
7: Bir de şunu söyleyeyim.
1: Veya yani, daha erken yap.
7: Şunu söyleyeyim. Niye daha erken o araya sıkıştırdılar biliyor musun? O araya şu anda mesela genel kurulu yapsalar ortalık birbirine girer. Seçimliğe meçimliğe gitme ihtimali var.
1: Vardı. Öyle konuşuluyor şu anda.
7: Yani onun için o genel kurulu o araya sıkıştırıldı belki de. Hani bir kötü sonuç olabilir ihtimaline düşünerek de. Bir kere bak hocam bir şey söyleyeyim. Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü dahil olmak üzere, Montella dahil olmak üzere bütün herkes kendi oyuncularını bizim yalanladılar. Biz uyuyamadık diyor kaptan ya sıcaklardan dolayı. Uyuyamadık diyor. Biz 3 gün sonra kendimize geldik diyor. Maçları oynadım, maçtan sonra kendime gelebildim. İlk maçı kaybetmişsin, ikinci maça az kalmış. Bizim takım daha yeni oturmuş. Ya bir kere planlamanız komple yanlış. Ya burada hocam çok net söyleyeyim. Diğer ülkelerin ya bu insanların jetlag mı olur bilmem ne mi olur şuna buna bakan analizcileri var ya. Hava sıcaklığından ne kadar etkileneceklerine dair belirleyen biz de yanımıza psikolog götürmemiş. Ki spor psikologları şu anda vazgeçilmezler. Bunu da kabul ederim. Yani
1: Arjantin biraz daha ileri gitmiş. Her şeyi götürmeyen yanında bir de 500 kilonun üzerinde et götürmüş. Her haftanın belli günleri mangal partileri falan yapıyor Arjantin. Bizimkiler de eşlerini götürmüş. Eşler New York sokaklarında alışveriş yapıyor.
7: Ya başarı olur yaparsın hocam.
1: Olmaz hocam, olmaz. Eşin ne iş var orada ya? Hangi dünya takımında futbolcu eşlerini götürmüş? Japonlar mı götürmüş? Güney Kore mi götürmüş? Kim götürmüş abi? İran mı götürmüş? Kim götürmüş?
7: İran zavallı hocam.
1: Hayır, İran'dan nasıl? Aklıma bir an İran geldiği için söylüyorum. Kanada yani mı götürmüş? Ne bileyim, kim götürmüş? Eşler ellerinde dünya kadar marka şeylerle çanta almaya gidiyorlar. Zaten bizim milli futbolcular da maşallah bütün reklamlardalar. Artı 500'er bin dolar prim. Olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil ya hocam.
7: İşte hocam bak şunu söyleyeyim. Yani YouTube'lar falan katılmalar, çekilmeler, şunlar bunlar. Evet. Bunlar normal değil. Yani kimse kusura bakmasın. Milli takım kampı dediğimiz zaman ya kamp çok önemli maça çıkacaksınız. İki tane maça kaybettiniz de döndünüz evinize. Bu kadar basit. Siz oraya full konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor. Kafanızın hiçbir şekilde dışarıyla vesaire
1: kopmanız gerekiyor. İşte Orkun'un, sevgili Orkun Kökçü'nün babası. Adam eleştiri yapmış otelde. Adamı otelden atmışlar. Eleştiremezsin. Otelden çıkışını vermişler. İşte aileleri götürürsen olur bu tip şeyler.
7: Hocam,
1: milli takım otelinde Orkun Kökçü'nün babası Montella'ya İbrahim Hacı Osman'ı eleştirmiş. Duymuşlar. Adamı dışarı göndermişler. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bununla ilgili cevabını da çok bekliyorum. Merak ediyorum hocam. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Sevgili Serdar Akçay'la da sohbetimiz devam ediyor. Ne diyorsun hocam?
7: Hocam şimdi şöyle bakın. Bir gerçek var. Siz dediğin senin %100 doğru. Aileler bir takımla beraber aynı noktada olduklarında bu iddialar ortaya çıkıyor. Yani ben şunu anlıyorum. Demek ki bizim milli takım futbolcuları ki demeçlerinden de çok net görüyor. Yani Türkiye'deki kendilerine yapılan bütün eleştirileri en ince detayına kadar takip etmiş. Şimdi siz bir şeyi maça konsantre olmak yerine beni neyle eleştiriyorlar diye bütün gücünüzü, bütün zamanınızı oraya harcıyorsanız ve kendi öz eleştirinizi yapmak yerine karşı tarafı suçluyorsanız ki buna Futbol Federasyonu Başkanı da dahildir. Sorun burada var. Biz bu milli takım sürecini, Dünya Kupası'ndaki milli takım kamp sürecini yönetemedik.
1: Evet, yönetemedik.
7: Eskiden idari menajer vardı milli takımda biliyorsunuz. Bu işleri onlar yapardı, onlar çözerdi ki bu 2002'de bunu hepimiz gördük.
1: Kamp yerlerine giderlerdi, bakarlardı.
7: Bakmışlar da bir şey olmamış. Yani normal şartlarda oraya gidip bakan ekibin teknik ekip olması, analiz ekibinin sıcaklığı vesaireye iyi bakması gerekir. Yani bunların maçın oynanacağı zaman Haziran, Temmuz bunları iyi analiz etmeleri gerekirdi. Edememişler. Bir şeyler eksik olmuş. Yani şimdi diyorlar ki Amerika'yı yendik. Ya Amerika asıl kadrosundan 8 kişiyle bir kere eksik çıktı. Adamlar için zaten hava hoş. Nasıl olsa grubu atlamışlar. Tabii lider şöyle, olarak çıkılmışlar. Ve onlar şeyi düşünüyorlar. Şu anda oynayacakları Bosna Hersek maçını konsantre oluyorlardı. Çünkü FIFA bu Dünya Kupası'nda bir kendi sponsoru var biliyorsun. Onunla beraber bir yapay zeka platformu çıkartmıştı. Ve bu yapay zeka takım eşleşmelerini anında belirlemiş. Ben bunu öğrendim. Yani takım eşleşmelerini şöyle belirliyor. Mesela daha en iyi üçüncünün belirli olmadığı dönemde net olarak FIFA kendi sistemine Bosna Hersek'i işlemişti. Ben de sordum neden daha belli değil. Hayır dediler, yapay zeka tüm kombinasyonları tarıyor. 475 farklı kombinasyondan bahsediyorlar. Tarıyor. Bu maçlar hangi skorla biterse bitsin Bosna Hersek buraya oturuyor diyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Şimdi biz bu kadar teknolojinin geliştiği bir noktada biz daha bunları, Amerika'da bunu bildiği için Bosna Hersek'le eşleştiğini, kendi takımını bizim maçta dinlendirdi. Çünkü Amerika'nın bir hedefi var. Kendi ev sahibi olduğu dönemde şu anda 16 round'a kadar Kanada ve Meksika'da maçlar oynanacak. 16 round bittikten sonra bütün maçlar Amerika. Haklı olarak çeyrek final, yarı final, final gibi bir yerlere gittiğinde seyirci desteğini alıyor Amerika'ya. En büyük avantaj. Ve bir hedefi var. Kendi ülkesinde şampiyon olmak. Nasıl Fransa'da şampiyon oldu? Aynı mantık. Yani kendi ülkesinde bir yerlere gelmek. Şampiyon olamasa bile atıyorum diyelim ki bir çeyrek final oynamak, belki bir yarı final oynamak. Çünkü Amerika ciddi anlamda bizim onların bildiğimiz o işte futbol, onlarda futbol, bunu soccer diyorlar biliyorsun bunu.
1: Evet, evet.
7: Bu anlamdaki şeyi çok ileriye götürmek istiyorlar. Bunu fark ettiler. İyi para dönüyor bu işte. Ciddi anlamda iyi para dönüyor.
8: Çok
7: ve
8: büyük,
7: kendi
8: kıta
7: ya 75 bin kişilik bir stadyum var. Düşünebiliyor musun?
1: Hocam bir tane gemi gördüm ya. Gördün mü?
7: Yok, görmedim.
1: Hocam inanılmaz bir gemi var ama tabii orada maç şey yok da onun içine de mesela şey yapmışlar, saha yapmışlar. Orada da mesela maç oynayabiliyorsun falan filan yani. İnanılmazdı ya.
7: Şimdi bir şey var.
1: Stat yapmış gemi. Gemi de resmen böyle büyük bir stat yapmış.
7: Hocam 2034 Dünya Kupası'nın bir tanesi bir gökdelenin çatısında oynanacak biliyorsun değil mi?
1: İşte belki de benim gördüğüm de o, belki de o şeyin şeyini gördüm, görüntüsünü
7: yani
1: gördüm.
7: Suudi Arabistan'ın FIFA'ya verdiği proposal'da yani ön bilgilendirmede stadyumların bir tanesi bir gökdelenin çatısının üstünde yapılacak. Dünyada belki ilk defa olacak.
1: Bu dediğim hikaye de belki o dönemle alakalı. Yani görüntüyü gördüm çünkü böyle bir hazırlık olacağı yönünde falan filan bir gemi. Kocaman büyük bir gemi hocam. İnanılmaz büyük bir gemi. Üzerine bir stat. İşte bilmem atıyorum 20 bin 25 bin kişilik bir kapasiteli böyle bir görüntü vardı hocam.
7: Hocam tekrar söylüyorum. Bizim bir gerçeğimiz var. Bir eleştiri diyor. Bak mesela İskoçya'nın antrenörü, elenen ülkelerin antrenörleri istifa etti. Farkında evet. Mısın?
1: Hepsi gitti. Bizde Güney yok. Kore'nin hocasını gördün mü hocam? Güney Kore'nin hocasını basın toplantısı yani yaparken
7: yüzünü yapmışlar. Evet,
1: yüzünü buzlamışlar yani. Hocam.
7: Aynen yani. Şimdi bizimkiler eleştiri, hani bizim çocuklar bunu hak etmiyor filan. Tamam da ya dünyanın her yerinde var işte bu. Yani her yerinde oluyor bu.
1: Doğru.
7: Yani bizde sadece biz şunu mu istiyoruz ya, siz gidin kardeşim ne yaparsanız yapın. Biz sizi kabul edelim. Her şeyinizde. Tamam, kabul edelim de ya siz de bir şekilde bize bir done verin. Türk milli takımının biz neden, sorun şurada. Herkes Türk milli takımının neler yapabileceğinin farkında. O neler yapabileceğinin farkında olduğu için insanlar isyan ediyor. En büyük isyanın sebebi bu. Yani bu isyanı, biz kalitesiz bir takım değiliz. Biz şu anda Unutlar Ligi'ndeyiz. Ben şundan korkuyorum. Unutlar Ligi'ndeki bizim rakipler falan çok kolay bir rakipler değil. Onu da söyleyelim yani. Şu Kasım ayında başlayacak Unutlar Ligi. O zaman ne yapacağız? Ya Belçika var, Fransa var, İtalya var, Türkiye var bir grup.
1: Doğru.
7: Ya tamam, hadi İtalya Dünya Kupası'na gidemedi ama şimdi Fransa ile Belçika'nın nasıl top oynadığını hepimiz gördük. Ya İtalya'da kötü futbol oynamıyor. Onlar Bosna Hersek'le oynadıkları için playoff'ta gelmediler. Belki biz çıksaydık adamlar bizi yenip geçecekler dünya.
1: Doğru.
7: Ya buradaki hani bizim Türk insanının şunun farkında. Türk insanı futbolu sever ve farkındadır. Farkındalığı vardır. Diyor ki ya bu milli takım iyi oynuyordu. Ne oldu da bir anda siz bu tarz bir kadrolama sistemine döndünüz? Ve bir anda biz yenilgiler gördük ve elendik. İki maçta gittik. Ve elendiğimiz takımlar da böyle dünya üzerinde çok büyük futbol takımları değil. Yani takım olarak baktığınızda biz iki maçta da şu anda işte son çıkan Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkan kadro belki ilk maça çıksaydı olay farklı olurdu. Bazı ısrarlar, inatlar bizi bu hale getirdi ve bütün vatandaşların, spor severleri, futbol severleri isyanı bu. Bizim takımımızın kalitesi var. Bu kaliteye rağmen niye